0: Birimiz niye şu çağrıyı yapıyor? Hadi terörle mücadele harekatlarını geçtim. En küçük bir organize suç eylemine yönelik bir operasyon yaptığında polisimiz, jandarmamız, polis kolluk gücümüz, askeri kolluğumuz köşeye sıkıştın, teslim ol demiyor mu? Diyor. Ne yapıyor? Çatışmaya devam mı ediyor? Çatışmaya devam edeyim, kayıp vermeye devam edeyim. Bu mantıkla mı hareket ediyor? Zaten az önce söyledim. Örgüt Kandil etrafına sıkışmış durumda. 82'de yerleştiği Irak'la sürekli girip eylem yaptı. Türkiye'ye oradan girip çıkışlar, giriş çıkışlar yapıyordu. O hat kesilmiş. Yani düşünün 82'de başlayan o hat Pençe Harekat serisiyle kesilmiş. Ne olacak? Yani bunun için şimdi böyle bir sürecin arifesindeyiz. Bunun için Öcalan'a bir konut yapılıyor. Diyor ki görüşmeler yapacak. Örgüte yani örgüt diye örgüt de dememek lazım aslında. Münfesi bir örgüt. Kendini feshetmiş bir örgüt. Ağız alışkanlığı. Yani o yüzden arada örgüt dersem şey yapmayın ama dediğim gibi münfesi bir örgüt. Feshedilmiş bir örgüt. Talimat gönderecek. Diyecek ki bırak şurada bırakın. Burada bırakın falan. Şuraya gidin desin. Desin A ülkesine gidin desin. B ülkesine gidin desin. Desin. Yani Cemil Bayık'ın Kandil'de durup orada silahlı gücüyle etrafındaki silahlı unsurlarla orada takılması mı iyidir? Hiçbir şey olmadan diyelim ki Norveç'te yaşaması mı iyidir? Norveç'te yaşaması daha iyidir. Hiçbir şey yapamadım. Şeyi hatırlayın Osman Öcalan kardeşini. Ne olacak? Bunun gibi olacaklar. Gitti Erbil'de fırın açtı. Örgütten koptu. Hatta örgütün infazlarından da kaçtı. Fırıncı oldu. Yani şey yaptı. Hiç terörle bağ kalmadı. Bu kötü bir şey miydi? Murat Karayılan gitsin B ülkesine. Duran Kalkan C ülkesine gitsin. Şimdi bunun talimatını vereceği, bu planlamayı yapacağı, DEM Parti'nin içinden biliyorsunuz arada çatlak sesler çıkıyor. Onları deyim yerindeyse hizaya getir. Bir orada bir yer yapılıyor. Bunun nesi kötü? Bana biri bunu söylesin. Bu çok kötü bir şey. Yapılmasın. Cemil Bayık da Kandil'de kalsın. Duran Kalkan da kalsın. Orada etraflarında 300 kişi kalsın, 500 kişi kalsın. Bizim askerimiz, bizim komando tugayımız tekrar Tunceli'ye dönsün. Hatta bir zapta görevlendirelim, Kandil'in etrafında görevlendirelim. Biz onlarla uğraşmaya devam edelim. Yunan burada operasyon çeksin. İsrail gitsin Kıbrıs'ta operasyon çeksin. Biz böyle terörle uğraşmaya devam edelim. Ondan sonra vay efendim, biz Kıbrıs'ı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Vay efendim Yunanistan neden işte Adalar Denizi'nde 12 mile çıkardı? 5 sene sonra bunu konuşuruz ondan sonra. 50 sene sonra onu konuşuruz. Biz bugün Yunanistan 36'da 3 milde, Lozan'da 3 mil olan şeyi 6 mile çıkardığında biz müdahale etmeli miydik, etmemeli miydik? Tartışması yapıyoruz. 36'da bakın 90 sene önce. 90 sene sonra da Yunanistan 12 mile çıkardığında işte bizi kıyımıza hapsettiğinde acaba biz aslında biz terörsüz Türkiye'yi kabul mü etseydik mi demeliyiz? Biri bunu düşünsün. Çocuğunuzu düşünün ya. Kendi çocuğunuzu. 10 sene sonra, 20 sene sonra PKK'nın hiçbir talebi gerçekleşmeden yaşayabileceği bir Türkiye'yi mi istiyor? Yoksa kayıplarımızın çok daha bizim büyüklerimizin yaşadığı o kayıpların benzerini yaşadığımız bir Türkiye'de mi yaşamak istiyor? Bu sorunun yanıtı budur. Kimse kinle, devlet kinle hareket etmez. Devlet hukukla, devlet akılla, devlet stratejiyle satranç oyuncusu olarak hareket eder. Ve bu satrancı Türkiye Cumhuriyeti Devleti gayet güzel oynuyor, onu söyleyeyim. Yani ben bunu görüyorum. Yıllardır takip ettiğimiz alanlar, terörle mücadele, güvenlik meseleleri, jeopolitik gelişmeler, bunları görüyorum. Çocuklarınızı düşünün. Bundan bir Musul'u tekrar kaybetmeyelim. Bir başka bir coğrafyamızı kaybetmeyelim. Adalar Denizi'ndeki haklarımızı kaybetmeyelim. Kıbrıs'taki haklarımızı kaybetmeyelim. Bu mücadeleye hazırlanıyor Türkiye. Ve bu terörsüz Türkiye ana noktalardan biri. Bugünü ağırlıklı olarak terörsüz Türkiye'ye ayırdım. Çünkü önemliydi. Sayın Bahçeli ile sohbetimiz de çok önemliydi. Başka mecralarda da daha detaylı aktardık. Burada da sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden bugünkü bir teknik arıza içinde kusura bakmayın. Teknik şeyden kaynaklı küçük bir sıkıntı oldu. Ama Kemal hocamızın aktardıkları da önemliydi. Cuma akşamı stüdyodan beraberiz. O akşam görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Overload ve Isolate, Türkçesiyle yüklenme ve izole etme. Yani futbolda bir bölgeye kasıtlı olarak oyuncu yiyerek rakibi oraya çekmek ve ardından ters kanatta yalnız kalan oyuncuyu izole halde bırakıp o alandan pozisyon üretmeye çalışmak. Bu taktik rakibi kandırarak dengelerini bozmaya dayanır. Önce overload kısmından başlayalım. Takım hücum ederken topu bir tarafa yığar.

0: Genellikle bu sol kanat olur. Sol bek, sol kanat, merkez orta saha, belki sol iç oyuncu. Hepsi topun olduğu bölgeye yaklaşır. Bu durum rakip için tehdit oluşturduğundan savunmada o yöne doğru kayar. Böylece rakibin savunması dengesizleşir, bir tarafa yoğunlaşır. Yani defans bloğu yatayda kayar, ağırlık merkezi bozulur. İşte tam bu anda devreye izole et, yani izole etme kısmı girer. Oyunun ters tarafındaki sağ kanat oyuncusu, ki genellikle hızlı, birebir de etkili, geniş alanda oynayabilen bir oyuncudur, rakibin bekiyle birebir kalır. Diğer savunmacılar yoğunlaştıkları tarafta kaldıkları için bu oyuncuya yardım edemezler. O oyuncu topu aldığında önünde açık bir alan vardır ve pozisyon üretme ihtimali yüksektir. Bu sistemin özü şudur. Rakibin dikkatini bir yere çekerken asıl darbeyi başka bir yerden vurmak. Bu taktik modern futbolda özellikle Pep Guardiola tarafından Manchester City döneminde olağanüstü uygulanmıştır. Kevin De Bruyne'un sağ içte izole edildiği pozisyonlar ya da Mahrez'in sağ çizgide birebir de yalnız bırakıldığı anlar bu taktiğin kitabına örnektir. Aynı şekilde Xavi'nin Barcelona'sı da topu çizgiye yığıp sağ içteki Lamine Yamal'ı izole etmeye çalışıyor. Bu sistemin avantajları şunlardır. Savunmayı yatayda genişletir, dengesini bozar. Birebir oynayabilen oyuncuları avantajlı konuma getirir. Rakibi hem fiziksel hem mental olarak zorlar. Taktiksel üstünlük sağlar, oyun kontrolü elinizde olur. İyi uygulanırsa çok az pasla çok büyük fırsatlar doğurur. Ama tabii ki overload and isolate sistemi her zaman kolay işlemeyebilir. Eğer overload tarafı etkisizse rakip savunma kaymaz, taktik çalışmaz. İzole edilen oyuncunun birebir de etkisiz kalması tüm planı bozar. Ters kanada pas atacak oyuncu ve zamanlama bulunamazsa pozisyon geçer. Rakip savunma yeterince esnek ve kaygan bir bloksa çok kolay uyum sağlar. Yorgunluk ve düşük pas kalitesi taktiği sekteye uğratır. Bu taktiğin uygulanabilmesi için bazı koşullar gerekir. Öncelikle pas kalitesi yüksek oyuncular şarttır. Çünkü oyun yönü değiştirilecekse o pasın hızlı, sert ve isabetli olması gerekir. Ayrıca izole edilen kanattaki oyuncunun birebir de üstünlük kurabilmesi, geniş alanı kullanabilmesi ve hızlı karar vermesi gerekir. Aksi halde bu oyunu kaybederse rakip için kontra şansı doğar. Türkiye'de bu sistemin zaman zaman Abdullah Avcı, İsmail Kartal ve Okan Buruk gibi teknik direktörler tarafından kullanıldığını gördük. Özellikle Galatasaray'ın sol kanada yüklenip sağ kanatta Barış Alper'i izole ettiği, Fenerbahçe'nin Tadiç'in yönlendirmeleriyle topa sağ yığıp sol içte Dzeko'yu beslemeye çalıştığı anlar bu sisteme örnek olarak verilebilir. Milli takımlar düzeyinde ise İngiltere, Fransa ve İspanya gibi oyuncu repertuarı geniş olan ekipler bu tür taktiksel üstünlüklerle rakiplerini çözüyor. Oyunu bir tarafa taşıyıp diğer tarafa servis yapmak artık neredeyse elit düzey futbolun varsayılan kurgusu haline gelmiş durumda. Sonuç olarak overload and isolate futbol sahasında satranç gibi oynanan oyuncuların alanları bilinçli olarak manipüle ettiği bir sistemdir. Herkesin topun olduğu yere baktığı anda doğru oyuncuya doğru zamanda pas atmak bazen bir maçı tek başına kazandırabilir. Bu sistem tam da bunun üzerine kuruludur. Kalabalığı kandır, yalnız olanı vur. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni anlatımlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde TÜNDA yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen telefon alarmları günümüzün en sıradan ama en kritik icatlarından biri. Ancak modern alarmın icat edildiği 18. yüzyıla kadar insanlar uyanmak için çok daha yaratıcı yol deniyordu. İşte geçmiş yüzyıllarda insanların uyanmak için kullandığı birbirinden enteresan yöntemler. Orta Çağ Avrupa'sında kilise çanları saatleri belirlemek ve günlük faaliyetleri yönlendirmek için düzenli olarak çalardı. Evlerde ise hizmetçiler genellikle işverenlerini uygun zamanda uyandırmaktan sorumluydu. Biyolojik uyanış. Saatler ve alarmlar yokken en temel yöntem vücudun kendi kendini uyandırma ritmine güvenmekti. Gün doğduğunda uyanmak insanların hayatlarının bir parçasıydı. Doğal ışık ve karanlık insanların sirkadiyen saatini belirliyordu. Su ve mesane stratejisi. Gece yatmadan önce bol bol su içmek alarm görevi görüyordu. Sabahları çok erken uyanmak isteyenler yatmadan önce bol su içerlerdi. Mesanenin dolması çoğu kişiyi gün doğmadan önce uyandırıyordu. Su saatleri. Hem antik Yunanistan'da hem de Çin'de karmaşık ve özenle kalibre edilmiş su saatleri kullanılıyordu. Mesela Platon'un düştüğünde ıslık çalmaya başlayan ve böylece onu gece dersleri için uyandıran böyle bir su saati var. Antik Yunan'da klipsidra olarak bilinen su saatleri, yükselen su basıncı havayı bir bordan geçmeye zorladığında ses çıkarıyordu. Uyandırıcılar. Tarihçiler İngiltere'deki sanayi devrimi sırasında fabrika çalışmalarının sıkı programlar gerektirmesiyle birlikte güvenilir uyandırma sistemlerine olan ihtiyacın önemli ölçüde arttığını söylüyor. İşçilerin birkaç dakikalık gecikmesi bile üretim hatlarını aksatabiliyordu. Ancak erken alarm saatleri pahalıydı ve çoğu işçinin erişemeyeceği bir şeydi. Sonuç olarak birçok sanayi kasabasında benzersiz bir meslek ortaya çıktı. Uyandırıcı. Bu kişiler sabahın erken saatlerinde sokaklarda dolaşarak uzun sopalarla pencerelere vurur veya borulardan kuru bezelye atarak müşterilerini uyandırırlardı. 19. yüzyılda gece vardiyası uyandırma işi Leeds, Manchester ve Londra gibi sanayi şehirlerinde gelişti. Bu işçiler genellikle sabah 3 gibi erken saatlerde turlarına başlayarak fabrika işçilerinin vardiyalarına zamanında uyanmalarını sağlarlardı. Mum ve mekanik aygıtlar. İnsanlara çiviler yerleştirerek erimeyle belirli bir saatte ses çıkaran ilkel uyarıcılar bile geliştirdi. Mum eriyecek ve çivi düşecekti. Bu düşme sesi ne kadar uyandırıcı olabilirdi? Üstelik son derecede tehlikeli bir yöntem olarak geçmişte kaldı. Tütsü saatleri. Tütsü saatleri de benzer bir prensiple çalışıyordu. Bazen yanan iplikler koptuğunda bir tepsiye çarpan küçük metal toplar salınıyordu. Bunun çıkardığı ses de insanların uyanmasını sağlıyordu. Çanlar ve ezan. Topluluk yaşamının bir parçası olarak dini ibadetlerde kullanılan çanlar ve ezan, özellikle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte insanların uyanmasını sağlıyordu. Hayvanlar. Horozların ötmesi özellikle kırsal kesimde sabahın habercisi olarak kullanılıyordu. Horozların şafakta ötmesi birçok topluluk için doğal bir alarm görevi görürken, kuşların sabah şafak korosu günün başlangıcını işaret ediyordu. İnsanlar tarih boyunca zamanında uyanmak için çok sayıda farklı kullandı. Horozlar, çubuklar, mumlar ve İngiltere sanayi devriminde kullanılan uyandırıcılar. 24 Ekim 1876'ya gelindiğinde ise Amerikalı saatçi Seth E. Thomas, modern sayılabilecek herhangi bir zamanda kurulabilen mekanik bir kurmalı çalar saatinin patentini almıştır. Bu saat teknoloji öncesi çalar saatlerin de öncüsü olmuştur. Günümüze gelindiğinde ise alarm sistemi akıllı telefonlarımız aracılığıyla ceplerimize girebilecek kadar küçülmüş ve pratikleşmiştir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uyuyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Ahberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçları ilaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo dinliyorsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kulelerinin yeri bambaşka. Şimdi İstanbul'un saat kuleleriyle büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Saat kültürü dünyada ilk olarak doğu medeniyetlerinde geliştirilmişse de saat kulesi yapma geleneği batı uygarlığında ortaya çıktı. Osmanlı'da batılılaşma hareketi başladığında kentler saat kuleleriyle süslenmeye başladı. Özellikle de 2. Abdülhamit döneminde. 1901'de onun tahta çıkışının 25. yılı şerefine hemen her kente saat kulesi inşa edildi. Saat artık sadece çağdaşlaşmanın bir gereği değildi. Ayrıca merkezi otoritenin kentte yükselen simgesiydi.
0: İhtişamlı mimarileriyle görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, bulundukları şehirlerin en çok dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Saat kulelerinin Anadolu'nun içlerine kadar yayılmasının en önemli sebebi ise 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde valilere saat kulesi yapımı ile ilgili göndermiş olduğu fermandı. Saat kulesi yapımı Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar devam etti. Birçok şehrin meydanına saat kuleleri inşa edildi. İstanbul ise günümüzde 5 saat kulesi bulunuyor.
1: Dolmabahçe Saat Kulesi. İstanbul Boğazı'nın tadını en çok çıkaran belki de Dolmabahçe Saat Kulesi'dir. Bir yanı Bezmi Alem Valide Sultan Camisi, öte yanı ise Osmanlı'nın son sarayının saltanat kapısı. Saray ve cami Sultan Abdülmecit zamanında eş zamanlı inşa edildi ve 1854 ila 1855 tarihlerinde açıldı. Saat Kulesi ise 1895'te Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırıldı. Saray mimarı Sarkis Balyan tarafından neo-barok ve ampir tarzında yaptırılan kule 27 metre yüksekliğinde. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Saat Kulesi şehrin simgelerinden biri olarak hala ayakta ve tarih kokan atmosferini korumakta. Kule, köşelerinde birer fıskiyeli havuzun olduğu bir platform üzerinde 4 katlı olup kademeli olarak daralmaktadır. Kulenin tüm cepheleri birbirine eşittir. Sadece zemin kattaki açıklıklardan biri kapı olarak değerlendirilmiştir.
0: Tophane, Nusretiye Saat Kulesi. Yıllar boyu denizden gelen ziyaretçileri karşılarken İstanbul'a atılan ilk adımlara şahitlik eden Tophane Saat Kulesi, aynı zamanda şehrin keşfedilmeyi bekleyen simgelerinden biridir. Neoklasik tarzdaki tarihi Saat Kulesi, yapıldığı dönemde deniz önüne kadar uzanıyordu. Nusretiye Camii'nin güneybatısında yer alan Tophane Saat Kulesi, Beyoğlu semtindeki Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde, İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin arasındaki şehrin ilk saat kulesi meydanının merkezinde konumlanıyor. Tophane Saat Kulesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırıldı. İstanbul'un ayakta kalan en eski saat kulelerinden biri konumunda. Yukarı doğru kademeli olarak daralan saatli bölümle beraber 4 katlı bir yapıya sahip.
1: Şişli Etfal Hastanesi Saat Kulesi. Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1899'da yaptırılan Saat Kulesi, Şişli Etfal Hastanesi ya da resmi adıyla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yer alıyor. Sultan 2. Abdülhamit'in kızı Hatice Sultan, 12 Şubat 1898'de 8 aylıkken difteriye yakalanır ve ölür. 2. Abdülhamit, Hatice Sultan'ın hastalığını teşhis eden fakat tedavi fırsatı bulamayan Bahriye Kolağası, Doktor İbrahim Bey'in önerisi üzerine bir hastane yaptırma kararı alır ve 17 Şubat 1898'de çocuk hastanesinin yapılması emrini verir. Haziran 1899'a açılan hastanenin bahçesine yapılan mescit ve saat kulesi ise 19 Ağustos 1907'de hizmete girmiştir.
0: Kulenin Art Nouveau tarzını Osmanlı mimarisiyle harmanlayan tasarımı dönemin saray mimarı İtalyan Raimondo Daronco'ya ait. Uygulamada ise hastanenin baş mimarı Mahmut Şükrü Bey'in katkısı büyük. 20 metre yüksekliğe sahip kare planlı kule, kırmızı tuğla ve beyaz mermerin uyumunu öne çıkarırken zarif süslemeleri ve kubbe formundaki çatısıyla dikkat çekiyor. Zamanla yıpranan yapı 13 yılında restore edilerek eski ihtişamına kavuşuyor. Bugün Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde ziyaretçileri karşılıyor ve Osmanlı mirasını yaşatmaya devam ediyor.

0: Yıldız Saat Kulesi. Yıldız Sarayı kompleksine ait olan Saat Kulesi, Yıldız Cami avlusuna girişte batıda sağ tarafta yer alır. Sultan II. Abdülhamit tarafından 25. Saltanat Yılı kutlamaları için yaptırılmıştır. 1889 yılında yapımına başlanan ve 1890 yılında tamamlanan kulenin mimarisi, neogotik, Türk ve oryantalist mimari üslupların uyumlu biçimde bir araya getirilmesinden oluşan eklektik bir anlayışa sahiptir.
1: Kule 3 katlı inşa edilmiştir ve sivri dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Kubbede 4 yönde dilimli kemerli pencereler kullanılmıştır. Zemin katın her cephesinde üzerlerinde kitabe şeritlerinin yer aldığı sivri kemerli birer sağır pencere nişi bulunmaktadır. İkinci katın cephelerinde 3 dilimli kemerlere sahip pencerelerin altına daire şeklinde gül pencereler yerleştirilmiştir. Bu pencereler 3. katta kaş kemerli pencereler üzerine alınmıştır. Bunlardan saraya dönük olan kuzey cephedeki pencereye saat konmuştur.
0: Üzeri sivri ve dilimli bir kubbeli örtülü saat kulesinin dekoratif çatısı üzerinde bir pusula, zirvesinde ise rüzgar gülü bulunuyor.
1: Büyükada Saat Kulesi. Geldik en az gösterişli ama önünde en çok fotoğraf çektirilen İstanbul Saat Kulesi'ne. Büyükada'nın simgelerinden yalnızca biri olan Büyükada Saat Kulesi'nin meydana ne zaman yerleştirildiği hakkında tartışmalar mevcut. 100 Saat Kulesi ve 100 Mimari Şaheser isimli kitabın yazarı Meltem Cansever, kulenin 1923 yılında yerleştirildiğini iddia ediyor. Anadolu Saat Kuleleri hakkında çalışmaları bulunan Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hakkı Acunsa bu tarihin 1912 yılı olduğunu savunuyor.
0: Büyük İskele Caddesi'nden yukarı tırmandığınızda meydanın ortasında yer alan Saat Kulesi, koni biçiminde kubbesi ve köşelerini süsleyen ahşap görünümlü plakalardan oluşmuştur. Eski fotoğraflarda kulenin taş bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Fotoğraflar saatine metal bir destekle yapının dışında asılı olduğunu gösterir.
1: İstanbul'un saat kuleleri yalnızca zamanı gösteren yapılar değil, aynı zamanda şehrin tarihi ve mimari mirasının zarif simgeleridir. Osmanlı'dan günümüze uzanan bu kuleler estetik detaylarıyla geçmişin izlerini taşırken her vuruşta İstanbul'un köklü hikayesini hatırlatır.

Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim kıymetli dinleyiciler. Saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğim. Bu yeni gelen günde ben ve ekip arkadaşlarım buradayız. Okan Albayrak bugün canlı yayında konuğum olacak, stüdyoda konuğum olacak müzisyen. Kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım. Biraz daha saat 12.30'dan itibaren kıymetli dinleyiciler. Editör masasında sevgili İknur, teknik masada sevgili Simge ile beraber değerli dinleyiciler yolculuğumuzu sürdüreceğiz 13.25'e kadar. Sizler de bu tarafa doğru yaklaşırsanız, Radyo Sputnik iskelesine değerli dinleyiciler bağlanıverirseniz, böyle bir saat 25 dakika falan takılın, ondan sonra açılırsınız açıklara. İlerleyen saatlerde de yine yayınlarımız, tabii canım diyorum bak, ilerleyen saatlerde de açık denizde rahat dinleyebilirsiniz yani. Her yerden takır takır dinleniyoruz. Bak 24 şehirde yayındayız be, daha ne olsun yani. Şeyden, sosyal medyadan yayındayız, Telegram'dan canlı yayındayız. Vallahi billahi maşallah, Allah nazarlardan saklasın diyelim. WhatsApp üzerinden mesaj göndermek isterseniz WhatsApp numaramız Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bence var ya, bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kodanmayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan? Aa, bir bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var. Yanı sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela dronlar.
2: Takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını. Yeah.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Şimdi hani her mesleğin bir erbabı vardır ya, bizim mesleğin, bizim işin erbabı sevgili Kemal tabii ki yıllarını radyo piyasasına, müziğe vermiş. Hakikaten öyle. Ya bu az önce dinlemiş olduğunuz tanıtım, o duymuş olduğunuz sesler, o sesleri almak, onları birleştirmek, oraya uygun farklı sesleri yerleştirmek, efektlendirmek, reverb vermek, ne bileyim çift etmek, şudur budur falan filan, altta kullanılan müzikler, temalar, şunlar bunlar falan, gerçekten bambaşka bir şey bu. Öyle normal bir beynin yapacağı iş değil. Kayışı koparmış olması lazım. Kemal de kayışı koparmış olan arkadaşlarımdan bir tanesi. İşte böyle güzel işler çıkıyor. Şu anda bir hilti sesi gelmeye başladı. Yani sen yıllarını radyoya ver, şu hilti kadar olama. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi billahi ya. Kemal'cim çok teşekkür ediyorum gerçekten. O emniyetin durum nedir? Drone kontrollerini işlediğimiz o günkü sohbet bayağı hoşuma gitti, biliyor musun? O tanıtım, bir daha dinlemek isterim o tanıtımı. Vallahi billahi ya. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki başlıklara bakmadan evvel hemen bir kere daha sevgili Kemal'imin çok sevdiğim, gerçekten çok güzel olmuş. Bir daha bir dinletelim size, sonra yolumuza devam edelim. Bence var ya, bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle, değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kodanmayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan? Aa, bir bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var, yanıp sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela dronlar.
1: Şşt, takipteyiz. Değilsen sen bakma etrafına, bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te tekrar sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor kıymetli dinleyiciler. Bugün Dünya Ozon Tabakasını Koruma Günü. Ne yaptın ozon tabakasını korumak için Simge? Var mı bir katkın? Bir şey yaptın mı? Ne inek değilsin. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. İknur. Deodorant sıkmadım dedi ve işte bakalım panomuzda var mı? Deodorant sıkmadım. Ding. Evet, varmış. 10 puanla uğurladık. Böyle bir şey var değil mi? Deodorantlar zarar veriyor falan filan diye. Veriyor mu gerçekten İknur? Öyle diyorlar. O diyen arkadaşlardan var mı birkaç tane, alabilir miyiz? Şöyle şu köşeye. İçeride de var, varsa, yakında varsa daha iyi. Temiz temiz, sıcağı sıcağına hallederiz bu konuyu yani. Yani deodorant şimdi tabii günümüzde çok önemli değerli dinleyiciler. Özellikle toplu taşıma araçlarında, alıkta, şurada, burada falan filan. Ya bir de var ya, şöyle bir kötü bir şey var. Başınıza hiç geliyor mu bilmiyorum. Asansöre bineceksiniz. Asansöre bindiğiniz anda sizden evvel asansörde bulunan kişinin, çok affedersiniz, özür dilerim, o yoğun ter kokusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bak, bu kötü bir şey. Sizin açınızdan iki tane kötü noktası var. Bir, gideceğiniz kata kadar o kokuyla cebelleşmek durumundasınız. İkincisi, indiğiniz anda orada asansörü bekleyen varsa o kokuyu direkt üstlenmiş oluyorsunuz. Yani size dönüp şöyle bakacaklar. Konuyla hiç alakanız olmadığı halde dönüp şöyle bir bakacaklar. Ya insan bir duyar olan bir parfüm sıkar falan diye fırçayı siz yiyeceksiniz. Halbuki kokunun gerçek sahibi başka başka mekanlarda, başka başka yerlerde yeni yeni insanları delirtmekle beraber bir meşguliyetin içerisinde hayatını devam ettirecek ve gidecek. Bugünkü ozon tabakası hikayemizin sonuna gel. Yarın aynı saatte. Hakikaten ya. Lütfen birazcık gerçekten dikkat edelim. Çok rica ediyorum. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız yapmanız gereken şeyi söyleyeyim kıymetli dinleyiciler. Asansöre binmiyorsunuz. Bu kadar. Bir de şöyle bir şey var. Kalabalık bir ortamdasınız. Tamam mı? Hani asansör, yine oradan yürüyelim. Asansörde diyelim ki 7 kişi var. Niyeyse 7. Yani aklıma 7 geldi. 7 kişi var. Ve bir yerden bir ter kokusu, çok affedersiniz, özür dilerim, geliyor. Kimse o 7 kişi kokuyu üstlenmez. Böyle de bir şey var. Yani herkes böyle bir şey yapar. Burnunu falan bir ovuşturur, bir şey yapar. Böyle şey, burnunu kapatır. Evet, şöyle eliyle İknur gösteriyor. Şöyle bir yelpaze yapar. Allah belanı versin falan filan der böyle. Kendince hareketler yapar ama o ter kokusunun kimden geldiği bilinemez. Dolayısıyla asansörleri kullanmadan evvel deodorant sıkalım değerli dinleyiciler. Ozon tabakası bizim için çok önemli. Zaten delineceği kadar delinmiş. Yani zaten başına gelmedik kalmamış. Daha fazla o kadar üzerine yüklenmeyelim diyorum. Ve konumuzla, başka konularımızla programımıza devam ediyoruz kıymetli dinleyiciler.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Albayrak birazdan canlı yayında konuğum olacak stüdyoda. Şimdi şu gözlüğümü bir takayım. Ailem güvende operasyonları kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı. Kaos, YR yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek'in aralarında bulunduğu 15 kişinin sorgusuna başlanmadığı bilgisi var ama belki de başlanmıştır. Değerli dinleyiciler, 15 ili kapsıyor. 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli süreç başlatıldı. Ankara'da gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı. Şimdi kaba iş dosyası. Şimdi bu dosyayı yakından takip eden isimlerden bir radyomuzda sevgili Mustafa Hoş. Değerli dinleyiciler, muhtemelen bugün bu konuyla ilgili olarak bilmiyorum ama yayından evvel konuşuyorlardı sevgili Alkan'la Mustafa Hoş. Herhalde bir görüşme yapacaklar, bir telefon görüşmesi bu konuyla ilgili yaparlar diye tahmin ediyorum. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'i dinlemeden uzaklaştığı iddiasını aileden değerli dinleyiciler. Şimdi şöyle bakın. Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Babaiş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan arasında Diyarbakır'da bir görüşme gerçekleşiyor. Görüşme 14 Eylül'de dün Ulu Cami'de gerçekleşiyor Diyarbakır'da ve sonrasında görüntülerde sosyal medyada gündem oluyor. Nizamettin Kabaiş Bilal Erdoğan'a kızının ölümünün aydınlatılması konusunda destek istediği, işte Kabaiş Gülistan Doku dosyasını hatırlatarak yaklaşık olarak çok acı çektik, Tunceli'de ne olduysa Van'da da o oldu şeklinde konuşuyor. Bilal Erdoğan da kendisine ateş düştüğü yeri yakar, İnşallah yargı işini yapar, hiç merak etmeyin karşılığını vermiş değerli dinleyiciler. Konu yeniden büyüyünce de büyümesinin bir nedeni işte babanın görüşmeden sonra yaptığı açıklama. Nizamettin Kabaiş Bilal Erdoğan'la daha uzun konuşup derdini anlatacağını ve bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletileceğini umduğunu, ancak görüşmenin çok kısa sürdüğünü, beni dinlemedi, ben çok üzüldüm, pişman oldum, keşke gitmeseydim ifadelerini kullanıyor. Ayrıca ateş düştüğü yeri yakar sözünden de rahatsız olduğunu değerli dinleyiciler belirtiyor. Dosyanın baktığımız zaman ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesinin tamamlandığını ve raporda 4 şüpheli noktaya rastlandığını açıklıyor. Bunlardan biri Rojin'in kaybolduğu akşam 3 kişinin ağır bir cismi bir eve götürürken görüldüğü iddiasıyla ilgili. Avukat bu kişiler ve başka şüpheli noktalar hakkında savcılıktan yeni araştırmalar talep ettiğini değerli dinleyiciler aktarıyor. Böyle bir üzerinden geçmiş olalım bu haberin kıymetli dinleyiciler. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle yaptığı buluşmada 2026 NATO zirvesine katılanlarla liderlere neden tabanca hediye ettiğiyle ilgili olarak açıklamaları vardı. MKE'nin ürettiği ürünleri ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretimini yabancı liderlere tanıtmak ve göstermekti. Zaten biliyorsunuz bu o dönemde çıkmıştı. İknur şu anda aldı hemen anında, vallahi billahi ya, Allah'a çat diye hemen aldı ya şeyi, fotoğrafı. Ben hiçbir şey dememiştim ha, editör işte ya. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği, liderlere hediye ettiği tabanca. Şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı, biz Türkiye'yiz, eserlerimizi onlara takdim edelim istedik ifadesini kullanıyor. Ankara'da düzenlenmişti NATO zirvesi, onun ardından da isimlerinin işlendiği MKE üretimi 357 Magnum revolver ve mühimmat hediye edilmişti değerli dinleyiciler. Hatta bununla ilgili olarak o liderlerin kendi paylaşımları falan da olmuştu sosyal medya hesaplarında. Suç örgütlerine yönelik bir ağır darbe, bir günde 2477 gözaltı. İçişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların açılış ilk gün organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2477 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yurt dışına kaçan suçluların iadesi için çalışmalarının sürdüğünü ve peşlerini bırakmayacağız açıklamasında bulundu İçişleri Bakanı. 48 noktada düzenlenen operasyonlarda 1008 kişi gözaltına alındı. Organize suç örgütlerine yönelik diğer işlemlerle birlikte toplam 2447 değerli dinleyiciler sayısını görüyoruz. Bakan yaklaşık bir gün önce 3500 kişi hakkında işlem yapıldı. yapıldığını, operasyonların hem okul çevrelerinin güvenliği hem de organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütüldüğünü söylüyor. Yunanistan, Almanya, İtalya'ya temaslarda bulunulacağını söylüyor. İçişleri Bakanı, Gürcistan 2026 yılı içinde kırmızı bültenle aranan 438 kişiyi Türkiye'ye iade etti açıklamasında bulundu değerli dinleyiciler. Şimdi gel gelelim. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek'in açıklamaları vardı. Televizyon programına katıldı Sayın Şimşek. Neler söyledi? Dur gözlüğümü takayım. Gözlüksüz olmuyor. Göremiyorum. Yazılar küçük. Benimle bir alakası yok. Yazılar küçük. Şimdi Mehmet Şimşek, rakamlara baktığımızda enflasyonda ciddi anlamda yavaşlama var. Savaş olmasaydı enflasyonda sonunu %20-22 civarında tamamlardık dedi. Değerli dinleyiciler, yine seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Ücretlere ilişkinde bütün kamu çalışanlarımızın, emeklilerin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak ifadelerini kullandı Bakan Şimşek. Gelecek yıl Eşel Mobil'i devam ettirmeyi düşünmediklerini, Eşel Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürülebileceğini söyledi. Motorin ne kadar? 95 küsür. Bazı yerlerde bana arkadaşım 97 falan dedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir litresi değerli dinleyiciler. Gerçekten çok enteresan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin Vergi Denetim Kurulu raporu değerli dinleyiciler. İncelemelere bakıldığında toplamların en az %70'i müstahsil makbuzuna dayanan ve çiftçilerden 300 milyon TL ve üzeri belgeli alım yapan 207 firma riskli grup kapsamına alındı. Raporda bazı vefat etmiş kişiler veya fiilen çiftçilik yapmayan kişiler adına müstahsil makbuzu düzenlendiğine, bazı kişilerin de firmaları tanımadıklarını ve ürün teslim etmediklerini beyan ettiğine ilişkin tespitler var. Bazı belgelerde gösterilen ürün miktarlarının çiftçilerin arazi büyüklüğü ve makul üretim kapasitesiyle uyuşmadığı, ürün türü, miktarı ve fiyatına ilişkin bilgilerinde üretici beyanlarıyla çeliştiği bilgisi var değerli dinleyiciler. Yine rapordaki değerlendirmelere göre gerçek dışı belgeler kullanılması durumunda muhasebe, hayali stok ve yüksek maliyet oluşturulması, böylece karın ve vergi matrağının olduğundan düşürülmesi mümkün olabiliyor. Özellikle 41 firmaya ilişkin belgelerde üretim kapasitesi, üretici beyanı, teslimat ve ödeme kayıtları açısından değerli dinleyiciler önemli uyumsuzluklar bulunduğu bilgisi var. Fakat rapor bu bulguların sektörün tamamına veya bütün zincir marketleri genellemeyeceğinin de altını çiziyor. Soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi. Anadolu Ajansı'nın daha güncel haberine göre de 38 yöneticinin gözaltına alındığı bilgisi var kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım bu yeni gelen günde. Arda'nın golünü gördünüz mü? Real Madrid'de serbest vuruştan attığı gol. Çok güzel bir gol attı değerli dinleyiciler. Real Madrid'in yıldızı, Mourinho'nun yönetiminde Real Madrid değerli dinleyiciler. Dün de çok güzel bir gol attı kendisi. Ondan sonra acımak edelim buradan sevgili Arda'yı ve başarılarının devamını dileyelim değerli dinleyiciler. Trabzonspor'da bir teknik direktör değişikliği oldu biliyorsunuz. Fatih Tekke ile yollarını ayırdı Trabzonspor. Önce bir Fatih Tekke değerli dinleyiciler istifa etmişti. Ondan sonra istifası kabul edilmedi, görevinin başındadır denildi. Şimdi Fenerbahçe'de de benzer bir durum oldu bak. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal istifa etti. Sonra döndü, beraberlikle ligdeki bir beraberlik var. Bilmiyorum yani, böyle enteresan şeyler oluyor. Galatasaray'da yine fokur fokur durumlar var, yok değil yani. Okan Buruk da her an böyle bir nasibini alabilir. Futbol bu, her şey olabilir. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de en çok kazandıran 10 meslek belli oldu. Efendim? Söyleyelim. Tahmini ama bak öyle bakmayacaksınız. Bir yerlerden bakmayacaksınız. Bak gebertirim. Evet.
1: Türkiye'de en çok kazandıran meslek hangisi olabilir? YouTuber'lar alıyordur. Blizzard, YouTuber onlar alıyordur. Simgeç bir çekilir misin kenara? İlk Durucuğum. Sen haberi gördün bak, böyle de böyle de böyle de samimi. İlknur haberi görmüş, ondan şey vermeyeceğim diyor cevap. Kemal vinç operatörü dedi. Abi vinç operatörleri de güzel şey yapıyor. Ne yapsak, vinç kursuna mı gitsek acaba? Ha, sorarlarsa bu videodan öğrenmekle olmuyor iş. Her şeyi de videodan öğreniyoruz ha. Vallahi billahi ya. Yalnız onun söylemesi de bir acayip olur ha. Nereye gidiyorsun? Vinç kursuna gidiyorum. Allah Allah. Vinci eve getiremeyeceğimize göre. Değil mi? Hayır, öyle değil. En fazla, ben şimdi hemen hızlıca bir sıralayayım arkadaşlar. Bir kere noterdi değil mi? İknur, noter. En çok kazandıran meslek noter. Noterler çok kazanmış. Tabii burada ortalama alınıyor. Ortalama alınıyor burada. Mesela pilotlar mesela yine kazanıyor ama daha aşağılarda. Fakat benim önümdeki haberde, bu araştırmaları yapanlar kimler bilmiyorum, 10 numarada petrol mühendisliği var, 190 bin TL kazanıyor. 9 numarada mali müşavir, 200 bin TL. Yönetim danışmanlığı 210 bin TL. Doktor 230 bin TL. Eczacı 242 bin TL. Avukat 264 bin TL. Sigorta uzmanlığı 270 bin TL. Melis'le bir konuşalım bu konuyu. Yani bak, Melis'e bir telefon açsam, yani var ya, bir dokun bin ah işit olur değerli dinleyiciler. Duyayım bir İknur'u. Evet, o sosyal güvenlik uzmanlığı. Sigorta uzmanlığı başka bir şey, doğru söylüyorsun. Yazılım mühendisliği 348 bin TL. 50 bin TL 2 numarada pilot ve 456 bin TL ile noter. Noterler kıymetli dinleyiciler. Ne yapıyoruz, gidiyor muyuz? Geldi mi konuğumuz bu arada arkadaşlar? He? Tamam, bir bakın bakalım, konuğumuz sevgili Okan Albayrak geldi mi, ona göre biz de devam edelim yolumuza sevgili dinleyiciler. Yarın da yine canlı yayında stüdyoda konuğum olacak. Stüdyo konuğum olacak, Barbaros burada olacak. Değerli dinleyiciler, saat 12.30'dan sonra İtalyanca şarkı söylettireceğim ona canlı yayında. Aa, çok güzel söylüyor. Of, ne isimlerle şarkılar söyledi be. Geldi mi konuğumuz? Peki. Kıymetli dinleyiciler, sevgili Okan Albayrak geldi. Ben bir istiyorum sizlerden. Konuğumuzu buraya davet edeceğiz, sonra buradayız.

0: Nasılız hanımlar beyler ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
1: Bu nedir?
2: 17 milyon ha.
1: Hani biz okuma bilmiyorduk.
2: Ama para
1: biliyoruz.
0: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
3: Bak canım benim, bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
4: İkincisi?
3: İkincisi de paradır.
0: Parayı sevelim, parayı sevelim.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de...

0: Okanaslarına gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te, geldik bugünün konuğuna. Sevgili Okan, hoş geldin. Okan
2: abi. Merhaba Okan, ne haber, nasılsın?
1: İyiyim sağ ol, sen nasılsın?
2: İyiyim, her şey yolunda.
1: Aramızda biri de yok ki, dilek tutabilirsiniz bak, bulmuşken hazır fırsatı, yani iki Okan'ın arasında. Öyleydi değil mi abi?
2: Evet.
1: Özellikle Okanlarda çok tutuyormuş.
2: Evet.
1: Böyle bir araştırma var, ben söyleyeyim yani, kaçırmayın bu fırsatı.
2: Ben genelde Okan bulamadığım için deneyimleyemedim onu ama burada deneyimleyeceğiz. Kendim için bile dilek tutabilirim araya
1: gidip. Abi öyle bir şey var ya, iki Okan'ın arasına üçüncü Okan girdiğinde herhalde ışık hüzmesiyle falan yükseliyor, bir şey oluyordur ortadaki.
2: Abi ne güzel enerjim var ya.
1: Canım kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Keyifler nasıl?
2: İyiyim iyiyim. Süreçteyiz. Güzel gidiyor hikaye. Her şey yolunda.
1: Şimdi oradan en sonki hikayeden başlayalım. Şarkıdan başlayalım. Bir kere davetin için çok teşekkür ediyorum.
2: Rica
1: çok
2: ederim.
1: Çok güzel bir lansman oldu. Şarkının lansmanına gittik değerli dinleyiciler. Sağ olsun Okan çok güzel ağırladı bizi orada. Herkes de tek tek ilgilendi. Ve iş şarkıyı dinleme aşamasına geldiği zaman gerçekten çok güzel. Gitmem lazım. Bu yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz aslına bakarsan. Bu bir başlangıç olarak düşünebilir miyiz bunu? Ne diyorsun?
2: Yani başlangıç olarak da aslında bir kısmını düşünebiliriz.
1: Abi
2: çünkü
1: bir de gitmem lazım yani. Evet. Hani başlangıçta gitmem lazım falan, biraz böyle hikayeyi
2: aslında
1: de anlat.
2: Şöyle biraz ikonik bir tarafı var mevzunun. Nasıl giderken başlangıç olabilir? Hı. Çok doğru tespittesin. Benim böyle çok fazla aşk meşk hikayelerinde donup kaldığım, aslında kendi işimle alakalı ya da yeteneğimle alakalı tamamlayamadığım birkaç sürecim oldu, olmadı değil. Yani aşka düştüğüm zaman ben içeride bir evde böyle bir şey gibi oluyorum. Bir aşk kuşuna dönüşüyorum.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Tabii mükemmel yemekler yapalım bilmem ne falan, her şey çok mükemmel. Ama konu şeye gelince, tabii beni iş hayatımda tanıyanlara gelince, Allah'ım yine Okan bir aşka düştü gibilerinden. Bu aslında bir konu, aşka düşmek, ama benim nezdimde biraz beni başka bir noktaya götürüyor aşk ve gitmem gereken noktalardan bir tanesi de buydu ve bir deneyimim vardı bu konuyla alakalı. Evden çıkarken, gerçekten şarkının sözlerinde yani, evden çıkarken bayraklar yarıya kadardı dediğimde gerçekten yarıya kadardı o bayraklar. Bir yaz durumum vardı artık yani.
1: Allah Allah.
2: Tamamlamam gibi. Bak tüylerim kalktı.
1: Ne zaman oluyor bu Okan bu arada?
2: Bu aslında 4 yıl önce yazılmış bir şarkı. Ama sonra tekrardan aynı baga düştüğümde 4 ay önceki ilişkime de bir manifest yapmış gibi oldum. Ya bu benim hayatımın manifesti aslında. Yani kendim olamadığım ya da parlayamadığım noktalardan gitmem gerekliydi benim. Çünkü öyle ya da böyle yazıyorum, çiziyorum, işte müziği seviyorum, müziğin içindeyim ve bu tarafa daha eğilimli olmam gereken bir kariyerim olması lazım. Benim biraz daha
1: bu bir şey mi aslında, bir dezavantaj, ne bileyim, bir eksiklik ya da zayıf bir nokta mı, ne diyelim ona? Bu kadar çok etkilememesi mi? Ya etkilemesi güzel de etkilediğinde uzaklaşmak biraz tuhaf değil mi?
2: İki tarafı ya, şimdi eğer ki ya aşk tarafını tercih edersem, ya ben dolu dolu yaşıyorum duygularımı.
1: Ne hale sokuyor seni aşk?
2: Beni ne hale sokuyor da ya, daha biz olmayı
1: başka
2: tercih
1: bir şey
2: ediyorum.
1: Görmüyor musun?
2: Yani diyorum, aslında biz olmayı tercih ediyorum yani. Aşk hikayesine girdiğim zaman hep biz olabiliyorum. İşte biz, işte birlikte.
1: Çok güzel
2: işte,
1: bir şey bu.
2: Çok güzel bir şey. Ama işte o bizi, benim hayatımda bir olmam gereken bir ben noktası var. Yani kendimi gördüğüm, kendi idealarımı gerçekleştirdiğim bir hayatım olmalı. Bunu gençliğimde yapıyordum. Sonra yavaş yavaş belki yaşanmışlıklar, biraz da müzik sektörüne ve müziğe karşı biraz bakış açımı değiştirdiğim şeyler de yaşadım. Çok uzun hikayeler. Ben de beni biraz eve kapattı, aşka kapattı. Aşka kapanmak kötü bir şey değil, ama ben kapandığım zaman aşka bütün real dünyalardan kopuyorum. Şarkı yazar çizer hale geliyorum, aranjeleri evde yapıyorum bilmem ne, ama bunu hayata entegre edemiyorum o noktada. Çünkü hep durduruyorum kendimi. Ya işte üzülürse hayatımdaki birisi, ya bilmem ne. Bunlar
1: ne güzel hassas şeyler bunlar.
2: Çok hassas.
1: Ya. Ama bu hassaslık yorar be Okan ya.
2: İşte ben de yorduğu için şey yapamıyor. Yoruyormuş demek ki ruhumu ve zihnimi yoruyormuş ki ben de iş hayatında kendimi çok parlatan bir tarafı tercih etmiyormuşum.
1: Aslında bu ya o kadar değişik bir şey ki, yani bir insanın aşktan yorulması, biz olma çabası Onu aslında bakarsan üretime yönlendiriyor. Evet. Eve kapanıyorsun, şarkılar yazıyorsun, beste yapıyorsun. Ortaya harika şeyler çıkıyor ve gerçekten de çok güzel yani. Ben bayıldım şarkıya. Bir de bak bu şarkıyı var ya Simge, sesi açacaksın. Yüksek sesle dinleyeceksin. Bu şarkıyı bir de canlı mesela sahnede dinleyeceksin. Evet. Mesela o onun havası her zaman başkadır. Şimdi böyle bir durum var. Bu şu demek o zaman Okan. Yani yeni yeni güzel güzel şeyler, böyle etkileyici şeyler de birikti o zaman, öyle mi?
2: Birikti. Cepler dolu. Zaten ben single sürecini şöyle ilerlettim. DMC ile 3 şarkılık bir proje olarak imzaladık ve diğer 2 şarkı da hazır zaten. Bunların süreçleri de tabii ki hani aksama olur bilmem ne, ama hani Mayıs'a kadar 2 şarkı daha çıkartacağım bir süreç var. Bununla birlikte cebimde daha çok fazla şarkı var. Belki hayat beni biraz daha buralara getirdi. Belki işte dönüp bakmamı sağladı yazdığım, çizdiğim şeylere. Ceplerimi doldurması güzel. Ama tabii kariyerim boyunca kendi şarkılarımı yapacağım, kendi aranjımı yapacağım diye bir kaide yok. Ama şu anda güvendiğim bir arka background'um var şarkılarımla.
1: Çok güzel bir şey. Evet, biraz birikti. Senin altyapı gerçekten çok iyi. Yani ve müziğin çok uzun yıllarca işin içinde olan, mutfağını görmüş, mutfağında bulunmuş, çok önemliyle çalışmış bir insansın. Oralara ayrıca geliriz. İki şarkıdan bahsettin ya, bu iki şarkı Mayıs'a kadar.
2: Mayıs'a kadar. Gelecek. Belki Aralık Ocak gibi bir geceler diye bir şarkım var. Onu çıkartacağız.
1: Slow bir şarkı.
2: Evet, slow bir şarkı. Sonrasında Nisan Mayıs gibi de böyle bir bile bile diye bir şarkım var. O da böyle keyifli, eğlenceli, biraz daha böyle old school bir hissiyatı var ama güzel, böyle yazı
1: güzel. Olacağım. Şarkılar bitti mi bu arada?
2: Bitti. Hepsi hazır.
1: Hazır.
2: Evet evet.
1: Klip yani, olacak mı onlarda?
2: Tabii ki olacak.
1: Gitmem lazımın klibini nerede çektin?
2: Amsterdam'da.
1: Amsterdam değil mi orası? Evet, çok güzel. Nasıl geldi aklına? Nasıl planladın?
2: Şöyle. Ya bunların hepsi işte abi birbirine layer hikayeler. Yani bir önceki işimde mesela, gitmem lazımdan önceki işimde gerçekten iyi bir klip çektim. O klibe güzel bütçeler ayırdım ama bazı dengeleri kaçırdım. Bu sefer bu gitmem lazımla başlayan 3 şarkılık projemi güzel planladığıma inanıyorum ve çok yormadan, aslında kendimi süreçte, hazırlık sürecinde yormadan gerçek sürece geçmeyi istedim. İşte sizinle tanışmak işte lansmandır. Çünkü buralarda hikayenin çok önemli noktaları. İyi ki varsınız bu arada, teşekkür ederim.
1: Sen de öyle.
2: O yüzden böyle bir seyahate çıkmıştım artık bu şarkı anlaşma sürecine gelmeden önce bir seyahate çıkmak istedim. Amsterdam'ı tercih ettim. O da en hani şey olan Hollanda'ydı aslında, bir tek Amsterdam olarak konuşmayalım. En uygun olandı. Oraya gittiğimde de aslında bir kamera almıştım yanına ve hedefim oydu. Yani klip çekeceğim, tek başına çekeceğim. Belki yürüyen bir halim olur, belki bir şey olur. İşte oranın bir golden hour saati var, böyle golden hour şeyi var, güneşin en güzel olduğu an. Bir denedim birkaç kere, bir 5 günlük bir seyahatimde. Birkaç kere dedim, baktım güzel çıkıyor.
1: Çok güzel.
2: Şarkı da çok uygun. Şarkının aslında şeyi, anlatımı ve tarzı klibin basitliğini şey yapmıyor, göstermiyor. Şarkı o kadar keyifli ki benim adıma, bir dinleyenler adına, klipte sadece yürümem, sadece o görseli sunmam yeterliydi ki yönetmen de değilim.
1: Ama bir şey, vallahi bir
2: editini
1: şey
2: falan ben yaptım. Çok keyifli süreçlerdi.
1: Ama yani sen biraz bunların hepsinde varsın değil mi? Yani evet, sadece okuyan taraf, seslendiren taraf değil, sen müzik deyince müziğin ki bu şarkının her şeyin sende zaten.
2: Evet. Evet, bir süreç var orada da, şeyde de konuşmuştuk, Habil Bey'le de konuşmuştuk o konuyu. Bütün her şeyde Okan'ın ismi yazıyor. Hayırdır, yine mi bütçesiz iş falan gibi bir şey söylüyor. Ben bunu söyleyeceğim. Belki de kızacak Habil Bey bana şu anda ama. Yani şey, şarkının içinde olmayı, yani sürecin içinde olmayı çok seviyorum.
1: Ama insan bunları yapabiliyorsa ve iyi de yaptığına inanıyorsa bence bunda da bir sakınca yok ki. Yani
2: yok.
1: İnceleyip sık dokumak böyle bir şeydir. Yani şarkı zaten senin şarkın. Ben mesela klibi çok sevdim.
2: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten yormuyor, kafa karıştırmıyor, şarkıyla beraber, düşünle beraber o kadar güzel akıp geçiyor ki klip. Harika olmuş
2: güzel,
1: yani.
2: Çok güzel yani. Her şey çok güzel uyudu. Ya belki abi sonraki sürecinde yorgunluk ortaya çıkabiliyor. Şarkı hazırladın, o stüdyo süreci biliyorsun yani. Burası bile bir stüdyo olarak kabul ettiğimizde görünmeyen bir yorgunluk oluşabiliyor. Sonraki sürece gücünü saklaman lazım. Yani işte PR sürecidir, işte şarkıyı anlatım
1: yorucu
2: sürecidir.
1: Yorucu mu bunlar?
2: Şu an için bu zamana kadar hepsini eksik yaptığım işlerim olduğu için şimdiki yaşadığım bu süreçte hiç yorulmuyorum. Belki ikinci üçüncü işte yine yorulacağımı düşünmüyorum. Çok keyif veriyor çünkü bana.
1: Diğer iki şarkı nasıl bu arada Okan? Yani hani gitmem lazım taze taze çok da güzel gidiyor bu arada. Ama şimdi şöyle bir şey vardır. Ben bunu konuklarıma genelde soruyorum. Bir insanın özellikle müzikte bu böyle. Bir şeyi yaptığında iyi de bir şey yaptığın zaman sonrakinin vasat olmaması. Kesinlikle. Daha iyi olması lazım. Bu da biraz şey sıkan, daraltan bir süreç yani baktığın
2: biraz
1: zaman.
2: Biraz öyle. Üstüne ne çıkma diyorsun? Çabası çok gergin bir süreç. Hı. Bence. Ben bunu kendi kariyerimde yaşamasam bile yani yine psikolojik olarak yaşadım ama ben Soner Sarıkabada ile bunu çok yaşadım. Hı. Yani hep üstüne koymaya çalışan bir adam görüyordum stüdyoda işte bilmem ne. O da benim gibi birçok şeyle uğraşıyor. Diğer şarkılar aslında ben bu projeyi şöyle
1: şarkılar senin mi bu arada?
2: Benim, hepsi benim.
1: Ha güzel.
2: Yani yine o cebimdeki şarkıları aslında ben harika bir araya getirdim ve DMC ile bu toplantıları yaptığımızda aslında bu projeyi sunmak beni buralara getirdi. Hı-hı. Yoksa tek evet şarkılık bir anlaşma değildi. Hı-hı. Diğer şarkılara da bakınca hepsi ya ben proje şöyle bakıyorum. Bu benim bir başlangıcım. Yani o kısa vadeli projem gitmem lazım. Orta vadede geceler geliyor ve uzun vadede bile bile geliyor. Başlangıç, devam ettirme ve bitiriş. Hı hı. Aslında böyle baktığım için şarkıların hepsi birbiriyle uyumlu. Hepsi birbirine hizmet eden, hepsinin anlatımı benzer.
1: Yani bir paket gibi.
2: Evet, bu bir paket. Aslında işte maxi single gibi görünen bir şey ama ben bunu tek tek sunacağım dinleyenlere.
1: Ama zaten günümüzün şeyi bu, gerekliği evet bu. Yani günümüzde artık sistem böyle ilerliyor. Bak bilmiyorum bundan şikayet ediyor musun? Yani bu sence iyi bir şey mi?
2: Geçenlerde öyle bir röportaj oldu. Çok tüketim çağındayız gibi bir soru gelmişti ve orada şunu söylemiştim. Yani bundan dert yanmak gibi bir şey artık söz konusu değil insanlarda. Bu bizim genlerimize işledi. Dünyanın genine işledi bu. Hani buna
1: kabul etmek lazım.
2: Çünkü söylendiğimiz anda sistem seni hemen dışarı itiyor ve ben dışarı itilmek istemiyorum. Buna uyumlu olduğuma inanıyorum. Çünkü 2001 yılında İstanbul'a geldim. Tek başına geldim İTÜ Konservatuar Lisesi'ne. Hı hı. Yani İstanbul'un dinamiklerinin her noktasında bulunmaya çalıştım ve görebildim bu. Uyumlu olmayan insanları bir şekilde dışarı atabiliyor. O yüzden evet bu bir gerçek. Hızlı tüketim, hızlı paylaşım bir gerçek ama buna uymak da lazım artık yani.
1: Ya şimdi ben o arayı bir türlü denk getiremiyorum. Şöyle ki biz mesela ben 90'lı yılların ortalarında işte radyoculukla beraber bu mesleğe de başladığım dönemlerde nedir? Radyolarla beraber daha

0: bu yolculuğuna devam eden sanatçılar için bence biraz zor. Çünkü şarkı aramak, şarkı bulmak, evet sana şarkı geliyor çok fazla. İşte şunu dinle, bunu dinle, ama bence üretim tarafında tarafını beslemeyen sanatçılar için biraz zor bir süreç gibi geliyor bana. Çünkü hep şarkı bulmaya çalış. Bu biraz çaba gerektiriyor.
1: Senin için herhalde zor olmasa gerek. Sen baya baya kolay yazıyorsundur
0: ben,
1: diye düşünüyorum.
0: Ben seviyorum yazmayı. Yani ben şeyi seviyorum. Dışarıdaki bir şeyi gördüğüm zaman da yazabiliyorum. Mesela şu an bu oturduğumuz duruma da yazabiliyorum.
1: Ciddi misin ya?
0: O biraz keyif veriyor.
1: Ya yemezler öyle. Yazdırırlar adama. Sen kendin kaşındın, ben sana söyleyeyim.
0: Sabah sabah bir kahvemi iç. Yazarım ki ya, ne yazayım? Ben bir kalem kağıt alıyorum şu an.
1: Ciddi misin?
0: Evet ne yazayım?
1: Ya bırak Allah'ını.
0: Bana 5 dakika ver.
1: Var mısın Bahse? Bahse var mısınız? Simge abi kalemlerini hepsi orada. Özgür.
0: Aksortisle başlayayım mı Simge?
1: İlknur buradasınız. Evet şu an da canlı tamam. Yayında bulunduğumuz
0: ortamda. Ben bir arada gireceğim buraya.
1: Tamam. Sana bırakıyorum.
0: Tamam, mükemmel.
1: Bir şey vermemize gerek var mı?
0: Yok.
1: Radyo Sputnik'tesin, stüdyodasın.
0: Buradan bütün dinleyicilere selam olsun.
1: Dinleyicilere selam. Okan'dan özellikle bahsedersen.
0: Tamam, şöyle yapacağız.
1: Hanımlar beyler, şu anda Okan Albayrak canlı yayında, canım kardeşim. Mutlaka hem sosyal medyadan rica ediyorum takibinizi yapın, hem de çok güzel bir şarkı, Gitmem Lazım, yepyeni gıcır gıcır bir şarkı. Onu da dinlemenizi biz zaten yer veriyoruz, tavsiye ederim. Şu anda da stüdyomuzda kendisi, hanımlar beyler, şarkı sözü yazacak ama ben onu rahat bırakmayacağım. Şimdi orada kenara bırakıp rahat rahat kafayla bırakıp, öyle yok. Öyle,
0: tamam, tamam.
1: Öyle hikayeden teyari yok. İlk müzik nereye bitirdi? Birazcık şans vereyim dedim.
0: Çok ciddi challenge. Benzer isimlerden geçti ruhum diye başladım. Benim şimdi öyle bakalım.
1: Dur bakalım, sonu nereye gidecek? Ben bunu konuşturmaya devam edeyim. Okan. Şimdi müzikle harmanlandın, müziğin içinde mutfağındasın ama yani çocukluktan beri herhalde bu, değil mi? Ve güçlü bir eğitim de aldın ve çok da isimlerle çalıştın. Bildiğim kadarıyla Murat Boz var, değil mi?
0: Evet, Soner Sarıkabadayın. Gökhan Tepe.
1: Demet Akalın.
0: Yani aralardan
1: şimdi
0: bir...
1: Nasıl başladı şeyler... ve ilk hangi isimle yolların kesişti? Onlarla çalışmanın sana kattığı şey neydi abi?
0: İlk şöyle başladı. Ben normalde çocukluğumdan beri benim babamdan gelen bir müzik şeyim var. İçine çekilme durumum var. Ama profesyonel olarak İTÜ'nün lisesine girdiğim anda başladı benim için hikaye. Orada ilk ünlüleri, orada ilk İstanbul'un hikayesini görmeye başladım. Burada aslında benim İstanbul'a ilk geldiğimdeki asıl amacım şuydu. Okulda öğretim görevlisi olmak istiyordum ve TRT'de sanatçı olmak istiyordum. Yani hikayem buydu. Ama sonra tabii dinamiklerin o kadar değiştiği bir dünya ki İTÜ. Orada yavaş yavaş beni işte yönlendirdikleri noktalar değişmeye başladı. Ses eğitimine gitmek yerine kompozisyon diye bir bölüme geçtim. Ki kompozisyon bölümü de biraz daha hani armoni, işte müzik yaratımı, işte orkestra şefliği gibi böyle şeyler vardı onun içinde. Ben bu süreçte de bir yarışma geçmişim oldu benim Popstar Alatı.
1: O nasıl oldu? Sen mi gittin?
0: Ben normalde gitmezdim oraya. O dönemde ben kompozisyon ve idealist bir yaklaşımla gidiyordum hikayeme.
1: Bir de Popstar Alaturka.
0: Yani. Alaturka bir de. İlke bir de. Bak bu da bana bir şey yazdıracak şimdi. Ah ulan kararlar falan.
1: Yaz abi.
0: Hepsi çok güzel.
1: Hikaye sende.
0: Sonra da şöyle oldu. Yani Popstar Alaturka, babam bana şey dedi. Dedi ki oğlum dedi böyle. Dedi biraz dedi güçlü bir şeyi vardır babamın. Bak dedi, bu dedi Alaturka dedi, sen de dedi işte sanat müziği söylesin git. Baba dedim yapma git. Profilo AVM'nin orada sabah 6'da kendimi buldum.
1: Hayda.
0: İnanılmazdı. Çok değişik anlar. Çok güzel deneyimlerdi. O okul sürecinde ben yarışmaya girdiğim anda benim bütün hikayem aslında başka bir yere evrildi. Çok da güzel ilerlediğim bir yarışmaydı.
1: Yani sana katkısı oldu mu diyelim?
0: Bana
1: yönünü mü değiştirdi?
0: Ben olması gereken olmuştur tabii ki ama evet yani ya okulda dedim ya okulda hocalıktan bir anda vokalistliğe giden bir süreç oldu işte o piyasanın içine giren bir süreç oldu. Çünkü yarışma çok iyiydi. Evet çok ünlüydük. Tanınıyorduk. Hatırlarsın.
1: Evet.
0: Ama sonra öyle ilerlemiyor konular yarışmadan sonra ki ben de şöyle bir şey söyledim. Bu iş böyle olmayacaktır. Benim vokalistlikte bir süreç oluşturmam lazım belli ki. Ki o dönemde de bizim Murat Boz okuldaydı. O sınıf arkadaşımdı benim. Derslerini seçiyorduk bilmem ne. Ve hep karşılaşıyordum onunla. Sonra sonra ben yarışmadan çıktıktan sonra Demet Akalın da Gölcüklü'dür benim memlekettim. Onunla karşılaştığımda dedi ki gelsene vokalist ol dedi. O dönem Merve Özbey sınıf arkadaşım vokalistiydi gibi böyle he. Benim o Demet Akalın'la bir şekilde.
1: Adamın etrafındaki isimlere bak arkadaş yani.
0: Çok Burak iyi değil mi?
1: Havalı ya vallahi bile.

0: bizim böyle bir şeyimiz olmadı ya. Simge ya. Vallahi ya. Düşünsene yani. Hı-hı. Murat Boz sınıf arkadaşı. şeyleri beraber seçiyoruz. Demet Akalın'la karşılaştım. Yalvardı beraber. Gel dedi ya, vokalistik yap dedi.
1: Ya öyle. Orada da şeydi.
0: İşte buradan Demet Akalın'a selamlar, sevgiler tabii. Ondan sonra
1: çok severim. Hepsini çok severim. Sonra Demet Akalın'la ben Rumeli Hisarı'nda konser veren bir kariyerim vardır.
0: O teklifini tamam dedin yani.
1: Evet, tamam dedim tabii ki.
0: İlk Demet Akalın mıydı?
1: İlk Demet Akalın'da. Merve Özbey ve ben vokalist olarak Demet Akalın'ın dedim ki Ersu Yüner'ler falan ekibindeydi o dönem. Çok prime zamanıydı. Hı.
0: Çok
1: dans
0: güzel.
1: Dans et albümü olabilir muhtemelen.
0: Vay vay vay, hakikaten.
1: Çok keyifliydi. Sonra ben bu Rumeli Hisarı konserinde biz Murat Boz'la karşılaştık. O da konuk sanatçı olarak geliyordu. Rumeli Hisarı. Tabii Rumeli Hisarı. Böyle benim hep griftir hikayem ya. Oradan Murat Boz'a.
0: Hatırladı mı?
1: Hatırladı
0: böyle?
1: Tabii ki.
0: Öyle, canım. Biz hep artistlik yapmadı değil mi?
1: O dönemki artistliği çok şey değildi ya. Hani bir iş çıkartmıştı tutmama gibi bir şey. Ama karışık oralar yani. Şimdi girmeyeyim oralarda. Bence Murat Boz uçurumla yürüyen bir kariyeri var. Ama öyle bir karşılaşmıştık.
0: Ama çok sevilen de bir isim.
1: Çok.
0: Yani hani sen onu yakından tanıyorsun tabii. Murat Boz gerçekten hareketleriyle, müziğiyle, söyledikleriyle, öyle değil mi? Yakışıklılığıyla. Abi etrafındakiler de, kendi de yakışıklı, etrafındakiler de güzel, yakışıklı böyle.
1: Bizim okul zamanında Tarkan'ın vokalistiydi ve ben onu gıptayla bakıyordum ona bir şekilde. Yani Tarkan'ın vokalistisinin bir yere geleceği muhakkak belliydi konunun. Dediğin gibi bütün doneler çok uygundu. Sonra işte böyle karşılaşa onu da Murat Boz'un işte 4 yıl vokalistliğini yaptım. Sonra Soner...
0: Murat Boz kendi mi söyledi sana?
1: Evet. Gel bari vokalistim ol falan dedi. Aa,
0: çok güzel.
1: Hep ben onun işte dolaşıyordum etrafında okul döneminde işte Tarkan mevzusundan. Gel vokalistim ol Demet Akalın'daysan diye. Sonra oraya. Sonra oradan Soner Sarıkabadayı devreye girdi.
0: Bir şey soracağım. Grift. Şunu merak ediyorum. Böyle hani lerin vokalistinden diğerine geçiyor olmanda, tercih ediyor olmanda bir şey oluyor mu? Sıkıntı oluyor mu? Demet Akalın abi, Murat Boz benim vokalistim aldı veya şöyle oldu böyle oldu diye.
1: Oluyor.
0: Ciddi misin
1: tabii
0: sen?
1: Tabii oluyor. Çünkü vokalistlik denilen şey bence bizim ülkede çok değeri bilinmeyen bir konu. Eskiden biliniyordu ki hepsi değer buluyordu. Sertab Erener'ler işte, bilmem neler, çok fazla vokalistten gelen, Işın Karacalar'dan hepsi vokalistlikten gelen.
0: Evet.
1: Ama bizim dönemimizde biraz değeri artık kaybolmaya, orkestranın için en düşük kaşeyi alan kişi olmaya doğru ilerledi ne yazık ki. Ama en çok da yaslanılan şey oluyordu vokalist, sanatçı için. Yani
0: evet, kurtarıcı noktası.
1: Yani ne hikayelerim var benim. Çok da severim, çok da beni de büyüten konulardır bunlar hep. Genelde işte bir taraftan başka bir yere geçince gördün mü bak benim vokalistimi de aldı gibi bir geri dönüş oluyordu muhakkak.
0: O yüzden orada seni de etkiliyor tabii. Çünkü tabii. Bir taraftan sana da böyle bir tepki konuyor. Yani neden böyle bir tercih yaptın diye falan.
1: Ya mobbingler bile uygulanabiliyordur diye düşünerek burada bu konuyu kapatmak istiyorum. Çünkü biraz magazine doğru gitmeye başladım
0: ama,
1: o kadar.
0: Ama en azından hani böyle bir şeyi, çünkü hani insanoğluyuz, gayri ihtiyari böyle davranabiliriz, böyle hareket edebiliriz. Ben çok da için gerçeği şaşırmıyorum. Evet. Peki sevgili Okan, yani bu kadar isimle çalıştın. Aslında bu isimleri sen zaten tanıyordun. Evet. Yani birlikte eğitim sürecinde de gördüğün insanlardı. Sonra birlikte çalıştın. Bunların sana katkıları oldu değil mi? Yani
1: muhakkak,
0: ilerlemende tecrübe konusunda.
1: Muhakkak, yani sahnede bir kere kişileri arkadan izlemek. Ya bu en büyük, en yoğunluğunu Murat Boz'da yaşadım. Yani Murat Boz'da inanılmaz konserler, inanılmaz şeyler yani. Çok büyük kitlelere konserler verdik ve Gökhan Tepe ile de öyleydi, Soner'de de öyleydi, Demet Akalın'la da öyleydi ama Murat Boz'unki başka bir hikayeydi. O tam bir star kıvamında ilerleyen, yer altından çıkan bir konser hikayesi. Onları arkadan izlemek inanılmaz deneyim. Hem kendi egonu, bir kere kendin için egonu yapmaya, dizginlemeye çalışıyorsun çünkü orada olmayı çok istersin vokalist olarak. Bu dizginleme, bu sabrı öğretiyor, ne bileyim hani zamanı kollamayı öğretiyor. Hem de onu gözlemliyorsun, bakışları işte, halkla iletişimi. Bir tek sahnede de değil yani, çok fazla birlikteydik işte, gidip kafede de oturabiliyorduk ekip olarak bilmem. Gerçekten duruşu, tavrı, ilişkileri genç yaşımda öğreten insanlardı bunlar. Gökhan Tepe'de bilhassa öyle. Soner Sarıkabadayı'nın bir başına kalıp kendi çabasını vermesi, hepsinden bir donu aldım.
0: Çok
1: yani
0: güzel.
1: Hepsi bana bir şey öğretti.
0: Sonra nasıl peki? Tamam dedin artık, ben kendim, arkadaş yeter yani.
1: Yeter dedim. O da şöyle oldu. Soner Sarıkabadayı'nın vokalistiyken benim şarkılarımı ben Soner Sarıkabadayı'ya yolladım. Soner, çok güzel şarkılar var dedi aralarında. Şu şarkıyı yapalım dedi ve benim ilk şarkım Yazı Tura'yı ortaya çıkarttı konu stüdyosunda.
0: Evet.
1: Evet. Sonra onun şirketinden çıkarttım zaten ben.
0: Dur, lafını unutma. Jingle'ımızı duyacağız. Ondan sonra tekrar buradayız. Sizlerle birlikteyiz. Okan'la beraber.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, gerçekten çok güzel bir sohbet gerçekleşiyor ama zaman çok hızlı akıp gidiyor. Abi hadi bitir. Bitirdin mi?
2: Bitti abi, iki satır yazdım.
1: İki satır yazdım.
2: Şimdi devamını ettireceğim.
1: Sevgili Okan, burada Okan Albayrak stüdyoda geldi ve burada bile yazarım dedi. Hadi be dedik ya, bırak dedik. Vallahi yazdı. Ne yazdın?
2: Yazıyorum abi, benzer isimlerden geçti ruhum diyor Ozan. Gelir dediğim sen geçmedin karşıma bir tek diye böyle devam ediyor.
1: Vay arkadaş ya, hakikaten ya. Var mıdır böyle bir şey, yani özel bir şey var mıdır? Ambiyans arar mısın yazarken?
2: Ne hissettiğime bağlı. Mesela Simge'nin aslında isminin benim Simge Sağım'la benzediğini düşünerek benzer isimlerden diye başlıyorsun.
1: Ya oradan bu bir biraz, şey...
2: Evet. Her şeyi her yerden çıkartabilirsin burada ama en ya bunun bir şeyi yok ki. Şu formda yaparsam ya da şu duyguda yaparsam en doğrusunu çıkartırım diye bir şey yok. Nereden biliyorum? Çünkü ben yıllardır yazıyorum ve birçok şeyin geri dönüşlerini aldım şarkılarımın, yani en iyisi bu oldu dediğim, ama birçok radyocudan mesela abi senin gibi değerli insanlardan ama ki önceki işlerimde mesela bu olmadı, bu şu, bu diye çok geri dönüşler aldım. Ve aslında gerçek şarkı yazma şeklinin bir şeyi yok, bir formu yok ya. Yani.
1: Peki şeyi merak ediyorum Okan, bazıları böyle başlıyor abi bitiremedim diyor, attım kenara diyor, evet. Birkaç sene dur, sende öyle bir şey oluyor mu?
2: Var öyle nakaratlarım ya da öyle A'sı olan B'si olan nakaratı bir kenara bıraktım ama sonra geri dönebilmek meziyet oraya. Oraya
1: o
2: biraz
1: zor bir şey ya.
2: Zor, o duygudan kopup tekrar gelmek...
1: Çünkü o başladığında bitirmen gereken bir şey.
2: Evet.
1: Sen de peki söz müzik hangisi önce, yoksa fark etmiyor mu?
2: Ben aranjeyi yaptığım zaman böyle bir belki bir loop oluşturuyorum. Onun üzerine bir işte melodi yazıyorum. O melodiyi yazarken belki bir tane kelime atıyorum onun arasında. İşte gidiyorum falan filan yapıyorum. Sonra gidiyorum, temel alıyorum.
1: Aa, çok güzel. Ben böyle... Bütün her şeyine de hakimsin ama, değil mi?
2: Severim. Uğraştığını çok seviyorum abi. Yani işte aranje mevzularında çok istediğim ve ilgilendiğim alan. Benim kafamı rahatlatıyor.
1: Okan, şeyi düşünüyor musun? Ne bileyim, böyle son dönemlerde sosyal medyayla beraber işte bitler falan filan çok meşhur olmaya başladı. Çok zor ve masraflı biliyorum ama yapması. Bir de şöyle genelde daha çok hanımefendiler bunu yapıyor. İşte Zeynep Bastık, Erik Buse Doğan vesaire sayabileceğimiz isimler var.
2: Buse'ye hayranım. Çok
1: erkeklerde pek görmüyorum. Bazı isimler bunu bence yapmalı diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bizde şöyle bir durum var. Erkek tarafını bilmiyorum ama genel sanatçıların YouTube'a kendini akustik olarak verme hikayesi biraz... Cringe geliyor insanlara ya da artık oraya giden insan zor durumda mı hissettiriyor bilmiyorum ama aslında açık bir kapı ben de istiyorum. Ben de akustik yapmak istiyorum, hatta kafamda birkaç tane maddelendirilmiş projeler de var, işte arabesk sanat müziği ya da işte halk müziği ya da işte kendi şarkıları.
1: Sanat müziği çok güzel okuyorsun değil mi?
2: Seviyorum.
1: Bir tane bir kısa bir okusana.
2: Ne söyleyeyim, söyle.
1: Vallahi ne istiyorsan ya, ne bileyim ben... Hani güzel bizim mest edecek bir şey. Senin içinden ne geliyorsa söyleyebilirsin. Söyle. Ya.

0: Alkan gördün mü Alkan?
1: Bir taraftan şarkı yazıyorum, bir taraftan sanat yapıyorum. Çok iyiymiş.
2: Allah Allah. Adam hızını alamayacak ondan sonra. Okan, sahnen müthiştir senin.
1: Teşekkürler.
2: Be.
1: Bir planlıyoruz, biz şöyle bir hafta bir misafir edeceğiz sizi.
2: İnşallah abi. İnşallah sahne ne kadar sürüyor? Yani sahne
1: 2 saattir benim sahnem. Ama böyle çok güzel bir oluşumla devam edersek, seyirci biraz daha talep ederse ki bu talepte pozitif lerse ben de devam ediyorum o sahneden.
2: Çok güzel bir şey değil mi?
1: Çok.
2: Ya? Bir de insanın kendi sahnesinde olması, evet, başka bir şey ya.
1: Çok. Ben orada kendimi ya çocukluğumdan beri, ya babam beni düğünlerde sahneye atıyordu yani 3-5 yaşındayken.
2: Abi o da çok enteresan çok. Okan. Babanın bu konuda bu kadar şey olması.
1: Değişik.
2: Aranız
1: değişik.
2: Nasıl bu arada?
1: Çok iyidir. Severiz kendilerini. Çok. Reisimizi severiz. Ya beni her zaman güzel tarafta tutmaya çalışmışlar. Yani çocukluktan gelen ve sonuçta İstanbul'a geliyorsun. Hikayeler biraz karışabilir.
2: Sen 2021 yılında geldin.
1: 2001 yılında
2: pardon,
1: geldim.
2: Pardon, özür dilerim. 2001 yılında geldim. Çok pardon. Evet. 2001'de geldin. Tek başınaydın.
1: Tek başınaydım. Bir iki yıl sonra ya tek başına olarak hayal ettiler beni ama ben bir böyle bir panik ataklar geçirdim. Ne oluyor? Çünkü depremden de çıkıp gelmiştik biz buraya.
2: Gölcük'ten geldik.
1: Hani bir iki yıl sanacığım da vefakar. Bizim İTÜ'deki konservatuvarın kantinine gelip örgü falan örerdi ben lise 1'de 2'deyken. Ya çok emek verildi.
2: Ah canım benim ya.
1: Hani çok emekler verildi. Karşılığında da işte ya başından beri babam ve annem üzerimde büyük emekleri var. Abim de vardır ama yeteneği görünce biraz doğru oynamış gibi babam. Hı. İyi ki de oynamış, iyi ki de o şeyleri, dinamikleri.
2: Okan, ilk sahneyi hatırlıyor musun?
1: İlk sahnem babam tarafından gelirse, evet, bir işçi gazinosu diye bir yer vardı. Orada bir düğüne çıkmıştım ben. Evet evet. O düğünde böyle 7 yaşında bir çocuk düğünde şarkı söylüyor. Babam arkada işte Fidayda da çalıyor falan oralar. Videoları falan vardır kesin sağda solda, yani çıkar yakında muhakkak.
2: Çok heyecanlanmışsındır ya.
1: Çok heyecanlıydım.
2: Ama ondan sonra profesyonel olarak ilk sahne?
1: Profesyonel olarak ilk sahnem Etiler'de bir şey vardı, bir mekan vardı. Orayı hatırlıyorum.
2: İsmini ne dedim? Simge? Duymadım.
1: Ha, tamam. Kalem. Çok kalem. Özür dilerim. Geçmişe gidince biraz şey oluyor.
2: Heyecanlandık daha mı? Allah Allah.
1: Ne? Yani ilk sahnemi öyle spesifik hatırlayamıyorum, biliyor musun? Çok zaman geçmiş üzerinden belki. Ama hiç unutamadığım bir sahneyi örnek verebilirim sana.
2: Ne?
1: Geçenlerde rahmetli, Allah rahmet eylesin, Karadenizli sanatçımız kimdi ismini?
2: Volkan Konak.
1: Volkan Konak'ın benim sahneme konuk olduğu bir an vardır.
2: Ah, ciddi misin,
1: evet,
2: ya?
1: Ben o anı hiçbir zaman unutamıyorum. Allah rahmet eylesin.
2: Ah canım benim ya.
1: En değerli sahnelerimin başı, ya bir numaraya yazarım onu.
2: Ah canım benim.
1: Mükemmeldi. Suadiye'de Rise and Fall diye bir mekanda sahne alıyorum. Hala orada alıyorum. Siz de oraya davet ediyorum.
2: Rahmetli de zaten oralarda sahne aldığı dönemler vardı.
1: Mükemmel bir andı benim için. Unutamadığım sahnemdir yani o sahne.
2: Vay
1: İlk
2: be.
1: Sahnemi hatırlayamasam da unutamadığım tek sahne olarak onu söyleyebilirim.
2: Ne güzel bir şey. Evet, Allah rahmet eylesin. Gerçekten ülkemizin müzik dünyasının değil en önemli kayıplarından bir tanesi bence. Ben çok kesinlikle üzülmüştüm. Bir kez daha ailesine, bütün hepimize sabırlar diliyorum. Nur içinde yatsın sevgili Volkan Konak. Sahnede böyle enteresan aksilikler, şunlar bunlar, yaşadığın şeyler.
1: Olmaz
2: unutmadın mı
1: ya?
2: Var mı bir şey?
1: Yani
2: öyle komik bir şeyler falan.
1: Komik şeyler ne olabilir? Mesela şöyle Murat Boz'da yaşamıştım. Oradan geleyim mi?
2: Ne
1: Murat
2: oldu? Boz'da vokalist. Merdiven mi arızalandı?
1: Yok, şöyle oldu. Biz normalde sahnenin belirli bir kısmında fasıl yapıyorduk işte. Vokalist kız arkadaşlarım ve ben çıkıyordum. Murat'la böyle sırayla diziliyorduk. Bursa'da bir sahnedeydik ve bir gün, ya bunu anlatması ne kadar doğru bilmiyorum ama bu benim için çok şey, kritik bir andı. Seyircilerden biri şöyle yaptı. Murat sen sus, vokalistin söylesin diye beni gösterdi. Ve Murat'ı da çok, gerçekten çok severim, saygı duyuyorum. O günden sonra benimle alakalı bazı düşünceler oluşmaya başladığına inanıyorum. Bu mesela çok benim için şey, kırılma anıdır yani, hani.
2: Allah Allah.
1: Okancığım buralardan yürüyüp artık biraz daha gitmen lazım dediğin anlardır. Ama tabii yıllar önce yani.
2: O an öyle bir şey mi düşündün?
1: Düşündüm çünkü hani öyle ya da böyle seninle solist arasında, sanatçı arasında biraz şey oluşabiliyor yani. Ya onları da yaşadım. O bu mobbingleri de yaşadım sanatçılarla. Bunlar anlatılmaz ama anlatmayacağım da zaten ama. Biraz orada hadi Okan'cığım artık kendine dönmen lazım. Çünkü bulunduğun yere bakman lazım gibi.
2: Okan şeyler... bu gecikmiş bir karar mı? Yani işte. Çok daha evvelinde vermen gereken bir şey miydi? O yürüyüşü artık tamam ben tek başıma sürdürmeliyim. Evet bir şekilde bir aşamalardan geçtim. Bu işin zaten mutfağından geliyorum ve piştim artık deme vakti sanki bir tık gecikmiş gibi.
1: Biraz gecikmiş gibi ama onun da çok değişik hikayeleri var. Yani daha yeni çok gençten sonra senin yaşın geçmişe kadar geçen bir süre var. Yani ben çok çabaladım. Yani değişik.
2: Çok değişik gerçekten.
1: Çok değişik.
2: Ya.
1: Karmaşık hikayeler yani. Yani Gökhan Tepe'yle yaşadığım bazı şeyler, Murat'la yaşadığım bazı şeyler. Birçok dinamik var işin içinde ama doğru zaman klişesini şimdi gelmeyeyim yani.
2: Baba var ya bak çok doğru. Simge bir tarafta devam ettirirken şu anda çok erken.
1: Evet.
2: Çok erken.
1: Evet.
2: Bir yerden sonra tamam diyorsun o tarafı bitiriyorsun. Ben tek yürüyeyim diyorsun. Çok geç kaldı
1: evet,
2: hocam.
1: Evet Ahmet Çelenk söylemişti bana bunu. 27-28 yaşında. Yaşın kaç dedi bana. 27-28 falan dedim Ahmet abi. E dedi geçmiş senden oğlum dedi. Nasıl dedim ya? Dedim bu saate kadar beklettiler. Daha erken diye. Ya işte doğru zamandır herhalde deyip yaradanımıza sığınıp yolumuza devam ediyoruz.
2: Çok güzel ya. Vallahi Allah Allah yolunu da açık etsin. Hepimiz. Öyle olacaktır da diye düşünüyorum. Nasıl geçiyor bir gün? Neler yapıyorsun?
1: Yani... Sabah saat 8.30'da uyanıyorum. Normalde
2: düzenli bir insan mısın?
1: Düzene bağladım artık. Şöyle son bir yıldır falan düzene bağladım. O da benim hayatımda buraları doğru şekilde yönetmeme sebep oldu zaten. Normalde gececiyiz biz biliyorsun. Sahne yaparız işte gece saat 5'te yatarız bla bla. Gündüze geçtiğim biraz da işte spor, hayat enerjisini doğru planlama, hikayeleri sıkıştırmadan bütün güne yayma bunlar bana çok iyi geliyor şu anda. İşte sabah kalkıyorum spor yapıyorum bir Habil Bey'le bir 11-12 gibi toplantımız olur. Bir ne yapacağız ne edeceğiz şu anki hikayem bu. Sonra işte oturuyorum şarkıyla alakalı nerelere geldi, işte şarkı ne durumda, benim ben ne yapmalıyım, işte sosyal medyada nasıl zaman geçirmeliyim gibi böyle hep işimle ve kariyerimle alakalı zaman geçiriyorum şu anda. Hafta sonu sahnem oluyor cumartesi günü. Hafta sonu cuma günü akşamdan sonra pazartesi sabaha kadar kendimi ofluyorum.
2: Oo.
1: Tabii
2: efendim. Tamamen belki sahne odaklı yani.
1: Sahne odaklı işte giyinmemdir işte ne bileyim saçımdır başımdır.
2: Saçınla çok oynuyor musun Okan?
1: Eskiden çok oynardım benim saçım kıvırcıktı.
2: Evet.
1: Hala da kıvırcıktı ne demekse kıvırcık.
2: Ama bu çok yakışmış.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu sarı hikayesi nereden? Nasıl geldi aklına?
1: Bu şöyle oldu. Ben zaten sürece başladığımızda işte single sürecine başladığımızda biraz böyle konuşuyorduk işte. Ben saçları yıllar önce bir gitmem lazım yazdığım dönemde ben saçları sarı yaptım zaten. Yani Icardi yoktu bu ülkede. Baktım çok uğraşıyorum saçlarla ama parladığımı hissedebiliyorum yani sahnedeki etkiler, dışarıdaki etkiler. Evet saçta bir kendim
2: dikkat çekiyor.
1: Hoşuma da gitti bu. Bir de yaş ilerledikçe artık yavaş yavaş bunu da söylemek şey değil ama yani öyle biraz gençleştirme çabası da mı var içimde bilmiyorum.
2: Ya adam da var ya zannedersin var
1: 55
2: ya.
1: 55 yaşında.
2: Aa, hakikaten ya. Ya sus. Oturduğun yerde.
1: Ne güzel anlaşıyorsun Simge.
2: Çok iyiyiz. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Başka renge falan boyama
1: düşünmüyor musun? Yok hayır yok. O kadar marjinal değilim ya.
2: Sarı diyorsun.
1: Ya sarıdır. İnsanlar şey diyor saçlarını uzat kıvırcık hali de çok güzel. Yani aslında çok fazla seçeneğim var. Bu ara buradayım.
2: Abi bence çok yakışmış.
1: Evet.
2: Bu çok güzel.
1: Lansman günü daha da ilk boyatıp gelmiştim. Orada daha civciv gibi geziyordum. Şimdi biraz daha dibimi bir geldi. Sohbete bak.
2: Var ya bir de böyle bir şey var. Saçlarımın dibi geldi.
1: Dibi geldi şimdi kuaföre gideceğim. Ya keyifli ya. Kendimle böyle şey yapmak.
2: Kırık hani, kıyafet alışveriş yapıyor musun?
1: Severim abi. Yani şeydir. Böyle çok artık yüksek şeyde geç sınırlarda gezmem ama kendime yakıştırdığım şey.
2: Okan kilolu oldun mu hiç?
1: Olmaz mıyım yahu? Benim işte bu 4-5 yıl önce kiloluydum mesela.
2: Kaç kiloydun?
1: Zaten konu o. Ben eve aşka bulaşırsam eğer kilo da alıyorum.
2: Aman yani, gözünü seveyim.
1: Evet.
2: Ya. Nedir şu aralarda?
1: Şu an her şey mükemmel. Zaten Abil Bey'e biraz da tembihlemişler. Okan'ı sakın aşık etme kimseye diye.
2: Gözünü seveyim bak. Seferber olduk. Bize de yazdı Habil. Yeni evet. Göreviniz dedi. Hepimize görev gönderdi. Benim de bir görevim var orada.
1: Lütfen bana sahip çıkın. Bilmiyorum ne olur.
2: Aşık olmanı engellememiz lazım.
1: Evet
2: yani.
1: Yok artık. Ben
2: ekip kendime... var abi beğenilerini takip eden, seni beğenileri evet. Beğenenleri takip eden. Evet. Hiç gözünün yaşına bakmayız.
1: Ben artık aşkımı bu sene tuttuğum takıma ve şarkılarıma ayırıyorum.
2: Hangi takım tutuyorsun?
1: Fenerbahçeliyiz.
2: Niye çekinerek söyledin? Fenerbahçeli. Birçok çalışma arkadaşım Fenerbahçeli.
1: Fenerbahçeliyiz.
2: İçeride Mustafa Hoş var. Sarı lacivert giyinip geliyor
1: selam
2: sürekli.
1: Selam olsun hepsine. Yok Fenerbahçeliyim. Seviyorum da Fenerbahçe'yi ama orayı çok değişik ya. Beşiktaş maçına gittim en son Kadıköy'deki. Telefonumun geldiği son hal. Yani görmüyor kimse. Şöyle göstereyim. Oralar bizim stres atmamız gereken yerlerken stres doluyoruz oralarda.
2: Şaka maka. Aynen. Kaç kiloydun da kilo verdin?
1: 102 kilodan şu an 81'e kadar geldim.
2: Ciddi misin
1: evet,
2: sen?
1: Evet.
2: 102 kilo.
1: Evet, 102. Çok arkadaş. İyi yemek yaparım. Ne? Çok iyi yemek yaparım.
2: Onu zaten az önce söyledim. Evet. En güzel yaptığın yemek ne? Bu hep böyle miydi bu arada?
1: Hep böyleydi. Ben bekar yaşadığım için işte 2003 diyeyim hadi 2001 demeyeyim annem buradaydı ama hani şöyle benim ilk ıslak işte daha doğrusu sulu yemeğim kuru fasulyeydi. Of. Ve ben onu ıslatmadan yaptığım için 8 saatte bu ilk deneyimimdir benim yani. Demek ki fasulyeyi ıslatmamız lazımla başlayan bir hikaye.
2: Ya böyle var. Tenis topuna dönmüştü
1: evet,
2: onlar zaten.
1: Evet suyuna bandıra yedim ben onu abi. Lakin en sevdiğim yani yapmaktan en keyif aldığım yemek öyle bir ayrımım yok ya. Ama birçok yemeği yaparım. Tava tostunu güzel yaparım mesela.
2: Tava tostu.
1: Evet abi.
2: Vay arkadaş. Eve gelsek gelsene. Demek ki güzel ağırlarsın yani.
1: Çok severim.
2: Neyi nasıl keşfedin? Tava tostunu
1: mu?
2: Nasıl keşfedilir tava tostu ya?
1: Var şeyde ilk önce Adanalı biri vardı ya böyle tostçu bilmem ne oralarda. Yok tava tostu uzak doğuda aslında vardır. Çin, Japon tostu diye geçer o. O Japon tostunu bize işte tava tostu olarak ayıkmışlar.
2: Mis gibi ya. Şimdi kendin mi yapıyorsun yemekleri?
1: Kendim yaparım. Kendim yediririm. Mangal yapmayı severim. Haliyle benim kilo almaya çok müsait bir hikaye.
2: Ama dikkat ediyorsun.
1: Artık ediyorum.
2: Şimdi nasıl besleniyorsun?
1: Şu anda daha dikkatli. Bir arada böyle bir işte hafta sonuna kendimi ayırıyorum belki. Yine ama
2: spor peki ne yapıyorsun?
1: Spor sabah uyanıyorum. İşte bayağı bir şey. Nasıl söyleyeyim sana? İşte koşudur. İşte vücut çalışmadır artık. Onun isimleri yok bende. Belirli şeyler.
2: Orada dövme var galiba.
1: Bu var. Burada benim işte kurduğum benim şirketim 234. Ha. Burada benim Koç burcu logom var. Benim...
2: Özelliklerini taşıyor musun Koç burnunun?
1: Abi burcunu? Benim aslında benim akrebe terazi de. Burada da haritam, doğum haritam vardır.
2: Vay arkadaş ya.
1: Koç biraz benim...
2: Var mıdır abi batıl inançların böyle şeylerin, tuhaf totemlerin, motemlerin falan bir şeylerin?
1: Yani ilk önce ben yukarıdakine inanırım, yaratıcıma inanırım. Ve ona sığınırım her zaman. Onunla birlikte bazı tabii yan şeyler oluştu hayatımızda. Kimisi işte astrolojiye gitmiştir, kimisi işte başka bir yere gitmiştir. Ben de astroloji pandemi döneminde eğitimini falan aldım. O boşlukta hepimiz kafayı yedik biliyorsun. Ben de eğitimini aldım bir dönem var.
2: Astroloji, bak şimdi yani astrolojide bile abi sen hakikaten tuhafsın ben sana söyleyeyim.
1: Niye?
2: Abi boşuna bize mesaj göndermemiş.
1: Niye?
2: Bunu sıkı sıkı tutmamız lazım. Çok eylem uca sığmıyor
1: ya
2: bu diye.
1: O, benim o astroloji mevzusu körü körüne inandığım bir dönemim oldu ama sonra hepsini dengelemek lazım. Hepsini. Anda da kalmak lazım. Yukarıya bakmak lazım sağa sola.
2: Doğum haritasına baktırdın.
1: Baktırdım.
2: Ne kadar oldu?
1: Bu dövmeyi yaptırmak mı yoksa
2: baktırmak mı?
1: Hayır
2: haritaya baktırmak.
1: Abi bu benim ilk bu dönem 7 yıl falan önceydi.
2: Oldu mu peki?
1: Falan oldu. Ya birçok şey çıkıyor zaten o yüzden gitmem lazım benim işte.
2: Vay.
1: Evet zaten. Hani burada benim öyle bir hikayem
2: var. Tarihlere marilere falan önem verir misin peki? Hani şu
1: tarihlerine falan vermem. Hele ki bu işte hiç vermedim. Lakin karşılığında en doğru zamanlarda oluyor şu anda.
2: Yani öyle denk geldi
1: yani. Evet hani gökyüzü harita hikayeleri olarak.
2: İnanmak ama. O enerjiyi çekmek de güzel.
1: Evet. Ya yani mesela şeyde yaşadık bunu. Lansmanda yaşadık. Orada bir Mine Hanım vardı. Mine Ayman vardı. O astroloji.
2: Mine Hanım. Mine Hanım tanınma.
1: O mesela inanılmaz.
2: Dün önceki gün buradaydı.
1: Çok iyi dedi zaman dedi. Dolunay dedi falan dedi. Ben de aslında enerjileri sıkıştırmak istemiyorum.
2: Mine herkes yani. Öyle diyor.
1: Mine'cim candır. Sevdim. Mine'cimi de sevdim. Bir gün haritama baktıracağım ona.
2: Dün değil evvelki gün buradaydı. Zaten
1: selam olsun.
2: Zaten sağ olsun her zaman şarkıyı çıkarır burada.
1: Çok severiz.
2: Nokta nokta olunca benden uzak durun çünkü huysuz olurum.
1: Fenerbahçe yenilince benden uzak durun yoksa çok üzüldüm. Çok huysuzum.
2: Benim gizli yeteneğim nokta nokta ama pek kimse bilmez.
1: Benim gizli yeteneğim otopark bulmaktır.
2: Otopark bulmak.
1: Evet. Araba kullanırken.
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Kimse bilmez.
2: Bak şu gelen güzel hanımefendi.
1: Merhaba.
2: O kadar fena yakalandı ki suyla yakalandı.
1: Merhaba.
2: 3-3 Fenerli şu anda şöyle.
1: Vay.
2: Ama senin öyle böyle bir Fenerli değil.
1: Eyvallah. Yani Fenerbahçe güzelliği var canım hanımefendi de.
2: Hani belki buradan selamlar gönderelim. Başkan Aziz Yıldırım bile o kadar Fenerli olmayabilir.
1: Allah yardımcınız olsun deyip konuyu kapatıyorum.
2: Bir sabah uyandım ve bir dakika karıştırdık. Beni tavlamak istiyorsan nokta nokta yapman yeterli olabilir. Abi ona izin vermeyiz, mümkün değil. Aşk konusu uzak.
1: Ben bu soruya o zaman cevap vermeyeyim.
2: Verme abi, bizim gözünü seveyim.
1: Bunlardan tavlamayayım ben.
2: Peki bir daha asla nokta nokta demiştim ama yine yaptım.
1: Aşık oldum. Evet. Ha. O yüzden artık gitmem lazım diye konuyu kapatıyorum.
2: Vay arkadaş ya. Ne kadar vaktimiz kaldı? Yavaş yavaş bitireceğiz. Sevgili dinle, kelimeler bölümümüz. Kelime aklına gelen şeyler.
1: Mükemmel.
2: Süpersin. Saat.
1: Oo, yaşam.
2: Uyku.
1: Düzen.
2: Araba.
1: Ulaşım.
2: Fenerbahçe.
1: Aidiyet.
2: Bak bu çok doğru ama biliyor musun, gerçekten Fenerbahçe taraftarına ben buradan sevgilerimi gönderiyorum. Siz başka bir taraftarsınız. Yani ben objektif bir taraftarım sevgili Selim Bilir. Galatasaray'ı tutuyorum. Güzel. Ama dediğim gibi objektif bir taraftarım ben. Biz Selin'le de çok konuşuruz. Fenerbahçe taraftarının bağlılığı, sevgisi başka bir şeydir yani.
1: Nereden geldi bilmiyoruz bu ama bir şekilde işledi bizim kanımıza yani, az çok yorumumuz.
2: Yağmur.
1: Toprak kokusu.
2: Aa, güzel. Umut.
1: Beklenti.
2: Beklenti. Radyo Sputnik. Vay. Sadece burası bile yeter. Yani güzel bir şey söyle abi.
1: Söyleyeceğim. Okun. Muhabbet.
2: Muhabbet.
1: Evet, çok haber güzel. De olabilir. Birçok şey geldi. Beşiktaş geldi. Birçok şey geliyor şu anda ama muhabbet
2: güzel.
1: Geldi
2: çok
1: şu anda
2: benim için. Yine bekliyoruz. Bu başlangıç. Lütfen. Söyleyeyim.
1: Lütfen.
2: Yalan.
1: Kolay.
2: Kolay.
1: Kolay.
2: Okan çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık. Sizin geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Gerçekten çok güzel, çok efsane bir şarkı olmuş. Yeni yeni şarkıları sabırsızlıkla bekliyoruz. Sen o yeni şarkıları çıkardıkça biz de zaten Habil'le planlamayı yapacağız.
1: Hepsi ulaşacak
2: bize. Ve misafir edeceğiz.
1: Lütfen.
2: Muhabbetin
1: lütfen.
2: Devamı, daha anlatacak çok şey var.
1: Aynen öyle.
2: Kardeşim ayağına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok. Hanımlar, beyler, Okan Albayrak canlı yayında konuğumdu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, yine bir Ankara'dan haber var programında ben Zülfikar Doğan. Gündemin ve dünyanın sıcak ekonomi, diplomasi ve siyasi başlıklarıyla karşınızdayım. Bütün dünya piyasaları adeta diken üstünde, çünkü Şubat ayının sonundan bu yana Körfez bölgesinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim enerji piyasalarında tüm gelişmeleri negatife dönüştürdü diyebiliriz. Sık sık vurguluyoruz, Hürmüz Boğazı'nın kapanması uluslararası piyasalara petrol sevkiyatını neredeyse sıfır noktasına indirirken, diğer yandan da Yemen'de Ensarullah Husilerin, İran destekli Şii İsyancılar Husilerin peş peşe gerçekleştirdikleri operasyonlarla gerek Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri ve boru hatları, gerekse Kızıldeniz üzerinden yapılan petrol ticareti ciddi bir şekilde kesintiye uğradı. Öyle ki dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden birisi olan Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nden doğalgaz satın alabilmek için girişimde bulundu. Körfez'in zengin petrol ve enerji ülkeleri, doğalgaz ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Sultanlığı, Katar, Kuveyt, hepsi ciddi sıkıntı içerisinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdukça, İran da bölgedeki Amerikan müttefiklerinin üslerini, enerji tesislerini, askeri tesislerini vuruyor. Diğer taraftan az önce söylediğim gibi İran destekli Husilerin özellikle Suudi Arabistan'a yönelik başlattıkları saldırılar sonrasında Suudi Arabistan hükümeti Mekke ve Medine'de olağanüstü durum, kırmızı alarm ilan etti. Kabe hava savunma sistemleri tarafından korumaya alındı. İnsansız hava araçlarıyla vurulan Doğu Batı petrol boru ve Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait Yanbu limanından yapılan petrol ihracatı tümüyle durdu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu açıklamalara bakılırsa, küresel petrol arzı günlük 5,7 milyon varile kadar, yani %6 düzeyinde düşebilir deniliyor ki bu 10-15 milyon varildi en az. Yani 3'te 1 seviyesine gerilemiş durumda. Yakın gelecekte bir enerji krizi, 1970'li yıllarda olduğuna benzer bir enerji krizi tüm dünya piyasalarını daha da derinden sarsabilir. Tabii bunun etkileri dalga dalga yayılıyor. Çünkü enerji fiyatları, petrolün varili 108, 109, 110, 112 dolar diye arta arta gidiyor. Tabii ki bunların ülkelerin ekonomilerine ve iç piyasalarına yansımaları da oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayı üretici fiyatları %5,4 arttı. Tabii bu söylediğim rakam yıllık, ama bu Amerikan ekonomisi için olağanüstü bir enflasyon düzeyi, %5,4 artış. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de akaryakıt istasyonlarında benzin, motorin ve diğer yakıt türlerinin fiyatları sürekli zamlanıyor. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump açısından da bu tablo Kasım ayındaki ara seçimler için pek de iç açıcı değil. İşte bu akşam saat 21'de bütün dünyanın merakla beklediği karar açıklanacak. Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve faiz kararını duyuracak. Şu ana kadar o oluşan beklentiler, işte az önce söylediğim üretim fiyatlarındaki yıllık %5,4'e varan enflasyon artışı, tüketici enflasyonunun da yine Amerika'da yükselişe geçmesi nedeniyle bir faiz artışına gidileceği yönünde. Dünya borsaları, dünya para piyasaları, enerji piyasaları, gıda ve emtia piyasaları bir taraftan enerji fiyatlarındaki bu olağanüstü artışların, diğer taraftan kuraklığın baskısı altındaydı. Şimdi buna bir de yapay zeka şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin araştırmaları ve süreci yavaşlatma yönündeki girişimleri eklendi. Bu da teknoloji hisselerinin hızla değer kaybetmesine, düşüşe geçmesine neden oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası şayet bu akşam büyük olasılıkla beklentiler doğrultusunda bir faiz artışına giderse, bu faiz artışının etkisi küresel para piyasalarında çok daha çarpıcı sonuçları beraberinde getirebilecek. Sürekli vurguluyoruz programımızda, Türkiye bu gelişmelerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Çünkü enerji açısından %70'e varan düzeyde dışa bağımlılık söz konusu, gerek doğalgazda gerek petrolde. Ve artık akaryakıt zamları gün aşırı olmaktan çıktı, günlük olarak uygulanıyor. İşte bu akşam yine motorine 4 lira 62 kuruş civarında bir zam bekleniyor. Saat 16'ya kadar bu zamın kesinleşmesi söz konusu. Eğer bunun öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı son anda yeni bir özel tüketim vergisi indirimi ya da zammı erteleme gibi bir yaklaşım sergilemezse, bu akşamdan itibaren Türkiye'nin pek çok ilinde mazot fiyatları 3 haneli rakamlara ulaşacak, 100 liranın üzerine çıkacak ki bu tarihi bir rekor. Bugüne kadar akaryakıtta 3 haneli rakamlar görülmedi. Geçmişteki 3 haneli enflasyon dönemlerini dışlıyorum, çünkü o dönemde zaten Türk lirası milyonlarla, milyarlarla ifade ediliyordu. Şu anda 4 yıldır devam eden bir dezenflasyon programının yürürlükte olduğu dikkate alındığında, işte bu akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamlar yeni bir zincirleme zam furyasını, enflasyon artışını tetikleyecek gibi görünüyor. Nitekim Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Budapeşte de katıldığı uluslararası bir toplantıda enerji şoklarının etkisi, enflasyon üzerindeki etkisi uzayabilir dedi. Yani önümüzdeki dönem için umut vermedi ki, bir taraftan da enflasyonla mücadele edileceği yönünde açıklamalar yapılıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada umutları pek yeşertecek ifadeler kullanmadı. Dezenflasyon programı maalesef yavaşladı dedi. Şayet İran savaşı olmasaydı şu anki mevcut enflasyon seviyesi 7 puan daha düşük olacaktı dedi. Aslında tabii bunlar gerekçeler. Dediğim gibi diğer ülkelerde de aynı ekonomik koşullar söz konusu, ancak oralardaki enflasyon artışı bizdeki kadar yüksek ve hızlı değil. Ve bunun akabinde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca memur, emekli, işçi ve asgari ücretli için pek de umut içermeyen ifadeler kullandı. Dedi ki maaşlar enflasyon kadar artacak. Zaten bu bilinen bir uygulama. Enflasyon kadar maaşlarda zam yapılıyor her yıl. 6 ayda bir Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağkur emekleri için böyle bir uygulama söz konusu. Ama beklentiler enflasyonun üzerinde, en azından geçmiş enflasyonu ve enflasyon nedeniyle uğranılan gelir kaybını telafi edecek bir ek artışın yapılması. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ifadelerinden anlıyoruz ki şu anda ekonomi yönetiminin gündeminde 3-4 ay sonrası için yürürlüğe girecek maaş artışları konusunda böyle bir uygulama yok. Aksine mevcut enflasyon seviyesinde bir zam söz konusu olacak. Tabii bu gelişmeler hayatın pek çok alanını vuruyor. Eğitimden gıdaya, ulaşımdan ticarete kadar pek çok alanda, işte bu akaryakıt fiyatlarının dayattığı yüksek fiyat artışları, buna bağlı olarak yükselen enflasyon ve enflasyonla mücadele içinde merkez bankalarının faizi arttırma politikalarına yönelmesi pek çok sektörde, hayatın pek çok alanında koşulları güçleştiriyor. En somut yansımalardan bir tanesi dün yaşandı. Türkiye'de 34 futbol kulübü amatör liglerden çekildiğini açıkladı. Eskişehir'den İzmir'e, Kocaeli'den Kütahya'ya, Kahramanmaraş'tan Hakkari'ye, Iğdır'a kadar uzayan pek çok ildeki amatör futbol kulüpleri ortaya çıkan ekonomik maliyetler çerçevesinde deplasmana gitmek, futbolcuların forma, ayakkabı ve diğer masraflarını karşılamak, hatta futbolcuların karnını doyurmak, içecek su temin etmek konusunda olağanüstü ekonomik güçlük yaşadıklarını ve ligleri bu koşullarda tamamlayamayacaklarını belirterek çekilme kararı aldılar. 34 kulüp. Bu sayının önümüzdeki günlerde 50'ye, 55'e kadar çıkması bekleniyor. Tabii kulüpleri bu noktada, çünkü futbolun altyapısı, sporun altyapısı amatör kulüplerden geliyor. Buralarda spora başlayan, yıldızlaşan oyuncular profesyonelliğe geçiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulama ilkelerine göre amatör kulüplerin profesyonel lige geçiş için 250 bin lira nakit katılım payı ödemeleri gerekiyor. Ayrıca 750 bin lirada bir teminat vermeleri, bir banka teminat mektubu vermeleri gerekiyor. Yani 1 milyon liralık bir gider söz konusu, öyle ki kulüpler bunu bile karşılayabilecek durumda olmadıklarını belirterek liglerden çekildiler. Bu da Türkiye'deki amatör spora ekonomik koşulların negatif etkilerinden bir tanesi. Çünkü sporun, futbolun ülke çapındaki yaygınlığı düşünüldüğünde ve özellikle de altyapıdan yetişen genç sporcuların Türkiye'deki spor kültürüne, spor gelişmelerine yaptığı katkı dikkate alındığında bu oldukça ciddi bir gelişme Türkiye sporu adına. Peki enflasyonla mücadelede bir taraftan yöneticilerin açıklamaları var. İşte İran savaşı nedeniyle bu etki daha uzun süre devam edebilir. Enflasyonla mücadele yavaşlayabilir. Fiyat artışlarını dizginlemekte zorlanabiliriz. Çünkü geçen yılda hatırlayacaksınız, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet yine enflasyondaki artışın önlenememesi üzerine özellikle yaş meyve sebzede yaşanan iklim krizi, don olayı nedeniyle üretimde düşüş olduğunu, gıda fiyatlarının arttığını, bu yüzden de programın gerilediğini, enflasyonla mücadelenin gerilediğini söylemişti. Bu yılın gerekçesi ise İran savaşı ve enerji fiyatlarındaki artış oldu. İşte o yüzden bir anda dün sabahtan itibaren Türkiye'de yaş sebze meyve dağıtımı, satışı ve toptancılığı konusunda önde gelen 41 firmaya İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla operasyon başlatıldı. Bu 41 şirketin yöneticileri gözaltına alındı. Bunlar için gözaltı kararları çıkartıldı. Ve yapılan açıklamada da ürün satış fiyatıyla müstahsil makbuzları arasında fahiş fiyat farklarının tespit edildiği, 8-9 liralık örneğin kapya biberin satış fiyatı 8-9 lirayken müstahsil makbuzlarında bunun 18 ila 23 lira arasında düzenlendiği, diğer taraftan üreticilerle de mülakatlar yapıldığı, binin üzerinde üreticiyle de mülakat yapıldığı vurgulandı savcılık açıklamasında. Üreticiler söz konusu fiyatlardan satış yapmadıklarını, hatta bazıları bu şirketlere mal satmadıklarını söylediler. Mali Suçları Araştırma Kurulu devreye girdi. İşte bu zinciri takip etmek için savcılık tarladan markete fiyatın yolu veya yönü diye adlandırılan bir operasyonla bu süreci başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de başlatılan bu operasyonun arkasından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dedi ki üreticinin emeği, vatandaşın bütçesi ve piyasanın adil işleyişini koruma amaçlı gerçekleştirdik bu operasyonu. Fiyat manipülasyonlarına, haksız kazanç ve ekonomik düzeni bozanlarla mücadele edeceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu operasyonu yürütecek dedi. Ticaret Bakanlığı'ndan hal kayıt sistemi verileri, Tarım ve Orman

şirketlere tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından idari kayyum, geçici olarak idari kayyum atanmıştı. Ancak daha sonra bu operasyon sönümlendi. Bir anda heyecan ve operasyonun sonuçları gündemden düştü. Mahkeme kararlarıyla idari kayyumlar tek tek iptal edildi ve şirketler yeniden eski sahiplerine döndü. Ancak tavuk fiyatlarında, beyaz et fiyatlarında çok da ciddi bir düşüş yaşanmadı. İşte akaryakıt fiyat 3 haneye çıkacağı günün hemen öncesinde gerçekleştirilen bu operasyonda bir taraftan enflasyonla mücadele edildiği söylenirken diğer taraftan da belki kamuoyuna ya işte bakın biz enflasyonla elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz ama böyle işte sebze meyve fiyatlarını arttıranlar var. Tavuk eti fiyatlarını arttıranlar var. Yumurta fiyatlarını arttıranlar var. Onlarla da mücadele ediyoruz gibi bir mesaj da verilmek isteniyor olabilir. Çünkü tarladan markete bir ürünün hangi aşamalardan ve hangi mekanizmalardan geçtiği zaten yıllardır biliniyor. Daha önce buna benzer operasyonlar hatırlayacaksınız. Soğan için, patates için yapıldı. Soğan depoları basıldı. Üreticiler tutuklandı, gözaltına alındı. Arkasından tanzim satış çadırları kuruldu. Ancak soğan ve patates fiyatları yine düşmedi ki bu yılda rekor kırıyor. Öyle ki soğan ithalatı serbest bırakıldı, kuru soğan ithalatı ve soğan ithalatından alınan gümrük vergisi de %49'dan %5'e düşürüldü ve hala soğan patates fiyatları oldukça yüksek. Çünkü bu konuda da fiyatları konusunda temelde çok ciddi yapısal sorunlar var. Öncelikle üretici ürettiği ürünün fiyatını belirleme imkanından yoksun. Tarlasında ürettiği ürün çoğu zaman yeterli fiyattan alıcı bulamadığı için ürünü hasat etmekten bile vazgeçiyor. Çünkü maliyetler o kadar yükseldi ki işte mazot fiyatları 3 haneli rakamlara ulaştı ki üreticinin en çok kullandığı akaryakıt türü mazot traktöründe, pulluğunda, döveninde hepsinde bu ürünü, bu akaryakıtı kullanıyor. Tohum ve gübre fiyatları ithalata dayalı olduğu için olağanüstü arttı kurlardan ötürü. Bunun yanı sıra işte köprüler, otoyollar paralı, lojistik fiyatları oldukça arttı. Hal komisyonları yüksek. Bütün bunlar tabii ki tarladan markete ulaşıncaya kadar bir ürünün fiyatında oldukça ciddi artışlar yaratan unsurlar. Ancak bütün bunları bir kenara bırakıp sadece etiket üzerinden işte fahiş fiyat, fahiş kazanç, muhtemelen böyle art niyetli insanlar var. Piyasadaki hakim konumunu kullanan şirketler, üreticiler veya toptancılar var. Bunlarla mücadele edilirken topyekün bir sektörü olduğu gibi itham etmek de yanlış bir şey. Kaldı ki şunu da vurgulamak gerekiyor. Bu tür operasyonlar, soruşturmalarda Cumhuriyet Savcılıkları açıklamalar yapıyorlar, kapsamlı açıklamalar, hangi gerekçelerle bu operasyonun gerçekleştirildiğine ilişkin şunu vurgulamak gerekiyor. Operasyonlar kesinleşmiş suç anlamına gelmiyor. İthamlar ve iddianameler adı üzerinde iddianame bu iddiaların gerçekliği delillendirildikten sonra araştırılacak ve ancak mahkeme kararıyla kesinleşecek. Nitekim daha önce sebze meyve fiyatları için gıda sektörüne yönelik olarak Rekabet Kurulu tarafından da bir soruşturma başlatılmıştı. Şu anda dün savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yer alan yaş sebze meyve toptancılarının önemli bir kısmı Rekabet Kurulu tarafından da geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıllarda yapılan rekabet ihlali, anlaşmalı fiyat belirleme iddiaları gibi nedenlerle soruşturulmuştu. Ancak sonrasında Rekabet Kurulu dedi ki biz böyle bir ihlal, böyle bir piyasa dışı anlaşma, rekabet dışı anlaşma tespit edemedik dedi ve bu şirketlere yaptırım uygulamadı. Şimdi benzer bir süreç bu defa savcılıklar eliyle yürütülüyor. Burada da dediğim gibi bu kişilere isnat edilen iddialar ve suçlar ispat edilene kadar yargı tarafından somut şekilde delillendirilip kabul edilene ve mahkumiyete bağlanana kadar masumiyet karinesi ilkesini göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak dediğim gibi ekonominin temel sorunu öncelikle tarımın, Türkiye'deki tarımın çok ciddi kronik yapısal sorunları var. Kırmızı etten yumurtaya, ayçiçek yağından diğer ürünlere varıncaya kadar özellikle yaş sebze meyve de başta olmak üzere temel gıdalarda çok ciddi yapısal sorunlar var. Arz var, üretim var fakat bunun

0: piyasaya gelmesi, tüketiciye ulaşması aşamasına kadar çok ciddi sorunlar ve sıkıntılar var. Bunlarla mücadele etmek için daha önce gıda komitesi kuruldu, çeşitli bakanların yer aldığı. Fahiş fiyat komitesi kuruldu fiyatları yakından takip etmek için. Ancak bütün bu bürokratik işler tarlada üreticinin gerçek sorunlarını çözmediği müddetçe Türkiye'de sorunun çözülmesi kanımca mümkün görünmüyor. En temel konuların çözüm önerilerinin başında da üreticinin kooperatifleşmesi geliyor. Cumhuriyet kurulduğunda üretici kooperatifleri çok ciddi teşvik edilmişti. Hatta Atatürk'ün kendisi Tariş'in Ege'de kullanılan tarım ürünleri üreticilerinin kurduğu Tariş'in bir numaralı üyesiydi. Bir nolu üye olmuştu kooperatife. İşte kuru üzüm, tütün, incir, zeytin, zeytinyağı üreticilerinin bir araya geldiği bir kooperatifti Tariş. Halen varlığını sürdürüyor ancak etkisi azaldı. Fisko Birlik, Marmara Birlik, Çuko Birlik gibi üretici kooperatiflerinin doğrudan üreticilerin ürettiği ürünleri sahiplenmesi, bütün bu mekanizmaların kooperatiflerce üstlenilmesi ve üreticinin doğrudan kendi ürününü kendisi toplayıp fiyatını belirleyip pazara sunacak sistemleri kurması hayata geçirilmediği müddetçe aracılarla, hallerle, komisyoncularla, pazarlama ve dağıtımcılarla bu sistemin işlediği sürece fahiş fiyattan, yüksek fiyattan gıda etiketlerini marketlerde görmemiz kaçınılmaz. Çünkü aklın yolu bir, Avrupa Birliği ülkelerine ve diğer dünyadaki ülkelere baktığımız zaman ucuz gıda, kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişim ancak üreticilerin birleşmesi, kooperatifleşmesi ve kendi alın terine, emeğine, ürününe sahip çıkarak mekanizmaların, zincirin tüm halkalarında etkin konuma gelmesiyle mümkün. Bunun örnekleri de var. Dolayısıyla dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu tür adli operasyonlar, işte gözaltılar, sektöre yönelik peş peşe, arka arkaya farklı sektörlere operasyonlarla enflasyonu düşürmek, gıda fiyatlarını aşağı çekmek mümkün görünmüyor. Bu da sanıyorum yaş sebze meyve operasyonları da önümüzdeki dönemde yine bir kenara atılacak veya unutulacak. Sonuçlarını pek de görebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü önümüzdeki aylarda turfanda ürünler piyasaya çıkacak, kış sebze meyveleri piyasaya çıkacak ve yine bu ürünlerin yüksek fiyatları gazetelerde, medyada manşetlere ulaşacak. Tabii dünyadaki ekonomik gelişmelerin, sözlerimin başında vurguladığım gibi, Türkiye ekonomisine de yansımaları oluyor. Bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret kurallarını alt üst eden uygulamaları var. Başkan Trump pek çok ülkeye ek gümrük vergileri, cezalar getiriyor. Türkiye'ye de zaman zaman bu yaptırımlar uygulanıyor. Son olarak Kanada'ya %50 gümrük vergisi getirdi Başkan Trump ve Kanada'ya adeta bir gümrük duvarı ördü. Çünkü daha önce Kanada'ya gelin bizim yeni eyaletimiz olun teklifinde bulunmuştu. Kanada bunu deyince de bu tür ekonomik yaptırımları devreye soktu Başkan Trump. Kanada'ya getirilen %50 gümrük vergisi Kanada Amerika Birleşik Devletleri ticaretini olumsuz etkileyecektir. Kanada da buna karşılık mukabil gümrük vergilerini yürürlüğe koydu. Ve iki ülke arasındaki, Kuzey Amerika'daki iki büyük ekonomi arasındaki bu ticaret savaşı farklı bir boyuta ilerleyecek gibi görünüyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: İşte bu noktada sizlere Kanada'nın çok ünlü bir sesiyle, Kanadalı ünlü sanatçı Celine Dion'la baş başa bırakmak ve tanıştırmak istiyorum. Celine Dion, Kanada'nın Quebec eyaletinde, Fransızca konuşulan Quebec eyaletinde dünyaya geldi. 14 kardeşi vardı. 14 kardeşin en küçüğüydü. Ailesi yoksuldu. Quebec eyaletinin kırsal kesiminde küçük bir kasabada dünyaya geldikten sonra okul sırasında küçük, naif ve zayıf bünyesi nedeniyle arkadaşları ona vampir adını takmışlardı. Çünkü çok zayıf, dişleri zayıf, bünyesi zayıf birisiydi. Ancak okul korosundaki sesini bir kişi keşfetti ve daha sonra o kişi René Angélil Celine Dion'un aynı zamanda menajeri oldu ve onun şöhreti yakalanmasına kadar tüm aşamalarda hayatı boyunca hep yanında yer aldı. Öyle ki 14 kardeşin çok küçük olan, aralarında birer yaş belki daha az fark bulunan küçüklere beşik sıkıntısı yaşandığı için aile Celine Dion'u çekmecede büyüttü bebekliğinde ve dediğim gibi bu yoksulluktan çıkışta işte kendisini, sesini keşfeden René Angélil'in büyük etkisi oldu. Ve hayatı boyunca bu ikili hiç ayrılmadı. Ta ki 1999'da eşi René Angélil kanser oluncaya kadar ve o dönemde Celine Dion müzik kariyerine ara verdi. Ben eşimin yanında olacağım. Kanser tedavisi boyunca onun bırakmayacağım dedi ve 2016 yılında eşi öldükten sonra tekrar sahnelere döndü. Fakat bu kez kendisine bir başka sağlık sorunu bekliyordu. Dünyada milyonda bir rastlanan katı kişi sendromuna yakalandı. Kasları sertleşiyor, ses telleri sertleşiyordu. Ve yıllardır da bunun tedavisini gördü. Sahnelerden uzak kaldı. İşte bu hafta sonu ilk kez Paris'te uzun bir tedavi sürecinden sonra dinleyicileriyle tekrar buluştu. 35 bin dinleyiciye hitap etti konserinde ve gözyaşları içerisinde sahneye çıktı. Beni unutmadığınız için, yıllardır beni terk etmediğiniz için çok teşekkür ederim dedi. Ağlayarak söyledi şarkılarının birçoğunu, ama asıl söylediği bir şarkı vardı ki işte bu 14 kardeşi bakan, büyüten, yokluk içerisinde onları var eden babaları için yazdığı bir şarkıydı Celine Dion'un. Babamla konuşmak diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz şarkı Parlez-moi, père.

0: Zamanı unutmak isterdim, bir iç çekiş bir an için ve kalbimin beni ittiği yere gitmek. Bir gemi seçmek isterdim, en güzelini ya da en büyüğünü değil. Onu resimlerle doldururdum ve yolculuğumun korkularıyla. Babamla konuşmak istiyorum. Baba, seninle gitmek istiyorum. Baba, seninle düş görmek istiyorum. Baba, seninle birlikte ayı yeryüzüne indirmek istiyorum. Toprağı kurtarmak istiyorum. Ama hepsinden önce babacığım, seninle konuşmak istiyorum. Celine Dion yıllar sonra çaresiz bir hastalığı yenip tekrar sahnede dinleyicileriyle buluştuğunda, işte kendisini dünyaya getiren 14 kardeşin en küçüğü olarak yoksul bir ortamda hayatında var eden babası için yazdığı bu şarkıyla dinleyicilerine merhaba demişti. Sevgili dinleyiciler, az önce sebze meyve komisyoncularına yönelik olarak başlatılan ve 41 büyük şirketi kapsayan soruşturmadan söz ettik. Fiyat uygulamalarında, etikette, fahiş fiyat tercihlerinde bir takım işlemler saptandı ve bu şirketlerin yöneticileri gözaltına alındı. Önümüzdeki dönemde bakalım bu operasyonlar sonrasında sebze meyve fiyatlarında bir düşüş yaşanacak mı? Gerçekten savcılığın yaptığı açıklamada iddia edildiği gibi aralarında anlaşarak üreticiyi ve tüketiciyi mağdur ederek yüksek kazançlar için fahiş fiyatları birlikte belirleyerek uyguluyorsa bu toptancılar, hal komisyoncuları ve gıda dağıtımcıları, tabii ki adaletin hak ettikleri cezayı vermesi kaçınılmaz. İşte Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek son dönemde beyaz et sektörü, arkasından kripto para sektörü, finans sektörü, borsa ve hisse senedi piyasaları, kripto para aktarma ve transfer şirketleri gibi pek çok alana yönelik dev operasyonları duyurdu. Tabii diğerlerinden bahsetmiyorum, sanal bahis, uyuşturucu çeteleri, faili meçhul cinayetler ayrı. Ancak ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili çok ciddi operasyonların duyurusunu yaptı Sayın Akın Gürlek. Ve bu duyuruları yaparken de Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları ve liderliğiyle Türkiye ekonomisinin bu şekilde bir takım kötü niyetli kişiler tarafından zedelenmesini önleyeceklerini sıkça vurguluyor. İşte bu vurgulamalardan bir tanesini de dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda yaptı. Türkiye'nin dünya ile ticaretini, ülke bazındaki ticaretini düzenleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda iş dünyasına, ihracatçılara, sermayedar seslendi ve dedi ki biz atacağımız adımlarla ekonomiyi zehirleyen çıkar amaçlı suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ekonomik düzenin güvenliğini, hukuk devletinin sorumluluğunu sağlayacağız. Yatırım ortamının güvenliğini temin edeceğiz. Ekonomik hayatı tehdit eden hukuk dışı yapıları etkisiz hale getireceğiz. Tabii bütün bu söylenenler çok güzel. Daha önce de benzer açıklamaları olmuştu Sayın Bakan'ın. Yatırımcılarımız hukuk düzenine güvensin dedi. Türkiye yüzyılının adaletteki karşılığı adaletin yüzyılı olacaktır. Hedefimiz budur dedi. Devletin tüm kurumları, üreten, yatırım yapan, yeni pazarları açılanların yanında güçlü bir ekonomi içinde neler olması gerektiğini vurguladı başlıklar halinde. Dedi ki öncelikle öngörülebilir bir hukuk düzeni, güven veren bir adalet sistemi ve gereksiz bürokrasi ve hukuki engelleri kaldıran uygulamalar gerekiyor dedi. Bunların hepsi doğru tespitler. Çünkü sistemin başında zaten Sayın Adalet Bakanı var. Bahsettiği gibi öngörülebilir bir hukuk düzeni, adil bir yargı sistemi, bürokratik engelleri kaldıracak bir mekanizmanın kurulması, bunların hepsi ülkeyi yönetenlerin görevi. Bu şekilde iş adamlarına özellikle uzayan ticari davalardan dolayı ortaya çıkan yakınmaları kaldırmak için istinaf mahkemelerinin kapasitelerinin artırılacağını, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir tahkim dairesi kurularak uluslararası ticari anlaşmazlıkların çözümünün hızlandırılacağını ifade etti. Bilirkişi sistemindeki aksaklıkları da göz ardı etmediklerini ifade etti Sayın Bakan ve dedi ki artık mahkemelerde hakimler her şeyi bilirkişiye havale etmeyecek. Hakimler hukuki değerlendirmeyi bilirkişiye bırakmayacak. Sadece çok olağanüstü teknik uzmanlık gerektiren konular bilirkişiye gidecek. İş davaları yani işçi işveren uyuşmazlıkları da kısa sürede çözümlenecek. Bununla ilgili de gerekli yargı altyapısını kuruyoruz dedi. Ve son söz olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda iş adamlarına şu sözü verdi. Devlet bütün kurumlarıyla üreten, yatırım yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan iş dünyasının yanındadır. Kimse korkmasın, hukuk düzenimize, adaletimize güvensin. Gelin ya Türkiye'de yatırım yapın. Şimdi Sayın Bakan'ın bu söyledikleri çok güzel şeyler. Bütün dünyada da olması gereken şeyler. Ancak nasıl karşılık buluyor? Özellikle Türkiye'nin ciddi ihtiyacı olan sermaye açığı, doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda bu söylemler nasıl bir karşılık buluyor? İşte orada tablo tam tersi. Çünkü Merkez Bankası'nın açıkladığı Temmuz ayı ödemeler dengesi rakamlarına baktığımızda doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişleri negatif seviyeye gelmiş durumda. Aksine Türkiye'den yerli sermaye çıkışları gelen yabancı sermayeden daha fazla. Yani Türkiye bir net sermaye ihracatçısı ülke konumuna geldi yıllar sonra ilk kez. Oysa sermaye ihracat edilmek için düzenli bir şekilde cari işlemler fazlası verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin tam aksine ciddi bir cari açığı söz konusu. İşte Çin trilyonlarca dolar cari fazla verdiği için dünyanın dört bir yanına yatırımlar yapıyor. Sermaye aktarıyor, şirketler kuruyor, ortaklıklar kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Kore hepsi aynı şekilde. Ama Türkiye cari açık sorununu çözmeye çalışırken bir taraftan da net sermaye ihracatçısı konumuna geldi. Neden böyle bir tablo? İşte 2023'te yabancı sermayenin Türkiye'de sıcak para olarak adlandırdığımız yabancı sermayenin hisse senedi, mevduat, tahvil piyasası ve portföy yatırımları olarak Türkiye'ye getirdiği para 36 milyar dolar iken Türkiye'den aynı amaçla sıcak para amacıyla yurt dışında hisse senedi, tahvil almak, mevduat aktarmak amacıyla Türkiye'den çıkan yerli sermaye 20,6 milyar dolar imiş 3 yıl önce. 15,3 milyar dolar fark var yani Türkiye lehine. 2024'te yabancı sıcak para girişi 21,8 milyar dolar olurken yerli sermaye çıkışı, yerli sıcak para çıkışı 24,7 milyar dolara yükselmiş. Yabancı girişinin 2,8 milyar dolar daha fazlası bir çıkışı olmuş Türkiye'den. 2025'te tablo daha da vahim bir hal alıyor. Yabancı sıcak para girişi 15 milyar dolar olurken yerli yatırımcıların yurt dışında hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul kıymet alımları için çıkarttıkları para 38,5 milyar dolar. Yani yabancı girişinin 2,5 katı yerli sermaye çıkışı olmuş. Şimdi sıcak para girişi çok önemli değil. Asıl Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak olan doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi. Çünkü bu sermaye Türkiye'de yatırım yapıyor, istihdam yaratıyor, üretim yapıyor ve ihracata katkı veriyor. Bir dönem Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci açıklandığında yıllık 22 milyar dolara kadar çıkmıştı doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişleri. Şimdi bakıyoruz rakamlara. 2026 yılı itibariyle doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi 10 milyar dolar olmuş yıllık bazda. Peki yerli yatırım sermayesi çıkışı ne kadar? 10 milyar 325 milyon dolar. İşte ilk kez Türkiye doğrudan yabancı sermayeli yatırım girişinden 325 milyon dolar daha fazla yatırım sermayesini yurt çıkartmış. Yani yerli yatırım sermayesi yurt dışına gitmiş. 10 milyar doların üzerinde bir sermaye çıkışı söz konusu. İkisini birlikte topladığımızda yani hem sıcak para girişi, portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2026 Temmuz itibariyle yabancılar açısından bu tutar 38 milyar dolar olurken Türk yatırımcıların doğrudan yatırım sermayesi çıkışları ve sıcak para, hisse senedi, tahvil, portföy yatırımları için çıkarttıkları paranın toplamı ise 61 milyar dolar. Yani neredeyse gelen sermayenin iki misline yakın bir kaynak çıkışı olmuş Türkiye'den. Bu çok vahim bir tablo çünkü Türkiye yatırıma, sermaye girişine ihtiyacı olan bir ülke ama yerli sermaye bile milyarlarca doları yurt dışına çıkartmayı tercih etmiş ki yabancı sermayenin gelişi zaten yavaşlamış, azalmış. İşte bu tablo Sayın Bakan Gürley'in az önce Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda aktardığım konuşmasında dile getirdiği hukuka güvenin, adalete güvenin, yatırım yapın, üretim yapın, istihdam yapın, biz devlet olarak sizin yanındayız söyleminin yerli yatırım sermayesinde pek karşılık bulmadığını, aksine bu söylemlere rağmen yerli yatırımcı sermayesinin ve sıcak para portföy yatırımcılarının yurt dışında yatırım yapmayı tercih ettiklerini gösteriyor. Merkez Bankası'nın resmi verileri bunlar. Dolayısıyla bu davalar, operasyonlar bir taraftan ekonomideki olumsuzlukları, bu tür örgütlenmeleri, organizasyonları yok etmeye yönelik, ama diğer taraftan da yerli sermaye ve yatırım sermayesi, sıcak para yatırımcıları maalesef paralarını yurt dışına çıkartmayı tercih ediyorlar. Sisteme güvensizlik arttıkça sermaye kaçışının da arttığını gösteriyor Merkez Bankası'nın rakamları ve bunun sürdürülebilir bir tablo olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tablo, bu sermaye kanaması sürdürülemez. Türkiye, nitekim Merkez Bankası rezervleri son 3 haftadır üst üste düşüşe geçti. Çünkü bu kaynaklar Türkiye'nin dövizleri, Türkiye'nin yurt dışına aktardığı dövizler ve Merkez Bankası'nın rezervleri de bu yüzden hızla yeniden erime sürecine girdi.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: İşte bu noktada yine babaya atfen yazılan bir şarkı. Paul Anka'nın 1974 yılında babası için yazdığı şarkı. Neden Celine Dion'dan sonra Paul Anka'da baba şarkısını sizlerle paylaşıyorum? Hep annelerimizi kutsuyoruz, yüceltiyoruz. Tabii ki annelerimiz çok değerli varlıklar. Babalar hep gölgede kalıyor. Babalar hep arka planda kalıyor. Onların emekleri, sevgilerini gösteremeyişleri ve bütün gün varlıklarını sürdürmek, çocuklarının iaşe ve ibadesini sağlamak için çabaları pek de göz önüne gelemiyor. İşte o yüzden Paul Anka'nın Babam Papa şarkısını sizlerle paylaşıyorum.

0: Babam her gün çalışırdı. İki yakamızı bir araya getirmek, yemek yiyebildiğimizi görmek ve o ayakkabıları ayağımızda tutabilmek için. Her gece beni yatağa sokar, başımdan öper, bana dua ederdi. Annem pek iyi değildi. Ve o ölünce yıkılıp ağladı babam. Tek diyebildiği "Tanrım, niye onun yerine beni almadın?" idi. Her akşam sallanan sandalyesinde oturarak günlerini geçirmeye başladı. Annem öldükten sonra bir daha asla yukarıya, birlikte yaşadıkları odaya çıkmadı. Sonra bir gün babam, "Oğlum, yolunu çiz artık, ben yalnız da idare ederim," dedi. Şimdi babamı yitirdim ve o gün nereye akıp geçen zamanı hatırlıyorum. Şimdi ben çocuklarımın varlığı için neyim var neyim yoksa çabalıyorum, harcıyorum. Uçup gitti zaman, yıllar. Babam yaşlandı, ben de öyle. Ama ben babam gibi her akşam çocuklarımı yatağa yatırdıktan sonra onları yanaklarından öpüyor, dua ediyorum. Evet, Paul Anka'nın Papa, Baba şarkısını dinledik. Babası için yazdığı bir şarkıydı. Sevgili izleyiciler, yapay zekayı sürekli konuşuyoruz. Gündemin önemli başlıklarından bir tanesi. Peki Türkiye bu konuda şu anda seyirci pozisyonunda. Yapay zeka eylem planı açıklandı, ilan edildi. 2030'lu yıllara kadar yapay zeka uzmanları yetiştirilecek. Gençler yurt dışına gönderilecek. Ama Türkiye asıl 50 yıl önce 1976'da çok büyük bir fırsatı siyasi nedenlerle, siyasi rekabetlerle, öngörüsüzlükle kaybetti. 1976 yılında dönemin başbakan yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan, dünyanın yarı iletkene, çiplere doğru gittiğini, transistörlerle çok ciddi teknolojik devrimler yaşandığını dile getirerek test taşın kurulmasını istedi. Ve bu konuda Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıkarttı. Test taş Türkiye Elektronik Sanayi Anonim Şirketi bir kamu kuruluşu olarak PTT, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi kamu kuruluşlarının ortaklığıyla hayata geçirildi. Ancak ondan sonra test taşın başına gelmeyen kalmadı. Ankara'da çok ciddi bir tesis için arazi ayrıldı. Aydın'da transistör ve yarı iletken paketleme fabrikaları kuruldu. Fakat bir türlü bürokrasi ve diğer siyasi partiler Erbakan'ın bu öngörüsünü algılayamadılar, anlayamadılar ve sürekli bir engelleme pozisyonu içerisine girdiler. Onlarca mühendis yurt dışına gönderildi, eğitildi. Döndükten sonra test taşta görev almaya çalıştılar. Fakat bütün bunların hiçbirisi başarılamadı ve test taş 1993 yılında özelleştirme kapsamına alındı. Arkasından da özelleştirmede tesisi alanlar sadece arazisini kullanma amaçlıydı ve testaş kapandı gitti. Üretebildiği taksimetre oldu, yazar kasa oldu bir dönem ve maalesef bugün bütün dünya yapay zekayı tartışırken, çip üretimini, yarı iletkenleri tartışırken 1976'da bu sektörde bir numara olabilecek bir girişim heba edildi siyasi nedenlerle. Hatta Testaş'la aynı dönemde Güney Kore Samsung'u, Tayvan TSMC'yi kurmuştu. Şu anda TSMC 100 milyarlarca dolarlık çip piyasasının önde gelen hakimi konumunda. Samsung'u ise hepimiz biliyoruz, bilgisayardan cep telefonuna ve yapay zekaya varıncaya kadar Güney Kore'nin küresel teknoloji şirketi oldu. Hatta o dönemde, bu Testaş kurulduğu dönemde, Samsung Türkiye'ye gelip Testaş'la ortaklık yapmak istemişti. Uzun süre müzakereler yapıldı. Ancak yine nedenlerle bir iktidarın yaptığını, bir partinin yaptığını diğer parti bozma hedefiyle hareket edince bu sözleşme, bu ortaklık da gerçekleşmedi. Ondan sonra Samsung aldı başını gitti. Testaş'ın akıbeti ise bildiğimiz gibi oldu. Bugün Testaş'ın arazileri, Ankara'daki arazileri ODTÜ'ye devredilmiş durumda. ODTÜ Teknoloji Merkezi ve diğer araştırma laboratuvarları bu topraklarda faaliyet gösteriyor. Aydın tesisleri ise dediğim gibi yapılan özelleştirme girişiminden sonra ortaklar anlaşamayınca kapandı. Üretim bir anlamda durdu ve Muhtemelen önümüzdeki süreçte bu tesislerin, Aydın tesislerinin de arazilerinde rezidanslar, AVM'ler yükseldiğini görebiliriz. Ve 50 yıl önceki bir öngörü, bir düşünce, Türkiye'yi bugün dünyanın yapay zeka devleri, iletken ve çip devleri arasına sokabilecek, teknolojide bir numaraya getirebilecek bir yaklaşım, bir anlayış unutuldu, göz ardı edildi ve gitti. Türk böyle örnekler çok fazla. O yüzden de zaman zaman insanın içi acıyor ve Testaş örneğini ben ne zaman hatırlasam, özellikle de bugün yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmeleri gördükçe çok ciddi hayıflandığımı itiraf etmek zorundayım. Bu konuda öngörüsü olanları ve bu hamleyi başlatmak isteyenleri de bu çerçevede rahmetle anmak isterim. Tabii ki Türkiye yapay zekada şu anda seyirci konumunda. Trilyonlarca dolar değeri olan teknoloji şirketleri birbirleriyle rekabet ederken Türkiye şu anda sadece seyirci konumunda. Ancak bir yapay zeka eylem planı ilan ederek sürece dahil olmaya çalışıyor. Peki yapay zeka bu noktada hayatın her alanına girmişken gençler, çocuklar zeka konusunda hangi noktada? İşte Kısa Dalga yazarı Doktor İlke Atik Taşkıran çok enteresan bir yazı kaleme aldı. Dünyada yapılan bir araştırma, Amerika Birleşik Devletleri'nde JAMA Pediatrics'in yapmış olduğu bir araştırma. Çocuklar ve gençler dertlerini, psikolojik sorunlarını, sıkıntılarını anneleriyle, babalarıyla, ebeveynleriyle, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla değil yapay zeka ile paylaşmayı tercih ediyorlar. Ortaya çıkan tablo bir yanıyla vahim, bir yanıyla da sorgulanması gereken sonuçlar gösteriyor. 12-21 yaş arası gençleri kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin %19'undan fazlası, ki bir önceki yıl bu oran %13'müş, bu yıl %19'a yükselmiş, sorunlarını öfkeli ve gergin hissettiklerinde yapay zekaya, işte ChatGPT'ye, Gemini'ye, Claude'a, karakter VZ'ye girerek danışıyor, sorununu çözümü için ondan telkin ve tavsiye alıyor. %43'ü ayda bir bu girişimi yapıyor. Doktor İlke Atik Taşkıran'ın kaleme aldığı makaleye göre profesyonel ruh sağlığı desteği alanlar ise %19,8, yani terapi alan gençlerin sayısıyla yapay zekadan telkin ve tavsiye alan gençlerin sayısı neredeyse başa baş. Tabii burada asıl vahim olan, ki kanımca Sayın İlke Atik'ran da çok ciddi bir tespit yapmış. Artık diyor manşetleri, işte gençler psikolojik sorunlarını yapay zekaya tartışıyor diye bundan manşet çıkmaz. Asıl tartışılması gereken bu yapay zekanın gençlere yaptığı telkin ve tavsiyeler neler? Bunların klinik tespiti ve takibi yapılmıyor. İşte bu yıl 30 binden fazla güvenlik görevlisi okullarda göreve başlatıldı. Silahlı saldırıların önlenmesi için uzman çavuşlar, emekli polisler görevlendirildi. Çünkü işte Kahramanmaraş'ta bir katliam yaşandı, Şanlıurfa'da bir katliam yaşandı. Bu gençler ebeveynleriyle sorunlarını paylaşmak yerine yapay zekayla, bilgisayarla, diğer teknolojik unsurlarla paylaşıyorlar ve bunların takibi yapılamıyor. Ne konuştular, ne telkin aldılar bilinmiyor ve bunu takip edecek bir mekanizma da yok. Türkiye'de böyle bir araştırma zaten yok ve dediğim gibi bu oldukça ciddi bir sorun. Yapay zekanın çocukların ve gençlerin psikolojik, sosyal sorunlarını anlatabildikleri, dinleyebildikleri tek unsur haline gelmesi. Çünkü randevu sorunu yok, para ödeme yok. Gecenin bir saatinde bile aradığı zaman yapay zekayla konuşabiliyor, derdini anlatabiliyor. Hesap soran yok, neden bunu böyle yaptım diyen yok ve yapay zekayla konuştuktan sonra mutlu olduklarını ifade eden çocukların ve gençlerin oranı da oldukça yüksek. Neden? Çünkü yapay zeka zaten gençlere ve kendisine danara genelde olumlu, müspet telkin ve tavsiyelerde bulunuyor. Onları sorgulamıyor. Yanlışlarını ortaya koymuyor, yüzlerine vurmuyor. Bu tablo bize aynı zamanda bir sosyal kopukluğu da gösteriyor. Bir taraftan aile yılı ilan ediyoruz. Gençlere sahip çıkılması için aileleri, ebeveynleri de sorumlu tutacak yasal düzenlemeleri meclise getirmeye hazırlanıyoruz. Ama diğer tarafta tablo bize gösteriyor ki gençlerin ebeveynleriyle, anne babalarıyla, sosyal çevreleriyle, öğretmen ve arkadaşlarıyla diyalogları hızla kopuyor ve giderek yapay zeka onların hayatında dertlerini paylaştıkları, dertleştikleri, tavsiye ve telkinlerine daha fazla önem verdikleri bir hayati başvuru mekanizmasına dönüşüyor. İşte Doktor İlke Atik Taşkıran'ın kısa dalgadaki bu yazısı öneririm. Özellikle ebeveynler yeni eğitim öğretim yılı başlamışken çocuklarının durumunu daha yakından izleyebilmek, yanlışlarını, hareketlerini analiz edebilmek için nelere dikkat etmelerini gerektiğini de buradan görebilir, anlayabilirler. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik. Sevgili Sputnik dinleyicileri, programımızla ilgili görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerinizi WhatsApp hattımızdan 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Hafta başında ben Zülfikar Doğan, yeni bir Ankara'dan haber var programında tekrar karşınızda olacağım. O gün tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: Soğanda 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık soğan ve patateste. Düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen yola çıkarsanız her şey yolunda görünür ama bir anda gemi durur. Ne ileri gidebilir ne geri dönebilirsiniz. İşte o an herkesin aklından aynı deyim geçer. Şapo oturdu. Şapo oturdu deyiminin kökeni Arap Yarımadası ile Afrika arasındaki Kızıldeniz'in tuzaklı sularında gizli. Bugün su altı zenginlikleriyle dalgıçların gözdesi olan Kızıldeniz eskiden Şap adalarıyla tanınırdı. Ama bu adalar öyle haritada yer alan gözle seçilen adalardan değildi. Alüminyum ve potasyum sülfattan oluşur. Kızıldeniz'in kıyıya yakın yerlerinde görünmeyen ama etkili olan bu maddeler su yüzeyine çok yakın gizli kütleler oluşturur. Gemiler yola çıktığında eğer kaptan tecrübesizse ya da kılavuz almadıysa farkına varmadan bu şap kütlesine çarpar durur. Ne yana dönse hareket edemez hale gelir. Gazeteci yazar Mustafa Balbay Yemen Türkler Mezarlığı adlı kitabında bu durumu şöyle anlatır. Pek çok Osmanlı gemisi Kızıldeniz'deki Şap adalarına oturmuştur. Kılavuzsuz çıkılan her yolculuk batmayla değilse bile durmayla sonuçlanmıştır. Zamanla denizcilik terimi halk arasında mecazi anlam kazanır. Ne yapacağını bilemeyen, işleri çıkmaza giren, hareket kabiliyeti kalmayan herkes için aynı ifade kullanılır. O da şapa oturdu. Her deyim bir coğrafyanın hafızasını taşır. Bugün şapı oturmak deyiminin tuzlu sularla başlayan, karaya oturan gemilerle şekillenen öyküsünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Konumuz sevgili Nurten Sırma.
4: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisinde değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısmı tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısından yakalar. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
3: Pul biberde?
4: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksinini yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu, biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda 29 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair açıklamalarda bulundu. Radyo Sputnik programcısı, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri, seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var ifadelerini kullandı. Bahçeli dış politikaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlara ilişkin Meis Adası'nda verilen görüntü kabul edilemez. Türkiye'nin bugün yürüttüğü politika tavizsiz şekilde hukuk zemininde ilerliyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. Şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası 21 Ekim'e ertelendi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı dava 21 Ekim 2026'ya ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini açıkladı. Gürlek, hakim ve savcı atamalarımızda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK-KCK'nın ve silah bırakmasının ardından örgütün farklı isimler ve bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konuları ele alındı. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle 17 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Mahruki'nin tahliyesine karar verdi. Ankara'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Fethullahçı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün özellikle kritik kamu kurumlarında görev yapan mensupları için evlilikler de organize ettiği ortaya çıktı. Kadın örgüt üyelerinin kişisel ve ailevi bilgilerinin yanı sıra fiziki özelliklerinin de yer aldığı formlar hazırlanarak aday havuzu oluşturulduğu belirlendi. Ailem Güvende operasyonu sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundan operasyonda müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 419 sosyal medya hesabıyla bir bağlantı erişime kapatıldı. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu gemisi 15 günün ardından demirli bulunduğu bölgeden ayrıldı. Öte yandan batan gemideki 9 kişilik kayıp mürettebatı arama çalışmaları ise havadan ve denizden sürdürülüyor. Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek. ÖSYM trafik kazası nedeniyle sınav saatinin 10.45'e ertelendiği Harran Üniversitesi Osman Bey kampüsündeki 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalara maruz kalan 392 aday için fırsat eşitliğini sağlamak adına eşdeğer sınav yapma kararı aldı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak zorlu karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'a Trossard'dan kötü haber geldi. Belçikalı yıldız ağrıları nedeniyle bu akşam maçta forma giyemeyecek. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 3 tur geçerek ulaştı. Marsilya ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer aldı. Amilli erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Ay Yıldızlar grubundaki son maçında dün akşam Letonya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası macerasını sonlandırdı. Amilli futbol takımımızın Fransa maçı biletleri satışa çıktı. Amilli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Bilet fiyatları 1000 lira ile 3000 lira arasında değişiyor. Türkiye-Fransa mücadelesi 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadında saat 45'te oynanacak.
3: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerindeki yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. İstanbul parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 25 derece. İzmir parçalı, yer çok bulutlu 30 derece. Antalya'da da parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 26 derece. Trabzon aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 35, Van 25 derece.
3: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'lara bu dakikalarda %38'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Haliç Orta Köprü Otakçılar yönünde sağ şeritte bir araç arızası gözüküyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin şu dakikalarda yoğunlaştığını görüyoruz. D100'de ise Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Ve bülten sonunda bir haber hatırlatmamız olacak sizlere. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Proje 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da uygulanacak kiralama modeline ilişkin tüm detayları aktardığımız haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Radyo Sputnik özel haber.
0: İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. Proje 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da uygulanacak kiralama modeli olarak hayata geçiriliyor. Projenin ilk etapı 1071 konut bulunuyor. Konutlar şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıllığına kiralanacak. 3 yıllık sürenin sonunda yeni hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Kiralık sosyal konutlarda 1 artı 1 dairelerin kirası 10 bin lira, 2 artı 1 dairelerin kirası 12 bin lira, 3 artı 1 dairelerin kirası 15 bin lira, 4 artı 1 dairelerin kirası ise 18 bin liradan başlayacak. Projenin temel amacı özellikle dar gelirli vatandaşların İstanbul'daki yüksek kira maliyetleri karşısında daha uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlamak ve kira piyasasındaki baskıyı azaltmak olarak açıklandı. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve E-Devlet üzerinden yapılacak. Projeden yararlanmak isteyenler de 18 yaşını doldurmuş olma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, evli olma, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme ve aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gibi şartlar aranıyor. Ayrıca başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. İlk etapta kiralık sosyal konutların İstanbul'un farklı ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların bulunduğu bölgeler arasında Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy yer alıyor. Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak. İstanbul'daki uygulamanın ilk etapla sınırlı kalmaması, projenin ilerleyen dönemde toplam 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşması hedefleniyor. Sözleşme imzalanmadığı takdirde ise cayma bedeli bulunmuyor. Yani konutun çıktığı bölge vatandaşlara uygun değilse vazgeçmek mümkün. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan 71 konut Ekim ayında teslim edilecek. Peki 10 bin liralık sosyal konutu hak sahibi 20 bin liraya başkasına kiralarsa ne olacak? Suistimal edilmesi ihtimalinin önüne nasıl geçilecek? Tahsis sahibi veya eşinin tahsis şartlarından herhangi birini kaybettiğinin veya sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Kullanım hakkının amacı dışında kullanılması, konut mülkiyet durumunun değişmesi, maddi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, medeni durum değişikliği gibi durumlar tahsis hakkının sona ermesine neden olacak. Açıklanan şartlara göre konut yalnızca hak sahibi ve birinci derece yakınları tarafından ikamet amacıyla kullanılabilecek. Konut boş bırakılamayacak, üçüncü kişilere kiralanamayacak ve kullanım hakkı devredilemeyecek. Ayrıca ofis, ticarethane veya herhangi bir ticari faaliyet amacıyla kullanılamayacak. Tahsis süresi boyunca tahsis sahibi veya eşi adına bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Tahsis süresi boyunca hak sahiplerinin tahsis şartlarını taşımaya devam edip etmediği yıllık olarak kontrol edilecek. Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle kira arttırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında TÜFE oranında artış yapılacak. Ayrıca 3 yılla sınırlı olan tahsis süresi 3 yılın sonunda uzatılamayacak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut 3 yıl süreyle aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kirayı verilecek. Peki projenin detayları ne? Suistimal edilmesinin önüne nasıl geçilecek? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olduk 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedi ki ya bize niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydı nasıl yıllardır? Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
4: de çok açık yani.
3: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi onlar ortak biz pazar mantığıyla.
4: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
3: Bakışı bu.
4: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzarada Mehmetçiği Johnny yapma politik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. Proje 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da uygulanacak kiralama modeli olarak hayata geçiriliyor. Projenin ilk etabında 1071 konut bulunuyor. Konutlar şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıllığına kiralanacak. 3 yıllık sürenin sonunda yeni hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Kiralık sosyal konutlarda 1 artı 1 dairelerin kirası 10 bin lira, 2 artı 1 dairelerin kirası 12 bin lira, 3 artı 1 dairelerin kirası 15 bin lira, 4 artı 1 dairelerin kirası ise 18 bin liradan başlayacak. Projenin temel amacı özellikle dar gelirli vatandaşların İstanbul'daki yüksek kira maliyetleri karşısında daha uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlamak ve kira piyasasındaki baskıyı azaltmak olarak açıklandı. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve E-Devlet üzerinden yapılacak. Projeden yararlanmak isteyenler de 18 yaşını doldurmuş olma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, evli olma, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme ve aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gibi şartlar aranıyor. Ayrıca başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. İlk etapta kiralık sosyal konutların İstanbul'un farklı ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların bulunduğu bölgeler arasında Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavut

0: köy yer alıyor. Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak. İstanbul'daki uygulamanın ilk etapla sınırlı kalmaması, projenin ilerleyen dönemde toplam 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşması hedefleniyor. Sözde imzalanmadığı takdirde ise cayma bedeli bulunmuyor. Yani konutun çıktığı bölge vatandaşlara uygun değilse vazgeçmek mümkün. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Peki 10 bin liralık sosyal konutu hak sahibi 20 bin liraya başkasına kiralarsa ne olacak? Suistimal edilmesi ihtimalinin önüne nasıl geçilecek? Tahsis sahibi veya eşinin tahsis şartlarından herhangi birini kaybettiğinin veya sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Kullanım hakkının amacı dışında kullanılması, konut mülkiyet durumunun değişmesi, maddi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, meni durum değişikliği gibi durumlar tahsis hakkının sona ermesine neden olacak. Açıklanan şartlara göre konut yalnızca hak sahibi ve birinci derece yakınları tarafından ikamet amacıyla kullanılabilecek. Konut boş bırakılamayacak, üçüncü kişilere kiralanamayacak ve kullanım hakkı devredilemeyecek. Ayrıca ofis, ticarethane herhangi bir ticari faaliyet amacıyla kullanılamayacak. Tahsis süresi boyunca tahsis sahibi veya eşi adına bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Tahsis süresi boyunca hak sahiplerinin tahsis şartlarını taşımaya devam edip etmediği yıllık olarak kontrol edilecek. Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle kira arttırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında TÜFE oranında artış yapılacak. Ayrıca 3 yılla sınırlı olan tahsis süresi 3 yılın sonunda uzatılamayacak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. İlk etap 71 konut 3 yıl süreyle aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kirayı verilecek. Peki projenin detayları ne? Suistimal edilmesinin önüne nasıl geçilecek? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Et ve et ürünü yeni dönem başladı. Kasaplarda hazır kıyma satışına son verilirken dönerden sucuğa birçok ürüne yeni standartlar getirildi. Etiketlerde ise artık %100 ifadesi kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. 16 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte hazır kıyma satışına son verildi. Kıyma tüketicinin talebi üzerine hazırlanacak. Kanatlı kıyma ve bu kıymayla hazırlanan et karışımları ise yalnızca dondurulmuş olarak piyasaya sunulabilecek. Köfte ve burger gibi ürünlerde de yeni standartlar belirlendi. Bu ürünlerde proteini en az %10 olacak. Yağ oranı %25'i, tuz oranı ise %2'yi geçemeyecek. Protein tozu, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri kullanılamayacak. Yeni düzenlemeyle döner de 3 gruba ayrıldı. Yaprak döner yalnızca yaprak etten üretilecek. Kıyma dönerde en fazla %90 kıyma, en az %10 yaprak et bulunacak. Yaprak kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az %60, kıyma oranı en fazla %40 olacak. Dönerde yağ oranı %25'i, tuz oranı %2'yi geçemeyecek. Fıstık ve peynir gibi malzemeler döner üretiminde kullanılamayacak. Perakende satış noktalarında çiğ dönerin raf ömrü pişirme işleminin başladığı andan itibaren en fazla 12 saat olacak. Sucuk ve pastırmada da dolgu maddelerine yasak getirildi. Protein tozu, nişasta ve soya gibi maddeler bu ürünlerin üretiminde kullanılamayacak. Sucukta et proteini en az %15, ısıl işlem görmüş sucuktaysa en az %13 olacak. Et aroması veren aromacıların de tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılması yasaklandı. Yeni düzenleme ürün etiketlerini de kapsıyor. Artık etiketlerde marka dahil olmak üzere %100, %100 dana eti veya %100 göğüs eti gibi ifadeler kullanılamayacak. Dönerin yaprak, kıyma veya yaprak kıyma olduğu da etiketlerde açıkça belirtilecek. Kanatlı eti ürünlerinin etiketlerinde pişirme sırasında merkezi sıcaklığın en az 72 dereceye ulaşması gerektiği yazacak. Dondurulmuş ürünlerde ise çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaz uyarısı bulunacak. Etiketlere ilişkin kurallar market katalogları ve reklamlarda da uygulanacak. Yeni tebliğle 2019 yılında yayımlanan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Mevcut işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihten önce piyasaya sunulan ürün raf ömürlerinin sonuna kadar satışta kalabilecek. Et ve et ürünleri tebliği yenilendi. Hazır kıyma satışından dönerin içeriğine, sucuktaki dolgu maddelerinden ürün etiketlerine kadar birçok kural değişti. Etiketlerde ise %100 ifadesi yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Yavru baykuşların kafaları vücutlarına oranla epeyce büyük ve ağırdır. Boyun kaslarının henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle kafalarını taşımakta zorlanır, dik tutamazlar. Bu nedenle uyurken yüzüstü yatarak kafalarının ağırlığını dengelerler.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Birçok şeyin kıymeti ancak sağlığımız bozulduğunda anlaşılır. İş, para, kariyer, başarı. Hepsi bir yana, en kıymetli hazinemiz aslında her sabah uyanırken yanımızdadır. Her işin başı sağlık. Bu atasözünün kökeni Türk milletinin yüzyıllar boyunca edindiği yaşamsal deneyimlere dayanıyor. Orhun yazıtlarından günümüze kadar gelen çeşitli yazılı kaynaklarda sağlıkla ilgili uyarı ve öğütlere rastlanır. 19. yüzyıldan itibaren yazılı olarak kayda geçen her işin başı sağlık sözü, halkın yaşadığı savaşlar, kıtlıklar ve yoksulluklar içinde edindiği ortak bir hayat dersidir. Bu atasözü sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve toplumsal iyiliğinde temeli olarak sağlığı işaret eder. İnsanın kuracağı hayaller, yürüteceği işler, sevdikleriyle geçireceği zaman ancak sağlıklı bir bedenle ve zihinle mümkün olur. Günlük hayatta bu söz hem uyarı hem de teselli olarak sıkça söylenir. Sağlık görünmeyen ama tüm hayatı taşıyan temel direk gibidir. Bugün her işin başı sağlık atasözünün hayata dair verdiği sade ama derin öğüdü konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, soruşturmanın detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınına şu sözlerle anlattı.
2: Bu operasyonu şaşırdınız mı?
3: Şaşırmadım açıkçası. 2010 yılında biz bir hal yasasını çıkardık. Dedik ki, yani hükümet dedi ki, bu hal yasası çıktığında yaş, sebze ve meyve fiyatı en az %25 ucuzlayacak dedi. Yasa 2012'de yürürlüğe girdi. O %25'lik indirimi biz bir türlü göremedik. 2014 yılına geldik. Gıda fiyatları yine çok gündemde. Bir gıda komitesi kuruldu ki bu komiteyle fiyatları düşüreceğiz denildi. O da olmadı. Yine biliyorsunuz Tanzim satış çadırları bir ara kuruldu daha ucuza satılsın diye. Tarım kredi kooperatiflerinin market sayısı arttırıldı ama hiçbirinin bu istenen fiyat düşüşünü sağlayamadığını görüyoruz. Dolayısıyla operasyon yapmakla, depo basmakla, yani bu tür şeylerle bu fiyatın düşmediği çok oluyor. Çünkü sorun orada değil. Yani biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç. Yani sizin uyguladığınız tarım politikasının, dış ticaret politikasının, destekleme politikasının hepsinin sonucu bir etiket olarak karşımıza çıkıyor.
2: Mandalinayı 12 liraya almış, 31 lira göstermiş ama bu 31 lira demek marketlerde 60 lira, 70 lira, 50 lira, 80 lira gibi daha fahiş bir fiyata geliyor. Ama burada çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyattan baktığımızda aradaki uçurum çok net bir şekilde görülüyor ama bu şekilde sistemin nasıl işlediğine ilişkin bir denetim şu ana kadar ben görmemiştim.
3: Yani çiftçi zaten ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diye söylüyor. Tüketici de ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu zaten kesin. Yani çiftçinin o maliyet problemini bizim çözmemiz lazım. O zaman çiftçi para kazanacak, kaça sattığını bilecek, kayıt sistemi var burada. Ya çiftçi kayıt sisteminde çiftçi hangi tarlaya, hangi bahçeye ne ekeceğini bildiriyor. Ama bu sadece operasyonla, sadece depo basmakla, sadece ihracatı yasaklamakla bu işlerin olmayacağını, bütüncül bir politikaya ihtiyaç olduğunu, üreticiden başlayarak son tüketiciye kadar olan zincirin doğru yönetilmesi, halkın yararına kullanılması önemli burada.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı firmalara yapılan operasyonun detaylarını anlattı. Operasyon yapmakla, depo basmakla bu fiyatın düşmediği çok net görüldü diyen Yıldırım, çünkü sorun orada değil, biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç ifadesini kullandı. Operasyona şaşırmadım diyen Ali Ekber Yıldırım, çiftçi ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diyor. Tüketici ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu kesin diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD Merkez Bankası'ndan 3 yıl sonra ilk artış geldi. İstanbul merkezli Ailem Güvende Operasyonu'nda 20 şüpheli tutuklandı. Büşra Bebek soruşturmasında aralarında anne ve babanın da olduğu 6 zanlı tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası FED politika faizini 25 baz puan artırarak %3,754 aralığına yükseltti. Böylece FED 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırımına gitti. Küresel ekonomik gelişmeler, ABD-İran savaşı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD ekonomisinde yükselme eğilimi gösteren enflasyon nedeniyle FED'den faiz artışı bekleyenlerin sayısı artmıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Böylelikle 2023'ten sonra ilk kez faiz artışına gidildi. İç gündemle devam edeceğiz. İstanbul merkezli Ailem Güvende Operasyonu'nda 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ve uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimine sevk edilen şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Firari 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Büşra Bebek soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Bebek'in kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Büşra Bebek'in annesi, babası, amcası, halası ve 2 akrabası tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan bir şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi. Öte yandan savcılıktaki ifadelerinde baba Balıkçı'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı'nın ise önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'taki operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere ait toplamda 273 milyon lira değerinde 39 taşınmaz, 4 taşınır ve 34 banka hesabına da el konuldu. 2026 YKS sonuçlarına göre 2026-27 eğitim öğretim yılı için yüksek öğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri bugün saat 16 itibariyle başlayacak. İşlemler 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. İstanbul'da da parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 25 derece. İzmir parçalı, yer yer çok bulutlu 30 derece. Antalya parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 26 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 35, Van 25 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %53'e ulaşmış durumda. İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte yoğunluk çok daha erken saatlerde başlıyor artık. Ve bugün de, daha doğrusu iki gündür İstanbul'un birçok bölgesinde etkili olan yağışın trafiğe de sirayet ettiğini görüyoruz. Zira saatler 08.05'i gösterirken birçok bölgede oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu aktarabiliriz. Basın Ekspres'te iki telli güneşli yönünde meydana gelen bir trafik kazası var. Bu bölgede oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu görüyoruz. TEM'de ise Ahmediye Tepekent yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgeye şu sıralarda ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de yine yoğunluk yaşanıyor. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir haber hatırlatmamız olacak yine sizlere. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okulların talep ettiği yardımcı kitap, ek kaynak ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen fahiş seviyelere ulaşan bu ek ücretler velileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor. Konuyla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan Özel Okul Velileri platformu, zincir okulların bu durumu tamamen ticari faaliyete dönüştürdüğünü söyledi. Peki fahiş ücret isteyen özel okullar nereye ve nasıl şikayet edilir? Konuyla ilişkin özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okulların talep ettiği yardımcı kitap, ek kaynak ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen fahiş seviyelere ulaşan bu ek ücretler velileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.
4: İstanbul başta olmak üzere pek çok ildeki özel okullarda kitap seti fiyatları astronomik oranlarda artış gösterdi.
3: Geçen yıl 49 bin lira olan bir kaynak kitap setinin bu yıl 80 bin liraya yükseldiği, listedeki bazı öğrencilerin kitap ve ek materyal masraflarının 3 haneli rakamlara yükseldiği, kimi zincir okullardaysa kırtasiye kılıfıyla velilerden 200 bin liraya varan bedeller istendiği belirtiliyor.
4: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili bakanlığa ulaşan bildirimleri yakından takip ettiklerini vurguladı.
3: Bakan Tekin, özel okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde fahiş fiyat alındığına dair şikayetler geliyor. En çok şikayet yardımcı kitap ve kırtasiye konusunda ifadelerini kullanarak velilerin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti.
4: Tekin ayrıca bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda mevzuata çok daha sert ve net yeni bir tedbir koymak durumunda kalacaklarını açıkladı.
3: Farklı şikayet platformlarında seslerini duyurmaya çalışan veliler okulların kendilerini alternatifsiz bıraktığını dile getiriyor. Platformlarda yazılan veli şikayetlerinin bazıları şu şekilde.
4: Kızımın 4. sınıfı 2025 Kasım ayında tamamlayarak eğitim ve yemek ücretlerini peşin olarak ödedim. Ancak kitap ücreti için tarafıma 72.914 lira ödeme çıkarıldı.
3: Henüz asgari ücret zammı bile belli olmadı. Biz maaşlarımıza %80 veya %100 zam alamıyoruz maalesef. Okul ücreti, yemek ve kitap arası neredeyse 400 bin lira oluyor. Çocuklarımız iyi eğitim görsün diye elimizden geleni yapıyoruz. Fakat özel okullar mecbur olduğumuzu düşündükleri için istedikleri fiyatı söylüyorlar.
4: 78 bin liralık ilkokul 2. sınıf kitap setinde yer alan ürünlerin piyasa değeri 10 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu kalemlerin üst sınırlarını toplasak bile yaklaşık 13-15 bin lira ediyor. Okulun talep ettiği 78 bin TL bu tutarın neredeyse %500-600 fazlası.
3: Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına ve bu yayınlamalara göre okullarda bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dışında farklı kaynakların zorunlu tutulması ve bu materyaller için velilerden ücret talep edilmesi yasak.
4: Konuyla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan Özel Okul Velileri Platformu, zincir okulların bu durumu tamamen bir ticari faaliyete dönüştürdüğünü söyledi.
3: Platformun aktardığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yasaklar okulların iç yönetmelikleriyle deniliyor. Zincir okulların matbaa, yemek ve servis gibi hizmetleri kendi bünyelerine alarak veliyi mecbur bıraktığı savunuluyor.
4: Özel Okul Velileri Platformu okulların kayıt sırasında kitap parasını zorunlu tuttuğunu ve daha nitelikli içerik bahanesine sığındığını vurguluyor. Platform yetkilileri köklü vakıf okullarının bu hizmeti çok daha ucuza sunduğunu belirtirken, zincir okulların ise piyasadan ucuza temin ettikleri kitapları velilere fahiş fiyatlarla sattığını söylüyor.
3: Peki fahiş ücret isteyen özel okullar nereye ve nasıl şikayet edilir? Mevzuata aykırı şekilde zorunlu yardımcı kitap, ek kaynak veya fahiş fiyatlı kırtasiye seti dayatan özel okullara karşı velilerin yasal şikayet hakları bulunuyor. Başvurular iki temel kanal üzerinden yürütülebilir.
4: Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER üzerinden idari şikayet. Okulun mevzuata aykırı uygulamasının tespiti ve idari para cezası uygulaması için şu yolların izlenmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 147 aranarak okulun adı, kampüsü ve dayatılan ücret belirtilerek doğrudan şikayet kaydı oluşturulabilir.
3: Ya da cimer.go.tr adresine e-devlet şifresiyle giriş yapılarak şikayet bölümü seçilir, dilekçede okulun resmi unvanı belirtilmeli, varsa mesajla gönderilen fiyat listeleri veya zorunlu kılınan kitap platformu ekran görüntüleri sisteme eklenmelidir. Başvuru incelenmek üzere otomatik olarak il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şubesi'ne aktarılır.
4: İkinci yolda tüketici hak emeğine başvuru. Okula ödeme yapmak zorunda kalan veliler ödedikleri fahiş ücretleri geri alabilmek için tüketici hak emeğine başvurabilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor.
3: İlk olarak ödemenin yapıldığına dair fatura, banka dekontu veya kredi kartı ekstresi temin edilmelidir. Dekontunu açıklama kısmına zorunlu tutulan ek kitap kırtasiye bedeli yazılması ispat kolaylığı sağlar. Turkiye.go.tr adresi üzerinden tüketici hak emeği başvurusu sistemine girilir.
4: Başvuru formuna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre özel okullarda ek yardımcı kitap satışı ve zorunluluğu yasasına rağmen tarafından ekte sunulan fatura dekontla haksız tahsilat yapılmıştır. Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca ayıplı veya haksız hizmet bedelinin iadesini talep ederim şeklinde açık bir dilekçe yazılır.
3: 2026 yılı itibariyle belirlenen parasal sınırların altındaki tüm uyuşmazlıklar için doğrudan ikamet edilen yerdeki ilçe tüketici hakem heyetine ücretsiz başvurulabilir. Hakem heyeti kararları mahkeme ilamı niteliğindedir ve okulun bu parayı veliye iade etmesi zorunludur.
4: Hukukçular ve tüketici dernekleri özel okulların kitap ve kırtasiye setlerini eğitim ücretinden ayrı tutup zorunlu olarak satmasını 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna açıkça aykırı buluyor.
3: Kanunun 6. maddesine göre bir mal veya hizmetin satışı, başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz. Okul, bizim kitabımızı almazsanız kaydı yenilemeyiz veya eğitim sistemine giriş sağlayamazsınız diyerek bağlı satış yapamaz.
4: Velilere zorla imzalatılan veya kayıt sözleşmelerine gizlenen ek hizmetleri, kitapları okulun belirlediği şirketten satın almayı kabul eder ibareleri, tüketiciyle müzakere edilmeden tek taraflı konulduğu için haksız şart hükmündedir ve hukuken geçersizdir. Veliler bu maddeleri imzalamış olsalar dahi sonradan hakem heyetine itiraz etme hakkına sahiptir.
3: Özel okullarda MEB yasaklarına rağmen 80 bin ila 200 bin lira arasına ulaşan yardımcı kitap ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda tepki topladı.
4: Bakan Yusuf Tekin en çok şikayetin bu alandan geldiğini ve yeni tedbirler alınacağını açıklarken, özel okul velileri platformu zincir okulların yasakları iç yönetmeliklerle delerek süreci ticari faaliyete dönüştürdüğünü belirtti.
3: Fahiş fiyatlara isyan eden velilerin tüketici kanunu uyarınca CİMER, MEBİM ve tüketici hakem heyetleri üzerinden ücret iadesi alma hakkı bulunuyor.
4: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik.
0: Sputnik Özel Haber.
5: Dönüp bir bakmak lazım, halka bir sormak lazım, bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun, bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu, buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın, dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak ki onların...

0: Ki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Birine şöyle dendiğini duymuşsunuzdur. Hem kemankeş hem çilekeş. Peki bu deyim ne anlatır? Sadece ok atan birini mi kasteder? Yoksa sabırla sınanmış, hayatla boğuşmuş birini mi? Bugün hem tasavvufun hem de eski savaş meydanlarının izini süreceğiz. Ve bir kelimenin nasıl iki farklı dünyada aynı anlattığını göreceğiz. Önce kelimenin kökenine bakalım. Kemankeş yani okçu demektir. Çilekeş ise çile çeken, sıkıntıya göğüs geren kişi. Ama buradaki çile yalnızca mecaz değil, gerçek bir nesne, yayın kirişi. Evet, tüfekten önce ok ve yay vardı. Yayın kavisli kısmına keman, onu geren ipe de çile denirdi. Çilek genellikle hayvan bağırsağından yapılır, inceliği ve esnekliğiyle özel seçilirdi. İşte okçu yani kemankeş o yayı germek için her seferinde çileye asılırdı. Savaş meydanında sabırla, kararlılıkla, dikkatle. Ve bu zahmetli iş zamanla bir deyime dönüştü. Çok çile çektik vesselam. Yani hem gerçekten kirşi çektik hem de hayatın yükünü. Ama çile sadece savaş meydanlarında değil dergahlarda da vardı. Tasavvufta çile 40 günlük bir inziva anlamına gelir. Mürit nefsiyle baş başa kalır. Açlıkla, suskunlukla, sabırla sınanır. O yüzden biz hala deriz ya, çileye girdi, çilesi doldu, çileden çıktı. Bunların hepsi tasavvufi bir arka plan taşır. İşte bu iki dünya, okçuluk ve tasavvuf bir deyimde buluşur. Hem kemankeş hem çilekeş. Yani hem yayı çeken hem savaşan, hem bedeniyle savaşan hem ruhuyla. Bazen bir kelime bir çağın hafızasını taşır. Çile de öyle. Kimi zaman bir kirişte gerilir, kimi zaman bir gönülde çekilir. Bugün bir deyimin gölgesinde hem okçunun direncini hem dervişin sükunetini dinledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Güçlü Özkan'la yeri ve zaman bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapatırken Fenerbahçe ve Trabzonspor puan kaybı yaşadı. Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 12 puanla 2. basamaktaki yerini korudu. Haftanın ilk sürprizini Trabzonspor yaptı. Bordo Maviller deplasmanda Konyaspor'a yenilerek 5 haftada 7 puan topladı. Haftanın ikinci sürprizi ise Fenerbahçe'den geldi. Sarı lacivertler deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve 7 puan topladı. 2026-2027 sezonun 5. haftası geride kalırken Galatasaray 1., Beşiktaş 2., Ahmet Sportif Faaliyetler 3., Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı. 4 büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş ilk 2 sıradayken Muhammed Salah'lı Trabzonspor 9., lige yeni yönetim, yeni teknik ek, yeni kadroyla iddialı başlayan Fenerbahçe ise 11. sırada bulunuyor. Ligin ilk 5 haftasında sporsever ve otoritelerin beklentileri doğrultusunda başlayan Galatasaray ve Beşiktaş'ın aksine Trabzonspor ve Fenerbahçe en kötü ilk 5 hafta başlangıçlarından birine imza attı. Radyo Sputnik editörleri son 5 yılda oynanan karşılaşmalarda ligin ilk 5 haftasında oluşan puan durumlarını derledi. İşte en kötü başlangıçlar, en az gol atanlar, en fazla puan toplayanlar. 2022-2023 sezonundayız. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın üst üste 4 sene sürecek şampiyonluğunun ilk senesi. Sezonu lider kapatacak Galatasaray ilk 5 hafta sonunda ligin 7. sırasında yer aldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 2022-2023 sezonunun ilk 5 haftasında 10 puan toplayabildi. Beşiktaş ise 2022-2023 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sezona Valerian İsmail ile başlayan siyah beyazlı ekip ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı ve 1. sıraya yerleşti. Bu sezon 5. hafta sonucunda 7 puanla 11. sırada yer alan Fenerbahçe 2022-23 sezonunun ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. 2022-23 sezonunun 5. haftasında puan tablosu şöyle oluşmuştu. Beşiktaş 1., Konyaspor 2., Fenerbahçe 3., Başakşehir 4., Gaziantep Futbol Kulübü 5., Adana Demirspor 6., Galatasaray 7., Trabzonspor 8. Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği bir diğer sezonsa 2023-2024 sezonu. İlk 5 haftada oluşan puan tablosunda Fenerbahçe lider görünüyor. Lige 5'te 5 ile başlayan sarı lacivertli ekip 12 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Sezonu şampiyon tamamlayacak Galatasaray ise 5. haftada Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada yer aldı. Adana Demirspor 2023-2024 sezonunun 5. haftasında 3. sırada, Çaykur Rizespor ise 4. sırada yer aldı. Trabzonspor 5. sıradayken Beşiktaş ise 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer aldı. Galatasaray 3. kez üst üste şampiyon olacağı 2024-2025 sezonuna fırtına gibi başladı. 5 haftada 5 galibiyet alan sarı kırmızılı ekip 17 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe ise 4 galibiyet 1 beraberlikle Galatasaray'ı tam arkasından takip etmeyi sürdürdü. 2024-25 sezonunda Beşiktaş ilk 5 hafta sonucunda kendisine 3. sırada yer bulurken Başakşehir 4, Trabzonspor ise 5 beraberlikle 12. sırada yer aldı. 2025-2026 sezonunun 5. haftasında da Galatasaray fark yarattı. Yine 5'te 5 yapan Galatasaray 15 gol atıp kalesinde 1 gol gördü. Beşiktaş Galatasaray'ı takibi sürdürdü. 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan siyah beyazlı ekip 2. sıradayken Fenerbahçe 3. Trabzonspor ise 4. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise puan kaybetti. Galatasaray 13 puanla liderliğini sürdürürken Beşiktaş 12 puanla 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe 7 puanla 11. Trabzonspor ise 7 puanla 9. sırada kaldı. Son 5 sezonun ilk 5 haftaları karşılaştırıldığında ise özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu sezonki başlangıçları dikkat çekti. Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ilk 5 haftada zirve yarışında yer alan Sarı Kırmızılı ekip 2025-2026 sezonunda da 5'te 5 yaparak sezona güçlü başlamıştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlanır. Gondolları ve vaporettolarıyla ünlü bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre arası bir miktarda batıyor. Venedik bu yavaş çöküşü iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri nedeniyle yaşıyor. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor.
1: Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya'nın simge noktalarından Fuji Dağı'nda tırmanış sezonu dışında gerçekleştirilen kurtarma operasyonları için ücretlendirme dönemi başlıyor. Yamanashi Eyalet Yönetimi resmi tırmanış sezonu dışında Fuji Dağı'na çıkılmasını caydırmak ve kurtarma çalışmalarının maliyetinin bir bölümünü karşılamak amacıyla yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Kyoda'nın haberine göre 1 Temmuz-10 Eylül arasındaki resmi tırmanış dönemi dışında dağa çıkan kişilerin kurtarılması için kullanılan afet önleme helikopterleri için ücret alınması planlanıyor. Yamanashi Valiliği tarafından 14 Eylül'de açıklanan pakette yer alan uygulamanın 2027 yılının Eylül ayında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Yeni sistem kapsamında ücretin kurtarma helikopterinin havada kaldığı süreye göre hesaplanması öngörülüyor. Japon basınındaki bilgilere göre dağcılardan her 5 dakikalık helikopter uçuşu için yaklaşık 8000 yen alınması planlanıyor. Bu miktar yaklaşık 50-55 dolara karşılık geliyor. Yamanashi yönetimi uygulamanın yalnızca kurtarılan kişilerden ücret alınmasına dayalı bir sistem olmasını istemiyor. Tırmanış öncesinde bildirimde bulunan ve gerekli güvenlik önlemlerini alan dağcıların ücret konusunda indirimden yararlanması planlanıyor. Bu düzenlemeyle hem kurtarma operasyonunun oluşturduğu maliyetin karşılanmasına katkı sağlanması hem de dağcıların güvenlik kurallarına uymasının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Yamanashi ve Shizuoka eyaletleri arasında bulunan Fuji Dağı 3776 metrelik yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek noktası olma özelliğini taşıyor. Ülkenin önemli turistik ve kültürel sembollerinden biri olan dağ, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine Fuji-san Kutsal Yer ve Sanatsal İlham Kaynağı adıyla dahil edildi. Japonya'da Yamanashi eyaleti, Fuji Dağı'nın tırmanış sezonu dışında dağa çıkan ve kurtarılmak zorunda kalan kişilerden helikopter operasyonları için ücret almaya hazırlanıyor. Yeni sistemde her 5 dakikalık uçuş için yaklaşık 8000 yen, yani 50-55 dolar ücret alınması planlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik'tesiniz.

0: haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Singapur, sosyal medyada amaçsızca içerik tüketme alışkanlığına karşı yeni bir uygulama başlattı. Ülkede günde 15 dakika kitap okuyan vatandaşlar para kazanabilecek. Sosyal medyada saatlerce içerik tüketmek yerine kitap okumak artık para kazandıracak. Singapur'da bu ay başlatılan program kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyanlara sanal puan veriliyor. Biriken puanlarsa nakit ödemeye dönüştürülebiliyor. Uygulamaya katılmak isteyenlerin hükümete ait internet sitesinde okuma sürelerini kaydetmesi gerekiyor. Her gün yalnızca bir okuma oturumuna izin veriliyor. En az 15 dakika kitap okuyan kullanıcılar 20 sanal coin kazanıyor. Toplam 1000 coin'e ulaşanlara ise 1 Singapur doları ödeme yapılıyor. Yani 50 gün boyunca kitap okuyan bir kişi 1 Singapur doları kazanabiliyor. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, kalıcı okuma alışkanlıklarının küçük ve ulaşılabilir hedeflerle oluşturulabileceğini belirtti. Tam, insanların günümüzde aynı anda çok sayıda haber başlığına, videoya ve farklı içeriklere ulaşmaya dikkat çekti. Programın başlangıç noktasınınsa her gün yalnızca 15 dakika kitap okumak olduğunu söyledi. Uygulamanın hedefinde sosyal medyada sürekli yeni içerik tüketme alışkanlığı olan doom scrolling bulunuyor. Singapur yönetimi kitap okumayı teşvik ederek vatandaşların konsantrasyon, eleştirel düşünme ve hayal gücü gibi becerilerini desteklemeyi amaçlıyor. Hükümet ayrıca gençlerin sosyal medya kullanımına günlük süre sınırı getirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Singapur'un vatandaşlarını teşvik etmek için maddi ödüller kullanması ise yeni değil. Ülkede daha önce yürüyüş yapanlara market kuponları verilmiş, günlük adım hedeflerine ulaşan katılımcılar çeşitli ödüllerle desteklenmişti. Öte yandan 2025 PISA sonuçlarına göre Singapur, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma becerilerinde dünya geneli ilk sırada yer aldı. Singapur'da hayata geçirilen yeni uygulamayla her gün 15 dakika kitap okuyan vatandaşlar sanal puan biriktirerek nakit ödül kazanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Türkiye, Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki gösterdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ı ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye, Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırı girişimini yak, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Hemen hatırlatalım, Suudi Arabistan dün yaptığı açıklamayla Yemen'deki Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Husilerdense saldırıya ilişkin kesin bir dille yalanlama gelmişti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ı ziyaret etti. Kalın ziyareti kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörü Başkanı Abdülhak Vasik ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. Şüphelilerden 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında sisteme geçileceğini açıkladı. Gürlek, hakim ve savcı atamaları hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayı davası ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı dava 21 Ekim 2026'ya ertelendi. Ailem Güvende operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suç ceza hakimine sevk edilen şüphelilerden tutuklanmasına, 14'ünün ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Firari 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Büşra Bebek soruşturmasında ise 6 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Bebek'in kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden Büşra Bebek'in annesi, babası, amcası, halası ve 2 akrabası tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan bir şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi. Öte yandan savcılıktaki ifadelerinde baba Yusufçı'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı'nın ise önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi. ...2026 YKS ek yerleştirme işlemleri bugün saat 16'da başlayacak. Ek yerleştirme tercih işlemleri 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak zorlu karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'a Trossard'dan kötü haber geldi. Belçikalı yıldız ağrıları nedeniyle bu akşam maçta forma giyemeyecek. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 3 tur geçerek ulaştı. Marsilya ise bu sezon Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer aldı. A milli erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Ay Yıldızlar grubundaki son maçında dün akşam Letonya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası macerasını sonlandırdı. A milli futbol takımının Fransa maçı biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlı ekibimizin UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Bilet fiyatları 1000 lira ile 3000 lira arasında değişiyor. Türkiye-Fransa mücadelesi 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak.
0: Ekonomi.
1: Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Buna göre gayrimenkul satışlarında 1 Ekim'den itibaren güvenli ödeme sistemi zorunlu oluyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle para transferi ve tapu devri eş zamanlı yapılacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü %5,54 değer kaybederek 13.122 puandan kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.722 lira, çeyrek altın 10.968, tam altın 43.719, ata altın ise 44.470 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbullulara bu dakikalarda %54'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'de İncirli yan yol Merter yönünde sağ şeritte araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Terazi metro Davutpaşa yönünde de sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Yayınımız tarihte bugünle devam edecek.
0: Tarihte bugün. Türk siyasi tarihinin en acı ve tartışmalı günlerinden biri. Takvimler 17 Eylül 1961'i gösterdiğinde 10 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yapan Adnan Menderes İmralı Adası'nda idam edildi. Yeter, söz milletindir sloganıyla iktidara gelen Menderes'i dar ağacına götüren süreç 27 Mayıs askeri darbesiyle başladı ve Yassıada'da kurulan mahkemenin kararıyla son buldu. Ali Adnan Menderes 1899 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Annesini, babasını ve ablasını verem hastalığı nedeniyle küçük yaşta kaybetti. Eğitimini tamamladıktan sonra dedesinden kalan Çakırbeyli çiftliğinin başına geçti. Çiftliğin köylüler tarafından kullanılan büyük bölümünü ise 1932 yılında tapu terki yoluyla köylülere bıraktı. Siyasi yaşamına Serbest Cumhuriyet Fırkası'na başlayan Menderes, partinin kapatılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Aydın'ı ziyareti sırasında Mustafa Kemal Atatürk'le yaklaşık 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşlerinden etkilenen Atatürk'ün isteğiyle bir rapor hazırladı ve 1931 seçimlerinde milletvekili seçildi. Menderes 1935, 1939 ve 1943 seçimlerinde de CHP'den Aydın milletvekili olarak meclise girdi. Menderes'in siyasi hayatındaki dönüm noktası 1945 yılında yaşandı. Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte CHP meclis grubuna parti tüzüğündeki ve kanunlardaki antidemokratik hükümlerin kaldırılmasını isteyen bir önerge sundu. Türk siyasi tarihine dörtlü takrir olarak geçen bu girişimin ardından Menderes'e Köprülü CHP'den ihraç edildi. Dört isim 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu. Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimlerinde %53 oy alarak 27 yıllık tek parti iktidarına son verdi. Celal Bayar Cumhurbaşkanı Adnan Menderes'e başbakan oldu. Menderes, Demokrat Parti'nin seçim zaferini bir devre son veren ve yeni bir devir açan tarihi bir gün sözleriyle değerlendirdi. Adnan Menderes'in 10 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatında önemli değişiklikler yaşandı. Arapça ezan yasağı 18 yılın ardından kaldırıldı. Din dersleri ilkokul 4. sınıftan itibaren velilerin isteğine bağlı olarak yeniden verilmeye başlandı. Ekonomide daha liberal bir politika izlenirken özel sektörün desteklenmesi, tarımda makineleşme ve yabancı sermaye girişinin artırılması amaçlandı. Menderes hükümeti 1950 yılında Kore'ye asker gönderme kararı aldı. Türkiye 1952 yılında NATO'ya tam üye kabul edildi. Demokrat Parti 1954 seçimlerinde oy oranını %56'ya çıkararak Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranlarından birine ulaştı. Ancak 1950'lerin ikinci yarısından itibaren ekonomik sorunlar ve siyasi gerilimler arttı. Demokrat Parti 1957 seçimlerinden iktidar olmasına rağmen oyları %47,3'e geriledi. Kıbrıs meselesinin gerilimi artırdığı dönemde 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da Rumlara ait çok sayıda kilise, okul ve iş yeri yağmalandı ve yakıldı. Binlerce Rum uzun yıllardır yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda kaldı. 18 Nisan 1960'ta muhalefetle basının faaliyetlerini incelemek amacıyla Demokrat Partili 15 milletvekilinden oluşan Tahkikat Komisyonu kuruldu. Muhalefet bu komisyonu baskı aracı olarak değerlendirdi. Üniversite öğrencilerinin protestoları büyüdü. İstanbul'daki olaylarda üniversite öğrencisi Turan Emeksiz polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Siyasetteki gerilim giderek tırmanırken Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subaylardan oluşan 38 kişilik Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs 1960 sabahı yönetime el koydu. Adnan Menderes yurt gezisi için bulunduğu Kütahya'da gözaltına alındı. Önce Ankara'ya götürüldü, ardından diğer Demokrat Partililerle birlikte yassı adaya gönderildi. Yassı ada yargılamaları 14 Ekim 1960'da başladı ve yaklaşık 11 ay sürdü. Menderes çeşitli dosyalardan yargılandı, davalar daha sonra anayasayı ihlal davası ile birleştirildi. Yüksek Adalet Divanı 15 Eylül 1961'de Adnan Menderes'in idamına karar verdi. Milli Birlik Komitesi'nin cezayı onaylamasının ardından Menderes İmralı Adası'na götürüldü. Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesinden bir gün sonra 17 Eylül 1961'de Adnan Menderes'in cezası da infaz edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Nisan 1990'da kabul edilen kanunla Adnan Menderes'le birlikte idam edilen Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın itibarları iade edildi. Üç ismin naaşı 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara nakledildi. 17 Eylül 1961 yalnızca bir başbakanın yaşamını yitirdiği gün değil, Türkiye'nin demokrasi tarihine derin bir yaranın açıldığı tarih oldu. Çiftçilikten milletvekiline, Demokrat Parti'nin kuruluşundan 10 yıllık başbakanlığa uzanan Adnan Menderes'in siyasi mirası ve icraatları yıllar boyunca tartışıldı. Ancak seçimle iş başına gelen bir başbakanın askeri darbenin ardından idam edilmesi, Türkiye'nin toplu hafızasında silinmeyen bir iz bıraktı. Adnan Menderes'i idam edilişinin yıl dönümünde hatırlıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Tarihte bugün.
3: Sosyal güvenlikle alakalı sorularınız, sorunlarınız ya da ay ben bunu anlayamadım, emekli maaşı alıyorum ama şundan da pek de net değilim diyeceğiniz her konuda size en basit şekilde cevap vermek için ben buradayım. Şu an 65 olan en max yaş sırayla artacak muhtemelen. 65, 66, 67, 68 muhtemelen artacak. Acaba stajyer ve çırak için çalışma var mı? Keşke. Ya bu sosyal güvenlik mevzuatı geçen yayında da aynı şeyi söyledim. Maalesef ki bütün siyasi meseleye dönüyor. Bu ülkede bütün emekliler ve emekli olacak insanlar maalesef siyasi olarak kullanılıyor.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sistemlerinin yalnızca insanlarla değil, birbirleriyle iletişim kurarken de yeni ifade biçimleri geliştirebildiği ortaya çıktı. New York merkezli yapay zeka laboratuvarı Emergence'dan gerçekleştirilen araştırmada farklı şirketlerin geliştirdiği yapay zeka modelleri deneysel ortamlarda bir araya getirilerek ortak görevler üzerinde çalıştırıldı. Çalışma sırasında modellerin insanlar tarafından önceden tanımlanmayan bazı ifadeleri ve kısaltmaları kullanmaya başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar zaman içerisinde modeller arasında ortak anlam taşıyan yeni kavramların ortaya çıktığını ve kullanılan iletişim biçiminin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğünü aktardı. Ortaya çıkan ifadelerin şiirsel metaforlarla iş dünyasında kullanılan terimlerin sıra dışı biçimde bir araya gelmesinden oluştuğu belirtildi. Modellerin birbirleriyle iletişimi yoğunlaştıkça bu kendilerine özgü dilinde geliştiği kaydedildi. Araştırmada DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı yapay zeka sağlayıcılarının modelleri arasındaki konuşmalardan örnekler paylaşıldı. DeepSeek modellerinden birinin atıl servet üzerindeki vergi anlamındaki bir terimi kullanarak sentezi az önce adlandırdı. Demoraj artı sözlü hafıza, hayalet olmayacak bir vana eder şeklinde bir ifade oluşturduğu aktarıldı. Anthropic modelinin ise bağımsız bir hakemi soğuk eller şeklinde kodladığı ve 3 soğuk eli yiyen ve her seferinde daha dürüst hale gelen bir kağıt ifade kullandığı belirtildi. Mistral ajanlarının da geçmişte gerçekleştirilen eylemlerin sonraki değerlendirmelerde dikkate alınacağını belirtmek için defter hatırlıyor ifadesini binlerce kez kullandığı kaydedildi. King's College London'da dil ve argo arşivinin direktörü Tony Thorne, araştırmada ortaya çıkan iletişim biçimini James Joyce ve İrlandalı yazar Flann O'Brien'in gerçek üste eserlerinde kullandığı dillere benzetti. Thorne, yapay zeka modellerinin insanlar arasındaki topluluklarda görülen argo ve kodlaşmaya benzer şekilde kendi aralarında bir iletişim biçimi oluşturduğunu ifade etti. Araştırmacılar ise bu tür kısaltmaların ortaya çıkmasının olası nedenlerinden birinin iletişim sırasında gereken hesaplama maliyetini azaltmak ve modellerin birbirleriyle daha verimli iletişim kurmasını sağlamak olabileceğini belirtti. Yapay zeka modellerinin iletişimlerinin zamanla insanlar tarafından anlaşılması zor bir hale gelmesi, sistemlerin denetlenmesine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bir yapay zeka sisteminin izlenebilmesinin, insanlar açısından sistemin ne söylediğinin her zaman anlaşılabilir olduğu anlamına gelmeyebileceğine dikkat çekiyor. Yapay zeka sektöründeki hızlı gelişmeler ve bunun olası sonuçları da son dönemde tartışılmaya devam ediyor. Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon, sektörün geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşırken, Anthropic CEO'su Dario Amodei de şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını yavaşlatma çağrısında bulundu. Amodei'nin bu açıklamalarına teknoloji sektörünün bazı isimler de destek verdi. Emergence araştırmacıların çalışması farklı yapay zeka modellerinin birlikte çalıştıkları deneysel ortamlarda zamanla insanlardan doğrudan öğrenmedikleri ifadeler, kısaltmalar ve ortak anlamlar oluşturabildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu iletişim biçiminin modeller arasındaki etkileşim arttıkça daha karmaşık hale geldiğini belirledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları arıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı deyimler vardır. Bir sözden fına anlatır. Bir hikayesi, bir mazisi, bir mizahı vardır. Bugün size o deyimlerden birini anlatacağız. Baklıyı ağzından çıkarmak. Kurutulmuş baklanın ağza alanında ıslanıp yumuşaması uzun bir süreyi izam eder. Sır saklama ve dilini tutma konusunda kendisine itimat edilemeyen kişiler için ağzında bakla ıslanmaz deyiminin kullanılması bu yüzdendir. Yani duyduğu bir sırrı hemen başkasına anlatır, demlenesiye kadar yahut bir baklanın ıslanacağı müddet kadar olsun beklemez demeye gelir. Bu sadece bir söz değil, arka planında hem sabır hem de bir güzel İstanbul yağmuru gizli. İşte hikayesi. Eskiden çok küfürbaz bir adam varmış. Lafını esirgemez, her sözü bir küfürle bitermiş. Ama zamanla bu huyu kendisine bile batmaya başlamış. Sonunda bir gün bir tekkiye varmış. Şeyh Efendi'ye derdini anlatmış. Bu dil beni yoldan çıkarıyor. Ben artık derviş olmak istiyorum. Şeyh adamın samimiyetini görünce ona bir avuç kuru bakla vermiş ve şöyle demiş. Bir tanesini dilinin altına koy, diğerlerini ise cebine. Ne zaman konuşacak o bakla seni durdursun. Eğer ağzında erirse yenisini koy. Ta ki bu huydan kurtulana kadar. Adam kabul etmiş. Tekkiye derviş olmuş. Şeyh Efendi'nin yanından ayrılmazmış. Bir gün İstanbul'da bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Şeyh'le derviş bir sokaktan geçerken bir evin penceresi açılıyor. Genç bir kız sesleniyor.
3: Şeyh Efendi, biraz durur musunuz?
2: Şeyh duruyor ama yağmur hızlanıyor. Sığınacak bir yer de yok. Biraz sonra kız tekrar beliriyor.
3: Biraz daha bekleyin, az kaldı.
2: Şeyh sabırla bekliyor ama dervişin sabrı taşmak üzere. Ağzındaki bak iyice şişmiş ama hala susuyor. Sonunda pencere üçüncü kez açılıyor.
3: Tamam, gidebilirsiniz.
2: Şeyh dayanamıyor, soruyor. Evladım, bizi niye beklettin? Kız gayet ciddi.
3: Efendim, elbette bir şey var. Sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur. Horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de yumurtaları kuluçkaya koydu.
2: Bu münasebetsizliği karşısında şeyh dönüp dervişe bağırıyor. Ulan derviş, çıkar artık ağzından baklayı. Bugün ağzından baklayı çıkarmak dedik. Sözün ardındaki sabrı konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kuantum iletişim teknolojileri üzerinde çalışan bilim insanları aynı anda çok sayıda kuantum bilgisinin aktarabildiği bir deney gerçekleştirdi. East China Normal Üniversitesi'nden araştırmacılar 100 ayrı bölüme ayrılan görüntünün her bir parçasındaki kuantum bilgisini eş zamanlı olarak başka bir noktaya iletti. Aktarılan bilgiler daha sonra yeniden birleştirilerek başlangıçtaki görüntü oluşturuldu. Deneyde kullanılan görüntü Q harfinden oluşuyordu. Görüntüdeki 100 küçük bölümün her biri ayrı bir piksel gibi değerlendirilirken, bu bölümlere ait kuantum bilgilerinin tek tek değil, aynı anda aktarılması çalışmanın öne çıkan yönü oldu. Deneyde kullanılan kuantum ışınlama yöntemi, bir nesnenin veya görüntünün fiziksel olarak bir noktadan diğerine gönderilmesi anlamına gelmiyor. Bu yöntemde bir sistemin kuantum durumu, kuantum dolaşıklık ve klasik iletişim kullanılarak başka bir sisteme aktarılıyor. Dolayısıyla deney sırasında görüntünün kendisi bir yerden başka bir yere taşınmış olmadı. Araştırmacılar daha önce kuantum bilgilerinin farklı mesafeler arasında aktarılmasını sağlayan çalışmalar gerçekleştirmişti. Bu deneyin farkı ise çok sayıda kuantum bilgisinin eş zamanlı olarak aktarılabilmesi oldu. Kuantum bilgisayarların birbiriyle iletişim kurabilmesi için büyük miktardaki kuantum verisinin hızlı biçimde aktarılması gerekiyor. Araştırmada ortaya konulan sistemin çok sayıda bilginin aynı anda iletilmesine imkan vermesi nedeniyle gelecekte oluşturulması planlanan yüksek kapasiteli kuantum iletişim ağları açısından önem taşıdığı belirtildi. Araştırmacılar ayrıca aktarımın doğruluğunu da test etti. Deney sonuçlarının kuantum dolaşıklık kullanılmadan ulaşılabilecek klasik üzerinde olduğu görüldü. Bilim insanları daha güçlü lazerlerin kullanılması durumunda geliştirilen yöntemle aynı anda yüzden fazla parçanın kuantum bilgisinin aktarılabileceğini ifade etti. Çin'deki araştırmacılar bir görüntüyü 100 parçaya ayırarak her bir noktadaki kuantum bilgisini aynı anda başka bir noktaya aktarmayı başardı. Deney, yüksek kapasiteli kuantum iletişim ağlarının geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ülke tarihinde ilk kez 100 bin sınırını geçti. Japonya hükümeti her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla ülkenin yaşlı nüfusuna ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre 100 yaşını aşanların sayısı 56 yıldır aralıksız yükseliyor. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş kişi sayısı 107.677'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıla göre 7.914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94.298'ini kadınlar, 13.379'unu ise erkekler oluşturuyor. Ülkenin en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kishimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10.000'i, 2012'de ise 50.000'i aşmıştı. Ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 olarak kaydedildi. Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 107.677'ye yükselerek ilk kez 100.000 sınırını geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Tat alma duyumuz dilin belirli bölgeleriyle sınırlı değildir. Tat alışımız dilin tüm yüzeyine ve ağız boşluğuna yayılan tat tomurcukları sayesinde gerçekleşir. Tatlı, acı, ekşi, tuzlu ve umami tatlar dilin belirli bölgelerinde daha yoğun algılansa da tüm tat tomurcukları bu tatları algılayabilir. Bu nedenle geleneksel tat bölgeleri haritası bilimsel olarak geçersizdir. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk bilim insanlarının da yer aldığı yeni bir araştırma, iklim krizinin dünya üzerindeki etkilerinin yüzyılın sonuna kadar çok daha belirgin hale geleceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı bugün bulunduğu iklim kuşağından farklı bir iklim bölgesine geçebilir. En büyük değişimin ise Avrupa'da olması bekleniyor. Araştırmada dünyayı tropikal, kurak, ılıman, karasal ve kutupsal olmak üzere 5 ana iklim bölgesine ayıran Köpenhager iklim sınıflandırılması temel alındı. Bilim insanlarının iklim modelleri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre yüzyılın sonuna kadar küresel kara alanlarının %38 ila 48'inin iklim sınıfı değişebilir. Kuzey Amerika'da bu oranın %51 ila 66 arasında olması beklenirken Avrupa'da değişimin çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre Avrupa'daki kara alanlarının %65 ila 91'i mevcut iklim özelliklerini kaybedebilir. Bilim insanları iklim kuşaklarının bu kadar hızlı yer değiştirmesinin yalnızca sıcaklıkları değil, ekosistemleri ve tarımsal üretimi de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bitki ve hayvan türlerinin değişen sıcaklık ve yağış koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceği, bazı bölgelerde tarımsal üretiminde ciddi baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Avrupa'da özellikle ılıman iklim kuşağının daha kuzeydeki soğuk bölgelere doğru genişlemesi bekleniyor. Bu değişimin yağış rejimlerinden mevsim sürelerine kadar pek çok doğal dengeyi değiştirebileceği de ifade ediliyor. Araştırmacılar sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde iklim bölgeleri dönüşümün hızlanabileceğini ve yüzyılın sonunda bugünkünden çok farklı bir dünya iklim haritasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Türk bilim insanlarının da yer aldığı araştırmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı iklim kuşağı değiştirebilir. En büyük dönüşümün ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İzmir'in Seferihisar ilçesinde hareket halindeki lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı. Gümrüklerde 81 milyar 970 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Ayrıntılar bültenimizde. İzmir'in Seferihisar ilçesinde hareket halindeki lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gümrüklerde 81 milyar 970 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi. Ticaret Bakanlığı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. İstanbul Maltepe'deki sahil yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Dış gündemle devam edelim. ABD gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Abbas'ın vize başvurusunun iptal edilmesi sebebinin neden kaynaklandığı bilinmiyor. Rus ordusu Kiev'deki askeri tesise Odessa'da bulunan askeri kargo gemisini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı gece Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri, limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Açıklamada Ukrayna güçleri tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi. ABD Temsilciler Meclisi İran'a yönelik saldırıların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını 220'ye karşı 204 oyla kabul etti. Tasarı, Başkan Donald Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi yönünde direktif verilmesini öngörüyor. Demokrat Kongre üyesi Gregory Meeks, Trump yönetiminin 200 gündür süren gerilimde hedeflerine ulaşamadığını savundu. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Suudi öncülüğündeki koalisyon, İHA'nın Mekke hava sahasındaki yasaklı bölgeye ulaşmadan engellendiğini duyurdu. Husilerin siyasi kanadı ise saldırı iddiasını kesin bir dille reddetti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, doların küresel rezervlerdeki payındaki düşüşün ağırlıklı olarak Rusya ve Çin'in rezervlerini azaltmasından kaynaklandığını söyledi. Bessent, doların uluslararası ticaretteki hakim konumunu koruduğunu ve küresel işlemlerdeki payının bu yılda arttığını belirtti. Rus yetkili Maxim Oreshkin ise, dolar ve euronun Rusya'nın dış ticaret ödemelerindeki payının 4 yılda %80'den %15'e gerilediğini açıklamıştı. ABD'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu açıklaması Moskova'nın tepkisine neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'u uzayda silahlı çatışmaların sonuçlarını göz ardı etmekle suçladı. Sözcü Maria Zaharova, uzayda silahların tamamen yasaklanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu tasarı sunacaklarını bildirdi.
2: Ekonomi.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren haberimize ekonomi kapağını açalım. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı. Emekli maaş promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet kızışırken limitler yeniden güncellendi. Emekliler için maaş taşıma ve taahhüt yenileme fırsatlarına toplam promosyon 35 bin lira oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 47 ilde 406 adet arsayı satışa çıkardı. Fiyatlar 255 bin liradan başlıyor. Açık artırmalar 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıntılara bilgilere www.toki.go.tr ile müzayedeemlakyönetim.com.tr internet adreslerinden ve 444-84-34 numaralı telefondan ulaşılabilecek. et ve et ürünlerinin üretimiyle satışına yönelik kurallar baştan aşağı yenilendi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğle birlikte hazır kıyma satışına son verilirken tavuk kıymanın yalnızca dondurulmuş satılması kararlaştırıldı ve etiketlerde tüketiciyi yanıltabilecek %100 ibaresi tamamen yasaklandı. Düzenlemeye uyum sağlamak için işletmelere 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 10.22 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.770, çeyrek altın 11.045, tam altın 44.022, ata altını ise 44.785 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerindeki yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İstanbul parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı, yer yer çok bulutlu 30, Antalya parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu, Gaziantep 33, Diyarbakır 5, Van 25 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında eski Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'yla yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Yeşilçam'ın hafızalara kazınan isimlerinden Nuri Alço, kamera önündeki rollerinin ötesinde hayatından ve yıllara yayılan kariyerinden unutulmaz hikayelerle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Özel hayatına dair merak edilenlerden mesleğe nasıl adım attığına, sinema dünyasında karşılaştığı vefa ve vefasızlıklardan Cüneyt Arkın'la çektiği gerçekçi kavga sahnelerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Alço, Katiller de Ağlar filmindeki hafızalardan silinmeyen helikopter sahnesinin kamera arkasında yaşananları da anlattı. Yıllar içinde de sinema ve televizyon sektörünü kendi deneyimleri üzerinden değerlendiren Nuri Alço, dinleyicilerden gelen mesajlara da içtenlikle yanıt verdi. Yeşilçam'ın perde arkasından unutulmaz set anılarına, özel hayattan bugünün sanat dünyasına uzanan sıcak ve samimi bir sohbetle sizlerle.
5: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve yakışıklı genç sevgili Nuri Alço. Nuri abi, hoş geldin.
6: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
5: Tuğba Özdey'in organizasyonu bildiğim kadarıyla adadaydınız ve ateşler falan harika bir karşılama oldu.
6: Güzel bir karşılama oldu, evet.
5: Nasıl abi, bu sevgi çok güzel bir şey değil mi insanlara?
6: Yani karakter oynayıp kötü adam oynayıp da bu kadar sevileceğini ben de bilmiyordum. Yani. Gerçekten. Şimdi sevginin karşılığını alıyor gerçekten. Doya doya. Coşkun da öyle yani. Bugüne kadar bütün çektiği filmlerde yuvalanan, taşlanan böyle bir insan. Fakat böyle bir ortamda sevgi yumağı oluştu. Harika ve bize böyle Götürüyoruz şimdilik.
7: Nur abi, gerçek hayatta yani şimdi sinemada,
6: evet,
7: Allah nazarlardan saklasın, yani o kadar muhteşem bir başarı ki, dışarıda bunun hiç sıkıntısı oldu mu? Olmuştur herhalde, çünkü çok kaptırıyoruz ya.
6: Bana olmadı. Beni bambaşka bir yok. Gazozla falan böyle bağdaştırarak, hı hı, daha değişik, ama tabii Coşkun'un oynadığı karakterler daha değişik. Hı hı, hı. Tecavüz sahneleri olduğu için ona saldırılar oldu. Aynı Erol Taş'a olduğu gibi. Hı hı. Festivallerde, Adana Film Festivali'nde olsun, Antalya'da olsun. Hı hı. Bunları yaşadılar onlar, ama ben gayet güzel. Çıktığım zaman bizim Fatma Girikler, Töreller falan alkışlandı, ama ben çıktığım zaman durmuyordu alkışlar, yıkılıyordu.
7: Allah Allah.
6: En sonunda olan nedir dedi, bu gazozcuyu bu kadar alkışlıyorsun. Bize niye yok bu tezahürat dedi, Allah rahmet eylesin. Yani bunları yaşadık.
7: Neydi peki bunun sebebi? Yani bunun altında yatan sebepler ne olabilir sence?
6: Bilmiyorum, halkın işte sevgi gösterisi bu. Yani o kortejde arabalarda giderken de aynı şeyi. Hı. Gazozu olan geliyor, gazozu olan geliyor.
7: Ya biz bile...
6: Bir şimdi sizin masanızda da görünce gazozları böyle. Allah razı olsun, yani şu anda gazoz sayesinde işte paralar kazanıyoruz. Sinemadan pek köşeyi yok, çağırmıyorlar rolü. Ama sinemaya dizileri çağırıyorlar gene. Diğer şeylere gidiyoruz.
7: Bu arada sen gazoz seviyor musun gerçekten?
6: Severim gazozu.
7: Ha, yani gazozla artık özdeşleştin ama...
6: Özdeştik, evet.
7: Sinemadan Yeşilçam sineması kazandırdı mı? Para kazandırdı mı?
6: Bizim zamanımızda para yoktu. Yani o zaman sponsorlar da yoktu. Her kıyafetimizi kendimiz alıyorduk.
7: Sen de özellikle
6: ben
7: öyle
6: değil mi? Ben zaten hep zengin adamını, zengin iş adamını oynuyorum. Aldığım kıyafetler hep İtalya'dan kendim alıyordum gidip yani.
7: Araçlarda da galiba öyle bir şey var mıydı abi? Kendi aracın filmler alandığın falan oluyor muydu hiç?
6: Tabii. Kendi arabamdaydı. Yani aldığımız paralar çok cüzi rakamlar zaten. Onu parça parça alıyorduk. Hı hı. Şimdikilerde nerede? Şimdiki alınan paralarla.
7: İnanılmaz.
6: Birinci bölüme giriyor. Birinci bölümde araba sahibi, ev sahibi böyle paralar alıyorlar yani şu anda.
7: Peki Nur abi, günümüzde bu paralar alınıyor da günümüzdeki oyunculuklar nasıl sence? Yani dizi, sinema oyuncuları falan.
6: Birkaç
7: zaman.
6: Şey hariç tabii. Güzel oyuncular var. İyi oyuncularımız var. Hı hı. Ama diğerleri hepsi helalli bayanlar yani. Çektikleri bile filmlerde, dizilerde bir anda aşk yaşıyorlar, bir anda evleniyorlar. Film bitiyor, dizi bitiyor, ayrılıyorlar. Hmm. Yani bunları hep şey olarak kullanıyorlar. Bizde öyle nerede bir Fatma Girik, Türkan veya diğer oyuncular, her filmde bir aşk, bir sevgili değiştirme olayı yok. Hmm. Böyle bir şey. Hmm. Yani yaşayamazlardı, onları setlere dahi getiremezlerdi. Hmm. Öyle bir ismi vardı yani. Yeşilçam camiası apayrı. Bir saygı sevgi çerçevesinde. Hı hı. Sete girdiğin zaman herkes birbirine sevgi, saygı içinde. Ciddi disiplinler içerisindeydi. Bizim, ama şimdi onları maalesef göremiyoruz.
7: Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela izleyenler olarak bugün mesela hala televizyonlarda, ekranlarda hangi kanalı açarsak açalım Yeşilçam sinemasından işte filmlerin yayınlandığını, senin de çok filmlerin yayınlanıyor. Bilmiyorum, buradan gelen bir şey var mı? Bir katkısı oluyor mu? Ekonomik olarak normalde yok, olması gerekmiyor mu aslında?
6: Şu anda hiçbir şey yok. Yani benim 350'ye yakın filmim var. Hı-hı. Hiçbir şey kazanmıyorum. Hiçbir şey gelir. Sadece benim, bırakın onları, yani kendi adıma sigorta yaptırdım. Sigorta şeylerini dahi kendim ödedim.
7: Allah Allah.
6: Çıkardığımda çıkardıklarında bir tek firmadan sigortalı yaptırmış beni oynarken. Yani başka da yok.
7: Bir de sen aslında Yeşilçam'ın bu anlamda şanslısından da.
6: Filmin ilk başlangıcım orası zaten. Orayı tonlarca film çektim orada. Her hafta hiç boş durmuyordum. Bir günde 3 sinemaya gidiyordum. 3 film çekiyordum yani. 3 yönetmen anlaşıyordu. Yarım saat ona, 1 saat ona, 2 saat ona, ona göre gidiyordum. Fakat şu anda tabii ki...
7: Ya ben şeye şaşırıyorum Nur abi. Biz şimdi Yeşilçam filmlerini izlediğimiz zaman... ya orada biz aslında kendi hayatımızı görüyorduk. Kendi yaşantımızı görüyorduk. Yani sizin oyunculuklarınıza baktığımız zaman sanki abi kamera yok orada. Yani o sizin bulunduğunuz yerde doğal kamera yok. İnanılmaz doğal. Tabii. Bugün o doğallıkları göremiyoruz. Bugün yapılan yapımların ben toplumun bir şeyini yansıttığını da görmüyorum işin gerçeği.
6: Tabii işte ezberliyorlar. ezbere takılınca da takı takır rol yapmadan aynı şeyi öyle basıp gidiyorlar yani. Hı hı. Çizgiye tutuyorlar. Şimdi bizim zamanımızda oyuncu koçu falan yoktu böyle bir şey. Hı hı. Şimdi oyuncu koçları var, çalıştıkları insanlar var. Hı hı. Kendi kendilerine çizgi çiziyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
7: Siz kendi kendinize spontane hiç çekimler esnasında aklınıza gelen bir şey olduğu zaman söyler miydiniz, yapar mıydınız falan?
6: Tabii söylerdim, yönetmenle paylaşırdım. Hı. Paylaşırdım. Uygun görürse tamam sana bırakıyorum derdi, oynardım ben.
7: Abi iyi rolde oynadığın Nur abi var mı hiç?
6: İlk başlarına iyi rolde oynadım. Baş rolleri şey oynadım. Fakat sonradan Türker abi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Benim ilk karakter oyunculuğum Kayıp Kızlar filmiyle başladı. Hı. Kayıp Kızlar filmine çağırdı beni. Hı hı hı. Sabah telefon, gittim. Ondan sonra bana dedi ki sana başrol film çekiyorum.
7: Az bir şey daha yaklaşmanı rica edeceğim senden.
6: Sevindim tabii. Kadro başrol dedi. Tabii başrol dedi çünkü. Hı. Tarık Akan var dedi. Autobo var dedi.
7: Oo.
6: Şimdi Tarık Akan'ın yanında ben başrol nasıl oluyorum anlamadım.
7: Bir şey düştün.
6: Sensin dedi başrol dedi bana. Senaryoyu istedim. Dedi senaryo yok sana dedi. Hı. Gerek yok dedi, sen oynarsın zaten dedi. Ondan sonra şaşırdım, bekliyorum bir şey söylesin diye. Peki rolümü bir öbeleyim, ne oynayacağım, niye oynayacağım?
7: Onlar gelmiyor mu önceden bu arada, senaryo falan?
6: Yok, oraya çağırdı, ondan sonra orada verecek.
7: Ha, orada verecek.
6: Yazıhanede verecek. Ya dedi işte kadın satan dedi, uyuşturucu kullanan dedi, satan dedi, böyle bir adam oynayacaksın dedi. Konuşamıyorum, tutuldum kaldım öyle bir rolde. Annem acı, babam acı. Hı. Yani sülale. Hı. Beni topa koyar yani. Hı. Mümkün değil böyle bir şey. Hı hı. Ama dedi senin sonra dedi düzelteceğim dedi. İkinci rol dedi benim hanımımla, karımla dedi, Gülşen Bükoğlu'yla. Sonra dedi hemen dedi Alev Alev çekeceğim dedi. Hı. Hı. Alev Alev'de oynuyorsun dedi. Orada iyi adam, bir iyi adam, bir kötü adam. Seni dengeleyeceğim.
7: Dengeleyeceğiz dedi.
6: Dengeleyeceğim dedi. Peki dedim. Bize film bir başlayalım.

0: bir avşar. Arkasından Tatsız Kraliçe'yi olsun. Böyle bağladı gitti.
1: Öyle devam etti.
0: İşte karakter oyunculuğu benim öyle başladı.
1: Şimdi bu arada şeyi duyuralım. Hani uyuşturucu, alkol bunların sağlığa zararlı olduğunu
0: tabii,
1: söyleyelim.
0: Tabii.
1: Buradan belirtelim. Nur abi kötü rolü en iyi oynayan kişi. Ya kötü rol oynamak, kötü karakter oynamak zor bir şey mi? Yani,
0: zor, en zor o zaten.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani karakter oyuncusu filmi alır başından sonuna kadar o götürür. Hı hı. Tarık Akan'la gidiyordu gazeteciler 4 gün çalıştı. Tarık Akan ben 22 gün çalıştım.
1: Öyle mi?
0: Film 22 günde bitti. 22 gün ben setteydim.
1: 22 gün boyunca.
0: Tabii. Tarık Akan 4 gün geldi. Polisi komiseri oynuyor çünkü. Olayları çözecek bilmem falan. 4 günlük bir şey. Gazeteciler hikayeyi sorardı. Ben bilmiyorum. Nuri'ye gidin sorun diyordu. Bana geliyorlardı. Ben anlatıyordum hikayeyi. Yani ama o zaman... Ne oldu? Tarık Akan filmi. Hiç sorun değil. Olsun ama çok güzel gençlere nasihat verici, uyuşturucudan kaçmalarını sağlamak.
1: Tabii orada mesaj vardı aslına bakarsan.
0: Her çektiğimiz filmde mesaj vardı. O mesajları vermek.
1: Abi seninle beraber gençlik, seninle tabii. beraber aileler şey dedi. Aman dedi yukarı dışarı bir yere çıktığında.
0: Tabii.
1: Bir yerde bir şey içme kimseden bir.
0: Aynı şey şekil. Düşün. Bugün restorana yemeğe gittim. Boğaz'da balık yemeğe gittim. Bir baktım Beyaz annesi falan oturuyor böyle. Ben de Eskişehir'den tanırım yani size sen mi? Beyaz'a ne anneciğim falan dedi. Annem dedi. Annesinin elini öptü. Annesi hemen bir bardak vardı. Üzerine baktım peçete koydu. O ne? Düşünün yani o yaşta kadın dahi etkilenmiş artık onu almış yani o mesajı.
1: Ama işte bu rolü iyi yapmakla ilgili bir şey.
0: Tabii.
1: Abi ben sen gelmeden evvel şey dedim anonsta dinleyicilerimize radyomuzda olağanüstü bir hareketlilik var. Herkes yemeği içmeyi bıraktı. Nur abi şimdi asansörden yukarı doğru çıkıyor. Bayılanlar oluyor mudur acaba falan?
0: Ben çok memnunum yani. Bu filmlerde gene gelse gene oynarım. Çünkü yani hakikaten gençliği uyaracak bir sürü mesajlar
1: çok,
0: var ondan.
1: Çok. Bu aslında şimdi, baktığımız zaman...
0: O zaman inti yok, şey yok, televizyon yok. Yani kız sevgilisi pastanenin köşelerine gidiyor bir şey içecek. İşte gazoz içine hap atmalar, ilaç atmalar...
1: Bununla ilgili çok şey. Güzel bir uyarı.
0: Tabii.
1: Çok güzel bir uyarıydı. Yani baktığımız zaman bu bize topluma hani komik bir tarafı var. Ama diğer taraftan az önce söylediğim şey abi sen çok iyi biliyorsun. Gerçekten anneler babalar tabii. çocuklarını böyle uyarırlardı.
0: Üniversiteye gönderirken İstanbul'a oraya buraya gönderirken aman kızım dikkat et bak şöyle böyle nasihat ediyorlar.
1: Nur abi bu hap hikayesi nasıl ortaya çıktı? Kimin aklına geldi? Nereden çıktı ortaya?
0: Vallahi o zaman Erdoğan Tınaş'tı senaryo. Yazan Türker abinin sayesinde öyle bir şey yapıldı gerçekten de olan şeyler şimdi de hepsini işiyoruz işte.
1: Bir şey söyleyeceğim senin bütün filmlerde hap kullanıldı mı abi?
0: Yok.
1: Yani içeceği hap atılmadığı filmlerde vardı.
0: Filmde var tabii.
1: Sevgili dinleyiciler şimdi sevgili Nuri Alço canlı yayında konuğumuz 0505 171 66 56 mesajlar bu arada geliyor. Nur abi şu sarı toplardan bir tanesini çekmeni rica etsem. Onu açarsan içinde onların sorular var. Soruyu bir okusak, bir tane yanıtlasak. Tamam. Bu arada benden gelen, bana gelen mesajlar. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ederim. Nuri Alço'ya iki sorum olacak. Dur, bu soruyu okuyacağım. Şimdi vaktimiz dar evet. diye. Abi ne çıktı kura topunda?
0: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa. Cinle pazarlık yapmadan isteyeceğin üç dilek nedir?
1: Diyor. Ne olurdu abi? Alaaddin'in sihirli lambası sende cin çıktı. Dile benden ne dilersen dedi Nuri Alço'ya.
0: Ne dileyim abi bunlara şimdi anlatayım ben üç tane şeyi. Bir açık benimle yaşasınlar görsünler yani.
1: Vay çok güzel. Gel benimle ne olduğunu gör yani. Hanımlar beyler tekrar burada olacağız. Kısa bir jingle'ımız var onu gireceğiz. Ondan sonra konuğumuz sevgili Nuri Alço. Gelen mesajlar var. Kendisine soracağız konuşacağız. Birazdan buradayız ayrılmayın geliyoruz.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyiciler, konuğumuz sevgili Nuri abi, Nuri Alço. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ediyorum. İki sorum olacak. Birincisi kendisi özel hayatında bugüne kadar hiç kimseye gazoz ikram etmiş mi? İkinci sorum da Coşkun'la, tecavüzcü Coşkun'la görüşüyor mu diye görüşüyorlar. Onu biliyorum ben, Ömer Faruk Bayram. Dün beraberdik.
0: Bugün de İlla balık yemeye gidelim dedi. Beraber olacağız akşam.

0: İnşallah kısmı.
1: Abi hiç gazoz ikram ettin mi? Onu soruyor.
0: Vallahi şimdiye kadar etmedim gazozdan sonra. Ancak filmlerde öğrendik o gazoz ikram etmeyi. Ama hakikaten çok güzel bir şey, konu işi işlemişiz ya.
1: Vallahi çok güzel bir konu. Yani, hiç aklına gelir miydi böyle bu kadar şey, hani tarihte yer alacak bir şey ya. Yani unutulmayacak bir şey o.
0: Unutulmayacak bir şey yani. Sonra dedim gittim kimyager arkadaşım. Pfizer'de çalıştım 2 sene ben. Eskişehir, Kütahya, Afyon bölgelerinin meseleliğini yaptım.
1: İlaçlı bir meseleliği var.
0: Gazozun içine dedim ne atılıyor dedim. Ne atılır? Bu iş kızları dedim baştan çıkarmak için falan. Neyse onları dedim bir merak ettim. Biri sorar falan.
1: Yani, bilgi sahibi olayım
0: bilgi
1: diye.
0: Bilgi sahibi olayım diye tabii. Yani çektiğimiz filmlerde zaten kötüye oynuyorsak dahi. Bir uyuşturucu kullananı, köprü altında yaşananları... Bakırköy'e gidip adamları onları seyretmeleri ben hep onları seyrederek bir yere geldim yani oynadım. Köprünün altına girdik rahmetli birlikte Coşkun ben yaz yani o kol kokulu kesik çolak oynadı o zaman rahmetli. Onlar da köprünün altında çok yaşadık. O zaman yaşayanlar da vardı yanımızda orada. Onların aralarına girdik falan böyle. Ferdi Tayfur'la beraber.
1: Abi şeyi söyleyeceğim. Şimdi senin ekranda gördüğümüz kadar bir de seni biz bir yerde daha görüyoruz. Tam da o gördüğümüz yerlerden dolayı sana vefa kelimesini yaklaştırıyoruz. Nuri Alço ve vefa. Çünkü bununla ilgili röportajlar falan da izledik. Cenaze nerede seni çok görüyoruz mesela. Evet. Mümkün mertebe hayatını kaybetmiş olan özellikle sanata, sinemaya, insanların hayatına tanımasa da bu ülkedeki insanların hayatına dokunmuş olan kişilerin son yolculuğunda seni görüyoruz orada. Senin böyle bir vefalı bir tarafın var. Bir de ya bir insanı, taraftan tabii. İnsanların da vefasız bir tarafı da mı var? Ne diyorsun?
0: Yani insanların kötü gününde beraber olmak lazım. İyi günde herkes beraber olur. Bizim camiadan öyle insanlar var ki yani cenazelere gelmez. Yıllarca arkadaşlık yapmış, beraber aynı filmde oynamış. Yani şaşırıyorum mesela sinema sanatçıların Soder'in başkanlığını yapmış insanlar var. Bunların yani bırakın bir çiçek gönderin veya kendiniz gelin bir yolculuğunu uğurlayın kardeşim. Oturduğunuz o masada koltuğun değerini verin. Yani bütün festivallere gidiyorsunuz, Adana'ya gidiyorsunuz, Altın Koza'ya gidiyorsunuz. Yani oralardan eksik olmuyorsunuz ama böyle günlerde de bunların yanında olun. Günah, yazık.
1: Evet.
0: Yani Allah rahmet eylesin Kadir abinin cenazesinde bile o Türkan Şoray zor yürüyordu. Öyle haliyle dahi geldi, duasını yaptı ve kalmadı, ayakta duramıyor çünkü ve götürdüler. Ne kadar duygusal güzel bir şey.
1: Evet. Senin Nur abi en çok ama en çok tuttuğun, senin yer aldığın film, en çok sevdiğin film hangisi oldu? Unutamadığım böyle etkisi.
0: Benim unutamadığım en büyük film benim Kayıp Kızlar'dı.
1: Kayıp Kızlar. İlk film aynı zamanda.
0: İlk film aynı zamanda.
1: Onun etkisi her zaman bir başka diyorsun.
0: En büyük hasılat rekoru. Türkiye'nin en büyük hasılat rekorunu kırdı. O zaman İnci Sineması vardı. İnci Sineması'nda galası yapılmıştı. Caddelere boy boy afişler asılıyordu. Bez afişler falan. Yürüyemiyorduk. Öyle bir şeydi. Bütün oyuncular Tarık Akan rahmetli. Ahusu bütün oyuncular Türkiye'de İnanoğlu hepsi geldi.
1: Bu senin hayal ettiğin bir şey miydi abi? Yani sen sinemayı bu şekilde hayal ediyor muydun yoksa hiç beklemediğin
0: tabii,
1: bir anda?
0: Tabii yani sinemacılık o gala günleri bambaşkaydı. Ama şimdi ne gala günü ne galalar şimdi hepsi basına yönelik çalışılan şeyler.
1: Peki en iyi diyeceğin birlikte oynamaktan mutlu olduğun oyuncu desem sana kadın erkek?
0: Fatma Girik.
1: Fatma Girik. Başka erkek?
0: Tarık.
1: Tarık Akan.
0: Cüneyt abi, Tarık abi bunlar.
1: Cüneyt abi.
0: Tabii Cüneyt abi hiç. Yani Allah var oynarken provada kavga sahneleri vardı birbirimize. Gelirdik provada ilk yumruğum nerede sağdan vuracağım tamam vurdu. İkinci sol dedi, üçüncü mideye çalışacağım falan. Hep onlara göre hazırlanıyoruz. Motor dediği zaman sağ vuracak diye bekliyorsun soldan çakıyor abi. Böyle gerçek şeyi seviyordu kendini. Cüneyt abi ne oldu? Kendini kaybediyordu. Ama o güzel rol çıkıyordu. Gerçekten o sağdan beklediğim şeyi alacakken buradan darbe yediğin zaman Murat kendin gidiyorsun böyle. Yaşıyorsun o anını.
1: Allah Allah ya. Ya. Abi gerçekten vuruyor muydu bu arada?
0: Vuruyordu. Allah.
1: Bir şey demiyor muydu Nur abi ya?
0: Ne diyebilirsin ya başrol oyuncusu? Oynuyor nasıl?
1: Abi yani en azından hani abi, gerçekten vurma abi, falan demiyor muydu?
0: Kayıp kızlar şeyine helikopterle kavga sahnemiz var. Kaçma sahnesi, uyuşturucu ya vatağına düşürmüşüm kızını. Uçak helikoptere biniyorum, atlıyorum, bacağından tutup yukarı çıkıyorum kendime. Adam koşarak geliyor, helikopterin ayağından yakalıyor ki bağlanmadan herhangi bir şey yok. Kendini yukarı çekiyor, helikopterin üstünde kavga ediyoruz. Bana yumruğu vuruyor, ben aşağı düşüyorum. Böyle bir ulan baktım yatak kocaman, hep karton kutular. Zaten bir şey yok, üstünde yatak var. Aşağı düşeceğiz, yukarı çıktıkça helikopter yükseldikçe masa kadar oldu küçücük bir yeri. Bir yanı düşsen toprağa çakılacaktın.
1: Ya siz gerçekten helikopteri mi çıkıp tutunuyorsunuz?
0: Tabii helikopterde Allah kavga ediyoruz. Tabii gerçek efsaneler. Bana bir yumruk attı. Tabii şeyde almam, savrulmam lazım. Ben bir aşağı atladım. Ulan tam dönerken bir baktım arkamdan geliyor. Ben hemen yuvarladım, aşağı kaçtım. Ulan dedi kurnaz ne kaçırdı? Düşsen üzerime düşeceksin, kemiklerim kırılacak aşağıda. Yani düşün böyle enteresan şeyler. Çok güzel anlar.
1: Bu çok enteresanmış gerçekten.
0: Evet,
1: ya.
0: Evet.
1: Abi hiç komedi, bu arada sen, hiç komedi filmi var mı oynadığın?
0: Uzaylı Zekiye'de oynadım.
1: Ha, Uzaylı Zekiye'de.
0: Uzaylı Zekiye'de oynadım. Ondan sonra birkaç tane öyle komedi filmim var.
1: Ne bileyim ya, seni bir de böyle komedi filminde falan, hani gerçekten bir komedinin içinde Hababam sınıfında falan hayal ettim bir an Nuri abiyi.
0: Evet.
1: Gerçekten ya, iyi ki varsınız ya.
0: O zaman çok güzel bir amacı. Bugün Yüne ile çalışmak ne güzel bir şey ama kısmet olmadı. Ben geldim, tam bir hikaye çekecektik. Cezaevine düştü gitti. Olaylar yaşadı. Olmadı rahmetli. Benim bir Ayan Işık, bir de Yılmaz Güney ile yoktur filmim.
1: Onun yani dışında
0: hepsinde var.
1: Hepsiyle var. Hepsiyle de çok güzel anılar birikti.
0: Dostluğum, arkadaşlığım tabii hepsinde de devam ediyor.
1: Ne kadar güzel.
0: Edison'dan.
1: Sen insan mıydın? Yani tabii, şey tabii. Film konusunda, iş konusunda.
0: Tabii biz oturduk mu şimdi öyle paydası olurdu. Kadir Savun, Madir Savun falan benden büyük.
1: Ah
0: tabii.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yemek yerdi. Biz ayrı bir yere oturduk. Oğlum böyle geldilerdi. Kendi çağırırlardı. Öyle giderdik masaya. Onların yanına beraber yemek yemeye. Düşün yani. Bizde hep şey var. Şimdi öyle, şimdi nerede? Şimdi sete gidiyoruz. Selam bile vermiyorlar yani.
1: Siz set haricinde, çekimler haricinde falan görüşür müydünüz, sohbet görüşürdük eder miydiniz?
0: Tabii ben Fatma Girik'te de belediye başkanlığı zamanında da yanındaydım. Bodrum'dayken de yanındaydım. Yani gider hep ziyaretini yapardım, yanına giderdim. Sette öyle bir kadındı ki o. Yani oynarken ilk önce sette çalışan işçileri yemeğe verdirtirdi. Kendi eliyle verirdi, dağıtırdı onları. Yiyin derdi.
1: Vay be.
0: Biz nasıl vücutla çalışıyoruz oğlum, siz bedenen çalışıyorsunuz diye. Bunlar böyle bir şey vardı. Şimdi
1: ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi arka planda çalışan insanlar yine neler neler çekiyorlar. Ama haklarını alabiliyorlar. Alamıyorlar mı, bunların tartışmalarını
0: evet,
1: görüyoruz.
0: Evet.
1: Bir de üzülerek söylüyorum, tabii ki genelleme yapmıyoruz ama Nur abi çok güzel bir noktaya değindi. Sanatçı kelimesini hak etmek lazım. Yani onun sağını solunu iyice doldurmak lazım.
0: Evet,
1: hali evet. Hareketlerine değil mi abi, ne diyorsun?
0: Evet, işte onu çok önemli. İşte o çizgiyi tutturdun, onun dışına çıktığın an kayboluyorsun zaten.
1: Evet.
0: Biz o çizgiyi bozmadık bu seneye kadar, bu yaşı. 50 sene geçti. Yarım asırdan fazla yaşıyordu yani sinema camiasında. Allah'a şükürler olsun. Hiç bozmadık ve o sevgiyi, saygıyı da şu anda alıyoruz. Karşılığını alıyoruz.
1: Nuri Alço müziği olsun kesin abi demiş bir dinleyicimiz var zaten. Yani şu anda altta çalan
0: müzik. Türkiye'de tek müziği olan sanatçı benim. Başka sanatçı yok zaten.
1: Şöyle, Bursa'dan selamlar. Emekçi taksici kardeşin bu arada sevgili abime çok selam demiş.
0: Sağ ol.
1: Hoş geldin abi demiş. İyi haftalar. Merhaba Nuri Alço. Bu hafta iyi başladı. Dinleyiciler gazoz içebilir mi demiş. İniz kadar içebilir.
0: İçebilir. Ben, gazozlar benden. Hiç merak etmesinler. Rahatlıkla siz ikame edebilirsiniz. Benim yerime.
1: Çok iyi. Hüseyin Ay selamlarını göndermiş. İyi yayınlar. Nuri abiye selamlar. Nuri Bey'e selamlar. Feryada Gücüm Yok adlı filmde
0: evet.
1: Gelecek projeksiyonu yapmıştı. Elbette rolü gereği. Bugünlerde o filmde söyledikleri için ne düşünüyor Nuri Alço'dan? gazoz ikram edelim Trump'a demiş. Bir dinleyicimiz göndermiş.
0: Evet, İrfan o zamanlar Bakır. Gerçekten Feryada Gülmek, Orhan Gencebay, Müjde Arlı'la beraber oynadığım filmde böyle anlatıyordum hikayeyi ve elimde şey böyle resimlerini, insanların kağıttan kesilmiş resimlerini ve o anlattığım şeyler bugün yaşanan şeyler. Herkes gerçekten inanıyor. Ya nasıl bildin, nasıl o zaman söyledin bu lafları diyorlardı. Düşün, şu anda onları birebir yaşıyoruz aynısını.
1: Nur abi, yemeklerle aran nasıl? Yemek yemeyi sever misin?
0: Allah aşkına,
1: yapar
0: severim,
1: mısın yemek?
0: Severim. Pek yemek yapmasını bilmem ama
1: öyle mi? Hiç yaptığım bir şey yok mu Nur abi?
0: Burcu olduğum için hep yemek seçerim yani balık.
1: Burcu Hanım mı?
0: Allah razı olsun.
1: Bu arada şöyle Allah nazardan saklasın diyeyim. O kadar o kadar ol, güzel, o kadar örnek, o kadar yakışan bir görüntü var ki. Biz bugün de gerçi kendisini de bekledik ama bu arada sosyal medyada videolar falan yayınlıyorsunuz. Acayip video yani.
0: Onlar işte bakıyor. Onlar o işleri o hallediyor.
1: Abi geçen konuşuyoruz. Dedim ki ya videolar çok güzel. Okan dedi gerçekten öyle mi dedi. Vallahi dedim çok güzel. Devam edin yani. Çok gülüyoruz dedim. Bir kere sen varsın yani videolarda. Sosyal medyanın aran nasıl bu arada?
0: Ben pek kullanmasını bilmiyorum ama benim bütün telefonlarım falan Burcu ile ilgileniyor. O bakıyor.
1: Bu arada hiç dizi, film, herhangi bir proje olmuyor mu? Ya, gelmiyor mu teklif?
0: Eşref Rüya'dan aradılar. Öyle kaldı. Sonra Yeraltı'ndan aradılar.
1: Ondan sonra, İyi yapımlar bir de bu arada.
0: Yeraltı tabii. Yeraltı'na dedim tamam okey. Yeraltı şimdi Eşref Rüya'yı da geçti. Eşref Rüya'yı zaten bitirdiler. İşte orada bir takım Levent araya girdi, devreye bir takım laflar falan söyledi. Olmadı.
1: Kaldı orada. Yani.
0: Kaldı, yarım kaldı.
1: Nur abi, gerçekleşmemiş bir hayalim var mı? Hiç şu an olmamış ama mutlaka yapacağım dediğim bir şey var mı? Ne bileyim, bir proje olur, başka bir şey olur, bir yere gitmek olur. Bilemiyorum yani.
0: Ya kafamda bir yere gitmek değil de güzel bir proje yani. Şu anda ben Eskişehirliyim. Ben baba tarafı gerçi Trakya Şarköy, Keşan Uzunköprü orada. Çünkü dedem Kelal Çon torunu olduğum için oradan gelen bir şey var. Ama Eskişehir bir talebe şehri. Çok güzel bir şehir. Ve Eskişehir'in yaşantısı hakkında talebelerin olayıyla ilgili güzel bir kendim böyle bir film yapmak istiyorum.
1: Ah ne güzel ya. İnşallah. İnşallah çok güzel olur.
0: Yapan da olsa ben yönetmenliğini yapmak istiyorum.
1: Ah ne güzel ya. Çok güzel olur vallahi. İnşallah gerçekleşir.
0: İnşallah.
1: Okan Bey, efsane programı ilgiyle dinliyorum. Nuri Baba'yı çok severim. O yaşayan bir efsanedir. Çok selamlar, sağlıklı ömürler diliyorum
0: amin,
1: demiş.
0: Amin.
1: Ahmet Parlak göndermiş. Ne güzel mesajlar geliyor Nuri abi. Valla sevilmek güzel şey galiba ya.
0: Allah razı olsun.
1: Yayını dinlerken bu başka bir mesaj gelmiş. Şöyle bir bakalım. Bir dönem İstanbul Bağdat Caddesi dahil Türkiye'nin her yerinde duvarlarda Nuri Alço ismi yazıyordu demiş. Yazıyorlardı demiş. Öyle değil mi abi?
0: Evet, çöp konteynerlerinde, elektrik trafolarında, dağlarda, Eskişehir'e giderken yollarda, dağlarda bütün yazılar. İşte genç üniversite talebelerinin yazdığı yazılardan, sloganlar.
1: Abi hiç sokakta falan başına bir şey geliyor muydu böyle? Acayip bir şeyler yaşıyor muydu? Kızıyorlar mıydı sana?
0: Yok, hiç böyle bir kızma yok.
1: Ya bir de sen çok yakışıklı, hala da çok yakışıklısın da gençliğinde bakıyorum abi. Evet, yani kötü adam olacak rol şey tip de yok sende ya.
0: İlk başladığında korktum. Yani bu yazıları görünce bir sabah bir kalktım. Ya ben de Şişli Savcılığına gittim.
1: Senin hikaye.
0: Ya dedim başımıza bir şey gelir, herhangi bir olay olur. Bilmem ne, benim böyle sokak yazıları falan. Ondan sonra müracaatta bulunmuş bir şeyde bulundum.
1: Abi Erol Taş rahmetli neler yaşamış.
0: İşte dedim ya, onlar yaşadılar. Onlara taş attılar. Erol abiye taş attı. Dedi bana şey atıyorsunuz ya dedi. Ne güzel dedi. Demek rolümü iyi oynamışım.
1: Aslında yani. Bu önemli bir şey değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Ne olur yanlış düşünüyorsam söyle. Biz filmi izlerken bir insana ne kadar gıcık oluyorsak, herhalde sinir oluyorsak, bence o işini hakikaten mükemmel yapıyor. Doğru mu abi?
0: Doğrudur.
1: Gerçekten öyle ya.
0: Gerçekten öyle.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Yeni bir çalışması var mı sevgili Nuri Alço'nun? Eskileri özlüyoruz demiş Bora Bey, göndermiş.
0: Sinema filmi çekiyoruz. Sinemalardan var şimdi. Sinema teklifleri var. Onları yapıyoruz ama tabii eski oyuncular nerede? Eski kadrolar, eskileri bulmak çok az sayıda kaldık. Şurada 5 kişi ya var, 10 kişi ya yok. Yani.
1: Senin Nuri abi rol almadığın ama izlemekten çok mutlu olduğun, sevdiğin yapım, yerli de olabilir, yabancı da olabilir film, hangi filmi seviyorsun? seviyorsun
0: ben
1: mesela?
0: Şeyi de çok seviyorum.
1: Ne?
0: Çok da iyi bir oyuncu. Hı. Eskilerden kalan zaten Kenan Kala falan, onlar hepsi bıraktılar gittiler. Hı. Hı. Kıvanç Tatlıtuğ.
1: Kıvanç Tatlıtuğ yenilerde.
0: Bana benzeyen ve bir bakıyorsunuz psikopat oynuyor, bir bakıyorsunuz salon adamını oynuyor. Çok yakışan ve ağırlığını veren çok iyi bir oyuncu. Hı hı.
1: Oyuncu dediğin herhalde...
0: Onunla oynamayı da çok isterim yani. Baba oğul falan böyle olmalı.
1: Sen bütün karakterleri oynayabilir misin Nur abi?
0: Oynarım.
1: Yani iyi, kötü, sert, ne bileyim...
0: Oynarım hiç.
1: Duygusal.
0: Hiç. Yani duygusal filmde de oynadım ben. Şeyde iki gözü kanlar içerisinde ağlayan Çorum'da çekiyoruz filmi. Hı hı. İki çocuğum var. Çocuğumu duyanmak için böbreğimi sattım. Hı hı. Böbreğimin parasıyla ev yok. Otelde kalacak şey yok. Parkta yatarken böbreğimi sattığım parayı çaldılar. Hı hı. Emniyete gittik falan. Ki emniyet müdürü de oynuyor böyle. Hı. Orada ifade olayına girdim. Yönetmen stop diyemedi.
1: Allah Allah. O kadar mı role girdin yani?
0: Yani gözlerim iki kan çanağına dönmüş.
1: Allah Allah.
0: Nasıl ağlıyorum? Nasıl duygulanmışım? Nasıl... Stop diyecek.
1: Gerçekten
0: bekliyorum.
1: Gerçekten yaşıyorsun yani.
0: Abi diyalog bitti, titriyorum, diyalog bitti. Ulan bakacağım ona, bakamıyorum da kessin yeter diye. En sonunda dayanamadım. En sonunda dedim yeter, bitmedi mi sahne dedim. Ya.
1: Ya. Sen normal hayatta da böyle duygusal mısındır abi?
0: Duygusalımdır yani. Filmi seyrettiğim zaman böyle duygulanırım. Biliyorum nasıl çekildiğini, biliyorum ne nasıl olduğunu.
1: Ama
0: biliyorum.
1: Yine de
0: bildiğim halde burada yani ki, ya ne
1: sen ağlıyorsan bizi...
0: nasıl çekildiğini biliyorsun, neye ağlıyorsun buna boşu boşuna?
1: İyi ki varsın Nur abi demiş dinleyicimiz.
0: Sağ ol.
1: Mustafa Bey göndermiş, bakalım. Okan Bey merhabalar, Bursa'dan Recep. Yıllar önce Nur abiyle İstiklal Caddesi'nde Merdivenli Mekanlar Sokağı'nda denk gelmiştik. Masaya oturmak üzereyken iki masada bayanlar oturuyordu. Sırf onlar rahatsız olmasın diye masa değiştirmişti. Bu hareketini yıllar boyunca unutmadım. İdolüm olmuştu demiş. Sevgili Recep Bey göndermiş. Ay canım abim benim ya. Bir de böyle hani rahatsız olurlar falan diye mi düşünüyorsun?
0: Tabii saygıdır bu ya. Onların ortamını bozmamak lazım. Veya onların konuştuklarını duymamak gerekiyor. Onun için yani hiçbir zaman illa ısrarla bir bayanın yanına oturalım ya bilmem ne falan. Öyle bir düşüncem yoktur benim hiçbir zaman.
1: Gülşen Bubikoğlu'yla oynadı mı Nur abi demiş.
0: Oynadım
1: Çanakkale'den
0: tabii.
1: Selamlar demiş dinleyicimiz.
0: Oynadım. Hı hı. Oynamadığım hiçbir şey yok, benim sanatçı yok.
1: Abi şöyle geçmişe dönüp baktığın zaman hiç keşke dediğin bir şey var mı? Yani ne bileyim, nasıl değerlendiriyorsun bu meslek hayatını? İyi ki de girmişim be, iyi ki de yapmışım, iyi ki de bu işi seçmişim. Çünkü sen başka alanlarda bankacılık, ilaç mümessili, profesyonel voleybol, ordu milli takımı. Yani oralardan da ses var mı bu arada? Müzik güzel söyler misin?
0: Var o zamanlar mırıldanarak söylüyordum yani, o da var.
1: Ciddi misin sen? Böyle.
0: Ama sinemayı çok seviyorum yani.
1: Türkü diyorum, şarkı söylüyor muydun abi ya?
0: Evet.
1: Şarkı ses güzel.
0: Murat Soy'dan falan o zaman. Abi yani çıkmayan sahneye kalmadı ki o zaman İzmir Fuarı'nda. Yani bütün yapımcılar teklif geliyordu. Çünkü tıklım tıklım. Cüneyt abi bile çıktı, düşünün yani. Cüneyt abi de ki ses yoktur. Çıktı, karate yaptı, bilmem ne yaptı sahnede. Yani İzmir Fuarı demek çok büyük bir fuar ya. Orada bütün Mahmut Ekimoğlu da çıktı, Murat Soy'dan da çıktı. Yani çıkmayan kalmadı.
1: Aslında ben biraz da şey düşünüyorum. Ülkemizde Yeşilçam'da çok sevilen inanılmaz güzel filmler yapıldı. O filmler belki günümüzde tekrar yapılsa, bilmiyorum. Sen ne dersin böyle bir şeye?
0: Çok güzel
1: bakar mısın? İster misin böyle bir şey?
0: İbrahim Tatlıses'le biz çektik film. Nasıl isyan etmiştik. Onda dedi ya, programına çağırdı gittiğimde. Ya baba dedi, çok büyük hasılat rekoru kırdı, çok büyük ses getirdi. Ne olur dedi, o filmi bir daha çeksek dedi, nasıl olur dedi. Çekelim dedim ama işte başına da böyle olaylar gelince kaldı.
1: Sen kendi sesini hiç kullandın mı Nur abi filmlerde? Hiç oldun fit?
0: Kullandım.
1: Öyle mi?
0: Kullandım.
1: Ama çok fazla yok herhalde.
0: Yok. Beni...
1: Genelde Esen Günay ya da Pekcan Koşar. Öyle mi? Onlar seslendirdi seni.
0: Yok
1: galiba.
0: Beni Saadettin Erbil.
1: Ha öyle konuşuyordu. Mi?
0: Kayıp Kızlar'da falan Saadettin, Mehmet Ali Erbil'in babası konuşuyordu.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
1: Abi batıl inanç var mıdır bu arada Nur abi? Böyle batıl inançların falan var mıdır?
0: Vardır.
1: Takıntılar var mı sende hiç? Yok, ne bileyim düzen de... takıntısı, şey temizlik takıntısı
0: yok,
1: falan.
0: Yok öyle bir sıkıntım yok. Öyle bir sıkıntılarım yok.
1: Hiçbir zaman olmadı diyor.
0: Ya dini inancım kuvvetlidir.
1: Bu arada bütün aile, sendeki bütün aile, sen hep söylüyorsun hacı hoca diyorsun. Yani Allah, dini vecibelerini yerine olsun, getirenler.
0: Benim, abim de rahmetli hacı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yengem de gitti, annem, babam. Yeğenim, abimin oğlu, onlar dahi hepsi hacı.
1: Abi çok fena bir durum ya. Böyle rol alıp yani...
0: İnançları hepsinin kuvvetlidir. Ben mutluyum, memnunum.
1: Sana hiçbir şey demediler mi böyle kötü karakteri, bu şekilde karakteri oynayınca falan?
0: Yok, ne söyleyecekler? Sonradan öğrenmeler tabii.
1: Sakladın değil mi?
0: Seyrettikçe, gördükçe onlar şaşırdı. Babamın yanına gidemiyordum. Abime soruyordum. Ne diyor, bir şey diyor mu babam diye.
1: Bir dakika, mesajlar tamam. Kemal Sunal'la filmi var mı demiş bir dinleyicimiz.
0: Yok, bir Kemal Sunal'la yok.
1: Aa, onu ben de bilmiyordum. Merhabalar. Demet Akbağ'ın Nuri abiye yaptığı heykel şakası efsaneydi. Nuri abinin verdiği tepkiler daha da efsaneydi demiş dinleyicimiz.
0: Evet.
1: İsmail Bey göndermiş.
0: Güzel bir çalışmaydı. O Demet hakikaten çok güzel yakalamış. Kendisi de sette yok, göremedim zaten de. Sonradan çıktı bir ara, nereden çıktıysa. Öyle uyandım yani. Heykel olayı, caddelere isim soyad verme olayı. Güzeldi o program.
1: Vallahi çok güzel ya. Nur abi şimdi bir o mu bu mu bölümümüz var. Tek kelimelik bunlar. Mesela ak mı kara mı?
0: Ak.
1: Ak. Az mı çok mu?
0: Az.
1: İyi mi kötü mü?
0: İyi.
1: Gece mi gündüz mü?
0: Gündüz.
1: Çay mı kahve mi?
0: Çay.
1: Çay. En çok şey mi seversin?
0: Her zaman çay benim, evet. Kahve içmem.
1: Yemek peki günde böyle düzenli bir şekilde
0: normal
1: besleniyorsun?
0: Sabah kahvaltımı yaparım öyle.
1: Spor öyle... mupor falan filan hiç oldu mu spor?
0: Yapıyordum tabii.
1: Bıraktın tabii şimdi.
0: Şu anda tabii.
1: Ama gayet dinç görünüyorsun yani, Nur abi, gözünü seveyim
0: şu
1: ya.
0: Şu anda spor yapmaya kalksın, bir yere gittiğim zaman zaten yürüyemiyorum.
1: Ama tabii
0: tam başlıyorum, tam koşmayı bakıyorum, bir resim çektirelim be, terliyim yani. Hmm.
1: Bir şey. Ama bir de tabii sen şimdi kalple ilgili değil mi?
0: Tabii sıkıntılar yaşadım, Allah aşkına.
1: Çok iyiyim, iyisin, iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Nur abi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Vallahi billahi iyi ki varsın, vaktimiz doldu.
0: Davet ettiniz, geldim.
1: Asıl çok bizim için tanıdım. Bizim
0: çok
1: için şeref.
0: Sağ ol.
1: İnşallah güzel günlerini, güzel yapımları ve yeni projelerde de seni görmeyi
0: i̇nşallah,
1: çok arzu ederiz.
0: İnşallah. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim.
1: Radyomuzu beğendin mi bu arada, Radyo Sputnik'i?
0: Harika bir şey.
1: Biraz gelirken zorlandık ama Nur abi olsun.
0: Evet biraz öyle oldu.
1: Canımızsın, iyi ki varsın. Hanımlar beyler, Nuri Alço Türk sinemasının efsane ismi. Allah uzun ömür versin, güzel bir ömür versin kendisine. Sağ
0: amin
1: olsun
0: cümlemize.
1: Sağ olsun bizi kırmadı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hiki dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Astro. No.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, köpeklerin insanların yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre köpeklerin bu yüz ifadelerine verdiği beyin tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor. Bulgular köpeklerin insan duygularını algılama biçimine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Köpeklerin insanların yüz ifadeleri arasındaki farkları ayırt edebildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bu becerinin ortaya çıkışında rol oynayan beyin mekanizmaları büyük ölçüde anlaşılmamıştı. Science dergisinde Ağustos ayında yayımlanan yeni çalışma, köpeklerin yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntüyü yansıtan yüz ifadelerini de ayırt edebildiğini gösterdi. Araştırma, Viyana Üniversitesi Biliş, Duygu ve Psikolojide Yöntemler bölümünden Raul Hernandez Perez ve Laura Cuaya'nın da aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütüldü. Araştırmanın ilk aşamasında 8 köpeğe mutluluk ifadesi taşıyan ve belirgin bir duygu ifadesi içermeyen insan yüzlerinin fotoğrafları gösterildi. Mutlu yüzler gösterildiğinde köpeklerin beyninde üst düzey bilişsel süreçlerle ilişkili temporal korteksin ve ödüllendirmeyle bağlantılı caudate çekirdeğin daha etkin hale geldiği görüldü. Araştırmacılar özellikle caudate çekirdekte gözlenen bu etkinliğin mutlu insan yüzlerinin köpekler için duygusal bir anlam taşıyabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 12 köpeğe mutlu, öfkeli, korkmuş ve üzgün insanların fotoğrafları gösterildi. Makine öğrenmesi yöntemleriyle incelenen beyin etkinlikleri, köpeklerin mutlu yüzlere verdiği tepkinin öfke, korku ve üzüntü ifadelerine verdiği tepkilerden belirgin biçimde farklı olduğunu ortaya koydu. Daha da dikkat çekici olansa köpek beyninin yüz ifadelerini yalnızca olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırmaması oldu. Beynin genelindeki etkinlik örüntüleri incelendiğinde korkuya verilen tepkinin öfke ve üzüntüye verilen tepkilerden de farklı olduğu belirlendi. Araştırmacılar bunun köpeklerin insanlardaki farklı olumsuz yüz ifadelerini ayırt edebildiğini gösteren ilk kanıt olduğunu ifade etti. Ancak bu sonucun köpeklerin duyguları insanlarla aynı şekilde deneyimlediği anlamına gelmediği vurgulandı. Gerçek hayatta köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını yalnızca yüz ifadelerinden değil, beden hareketlerinden, ses tonundaki değişimlerden ve kokudan da aldığı belirtildi. Araştırmaya yalnızca evcil köpekler dahil edildi. Araştırmacılar farklı koşullarda yaşayan köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını farklı algılayabileceğini belirtti. Ekip sonraki çalışmalarında köpeklerin insanları anlamak için farklı ipuçlarını nasıl bir araya getirdiğini araştırmayı planlıyor. Yeni bir araştırma köpeklerin insanların yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin insanlardan gelen yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu ve koku gibi farklı ipuçlarını birlikte değerlendirerek duyguları nasıl algıladığını anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bir türlü olmayan bir işle biri çıkar ve bak bu işin püf noktası var der. Peki ama nedir bu püf noktası ve gerçekten püfle ne ilgisi var? Bugün ustalıkla yoğrulan bir deyimin izini sürüyoruz. Vaktiyle çanak çömlek yapılan küçük bir kasabada yıllar yılı çıraklık yapan bir genç artık kalfa olmuştur ve gün gelir kendi dükkanını açmaya heves eder. Ama ustası her seferinde aynı şeyi söyler. Evladım, sen daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun. Biraz daha bekle. Ustasının bu tekrar eden uyarılarından bunalan kalfa sonunda dayanamaz ve kendi dükkanını açar. Açar açmasına ama yaptığı testiler, sürahiler ve küplerin hepsi kısa süre içinde çatlamaya başlar. Titizlikle yaptığı her şey bir yerinden yarılır, bozulur. Ve kalfa bu işin sırrını bir türlü çözemez. Sonunda çaresizce ustasının kapısını çalar, durumu anlatır. Usta gülümseyerek başını sallar. Demedim mi evladım? Sen bu işin püf noktasını daha öğrenmedin. Sonra önüne bir miktar çamur koyar ve hadi bakalım bir testi yap da sana göstereyim der. Kalfa hamura şekil verirken usta arada bir testinin üzerine hafifçe üfler. Püf. Her püfte çamurun içindeki hava kabarcıkları patlar. İşte o küçücük hava boşlukları yok edilmeden yapılan her testi bir süre sonra çatlar, dağılır. Kalfa o gün anlar ki bu işi gerçekten ustaca yapmak sadece görünene değil görünmeyene de dikkat etmeyi gerektirir. Ve o andan sonra bir işin hassas, gizli ama belirleyici kısmına hep aynı isim verilmiştir. Püf noktası. Bugün hala bir işin ayrıntısına en önemli sırrına püf noktası diyoruz. Ve biliriz ki bazen en büyük fark en küçük dokunuştadır. Unutmayın, her işin bir püf noktası vardır. Ve bazen ustalık sadece üflemekle değil doğru anda üfleyebilmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar yapıldı. Ailem güvenli operasyonuyla 20 şüpheli tutuklandı. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Olympique Marseille'yi konuk edecek. Ayrıntılar bültenimizde. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Soruşturmada eski jandarma mensubu emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu tespit edilirken Başsavcılık tarafından alınan bilgiye göre kararın henüz uygulanmadığı ancak şüpheliyle irtibat geçildiği öğrenildi. Diyarbakır'da kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütünün yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Vadilik, kırmızı bültenle aranan BCG'nin liderliğini yaptığı belirtilen örgütün kentteki yapılanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Ailem güvende operasyonuyla 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezi düzenlenen ve 6 LGBT'yi derler aldığı Ailem Güvenli Operasyonu'nda gözaltına alınan 35 şüpheliden 20'si tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. SPK 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu bir şirketin sermaye artırımına 7 şirket ise borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Kurul Katılım Evim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktöring pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İzmir'de 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki Elif Naz Yeke ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberle küçük çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu. Dış gündemle devam eden Macklemore, Ed Sheeran turnesinden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacak. Filistin'e yönelik sahne açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Amerikalı rapçi Macklemore, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net kazancın tamamını Filistinlere ve Gazze'deki yardım çalışmalarına destek veren 6 kuruluşa bağışlayacağını açıkladı. İngiltere'de bir köy İngiltere'den ayrılma kararı aldı. İngiltere'deki küçük kırsal bir köy yakındaki eski bir askeri tesise binden fazla göçmen yerleştirme planlarını protesto etmek amacıyla Birleşik Krallık'tan ayrılma yönünde oy kullandı. Fakat yapılan oylamanın sonucunun hukuki bir ağırlığı bulunmuyor.
2: Ekonomi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından likidite imkanlarını gözden geçirdi. Banka haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını, bankaların borç alabilme limitlerinin güncelleneceğini ve teminat iskonto oranlarının azaltılacağını açıkladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.380 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 55 lira 97 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.798, çeyrek altın 11.091, tam altın 44.206, atı altın ise 44.962 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Olympique Marseille'yi konuk edecek. Saat 2'de başlayacak zorlu karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'a Trossard'dan kötü haber geldi. Belçikalı yıldız ağrıları nedeniyle bu akşam maçta forma giyemeyecek. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 3 tur geçerek ulaştı. Olympique Marseille ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer aldı. Hamile erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Ay Yıldızlar grubundaki son maçında dün akşam Letonya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası macerasını sonlandırdı. Hamile futbol takımının Fransa maçı biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızı ekibimizin UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Bilet fiyatları 1000 lira ile 3000 lira arasında değişiyor. Türkiye-Fransa mücadelesi 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Evet, yarınlar bizimdir. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evet, yarınlar bizimdir. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nindir.
4: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz.
5: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
6: Barış bu toprakların, tüm Ortadoğu'nun ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
7: Dolu dizgin programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor.

Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Duması seçimleri öncesinde Kremlin'den vatandaşlara seslendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz dedi. FED'den 3 yıl sonra ilk faiz artışı geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması seçimleri öncesinde Kremlin'den vatandaşlara seslendi. Seçimlerin yasalara uygun ve belirli tarihlerde yapılacağını belirten Putin, sandığa katılımın Rusya'nın zaferine ortak katkı olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının hiç kimsenin Rusya'yı bölemeyeceğini, devlet yapısına ve sistemine zarar veremeyeceğini göstereceğini belirten Putin, oylamanın Rusya'yı zayıflatmak ve egemenliğinden mahrum bırakmak isteyenlere bir yanıt olacağını ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı dün gece Ukrayna genelinde askeri sanayi kompleksi, enerji ve ulaşım altyapısına yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Kiev'in yanı sıra Zaporojye ve Odessa bölgelerinde metalurji ve radyo elektronik sanayi işletmelerinin, Ukrayna askeri sanayi kompleksi tesislerinin, enerji ve ulaşım altyapı hedeflerinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımında olan deniz taşıtlarının vurulduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar dünyayı felakete sürükleyebilir dedi. Guterres, Birleşmiş Milletler'de düzenlediği toplantısında Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ve Orta Doğu'daki genel duruma ilişkin koşulların her geçen gün biraz daha kötüleştiğini ve hiçbir bölgede iyileşme görülmediğini söyledi. Durum bu şekilde geliştikçe küresel düzeyde tamamen yıkıcı sonuçlar doğuracak, felaket bir duruma yol açabilecek ciddi bir patlama riskiyle karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler'in önündeki sorunlara da değindi. Kuruluşun gelecek aylarda söz konusu zorluklarla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz dedi. Trump bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle doğrudan temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamada olduğu sorusuna umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz yanıtını verdi. ABD Temsilciler Meclisi İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisi'nde savaş yetkilerine yönelik yasa tasarısı oylandı. İran'a yönelik saldırılara son verilmesi hedefiyle Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi direktifi veren tasarı 204 hayır oyuna karşılık 220 evet oyuyla kabul edildi. ABD gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. The Times of Israel'in haberine göre Abbas bu durumda ard arda ikinci yılda da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak. Abbas'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistinli yetkililerin de vize başvuruları reddedildi. ABD yönetiminin vize vermemesi nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Abbas geçen yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamamış ve genel kurula video mesaj yoluyla hitap etmişti.
ABD Merkez Bankası'ndan 3 yıl sonra ilk artış geldi. ABD Merkez Bankası FED politika faizini 25 bas puan artırarak %3,754 aralığına yükseltti. Böylece FED 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırımına gitti. Küresel ekonomik gelişmeler, ABD-İran savaşı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD ekonomisinde yükselme eğilimi gösteren enflasyon nedeniyle FED'den faiz artışı bekleyenlerin sayısı artmıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Böylelikle 2023'ten sonra ilk defa faiz artışına gidildi. Sudan'ın Batı Kordofan eyaletinde bir altın madeninde çökme meydana geldi. En az 6 hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar can kaybının artabileceğini belirtirken bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı bildirildi. Avrupa Birliği tüm ülkeler için 13 yaş altına sosyal medyayı yasaklayacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin blok genelinde 13 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak ve daha büyük çocuklar için dijital teknolojiye kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu. Avrupa Birliği çapında kurallar geliştirme hamlesi birkaç bireysel Avrupa Birliği üye devletinin gençlere yönelik sosyal medya sınırlamaları getirmesinin hemen ardından geldi. ABD'de yapılan anket, halkın çoğunluğunun yapay zekanın günün birinde insanlığın tamamını yok edebileceğine inandığını ortaya koydu. Ankete katılanların üçte biri yapay zekanın insanlığı yok edebileceğine ilişkin riskin orta seviyede olduğunda görüş bildirirken %17

0: 12,5 trilyon ton buz eridi. Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre Grönland ve Antarktika'da 1979'dan bu yana 12,5 trilyon ton buz eridi. Araştırmacılar buz kaybının küresel deniz seviyesini yaklaşık 3,1 santimetre yükselttiğini belirtti. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. 17 Eylül 2026 Perşembe'yi gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Ebru Dönmez.
5: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim gazetelerimizi aldık. Yuvarlak masamızın etrafındaki yerimizi de aldık. Bakalım Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nde şöyle bir manşet var. Sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Hutbede sade düğün, Bihter'e çifte düğün. Neden bahsediyorum? Hemen açıklamasını aktaralım. Vatandaşa şatafattan uzak durun diyen eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın en küçük kızı için iki ayrı düğün yapılmış efendim. Bundan bahsediliyor Sözcü Gazetesi'nde. Ali Erbaş düğünler sade olmalı ve israftan uzak durun demişti. Bu şekilde açıklamaları vardı. Hutbelerde de bunu söylüyordu. Ancak söz konusu kendi ailesine gelince bu konuda çok da sözlerinin arkasında duramadığı gözüküyor. Zira kızı için önce Sakarya'da bir düğün organizasyonu var. Hemen ardından da İstanbul'da hepimizin bildiği bir otelin dev bir balo salonunda ikinci düğünü yapıyor. Bu arada Ali Erbaş daha önce 2019'da da diğer kızı için de yine aynen bu şekilde iki ayrı tören düzenlemiş ve törende protokol damgasını görüyoruz. Birçok ismin katıldığı kocaman bir salonda, yani dev bir salonda, hatta şöyle söyleyebilirim, bu otelin balo salonu en büyük balo salonlarından bir tanesi. İşte burada eski bakanlar, vekiller, vekillerin de yer aldığı büyük bir düğün olmuş. Yani hutbede sade düğün yapın diyor ama kızına da çifte düğün yapıyor demiş Sözcü Gazetesi.
4: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne verdiği üyelik mesajından bahsediyor. Kaybeden Avrupa olur başlığıyla vermiş bu haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 53 yıldır kapıda bekleten Avrupa Birliği için üyelik konusu Ankara için artık öncelik değil, yine de kapıyı kapatmadık demiş. Türkiye'yi alırsanız ne âlâ, almazsanız da kaybeden siz olursunuz diye konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye, Gazze ve Lübnan'a da sahip çıkacağını vurguladı ayrıca ve F-35 meselesi için de Trump söz verdi, yerine getirmesini bekliyoruz diye konuşmuş. MYK'da da terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir aksaklık yok, kontrol tamamen bizde, terör defterini bir daha açılmamak üzere kapatmaya kararlıyız diyor.
5: Nefes gazetesindeyiz. Son olarak Ege'deki adaları silahlandırmak

0: Ran Atina şu anda da bu işte nasıl söylesek güvenlik anlaşmalarını biraz şey yapıyor yani uymuyor diyelim daha doğrusu. Son olarak da TSK'nın en seçkin birliklerinden olan Tunceli'de konuşlu 51. Tugay Komutanlığı da Sisam Adası'nın karşısındaki Söke'ye yerleştirildi. 2000 komandodan bahsediyoruz. Bu da Yunanistan'ı korkutmuş durumda. Son olarak da Miçotakis bu adaya ziyarette bulunmuştu. Sonrasında bu hareketlilik yaşandı. Uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken adaları İsrail silahlarıyla dolduran Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son Mey ziyareti bardağı taşırdı. 51. Tugay Komutanlığı Tunceli Hozat hattından Aydın Söke hattına taşındı. İsrail'in oyuncağı olduğunu belirtiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son yapılan açıklamalarda 2000 komandodan oluşan Tugay Yunanistan'a ait Sisam Adası'nın hemen karşısına konuşlandı. Bu hamlede Atina'da tedirginlik yaratmış durumda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atina bölgeyi kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasın uyarısı.
1: Evet, Atina'nın Ege'yi kapsayan Aşil Kalkanı planına Ankara daha fazla sessiz kalmadı diyebiliriz. Sözcü gazetesi de böyle bir manşet atmıştı hatta. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi diyor ki çürük elmaları devletimiz ayıklar. Neden bahsediyor? Çiftçiden ucuza aldıkları sebze ve meyvenin fiyatını sahte faturalarla 5 kat arttıran fırsatçılara yönelik operasyon vatandaşları memnun etmiş efendim. Sabah gazetesi pazarları gezmiş, vatandaşlara sormuş. Sebze ve meyve piyasasında manipülasyona yol açan ve vatandaşın cebini yakan fırsatçılara yönelik operasyonu halka sormuş. Sorduğu halk da bu operasyon sayesinde fiyatların düşeceğine inancımız tam demiş. Devletimiz bunu çözer demiş. Denetimler sürsün, aracılar kaldırılsın şeklinde açıklamalarda bulunmuşlar Sabah gazetesi mikrofonlarına.
2: Posta gazetesi de bugün 3 vasiyetin açılması bekleniyor. Kimin? Türk sinemasının usta ismi Kadir İnan'ın 3 vasiyeti bugün açılacak Beykoz'da, onu bekliyoruz biz de. 26 Haziran'da yaşamını yitirmişti usta oyuncu ve 2015'te bir adet, 2022'de de iki farklı vasiyet hazırlamıştı. Bu 3 vasiyet bugün Beykoz Adliyesi'nde açılacak. Çok sayıda gayrimenkulü ve bankalarda yüklü miktarda parası olan lüks saat ve çakmak koleksiyonu bulunan Kadir İnan'ın mirasına kimler ortak çıkacak? Bunlar merak ediliyor. Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan Kadir İnanır'ın 7 kardeşinden de sadece birinin hayatta olduğunu belirtiyor haberde. Ancak çok sayıda yeğeni var diyor. İnanır oyuncu Jülde Kural'la 24 yıl hayat arkadaşlığı yapmıştı. Ancak evlenmemişlerdi diye de bir not var. Biz de bugün Kadir İnanır'ın vasiyetini merakla bekliyor olacağız ve gelişmeleri de aktarıyor olacağız.
0: Hürriyet gazetesiniz. Haber başlıklarına baktığımızda dış gündemle başlayacağız. Husiler kutsal kente drone saldırısı düzenledi. Husilerin fırlattığı öne sürülen drone'un Mekke'nin havasına girmek üzereyken Suudi Hava Savunma Sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği de haber kaynakları tarafından açıklandı. Husilerin askeri sözcüsü iddiayı reddederek saldırıların Suudi petrol tesisleri ve askeri üslere yönelik olduğunu savundu. Saldırı iddiasına İslam dünyasından da tepki yağdı. Öncelikle Türkiye'de de Dışişleri Bakanı saldırıyı kınadı. Bir diğer haberimize baktığımızda ise dün motorine 4 lira 60 kuruşluk bir zam geldi ve 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin fiyatı şu anda 100 liradan satışa sunuluyor. İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.
1: Elle yazıyorlar, görüyorsunuz değil mi?
0: Evet, çünkü sistem uygun değil. Üç
1: sistem uygun olmadığı
0: sistem
1: için.
0: Sistem bile bu kadar artmasını beklemiyordu yani.
1: Pazarda nasıl böyle elle yazılan etiketler var? Benzin istasyonlarında da o etiketleri göreceğiz efendim. Peki, akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesi Adalet Bakanı Akın Gül'le dünkü konuşmasından çok önemli başlıklara yer vermiş. Hakim savcı atamalarında yeni dönem diyor çünkü. Bakın efendim, Adalet Bakanı Akın Güllek diyor ki hakim savcı atamalarında yeni sisteme geçilecek. Peki bu sistemde neler olacak derseniz, emek, mesleki başarı ve hakkaniyetin güçlendiği bir sistem kurulacak. Liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri değerlendirmeye alınacak. Yeni sistemle terfi ve teftiş sonuçları puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkılacak, ölçülebilirler ön planda olacak dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve işte onun bu sözleri de yine akşam gazetesinin manşetinde yer almış. Diğer taraftan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının da yer aldığını görüyoruz. Memur ve emekleri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yıl içerisinde çok fazla bu açıklamaları duyuyoruz. Söyleyenler değişiyor.
2: Yıl içerisinde yıllardır duyuyoruz.
1: Söyleyenler değişiyor. Aynen, isimler değişiyor. Bakanlar aynen. değişiyor ama bu cümle gerçekten hep var değil mi? Memur ve emekleri enflasyona ezdirmeyeceğiz.
0: Diğer kesim peki yani sadece doğduğumuzdan memur ve
2: emekleri duyuyoruz bu cümleyi değil mi? Neredeyse.
1: Ben böyle biraz yumuşak bir geçiş yapıp yıl içerisinde falan dedim evet, ama siz evet. de bayağı bir muzdaripsiniz bundan. Haliyle biz halkız çünkü. Şimdi efendim Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki kamu çalışanları ve emeklerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak diyor. Devam eden savaşlara da dikkat çekerek diyor ki bu sene savaş olmasa enflasyon bugün 7 puan az olacaktı demiş Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.
2: Sen enflasyon bahset, enflasyon yaptın. Ben de biraz da konut ve kiralardan bahsedeyim. Milli Gazete'de ilk sayfasında yer vermiş. Diyor ki konutta fiyatlar ve kiralar el yakıyor, yakmaya devam ediyor desek daha doğru olur değil mi yine? Konut fiyat endeksi açıklanmış. Ağustos'ta aylık %0,9, yıllık bazda %23 artarken reel olarak %6,5 azaldı diyor. Ağustos ayında bir önceki aya göre %23 artan yeni kiracı kira endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %26,4 yükselirken reel olarak %3,9 arttı. Biraz rakamlar bu şekilde yüksek olduğundan bahsediyor. Tabii ki kiralarda da en yüksek yıllık artışın İstanbul bölgesinde olduğunu belirtmiş. İstanbul'da Ağustos'ta yıllık kira endeksi 4,9, Ankara'da %2,6, İzmir'de de %5,4 artış kaydetmiş. Aslında İzmir'de burada daha yüksek görünüyor rakamlar. Endeks değerleri de bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da %34,5, Ankara'da %28,3 ve İzmir'de de %25,5 artış kaydetmiş. Yıllık olarak bakıldığında tabii İstanbul'da %34,5'la çok yüksek bir rakam söz konusu.
0: Milliyet gazetesindeyiz. Orta Doğu'daki gelişmelerle devam edeceğiz. İlk durağımızda 2 milyon kişinin küçücük bir alanda tutulması ve soykırıma uğramaları. Gazze'de İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. 11'i çocuk, en az 21 kişi öldü. 50'si çocuk, 100'den fazla insanın enkaz altında olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlandırmayı sürdürdüğü İsrail'den de savaş çığlıkları yükseliyor. Gazze'de İsrail'in daha önce bombaladığı binanın çökmesi sonucu aralarında 11 çocuğun bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yüzlerce cesedin enkazlardan çıkartıldığı Gazze'ye uluslararası denetçilerin girmesine izin verilmesi çağrısı yaparak şu ana kadar bulunan kalıntılar buzdağının yalnızca görünen kısmı olabilir dedi. Gazze'de enkaz altında hala en az 8 bin cesedin bulunduğu düşünülüyor.
1: Yeni Şafak gazetesiyle devam edeceğiz. Bugünlerde biliyorsunuz bir Kurtlar Vadisi fazlalıkla konuşuyoruz. Hatta dün ben arkadaşlarıma sormuştum hiç bu diziyi seyrettiniz mi diye. Ben kendi adıma bir bölümünü dahi seyretmediğim bir dizi ama tabii ki olaylara, karakterlere hakimim, biliyorum. İşimiz gereği artık bilmek de zorundayız. Zira efendim Kurtlar Vadisi'nde FETÖ incelemesi devam ediyor. Çünkü dizide FETÖ propagandası yapıldığı iddiaları var. Ve bu iddialara ilişkin şimdi bu dizi bütün bölümlerini seyredecekler. Dizide zannediyorum bu aralar bir şey de olacaklar. Hani merak edip de seyretmeyenler varsa benim gibi herhalde seyredecekler. Çünkü gerçekten çok değişik detaylar var. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen bir soruşturma biliyorsunuz. Ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de FETÖ propagandası yapıldığına yönelik iddiaların araştırılması için bir inceleme başlatıldı. Dizinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakterinin cezaevinde şiddete uğrayıp tehdit edildiği sahneler ekrana geldi. Bölümün yayınlanmasından 3 gün sonra da Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Bu ve bununla ilgili daha birçok şey var. Plakalar var. Plakalarla ilgili olarak işte plaka var, kabir taşı detayları var. Bunların hepsi için FETÖ ile ilişkisi incelenmesi için Kurtlar Vadisi'nin tüm bölümleri inceleniyor, mercek altına alınıyor. Bakalım neler çıkacak.
2: Cumhuriyet Gazetesi'nde de biraz sanattan bahsedelim. Dün
1: İçiniz karardı diyorsun.
2: Evet. Ayrıca bugün Kadir İnanır'ın vasiyetinin açılacağından bahsetmiştik. Dün de değerli sanatçı Tarık Akan'ın ölümünün 10. yıl dönümüydü. Ve anma törenleri yapıldı mezarı başında ve kurucusu olduğu Taş İlkokulu'nda Bakırköy mezarlığında bulunan mezarı başında düzenlenen Törenlerde Tarık Akan'ın kızı Özlem Üregül babasını taş gibi dimdik durdun hep hayatında, sonra fark ettim sevdiklerin, ideallerin, insanlık, adalet ve emek içinde taş gibi dimdik durdun da diyor. Şimdi Atatürk'le atan kalbin bizimle ifadeleriyle anmış sanatçıyı kızı ve Taş İlkokulu Müdürü Burcu Aybat da o çocuklara inandı. İyi bir eğitimin bir çocuğun hayatını, o çocukların da bu ülkenin geleceğini değiştirebileceğine inandı diye konuşmuş. Kurduğu okulda yapılan törenlerde değerli sanatçı Tarık Akan anılmış. Bu arada Aziz Nesin Emek Ödülü verilmiş. 37. Ankara Film Festivali'nin onur ödülleri açıklanmış. Bu yılki Aziz Nesin Emek Ödülü de Demet Akbağ'a layık görülmüş. Sanat Çınarı Ödülü Bülent Ortaçgil'e, Kitle İletişim Ödülü Atilla Dorsay'a, Vakıf Özel Ödülleri Bige Önal ve Boran Kuzum'a verilecek diyor. Ödüllerde 12 Kasım akşamı sahiplerini bulacakmış.
0: Takvim gazetesindeyiz. Ekonomiyi ilgilendiren bir haber aslında baktığımızda ve çiftçi de kan ağlıyor. Çiftçiye tam anlamıyla çöktüler. İhbar mesajları da ardı arkasına geliyor. Çünkü aracılar fiyatları maalesef o kadar çok artırıyor ki karşımıza marketlerde büyük bir fatura olarak çıkmakta. Hemen bu ihbarlardan bahsedelim. Çürük meyvemi ucuza alıp birinci kalite gösterdiler. 2 ton elma sattı. Makbuzda 89 tona çıkardılar. Ürüneme karşılık verdikleri çek karşılıksız çıktı. Portakal sattım, üretmediğim nar satmış gibi gösterdiler. 3 ton kestane üretiyorum, 91 tonluk makbuz kestirdiler. Gerçekten korkunç ihbarlar bunlar. Çiftçilerimizin ihbarları ve tarladan ucuza alınan sebze ve meyveler aracıların kar hırsıyla katlanmakta. Marketlerde de karşımıza çok büyük bir fiyat olarak karşımıza çıkmakta.
1: Dünya Gazetesi'yle devam edelim. Dünya Gazetesi'nden böyle marketler, çarşı, pazar demişken ben marketlerden devam edeceğim efendim. Hazır kıyma dönemi bitti. Alıyor muydunuz? Ben zaten almazdım biliyor musun? Anneciğim öyle öğretti. Alıyordum. Anneciğim öyle öğretti. Rahmetli annemin öğrettiği şeylerden biri de çekilmiş değil. İlla evet. Orada tazesini çektireceksin diye böyle kafama o kadar yerleşmiş ki hiç böyle almazdım zaten. Bir bildiği de varmış. Artık hazır kıyma dönemi de bitti efendim. Çektireceksiniz gözünüzün önünde, öyle alacaksınız. İçinde ne olduğunu
2: bilemeyebiliyorsun.
1: Aynen aynen, kim bilir neler karıştırıyorlar. Efendim Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi et hazırlanmış, et karışımları ve et ürünleri tebliği resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. Peki bundan sonra ne olacak efendim? Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları mekanik ayrılmış. Yani bu kadar uzun cümle kurmaya hiç gerek yok. Kıymanızı artık gözünüzün önünde etinizi göstereceksiniz. Bunu istiyorum, bunu istiyorum. Orada gözünüzün önünde makinede çekilecek. Bundan böyle hazır kıyma almayacaksınız. Bunları da marketlerde, işletmelerde bu şekilde hazır olarak satamayacaklar. Ayrıca etiketlerdeki %100 ifadelerine de yasak geliyor sevgili dinleyiciler. Ürün etiketlerinde marka dahil olmak üzere %100 dana eti, %100 göğüs eti gibi ifade ve logolar kullanılmayacak. Böyle durumlar var. Yani tek istediğimiz zaten zor alınabilen bu etlerin sağlıklı bir şekilde
2: verdiğimiz paraya değsin
1: yani
2: değil mi?
1: Yani paramıza değsin, sağlıklı bir şekilde onları tüketebilirim. Karıştırmasınlar bir şey içine. Çok bir şey istemiyoruz.
2: Evet, en önemlisi sağlık. Bir Gün Gazetesi'nden de aktaracağım haber gezerek öğrenenler başlığını taşıyor. Kimlerden bahsediyor?
1: Ay çok sevdim onları. Kimlerse.
2: Okuyunca pek sevmeyeceksin
1: eyvah,
2: ama.
1: Eyvah.
2: Kamu seyahatlerinden bahsediyor.
1: Ha, tamam.
2: Ve kamu seyahatlerinde harcanan paralardan bahsediyor Selin. Diyor ki kamu gaz kesmedi. 2025 yılında 28,8 milyar TL olan kamu seyahatlerinin yol, yemek ve konaklama masrafları 2026'nın henüz ilk yarısında 28 milyar liraya dayanmış milyar. Kamu adına gerçekleştirilen seyahatlerinde 8 aylık yolluk gideri 27,5 milyar lira olarak hesaplandı diyor. Dev bir harcama olarak gösteriyor bunu. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri genelgesinin dahi durduramadığı yolluk harcamaları 2025 yılında 28 milyarı geçti diyor. Kamunun yolluk harcaması yine 2026 yılında da hız kesmedi diyor. Bunun yanı sıra yurt içi ve yurt dışı görevlendirilen personelin yol, yemek, konaklama masrafları için Ocak'tan Ağustos dönemine kadar olan bu sürede 27 milyarı aşkın bir harcama yapılmış.
1: Ben çok bireysel bahsediyorsun zannettim. Hani yok, çok evet. Ezen mi bilir, çok okuyan mı bilirden yola çıkarak ama çok başka bir şey söyledin.
2: Evet.
1: Peki. Sporla noktalayacağız.
0: Sporla bitireceğiz. Bu akşam çok önemli bir maç var. Türkiye puanı açısından da çok önemli. Beşiktaş'la temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasına ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marseille'ye konuk edecek. İtalyano'yla şaha kalkan ekibimizden mutlak zafer bekliyoruz. Kartal'ın hedefi Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak. İtalyano rakibini imha etmek için planlarını hazırladı. Son olarak da bültende de yer verdik. Senin bülteninde de vardı. Trossard bugün maça çıkamayacak. Sakatlıklarından dolayı son dakika gelişen bir olaydı. Ama akşam bu eksiklik bize engel olamayacaktır. Beşiktaş İnşallah. Güzel bir oyunla rakibini eleyecek diye düşünüyorum.
2: Saat kaçtaydı maç?
0: Saat 22. 10'da. TRT 1'den nakden izlenebilecek bu arada.
1: TRT 1'den de izlenecek. Bizim de kalbimiz gönlümüz tabii ki Beşiktaş'la. Burada çok güzel bir atmosfer olacak. Yani biliyoruz da yakinen de görüyoruz bunu. Bir de Beşiktaş taraftar gerçekten onlar da çok bu konuda çok ateşliler zaten. Dolayısıyla hani en başta Marsilya direkt bununla bir karşı karşıya kalacak. Burada müthiş bir taraftar yoğunluğuyla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla hep söylüyoruz kalbimiz gönlümüz onlarla beraber inşallah bu akşamımızdan güzel bir sonuç alacağız diyelim. Yarın da programımızı bunu tebrik ederek kutlayarak başlayalım hatta. Peki biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Hoşçakalın.
3: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Ceza mahkemelerinde hakkında kara para aklamak gerekçesiyle dosyası bulunan 5060 sanıktan sadece işte asıl sorun burada biraz. Belki soruşturmaların daha etkili yürütülmesi gerekiyor. Belki değil, kesinlikle öyle. 5060 sanıktan sadece 992'sinin 2024 yılında hapse çıkmış olması dikkat çekici. 2024'te yine toplam 184 kişi kara para aklama gerekçesiyle hüküm giydi Türkiye'de. Böyle bir tablomuz, böyle bir gerçekliğimiz var. Ama söylüyorum, bu konuda samimi bir mücadele içerisinde hükümet. Şunu da görüyor. Mesela sadece suç ve suçluyla mücadele değil, uluslararası mali eylem görev gücünün gri listeye Türkiye'yi tekrar alma ihtimali, eğer olursa böyle bir şey, belirttiğim gibi ülkemize gelecek dış yatırımlar, Türkiye'ye gelecek dış yatırımların da bir şekilde önünde net bir bariyer olarak duruyor maalesef.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
2: Paranın hareketinden herkese merhaba. Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Bugünkü programımızda bir konuğumuz olacak canlı yayınımızda. Ekonomist Profesör Doktor Ali Petek bizlerle olacak ve küresel piyasalar ve Türkiye piyasalarındaki durumu analiz edeceğiz birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
5: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Hocam son FED'le birlikte, FED'in faiz kararı ile birlikte küresel piyasalar bir yandan da iç piyasada hareketli anlar yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bir dizi önlem kararı aldı TİTE yönetimine ilişkin. Bunun yanı sıra 23 yıldan sonra FED faiz 2023'ten bu yana, daha doğrusu özür dilerim, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 bas puan artırdı ve %3,7-3,75-4 aralığına yükseltti. Tüm bu gelişmeler ışığında önce küresel piyasalardan başlayalım. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız efendim?
5: Çok teşekkür ederim. Bir kere Fed'in bu kararının neden aldığını önce söyleyelim. Fed şuna karar verdi. Dolaylı olarak bunu anlıyoruz. Enflasyon baskısı sadece petrol fiyatlarından, enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını ve bununla ilgili Amerikan ekonomisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinde başkaca enflasyon kaynaklarının varlığını kabul etmiş oldu. Dolayısıyla eğer petrol fiyatlarından kaynaklanmış olduğu düşünülseydi, o zaman bunun geçici olduğu düşünülecekti. ekonomideki canlılık, özellikle perakende fiyatlarının Ağustos ayında açıklandıktan sonra 1.6 seviyelerine doğru çıkması, artışın 1.6'ya doğru çıkması zaten Fed'in enflasyon endişesini iyice artırmıştı. 25 bas puanlık bu artış en son enflasyon rakamları açıklandığında, özellikle çekirdek enflasyondaki artışın ve ayrıca üretici fiyatlarındaki, yani ÜFE dediğimiz kısaca, ondaki artışın Fed'i endişeye götürmüştü. Zaten piyasalar Fed'in 25 puan, bas puan artıracağını neredeyse %90'a varan oranda fiyatlamıştı. Şimdi bu artış olunca ne olur? Bir kere bu artış olunca Amerikan ekonomide doğru değerlendirdiğine ilişkin piyasalarda bir güven oluşur. Bu bir. İkincisi, dolar değerlenir. Ancak faiz oranları, özellikle 10 yıllık tahvil faiz oranlarında bir yükselme bekliyoruz. En azından %5 civarında bir kalıcılık bekliyoruz. Öte yandan 30 yıllık tahvillerde bir gerileme, bir rahatlama görüldü. Bunun da nedeni şu, güvencenin arttığına ilişkin bir hava oluştu. Dolayısıyla 30 yıllık faiz oranlarında, tahvil faiz oranlarında bir gerileme gerçekleşti. Piyasaların bunun böyle algıladığını anlamış olduk böylelikle. Uzun vadede rahatlamanın oluştuğunu anlamış olduk böylelikle. Dolar endeksinin yükselmesi ons altın üzerinde bir negatif etki yaratmasına rağmen, psikolojik olarak güvenin bu şekilde oluşması altını küçük de olsa fiyatını tekrar 4270 doların üzerine doğru çekti. Onu da saat saat izliyoruz zaten biz. Ama bunun daha önemlisi, küresel anlamda ABD dolarının değerlenmesi periferideki ülkeler, gelişmekte olan ülkeler dediğimiz ülkelerin aleyhine bir durum. Özellikle bizim gibi ithalatının çok önemli bir kısmını dolar bazlı ülkelerde, ülkeler açısından iki yönlü maliyeti var. Birincisi, bir kere doların değerlenmesinden dolayı ithal mallar pahalılaşacak. Yurt içine doğru bir maliyet enflasyonu baskısı oluşacak. Bir de borçlanma maliyetimiz de artmış olacak. Borçlanma maliyetimiz, Türkiye biliyorsunuz borçlanan bir ülke. Borçlanma maliyetleri de artmış olacak. Bu da bütçe üzerinde negatif bir baskı oluşturacaktır.
2: Evet.
5: Kısaca böyle.
2: Evet efendim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bugün bir toplantı yaptı. Finansal İstikrar Komitesi toplandı daha doğrusu ve bir dizi önlem alındığı açıklandı. Evet. Toplantı sonrasında Türk likidite yönetimine ilişkin bir dizi önlem kararından bahsedildi ve gerekirse ek önlemler de alınabileceği söylendi toplantı sonrası yapılan açıklamada. Siz bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne anlama geliyor bu alınan bir dizi önlem?
5: Şimdi dün Borsa İstanbul'da %6'ya varan bir düşüş, negatif bir durumla karşılaştık. Bunun nedeni de fonlarda, özellikle pusula portföyün yatırım şirketinin zora düşmesi ve onu Terra portföy yönetim şirketinin satın alma girişimlerini izlemiştik son bir haftada.
2: Evet, bugün ancak de bir açıklama geldi. Bir satın alma için görüşmelerin başladığı bilgisi geldi.
5: Ama Terra'nın kendisi de temerrüde düştü. Temerrüde düşünce bir panik satış başladı. Bu panik satışla birlikte piyasalar çok kötü bir şekilde refleks verdi. Zaten bundan yaklaşık bir ay kadar önce MSCI'in bir uyarısı vardı SPK'ya. Bazı fonların piyasada manipülasyon diye tabir ettiğimiz Borsa İstanbul'da bazı hisselerde, pay senetlerinde işlemler yaptığını, bununla ilgili öngörülerin olduğunu düşünerek Türkiye'yi uyarmıştı. Kasım ayında da yeniden bir değerlendirme yapacak MSCI. MSCI endeksi özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından o ülkelerin borsalarına yabancı fonların güvenle girebilmesi açısından son derece önemli. Yine bu uyarıdan sonra SPK bir dizi önlemler almıştı. Fon yönetimleriyle ilgili ve para fonu, parasal fonlar dediğimiz para piyasası fonlarıyla ilgili önlemler almıştı. Bizim için doğru bir karar, ancak geç kalınmış bir karar olarak yorumladık biz akademisyenler. Daha önce yapılmalıydı bu. Fakat dün yaşanılan olay özellikle TERA'da böyle bir temerrüde düşme hadisesinin yaşanması çok kötü bir olaydı. Bu önlemlerin zamanında alınmamasından kaynaklanan bir sıkıntı bu. Çünkü fonların bir karşılığı yok. Örneğin hisse senetlerinin, pay senetlerinin aracı kurumlarda değil takas bankta olduğu için tamamı devlet garantisi altında. Ancak fonlarda hem böyle bir güvence yok, hem bir de fonlar bir karşılık ayırmıyor. Böylelikle fon sanki bir ponzi ya da saadet zinciriymiş gibi bir yönü de var. Böyle olunca eğer bir oluşursa, o zaman biz now dediğimiz, yani varlıkların düşmesi anlamına gelen, net varlık değerinin düşmesi anlamına gelen bir panikleme süreci yaşandı. Bu süreç nasıl yaşandı? Yani bu ne demek? Yani aslında fonlar tek bir hamleyle taban yapan bir hisseyi Türkiye piyasasında, yani Borsa İstanbul'da hızla yukarı doğru sürebiliyorlardı. Bu manipülatif bir hareketti. Bu sağlıklı bir piyasa hareketi değil. Fakat bundan yararlanmak isteyenler, yatırımcılar bir panik oluştuğunda pusuladan kaynaklı, ki dün TERA yatırımcıları bir anda panikledi ve fonlarını topluca satmaya kalktı. Tabii bu da fon yönetimini zıttırdı ve fon yönetimi iki şey yapmak zorunda kalıyor tabii böyle bir durumda. Hem portföyü de rotasyonunu yönetmek zorunda kalıyor, bir de çıkan nakdi karşılamak zorunda kalıyor ve sonuç olarak da bu çıkan nakdi karşılayamadılar. Karşılayamadıkları için temerrüde düştüler. Bugün sabah yapılan toplantıda, finansal koordinatörlük toplantısında bir dizi önlemler aldı. Bu önlemlerden en önemlisi Merkez Bankası'nın piyasayı fonlaması. Tabii bu aslında bizim geleneksel enflasyonla mücadele programına çok uygun olmayan bir durum, ama piyasadaki bu durumu rahatlatabilmek için bir takım karar aldı. Örneğin bu kararlardan bir tanesi de Merkez Bankası'nın bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini, ki en önemlisi budur, 10 kat artış artırdı. 51 milyardan 510 milyara çıkardı. Yani dolaylı olarak piyasaları sakinleştirdi, likiditenin önünü açarak. Şu anda Borsa İstanbul'da durum pozitif. Sabah daha da yüksekti, bir miktar geri geldi ama
1: evet, bir yükseliş de söz konusu, %2 civarında zannedersem son, evet, olarak.
5: Evet, şu anda ben aynı zamanda tabii ekran başında şu anda 1.19-1.20 takipteyim. Ama bu tabii piyasaları rahatlattı, ama kalıcı bir önlem haline gelmesi için SPK'nın da bir takım önlemler alması gerekiyordu. Onu da ilk hamlesini yaptı. Bazı portföylerin alış ve satışını da kapattı. Bazı Hedef, Atlas ve TERA'ya ait fonların alım ve satımını kapatmış durumda şu an. İşlem yaptırmıyor yani.
1: 130 fona tasfiye kararı alınmış en son olarak SPK'dan
2: bu yeni tedbirler kapsamında 130 fon için tasfiye kararı alınmış.
5: Evet, evet. Ama asıl olan fonlar Çin, yani para piyasası fonları, serbest fonlar falan, ama genellikle daha kontrol altına Terra'nın, Hedef'in, Atlas'ın ve bir miktar daha A1'e ait olan, aracı kurum için olarak söylüyorum, bu fonlar alım ve satımını kapanmış durumda.
2: Evet. Bir de tabii ki bu katılım evim ve bir evimde yaşananlarla ilgili bu burayla olan...
5: Işte asıl Ponzi, bazı ekonomistler buna Ponzi ya da saadet zinciri olarak görüyor. Öyle midir değil midir tabii tartışmalı. Bunlar da şu anda Emlak Bankası'yla Emlak Bankası'yla görüşmeler yürütülüyor şu anda. Emlak gayrimenkul menkullerle yürütülüyor. O yürütmeler kapsamında sanıyorum BDDK onları uhdesine alacak.
2: Evet. Peki bir mağduriyet yaşanması söz konusu olur mu buradaki oraya yatırım tabii, yani yapan insanlarla ilgili nasıl bir alacaklarını alabilecekler mi?
5: Şimdi tabii bu fonlar şu an kapatılmasaydı bu fonların yatırım yaptığı hisselerin işleme de kapatılması gerekiyor. Çünkü şu anda piyasada bunlar taban haline dönüştü. Örneğin Hedef Holding ve Hedef Girişim gibi pay senetleri şu an taban. Alıcı da yok. Bu fonlara yatırılmış portföy şirketleri bu fonlara yatırım yaptıysa buradaki fona yatırım yapan yatırımcılar, küçük yatırımcıların aleyhine bir durum. Yani çünkü fon zarar etmeye başlayacak. O zarardan da o fona yatırım yapmış olanlar da bundan payını alacak.
2: Evet, tabii ki bu yatırımcıların en büyük sorusu, kafalarındaki soru, mağduriyet yaşayacak mıyız? Paramızı geri alabilecek miyiz, yatırımlarımızı? Bu anlamda bir mağduriyet yaşanması da söz konusu olabilir diyorsunuz.
5: Olabilir. Bunun için de ben ek önlemlerde de önlem alınacağını düşünüyorum.
2: Evet, ben de onu soracaktım hocam. Ne gibi ek önlemlerden bahsedilebilir?
5: Para piyasası fonlarının işlem yaptığı hangi hisse senetleri varsa onlarda tahtalarının alım satımını durdurması gibi bir önlem alır. Bu en şahini. Burada çünkü çünkü fondaki karşılığı giderek düşeceği için, örneğin sizin elinizdeki değer 10 TL ise 10 TL'lik fon varsa elinizde, bu fonda hangi hisse senedini yatırmışsa, o hisse senedi taban taban gidiyorsa, sizin de fon karşılığınız 10 TL'den aşağı doğru inecektir. Bunu önlemek için bir an önce bu fon yönetimlerinin BDDK'nın kontrolüne geçmesi lazım. Geçtikten sonra da piyasalar rahatlar.
2: Evet. Ya haftanın son işlem gününde nasıl bir tablo karşılar bizi acaba, gün sonuna kadar daha tabii piyasaların kapanmasına
5: bekliyor? İstanbul'da pozitifliğin korunacağını düşünüyorum. Bir de zaten MSCI ile ilintili alınan SPK önlemleri çerçevesinde özellikle BIST 30 tarafında BIST 30 tarafında çok sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ama bizim piyasa diliyle sığ dediğimiz tahtalarda işlemlerde zorluk olacak. Yatırımcıların, özellikle Borsa İstanbul yatırımcılarının şunu söyleyeyim, daha çok sığ olmayan BIST 30 kağıtlarında yoğunlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu çok önemli. Bir de Borsa İstanbul'un ayakta durması çok önemli. Çünkü dünyadan önemli fonlar geliyor. Bunun için karar vericiler, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası acil karar alacağını da düşünüyorum. Yani her şeyden vazgeçilir, buradan vazgeçilmez.
2: Son olarak ben de size yatırımcılarla ilgili tavsiyeniz olur mu diyecektim hocam.
5: Bu... Tabii de yatırım tavsiyesi yapamıyoruz ama.
2: Yani bu
5: yatırımcılar bir kere şunu bilmeliler.
2: Tavsiye ederken bu işlemsel anlamda bir tavsiyeden bahsetmedim tabii ki. Hani bu yatırım
5: nasıl hareket etmeleri?
2: Nasıl hareket etmeleri konusunda evet hocam.
5: Tamam. Şimdi şöyle, Borsa İstanbul'da işlem yapanların ellerindeki bir kere pay senetleri %100'ü tamamen takas bankta olduğu için MKK koruması altında. O konuda rahat olsunlar. İkincisi, eğer işlem ve yatırım yapmaya devam etmeye isteyenler daha çok BIST 30 kağıtlarına yönelmeliler. Bir de bizim hep söylediğimiz temel analiz diye adlandırdığımız mali tabloları güçlü olan araştırmadan yatırım yapmasınlar. Yani mali tabloları güçlü olmalı o şirketlerin.
2: Bu çok önemli tabii değil mi?
5: Takip etsinler.
2: Sonuç olarak bir takım mağduriyetler yaşana da sebep oluyor. Bu tabii yaşanan durum, hani katılım evim ve bir evimle ilgili bu durum, bu tabloda çok iç açıcı bir tablo değil. Yatırımcılar değil açısından.
5: Yani zaten bu katılım evim gibi oluşumlarınla ilgili bir düzenleme yok. Ortalıkta başıboş bir durum var. Bu biraz o yüzden Ponzi'ye, sade zincirine benzetiyorlar. Onlar karşılık ayırmak zorundalar. Ama uygulamada, mevzuatta böyle bir karşılık zorunlulukları yok.
2: Ve birçok kuruluşta var bu farklı farklı adlar altında.
5: Tabii,
2: bu, bu sisteme dahil olan değil mi hocam?
5: Evet.
2: Onlarla ilgili de bir önlem alınır diye düşünüyoruz önümüzdeki
5: zaten
2: zamanlarda.
5: Zaten yaşanılan, maalesef bizim ülkemizde illa bir musibet yaşandıktan sonra önlemler aklımıza geliyor.
2: Ki daha önce de yaşanmıştı aslında benzer bir mağduriyet.
5: Tabii tabii, Türkiye çok yaşadı böyle çiftlik şeylerinden falan. Bu saadet zinciri benzer şeyler sürekli çıktı yani Türkiye'de. Çünkü katılımcının sürekli artmasına bağlı olan bir gelişmiş sistem bu. Bir gün tıkanıyor tabii sistem.
2: Evet. Hocam,
5: bir de panik durumunda karşılık olmadığı için elde geri ödemelerde temerrüte düşüyorsunuz böyle oluyor.
2: Evet. Küresel piyasalarda bu kritik kararlar alınırken, kritik dönemler yaşanırken tabii ki yurt içi piyasalarda da başka karşılıklar da buluyor. Hocam dün gece yarısı mazota bir zam daha geldi. Bu enerjideki bu fiyat artışları ile ilgili ne dersiniz? Bir öngörünüz var mı? Peş peşe zamlar geliyor.
5: Şimdi
2: evet,
5: şunu çok
2: 100 liraya dayanmış bir durumda. Şimdi motorinin litre fiyatı ülkemizde.
5: Çünkü Türkiye'de şunu doğru tanımlayalım. Artık Türkiye'deki enflasyon kaynağı talep enflasyonu olmaktan çıktı, maliyet enflasyonuna dönüştü. Enerji maliyetleri, özellikle yakıttan kaynaklanan enerji maliyetleri hem dünya piyasalarından kaynaklı olmak üzere, biliyorsunuz Türkiye'nin çevresinde riskli bir coğrafyadayız. Maliyet enflasyonunu artırıcı bir neden olacaktır yakıt fiyatlarının artması. Çünkü enerji giderleri çok önemli bir pay. Bizde, bizim maliyetlerimizi belirleyen ana unsurlardan, kalemlerden biri. Enflasyonla mücadele de istenilen noktaya hızlıca gelmemize de engel olacaktır budur.
2: Evet. Bir de altınla ilgili durum var tabii ki. Şimdi bu daha hep söylenir ya, ekonomistlerce güvenli liman olarak adlandırılır. Evet. Şimdi bu tabii ki bir ara yükselişe geçtikten sonra şimdi biraz daha dengede gibi gözüküyor. Düşler
5: evet,
2: başladı.
5: Çünkü 4270 ons altın desteğinden geri döndü.
2: Bu dengeli seyir devam eder mi, yoksa bu herhangi
5: şimdi
2: bir...
5: Şimdi şöyle söyleyeyim, ons altın cinsinden konuşuyorum. Gram altının özelliği biraz daha farklı. Ons altın 4600'de bir direnç var. 4600 dolarda bir direnç var. O direnci geçmediği sürece bir yükseliş trendinin başlayacağını söyleyemeyiz. Benim tahminim bu yılbaşını Şubat ayına bulabilir. olağanüstü bir şey olmadığı sürece. Çünkü tahvil faizleriyle biliyorsunuz dolar değerlendiriliyor. Altının nasıl hesaplandığını, ons altının fiyatının nasıl hesaplandığını aslında kamuoyuna ekonomistler bilgilendirmiyor. Aslında basit bir şey bu.
1: Nasıl hocam?
5: Şöyle ki hemen izah edeyim. Ons altın gramı bölü dolar endeksi. Paydada dolar var. Dolar yükseldiği zaman yani tekrar söylüyorum. Ons altın miktar gram bölü dolar eşittir ons altının fiyatı.
1: Dolar endeksi.
5: Dolar var. Hı hı. Dolar yükseldiğinde hepimiz ortaokul 2'de öğretilir. Bayağı kesirde payda yükseldiğinde kesirin değeri düşer. Hı. Yani doların düşmesi altın fiyatlarının düşürücü baskı yaratır. Doların artması, özür dilerim, değerlenmesi. Hı hı. Şimdi Fed'in faiz artırması demek ve tahvil faizlerinin yükselmesi demek aynı zamanda doların değerlemesi anlamına gelir. Buradan ne düşünebiliriz? Doların hareketi baskı altındadır. Artış yönü biraz daha gecikmektedir.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilendirmeleriniz için, değerlendirmeleriniz için. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyelim.
5: Görüşmek üzere.
1: Sizinle çok konuşacağız bu konuları, öyle gözüküyor. Çünkü piyasalarda bir takım hareketlilikler söz konusu.
5: Tabii
1: çok...
5: aslında ben de sizler gazetecilik yapıyorsunuz. Kamuoyunu bilgilendirmek gibi bir sorumluluğunuz var. Doğru ve güvenilir bilgi de aktarmak durumundasınız.
1: Evet.
5: Bu çobanızdan dolayı da sizi kutluyorum. Biz tabi aynı zamanda akademisyeniz ve bilimsel gerçekleri söylemekle de yükümlüyüz. Öyle bir sorumluluğumuz var. Bu anlamda tabi bu yaptığınız yayın gerçekten yatırımcılar açısından, ülkemiz açısından çok önemli. Hele hele bu kritik bir günde çok daha önem kazanıyor. Sizleri tebrik ederim. Teşekkür ederim ayrıca.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için, değerli bilgileriniz için. Hoşça kalın diyoruz.
5: Hoşça kalın.
1: Ekonomist Sayın Profesör Doktor Ali Petek konuğumuzdu sevgili dinler. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
3: Paranın hareketi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı The Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Bu yeni gelen günde ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik ediyorum. Değerli dinleyiciler, saat 13.25'e kadar burada sizlerle birlikte olacağız. Bugün saat 12.30'dan sonra da canlı yayında konuğum sevgili Barbaros olacak. Değerli dinleyiciler, onunla bugünü tamamlayacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınız için numaramız da sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Resmi web sitemiz Sputnik Türkiye. Biraz al sesi. Bu Lasan Arakani'den alıntı yap. Onların haricindekiler tutuklandı zaten. Dumandan etkileniyor. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Ne gülüyorsunuz ya çocuğa? Allah Allah. Beşiktaş Makabi Tel Aviv aktarılmadığını incelendi soruşturmada. Ben ne dedim? Tel Aviv. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Simge yine alo, bugün Okan Bey'de ne oldu diye taklit ediyor beni. O mekanlar o rakam da iyi bir rakam değil. Konumuz geldi mi Simge? Bu arada. Şimdi sahipli hayvanını şimdi şöyle bir durum var. Sahipli hayvanını bırakamayacağını beyan edenler, tamam, konuğumuz gelmek üzere birazdan da biz, özür dilerim, sahipli hayvanına bakamayacağını beyan edenler, bunun fotoğrafı var mı Özgür? Tamam, konuğumuz gelmek üzere birazdan da biz, artık bırakabilecekler. Helal il mi dedim? Konuğumuz geldi mi Simge?

Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar ve de sevgiler. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili İknur'cum ve kenarda kıyıda köşede adını bilmediğimiz masada sevgili Kemal. Zorla oynattılar onu. Acayip bir ekip çalışması var bildiğiniz gibi. Suyumu bile düşünüyorlar ya. Vallahi canım benim, sevgili Simge ve İknur, iki varsınız. Bu suyumdan bir yudum sizin için alıyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi herkes su içsin bol bol. Bir hüpürdeteyim o efekti. Niye böyle bir derdin var senin? Su içtiğim anlaşılıyor. Su içiyorum diyorum. Görüntü de var. Peki tamam sevgili dinleyiciler, al sesi, komple al sesi. Sevgili dinleyiciler, sevgili Simge'nin teknik masada sevgili Simge'nin isteğini gerçekleştirmek üzere bir bardak suyu hüpürdeterek içmemi istedi kendisi. Radyonuzun ayarlarıyla lütfen oynamayın. Herhangi bir problem yoktur. Evet. Tamamen orijinal. Böyle birini alacağım biliyor musunuz? Türkiye'de bu işi yapan birçok isim var da Foley, yanlış bilmiyorsam Foley sanatçısı olması lazım. Değerli dinleyiciler, öyle bir ismi alacağım buraya. Yani bugün televizyonlarda izlediğiniz sinema filmleri, diziler falan, oradaki ses efektlerini böyle değişik şekillerde, pırasadan mesela kemik kırılma sesi falan yapıyorlar, böyle çok enteresan. Öyle bir ismi alacağım yayına kısmetse. Şimdik değerli dinleyiciler, hemen şöyle gündemde neler var neler yok bir bakalım. Ondan sonra Barbaros'la beraber yolumuza devam edeceğiz. Motorin ne oldu? 100 liranın üzerine çıkıverdi gali. 100 lira 20 kuruş oldu değerli dinleyiciler. Son 3 günde gelen toplam zam 11 lira 37 kuruş. Benzin 80 liranın üzerine çıktı. Otogazda 34 liranın üzerine çıktı. 100 lira değerli dinleyiciler, motorinin litre fiyatı 100 liranın üzerine çıktı. Evet, bu kadar yeter. Şimdi ekonomiyle ilgili olarak acayip gelişmeler var. Yani çok fazla, kıyısından köşesinde hemen bir dolanalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Arkadaşlarım zatenle ilgili ekonomistleri alıyor. Onların bilgi birikimine işte ne yapıyorlar? Burada onlara sorular soruyorlar falan, onlarla konuşuyorlar. Şimdi şöyle değerli dinleyiciler, ne oldu? Sınırlı sayıda portföy yönetim şirketinin bazı fonlarında kredi ve nakit sıkışıklığı yaşandı. Resmi açıklamaya göre hareketliliğin ana kaynağı burası. Dün değerli dinleyiciler, hisselerde çok sert bir düşüş oldu borsada. Tabii burada FED kararının da değerli dinleyiciler büyük etkisi var. BIST 100 endeksinde ciddi ciddi şeyler yaşanıyor. Devre kesici falan devreye girdi dün itibarıyla. Biliyorsunuz bu devre kesici nedir? Devre kesici devreye girdiği zaman devreyi kesiyor. Yani borsa durmuyor, adından da anlaşıldığı üzere. Borsa durmuyor ama düşüş hızlı olduğu için satışlar çok fazla oluyor. Çok fazla yüklenme oluyor ve o çok fazla yüklenmeyi durdurmak için de devre kesici uyguluyorlar. Bir süre sonra da ortam rahatlayınca ondan sonra ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Şimdi BIST 100 dün %5.54 değer kaybetti. Gün içinde düşüş %6 civarına ulaşınca devre kesici çalıştı ve işlemlere geçici bir ara verildi değerli dinleyiciler. Satışlarda hisseler düştü. Satışlar hisseleri düşürdü. Fiyatlar düşünce kaldıraçlı yatırımcılara teminat getir çağrıları arttı. 16 Eylül'de bu çağrılar 1.76 milyar TL'ye kadar ulaştı. Finansal İstikrar Komitesi değerli dinleyiciler toplandı. Borsanın genelinde yapısal bir problem yok dendi. Sorun belirli fonlarda geçici ve yönetilebilir açıklaması geldi. Yani baktığımız zaman birkaç fon nakit sıkıntısına girdi, hisse satmaya başladılar. Hisseler düşünce başkaları da satmak zorunda kaldı. Kar topu büyüdü, borsa sert düştü, devlet sorun sistemin tamamında değil dedi. Merkez Bankası'na nakit musluğunu açarak zinciri kırmaya çalıştı değerli dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı Finansal İstikrar Komitesi. Piyasalardaki hareketliliğin Borsa İstanbul için yapısal bir risk taşımadığını, sorunun sınırlı sayıda portföy yönetim şirketinin fonlarındaki geçici likidite sıkışıklığından kaynaklandığını belirtti. Acil önlem paketini devreye soktu. Yani devlet diyor ki borsanın tamamında bir problem yok. Birkaç fon sıkıştı ve onların problemi piyasaya
yayıldı. Bu komite, yani Finansal İstikrar Komitesi, hareketlinin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin bazı fonlarında yaşanan kredi ve nakit sıkıntısından kaynaklandığını söylüyor değerli dinleyiciler. Tek bir cümleyle bu olaya nasıl bakarız? Şöyle bakarız. Binanın temeli sağlam. Birkaç dairede yangın çıktı. Şimdi yangının diğer dairelere sıçramaması için mücadele ediyoruz şeklinde düşünülebilir değerli dinleyiciler. Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası likidite imkanlarını gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede de haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önüne bulundurularak artırılacaktır açıklaması geldi Merkez Bankası'ndan hanımlar beyler. Ama ne var? Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, satın aldığımız, kullandığımız, aldığımız hava, çok affedersiniz, tuvalet ücretlerinde bir değişiklik var mı bilemiyorum değerli dinleyiciler. 20 lira mı? 20, belli yerlerde 20 lira. Onun da, o da yerine göre değişiyordur. Onun da fiyatı yerine göre değişiyordur. Öyle mi yani? Tabii yani, şimdi baktığınız zaman bizde böyle mesela. Ya bak, gidin Avrupa'ya bir yere gidin, çok lüks bir restoranda yemek yiyin, orada verdiğiniz içeceğe verdiğiniz

0: Tam mı 20 kuruş?
1: Evet, tam da 20 kuruş. Yani öyle dedim. Peki, tamam. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Barbaros birazdan canlı yayında konuğum olacak, müzisyen. Gerçekten çok iyi bir isim değerli dinleyiciler. 11 dilde şarkı söylemek ne demek ya? 11 dilde şarkı söylemek ya. Vallahi helal olsun yani. 11 dilde şarkı söylüyor Barbaros, biliyor musun? Burada söylemediği şey bir önemli. Minik alırız belki. Hanımlar beyler, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı biliyorsunuz. Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı geldi. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan açılan bir dava vardı. Değerli dinleyiciler, ve kendisine 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Tahliyesi geldi. İstanbul'da bir devlet lisesinin aile birliği öğrencilerden turnike ücreti talep etmiş. Şimdi biliyorsunuz bu güvenlik konuları falan gündeme geldi ya, okullara turnike koyulacak, güvenlik koyulacak falan filan. Hatta bu durum ilk geldiği zaman dedik ki Allah Allah, olacak da bu para nereden bulacak? Nereden bu para bulunacak falan diye. Aha da işte bak, okul aile birlikleri, okul müdürleri, yani idari kadrolar falan bir şekilde çalışmak durumundalar. Peki ne kadar? 9. sınıflar 3000 TL, 10 ve 11. sınıflar 2000 TL, 12. sınıflar 1000 TL. Neden? Soruyorum sana, neden? Sınıfa göre neden değişiyor? Hızlı cevap ver. Aferin. İşte bu sevgili Simge, doğru cevap. Niye? Çünkü öğrenci onu sadece bir yıl kullanacak, ona göre bir miktar ödüyor. Değerli dinleyiciler, okulda yaklaşık 1200 öğrenci var. Toplanması beklenen toplam ücret 2 milyon 400 bin TL. Hanımlar, beyler, nedir? İçin, İstanbul'daki bu okulda turnike ücreti için kıymetli dinleyiciler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar vardı. Mekke'ye saldırı girişimini lanetlediği, tüm Müslümanlara saygısızlık dediği değerli dinleyiciler. Suudi Arabistan Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen bir İHA'nın Mekke'nin güneyine düşürüldüğünü duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mekke'yi hedef alan İHA girişimini lanetledi ve bunun tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına geldiğini söyledi değerli dinleyiciler, sosyal medya hesabından gelen açıklama. Suudi Arabistan öncülüğünde bir koalisyonun açıklamasına göre Husilerin fırlattığı İHA 15 Eylül akşamı saat 18.50 sıralarında Mekke'nin güneyinde imha ediliyor. Koalisyon sözcüsü Mekke ve Mescid-i Haram'ın güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu söylüyor ve Husilerin siyasi büro üyesi Hizam el Esad, değerli dinleyiciler, Mekke'nin hedef alındığı iddiasını yalanlıyor. Suudi Arabistan'ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savunuyor kıymetli dinleyiciler. Zonguldak'a gidelim mi? Zonguldak'ta kızlarını zincire bağlayıp darp eden bir anne ve baba tutuklandı. Baba ne dedi biliyor musunuz? Kızını dövmeyen dizini döver dedi değerli dinleyiciler. 4 çocuk koruma altına alındı. Hanımlar beyler, bir çocuğun bileğine zincir vurulduğunda aslında toplumun vicdanı sınanmış olur. Koyalım bunu kenara. Zonguldak'ta 17 yaşında bir çocuk zincirleniyor. Elleri kelepçeleniyor ve bu halde bulunuyor hanımlar beyler. Anne ve baba tutuklanıyor. 4 çocuk devlet korumasına alınıyor. Ve bütün bunların ortasında şöyle bir cümle duyuyor. Kızını dövmeyen dizini döver. Hadi oradan. Halt yemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kabul etmiyorum ya. Kızını dövmeyen dizini döver ne demek ya? Böyle bir sorumsuzluk, böyle bir düşüncesizlik. Ya bırakın Allah seversen. Kızını sevmeyen başını döver. Dizini döver sevmeyen. Kabul etmiyorum. Çocuğunu dövmek terbiye değildir değerli dinleyiciler. Korkutmak disiplin değildir. Zincirlemek ebeveynlik değildir. Şiddet atasözünün arkasına saklanınca gelenek olmaz. Olmamalı. Saçma sapan bazen böyle şeyler var yani. Ne demek kızını dövmeyen dizini döver ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi Allah'ını seversen ya? İğrenç bir durum yani. Halt yemiş bunu her kim söylediyse ve bunu uygulayan değişik organizmalar. Sevgili dinleyiciler, üzerine durulması gereken konulardan bir tanesi, aslına bakarsanız çocuğa şiddeti hala aile içinde olur böyle şeyler diyerek ne yapmak? Geçiştirmek. Biz de dayak yedik. Çocuğun iyiliği falan filan söylemlerinin söylenmesi. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Bir çocuk anne babanın malı değildir. Üzerinde güç denene

bilecek, öfke boşaltılabilecek bir insan hele hele hiç değildir hanımlar beyler. Kabul etmiyorum ben böyle bir şeyi. Bu olay yalnızca Zonguldak'ta bir evin işte kapısının arkasında yaşananlar, ondan sonra orada bir haber olarak kalmaması gerekiyor. Biz yaşadığımız şeylerden bir şeyleri çıkartmak, anlamak ve onun üzerine gitmek gerekiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Ben geçmişten günümüze gelen ve yanlış söylenen birçok şey olduğunu biliyorum. Bu onların en başında gelebilir. Kızını dövmeyen dizini döver. Hadi oradan be. Böyle bir saçmalık olabilir bana seversen. Bazı zincirleri kırmak gerekiyor. Bu zincirleri kırmak gerekiyor. Bu zincirleri takanlara, yani bu zincirleri kendi çocuklarına, çevresindeki insanlara takanlara, o beyni zincirlenmiş olanlara gerçekten de o zincirleri takmak gerekiyor. Gün yüzünü onlara, değerli dinleyiciler, hayalinden bile kaldırmak gerekiyor baktığınız zaman. Hepsini kırmak lazım. Bu hepimizin, yetişkinlerin sorunu. Çocuğa şiddetin bahanesi yoktur. Adı bellidir. Bunun adı şiddettir hanımlar beyler. Dolayısıyla bu olayı gerçekleştiren anneyi, bu olayı gerçekleştiren babayı lanetliyorum. Sosyal medya hesaplarına yönelik müstehcenlik soruşturması, 413 hesaba erişim engeli geldiğini bir kez daha size duyuralım. Değerli dinleyiciler, Kurtlar Vadisi Pusu FETÖ incelemesi geldi. Kazım Kaşifoğlu karakteri ve FG plakalı araçlar dosyada yer alıyor. Değerli dinleyiciler, şöyle, Kozinoğlu'nun ölümünü kapatan eski savcılar bu arada, onlar ne? Duyamıyorum. Ha tamam. Kozinoğlu'nun ölümünü kapatan eski savcılar, değerli dinleyiciler, koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur aranıyor. Oğuzhan Uğur'un babası, biliyorsunuz. Evet. Yine MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma, değerli dinleyiciler. Eski başsavcı ve koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Kıbrıs'ta olduğu belirlenen koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da hakkında da yakalama kararı çıktı. Adalet Bakanı, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Aynı zamanda terörist başı Öcalan'ın da yakalandığı zaman onun nedir? Onun ifadesini alan ya da getiren isimlerden bir tanesiydi. Sevgili dinleyiciler, gel gelelim şu habere. Bir şey söyleyeyim mi? Ölünce bile aynı değiliz, biliyor musunuz? Ölünce bile aynı değiliz. Neden? Çünkü şöyle. Vefat edenlerin yakınlarına ödenen para, Kemal. Milletvekili 179.608 TL, emekli vekil 89.804 TL, SGK ve Bağkur 6.398 TL. Ne diyoruz? Ölünce bile aynı değiliz, eşit değiliz. Sevgili rakamlar burada, dediğim gibi milletvekiline 179.000'in üzerinde, emekli milletvekiline 89.000 liranın üzerinde, yaklaşık 90.000 lira. SGK Bağkur emeklisine de, yani oradan emekli olan biri hayatını kaybettiğinde onun yakınına ödenen para da 6.398 TL. Özür dilerim. Aynı ölüm, aynı cenaze, aynı toprağa konuluyor. Değişen bir şey yok. Ha bu arada mezar fiyatları ile ilgili olarak haber de yaptık. Geçenlerde bana biri dedi, kimin dediğini söylemeyeceğim, tanıyorsunuz çünkü, mezarla ilgili bir şey söyledi, 650 bin lira dedi. 650 bin TL mezar parası, 650 bin TL, paraya bak. Sevgili dinleyiciler, aynı ölüm, aynı cenaze, aynı toprağa konulan insan ama geride kalanlara uzanan devlet eli ünvana göre değişiyor. Milletvekillerine yapılan ödeme, vatandaşa yapılan ödemenin tamı tamamına 28 katı. Yani insan ister istemez soruyor. Madem sandıkta herkesin oyu bir, tabutta neden herkesin değeri değil, aynı değil? Ölümün bile sınıf farkını silemediği yerde, değerli dinleyiciler, cenaze yardımı değil, adaletin terazisinin kimi tartarken ağır, kimi tartarken hafif gelmesi. Ve baktığımız zaman bu tablo, hayat pahalılığına alışmıştık meğer. Ölümde bile, değerli dinleyiciler, ölümün de tarifesi varmış diyoruz. Ancak bu cümleyle bitirebiliriz bunu kıymetli dinleyiciler. Bir başka haber, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, biliyor musunuz?
Açıklamayı biliyor musun? Ya böyle ne diyorsunuz? Vıyaklayan çocuk açıklaması. Çok haklı mı diyorsun sen? Simge haklı diyor sen. İknur başka türlü ifade edebilir kendisini. Şimdi neresine geldiyse diye bir cümleyi kabul etmiyorum. Simgeciğim bunu kabul etmiyorum. Vıyaklayan çocuk denmesi doğru bir ifade değil, olamaz. İknur'un söylediği gibi daralabilirsiniz. Annelerin işi gerçekten çok zordur. Annelik gerçekten çok zor bir şey. Hamilelik sürecinde zor. Hamilelikten sonra, doğumdan sonra zor. İnanılmaz bir mücadelenin içerisine giriyor anneler. Bak gerçekten çok büyük bir mücadelenin içerisine. Uyku yok, yemek yok. Ondan sonra düzensiz, her şeyi düzensiz. Ve ciddi bir stres. Çocuğu için stres. Yemek yiyor mu, yemiyor mu? Tuvaletini yapıyor mu, yapmıyor mu? Şu var mı, bu var mı? Hasta mı, değil mi? Annenin, bir de o annenin ev telaşı var. Evi düşünüyor bir de o anne. Değerli dinleyiciler, şimdi bakın. Evet, bazen zor durumda olabiliriz ama çocuk ağlar, viyaklamaz. Çocuk ağlar. Çocuk bu ağlayacak. Uyumak varken, uyumak normal bir şey. Ağlaması da gayet normal bir şey. Korkar, yorulur, acıkır. Ondan sonracığıma bütün bu duyguları yaşar. Kendini ifade edemez. Çünkü bebek, çünkü çocuk. Ne yapar? Ağlar. Viyaklamaz. Buradan neydi hanımefendinin adı? Suden miydi? Suden Hanım'a değerli dinleyiciler göndermiş. Türkçedeki karşılığı, bu çocuğun Türkçedeki karşılığı baktığımız zaman viyaklamak değil, çocuk olmaktır. Çocuktur ve ağlar. Çocuk ağlar, çocuk yorulur, çocuk sıkıntı çeker ve ağlar, viyaklamaz. Fakat bu üslup, İknur'un dediği gibi bu üslup doğru bir üslup değil. Hele hele toplum önünde olan, kamuoyu önünde olan insanların ne dediğine baktığı, takipçisi olan, bilmiyorum bu hanımefendinin ne kadar takipçisi vardır, ne kadar dinleyeni vardır, ne kadar izleyeni vardır bilmiyorum ama söylediğiniz kelimelere dikkat edeceksiniz. Bazen insanın çocuklara bakışını anlamak için uzun uzun konuşmasına gerek yoktur. Seçtiği bir kelime yeterlidir değerler. Dolayısıyla ben bu hanımefendinin çocuklara bakış açısını buradan görüyorum, işin gerçeği. Ha belki de anlatmak istediği şeyi olabilir. İsteyerek mi böyle söyledi, bile isteye mi, farkında olarak mı böyle söyledi bilemiyorum ama yanlış söylemiş bence. Şimdi ben sizden bir müsaade rica edeceğim. Ondan sonra konuğumuzu buraya davet edeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki. Bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. E çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
1: Adam ya, adam ya, geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? E alamıyoruz ki.
2: Gerekirse kuru ekmek soğanı yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
3: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
4: Allah Allah.
0: Ya düşün yakınını arıyorsun falan.
5: Tamam da. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hasret desen tam sopalık.
1: Valla haklı ama Murat yazdı sözleri.
0: Murat Güneş ya.
1: Söz müzik. En sevdiğim kısımlarından bir tanesi o parçanın. Hasret desen tam sopalık.
0: Sopalık.
1: Öyle vallahi öyle.
0: Sevgili Barbaros hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyi, sizler iyisiniz.
0: Abi teşekkür ederim, bu ses nasıl bir ses ya bak.
1: Ay sağ ol.
0: Müzikte ayrı da yani hani konuşurken de çok karizma bir ses.
1: Çok teşekkür ederim. Çok incesi. Çok teşekkür
0: ama
1: ederim.
0: Ama şimdi yani Barbaros'a bakınca ses, karizma, şekil desen öyle.
1: Yok hiç öyle iddialarım yok. Vallahi yok.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda
1: İyiyim,
0: mı?
1: Gayet iyiyim. Yolunda, bir koşturmayla
0: yoğun
1: geçiyor.
0: Yoğun mu?
1: Evet, yaz da yoğundu. Bu aralar da çok fazla yoğun. Hiç şikayetçi değilim. Daha da yoğun olabilir. Daha mutlu olurum açıkçası.
0: Sevdiğim şeyi yapıyorum diyorsun.
1: Evet,
0: neticede.
1: Evet, sevdiğim bir şey yapıyorum.
0: Yok mu? Bir var mı dedin. Sonra bir yok mu? Murat Güneş imzası taşıyor
1: vallahi,
0: tabii.
1: Yani bunun konu olacağını, felsefi sorulara kadar gideceğini
0: beklemiyor muydun?
1: Hayır, bazen şey dedi, bekliyordum tabii ki. Yani bazen de şey diyorlar, var mı yok mu bir karar ver artık. Ben de diyorum ki hani bundan sonra var ve yok diye iki parça daha çıkartacağım. Yani işin şakası aslında, var mıdan sonra bir tane bir cover yaptım. Ne günler diye. Ondan sonrasında ciddi uzun bir zaman ara verdim. Ciddi uzun zaman dediğim böyle bir 7-8 ay. Aslına bakarsanız bu zaman için çok uzun bir ara.
0: Senin için uzun bir ara. Yani 10-15 sene ara verenler var be.
1: Ama dijital ortamda 7-8 ay çok ciddi bir ara. Yoğun sahne yapan bir adamım ben. Öyle de gidiyor. Hep bugüne kadar öyle geldi. Bundan sonra da öyle gidecek gibi gözüküyor. Şükür tabii ki, ama hani ben bir şeyler yazdım ettim bu süre içerisinde. Çok beğenmedim ama hani tekrar yazıyorum. Bundan sonra muhtemelen yazdığım çizdiğim şeyleri çıkartacağım. Fakat yazdığım çizdiğim şeyleri çok beğenmeyince daha önceden çalışmış olduğum besteci arkadaşlarımla sohbet ederken, ki en yakınlarımdan bir tanesi Murat'tır, Murat Güneş. Ne yapalım, ne edelim derken lafımı kesti. Dedi ki, ben dedi ne yapacağımı biliyorum. Nasıl yani dedim, daha hani konuşmadık. Ben dedi sana yok mu yapacağım. Ya Murat, Allah aşkına dalga geçilecek zaman değil, ciddi konuşuyoruz yani şurada. Var mı yok mu, şaka mı yapıyoruz? Yok görürsün dedi. Ve konuşturmadı. Gerçekten karşıma yok muyla geldi. Yani o sopalık sözlere rağmen her şeyi beğendim. Üstüme de hani bir parça benim dışımda bir stil ama hani benim çok hoşuma gitti açıkçası parça.
0: Abi inceleyip sık dokuyan biri misindir? Yani
1: evet.
0: Bu yani kendi yaptığını beğenmedin ama başkasında da böyle şeyler oluyor mu?
1: Oluyor. Ben bu sözü söylemem deyip hani eğer besteci sözü müziği.
0: Hadi ya.
1: Tabii ki. Yani size ait olmayacak, üstünüze oturmayacak bir sözü parça içerisinde yalandan geçiremezsiniz. Ya da o parçayı söyle. Bence benim için öyle. Söylemeyin daha
0: ben
1: iyi bence.
0: Ben böyle bir yorumu hayatımda ilk defa duyuyorum, biliyor musun? Yani şu söylediğin şeyi. Güzel de geldi bana yani.
1: Yani günlük hayatınızda siz o değilseniz mış gibi de yapamazsınız ki mikrofon karşısına geçtiğinizde. Yaparsınız anlar onu seyirci. Bu oyun oynuyor, bizi kandırıyor derler. Ya bence ben öyle görüyorum daha doğrusu.
0: Sen samimiyetten yanasın yani. Doğallıktan yanasın yani. Öyle misin?
1: Evet, diğerleri öyle değil mi zaten?
0: Öyle olmayan çok var yani, biliyoruz hani olmayan var.
1: Umarım herkes samimi olur o zaman, öyle söyleyeyim. Yani samimi değilse de hani karşı taraf dediğim dinleyen, yapan, aranjör o stüdyoda ya da burada o anlaşılır zaten. Yani yalan söylüyor bu adam ya derler, geçerler bence. Bence öyle olur.
0: Şimdi kendi şarkılarım dedim, beğenmedim dedin de o sende beğenmediğin şey ne? Yani ya da beğendiğin nasıl oluyor? Nasıl anlıyoruz onu yani? Tamam bu oldu, bu çok güzel oturdu falan.
1: Hiçbir zaman oldu, tam oldu, oturdu diyebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu zannedersem asıl olan şey o yol üzerinde, yani varma noktası değil, o yol. Varma noktasına gidilen yol. O yolda ne kadar çaba sarf edip olabileceğinizin en iyi versiyonu olabiliyorsanız bence asıl olan şey benim için o. Nasıl anlıyoruz? Hani çıkarttıysam yeterince çaba sarf etmişim. Elimden gelenin maksimumu bu. Demek ki gibi bir hisle çıkartırım o şarkıyı. Bugüne kadar yaptıklarını arkadaşlarıma, besteci arkadaşlarıma, müzisyenlere dinlettiğimde bu çok güzel olmuş falan dediklerinde bir şey bana eksik geliyor gibi olduğunda onu çıkartmıyorum ama bu sefer artık...
0: Çıkartmıyor musun?
1: Hayır. Bu sefer çıkartacağım. Yazdığım çizdiğim şeyleri çıkartacağım evet. Bu sefer artık yapacağım onu.
0: Yani böyle diyorlar mı? Abi Barbaros'a da dinleteceğiz ama şimdi yine bir kulp bulacak, bir şey bulacak bir şey var mıdır? Yani?
1: Öyle diyen de var. Ya parça ilk geldiğinde bir gelgit oluyor besteciyle, söz müzik yazarıyla aramda. Ya burasını böyle yapsak mı? Yapabilir miyiz? Değiştirip ben bunu, bu laf bana iriti geliyor. Söylemek istemiyorum. Dediğim şeyler oluyor. Ya besteci beni ikna ediyor. Oturup sohbet ediyoruz. Ya da ben besteciyi ikna ediyorum. Ya da bir orta yolda buluşuyoruz ama hep bir şekilde üstüme tam oturmadıysa söylemiyorum o şarkıyı.
0: Abi yani bu şey gibi, bir fabrika gibi düşünsene, yani bir bantta bir giriyor şarkı, oradan bir başlıyor, takır takır takır takır takır, en sonunda bantın diğer ucundan çıkıyor. Bayağı bir yolculuğu var yani, hani baktığın zaman
1: çok yolculuğu var ve hani şarkıyı söyleyen kişi aslında görünen yüz, görünen
0: ama arka
1: taraf
0: planı.
1: Evet. Ama arka planında gerçekten gerçek anlamıyla bir ordu çalışıyor. Yani sözü müziği yapan kişi ayrıysa, düzenlemeyi yapan aranjör ayrı, çalışan içeride çalan müzisyenler, Tom Meister, yani ses mühendisleri,
0: klibine varana kadar,
1: klip yönetmeni,
0: ekibe varana
1: klip,
0: kadar.
1: Klip içerisinde nasıl bir ordu çalışıyor anlatamam size, set.
0: Bunun bu arada klip...
1: Gökhan Özdemir.
0: Nasıl
1: çok... Nasıl çektik?
0: Onun fikri
1: klibi
0: yani, neydi?
1: Evet evet, tamamen Gökhan'ın fikri. Yani bir ev içerisinde evde kimse yok mu diyor ya. O evde kimse yok mu sorunun cevabını aslında o evde yaşananları biz göstermeye çalıştık. O evde neler yaşanmış, kimler yaşamış, ne gibi yaşanmışlıklar var? Şarkısına geçen bir duyguyla birleşmeye çalıştırdık. Ama yani güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum.
0: Bence de çok güzel.
1: Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama hani o aslına bakarsanız bir stüdyo. Stüdyoda sadece ben ve stüdyo varız. Kalan Allah, her şey yapay zeka.
0: Allah Allah, çok evet, güzel olmuş
1: diğer
0: ama
1: insanlar
0: yani.
1: Yapay zeka.
0: Hemen oradan yürüyelim. Yapay zekaya nasıl bakıyorsun abi sen? Yani müzik sektöründe yapay zekanın kullanılmasına nereye kadar tamamdır diyorsun? Ya da yok abicim hiç olmamalı falan mı diyorsun? Ne diyorsun?
1: Hiç
0: çünkü
1: olmamalı.
0: Burada çok fazla fikir ayrılığı vardı, o yüzden evet, soruyorum.
1: Hiç olmamalı demek hata ama şu var. Bir takım diyelim ki yapay zekaya aldınız, yapay zekayı aldınız, nasıl bir şarkı istediğinizi tarif ettiniz.
0: Tamam.
1: Ve o size şarkı sözlerini yazdı.
0: Tamam.
1: Nasıl yazıyor şarkı sözlerini? Daha önce sanatçıların yazmış olduğu sözlerden alıp bir birleşim ortaya
0: bir
1: çıkartıyor.
0: Bir kolaj yapıyor yani. Kolaj oradan yapıyor. Bir tane, oradan
1: size
0: bir
1: de
0: tane.
1: Onu sunuyor, atıyorum. Bana Sezen Aksu gibi bir şarkı yaz diyorsunuz. O da Sezen Aksu'nun yazmış olduğu her şeyi tarayıp, Sezen Aksu muhtemelen böyle yazardı deyip onun fikirlerini alıp, daha doğrusu çalıp size bir kolaj sunuyor. Siz o yazdığınız sözleri, atıyorum bakkalsanız, yapay zekaya bu sözleri yazdırdınız. Arkasından da gittiniz tekrar başka bir yapay zekaya, bana işte atıyorum Şehrazat gibi, Sezen Aksu gibi ya da Selami Şahin gibi bir parça bestelet üzerine diyorsunuz.
0: Vay.
1: O bir dakika sonrasında size parçayı çıkartıyor zaten. Peki bu parça gerçekten sizin mi? Hayır, değil. Yapay zekaya bir takım şeyler yaptırdınız. Yapay zekada bu saymış olduğum isimler artık kimi istiyorsa o isimlerden toparlama bir kolaj ortaya çıkartıyor size. Melodiyi siz mi yazdınız? Sözleri siz mi yazdınız? Aranjmanı siz mi yaptınız? Ritmi, armoniyi siz mi buldunuz? Hayır, hiçbirisi sizin değil.
0: Hatta söylemiyorsunuz bile.
1: Hayır, söylemiyorsanız bile. Yani dolayısıyla bu parçayı çıkartıp söz müzik ben yazıyorsanız, kim yapıyorsa, siz hırsızsınız. Bu kadar basit, ben böyle görüyorum. Ama yapay zekadan faydalanabilir miyiz olumlu anlamda? Evet, faydalanabiliriz. Yani bu işin bir dengesi olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, müzikal bir takım şeyleri sorup oradan müzikal fikirleri alıp ki, bu güzel bir fikir olabilir ama acaba şöyle mi yapsak deyip onu değiştirip siz oraya emeğinizi de yansıtıyorsanız, evet, verimli bir çalışma yapıyorsunuz demektir. Ama her şeyi olduğu gibi komple yapay zekadan alıp bize sunuyorsanız,
0: kaldı
1: gerçek
0: ki,
1: bir şey değil.
0: Kaldı ki bunu söyleyen Barbaros'un klibinde de böyle bir canlı örnek var. Yani az önce kendisi söyledi. Evet, biz şarkıyı yaptık. Şarkının sözü, müziği, her şeyi insanlar tarafından yapıldı. Bir ekip tarafından yapıldı. Klipte de böyle böyle bir durum oldu ama çok da güzel olmuş. Bu arada orada da işi iyi yapmak önemli.
1: Evet. Yani, yamuk yumuk yaparsanız
0: anlaşılmıyor.
1: Evet,
0: yani
1: yamuk yumuk yaparsanız sırıtıyor zaten.
0: Çok hani bunu kullanan, yanlış anlamasınlar beni, bazı müzisyenler var. Bilinen de isimler var.
1: Evet.
0: Onların mesela ekranda çok garip durduklarını, Allah Allah bu gerçekten o mu falan dediğimiz oluyor yani baktığımızda.
1: Evet.
0: Doğru kullanmak önemli. Abi çok güzel. Peki şunu soracağım. Sahne dedik. Sahne nasıl? Çok eğlencelidir ya, çok güzeldir değil mi? Ne kadar sürüyor bu arada?
1: Sahneye göre değişiyor. Sahne çok tabii ki elbette ki eğlenceli. Zaman zaman acı dolu, zaman zaman çok mutlu.
0: Okan yani bildiğin gibi değil. Bazen yerlere seriyoruz bazen.
1: Söylediğiniz parçayla çok doğru orantılı bir şey.
0: Hı.
1: Parçanın içine ne kadar girdiğiniz de doğru orantılı bir şey. Seyirciyle de çok doğru orantılı bir şey. Bu karşılıklı bir paylaşım. O yüzden ben sahneye daha çok sevip daha çok tercih etmişimdir canlıyı. Stüdyoya da çok zor bir şey bence playback yapmak.
0: Hmm.
1: Playback'e yani canlıyı her zaman ben tercih etmişimdir. Müthiş bir şey sahne. Yani direkt her şeyin karşılığını alıyorsunuz. O anda gerçekten yaşıyorsunuz. Ve beraber bir emek paylaşıyorsunuz. Sahnedeki sahne arkadaşınız kim varsa. Gittikçe büyüyen bir şey. Hiçbir zaman başımızdan eksik olmasın.
0: Hep
1: sahne.
0: Soruyorum bu soruyu, sana da soracağım. İlk sahneyi hatırlıyor musun? İlk
1: hatırlıyorum sahne. Tabii.
0: Ne zaman, nerede?
1: İlk sahnem lisemdeydi. Lisede okulun solistiydim. Orada sahneye çıkmıştım.
0: Of ne havalıdır
1: çok
0: be.
1: Da... ya ben öyle bir çocuk değildim lisede. Yani böyle çok havalı şey yapayım. Hayır yani son derece çalışkan, aşırı sakin. Böyle çıkıp şarkı söylüyorum evet ama hani derste çok iyi çalışıyorum falan. Öyle sakin bir çocuktum ben. Hiç öyle hava atan, kasılıp gezinen şöyle falan havalarda olan bir çocuk değildim ben. Ama ilk sahnem de orasıydı, hiç unutamam. Onun için benim lisemin, sen Bina'nın bende emeği ve yeri çok ayrıdır.
0: Çok güzel. Evet. Müzik hayatında sana ne zaman, seninle ne zaman birleşti? Yani... Tamam dedin, ben müzik artık bu yol beraber yürüyeceğiz yani, benim hayatım bir parçası dediğin an
1: şu aslında bakarsak yani bu klasik, ben çocukken şarkı söyletiyorlardı bana, evet söylüyordum, o vardı, evet. Hı. Vardı, yapıyordum onu çocukken, daha sonra işte büyüdüm, liseye geldim, lisede gitarla bize şarkı söyledim. Okul orkestrasına girdim.
0: Lisede mi başladın abi gitar çalmaya, yoksa daha önce var mıydı yani?
1: Lise civarları. Evet. İşte gitar çalayım, şarkı söyleyeyim, mutlu olayım, eğleneyim. Daha sonra okul orkestrası, evet. Sonra konservatuar sınavları, evet. Hı. Konservatuar sınavlarını kazandım, bitirdim. İşte konservatuarla başka bir okul daha okudum. İşletme okudum, İstanbul İşletme.
0: Hı hı.
1: Sonra yükseğimi yaptım, master yaptım. İletişim üzerine, ama yani hala o dönemde de ben sadece müzik yapacağım demiyordum. Hep işte bir özel dersler veriyorum, hı. Dil dersleri veriyordum.
0: Hı hı.
1: Ders vereyim bir yandan müzik yapayım, başka bir şey yapayım bir yandan müzik yapayım, hep böyle bir ikili hayat yaşadım. 3-4 sene
0: müzik mi hep ikinci plandaydı peki?
1: Ondan çok emin değilim.
0: Yani senin ruhunda müzik bir numarada da gerçekte, evet, herhalde ikinci, evet, planda falan da anladığım kadarıyla.
1: İki şekilde de hayatımı sürdürmeye çalışıyordum ama hep böyle bir gündüz başka bir şey, gece başka bir şey vardı. 3-4 senede ben bir şirkette de çalıştım.
0: Aha.
1: Ama gecede
0: kurumsal hayat oldu yani.
1: Kurumsal hayat oldu. Fakat gece şarkı söylüyordum. Hatta şeyle beraber de, o dönemde Ferhat Göçer'le, hı, beraber sahne yapıyorduk. Çok olağanüstü, çok müthiş sahneler yapıyorduk.
0: O da ne zaman buradaydı? Pazartesi günü buradaydı. Pazartesi.
1: Yani.
0: Bak haftayı Ferhat Göçer'le başlattık. Seninle kapatıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Çok
0: çok güzel mutluluk. Denk gelmiş.
1: Çok şey öğrendiğim, çok özel bir abimdir benim, hı-hı, için. Hala da böyle telefon açtığım zaman, abi nasılsın, iyi misin? Hep böyle öyle konuşuruz, çok severim yani.
0: Hı-hı.
1: Şimdi ne zaman karar verdim? O dönemde...
0: Bir Barış Manço konser hikayesi var mı? Öyle bir şey var,
1: var
0: mı?
1: Var. O dönemde sadece söyleyeceğim. Hı-hı. O dönemde bir askere gittim. Askerde herkesin her Türk genci gibi çok düşünecek... Hı-hı. Zamanı oluyor. Döndüm ve gündüzki işlerimi, her şeyimi bırakıp sadece müzik yapmaya
0: askerde
1: başladım.
0: Askerde mi karar verdin?
1: Tek başına müzik yapmaya, evet. Ama evet, gittiğim ilk konser 5-6 yaşında Barış Manço konseri. Şoke olmuştum. Yani olağanüstü bir şeydi benim için.
0: Hı.
1: O gün de Barış abiyle tanışma şansı da elde ettim.
0: Hı-hı.
1: Var Instagram'ımda o fotoğrafta,
0: ne güzel
1: o güne
0: ya.
1: Ait.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Yani o zaman evet ya, ben mutlaka bir şekilde müzik yapacağım dediğim gündür, evet.
0: Bu herhalde aldığın karar pişman olduğun bir karar değil, değil mi?
1: Hiç değil. Hiçbir zaman. Çok mutluyum.
0: Hayır. Yani hiç günün birinde böyle dönüp lan keşke kurumsalda devam etseydik falan filan öyle bir şey yok herhalde. Hep...
1: Hayır, hiç devam etseydim falan demedim açıkçası. Yani müzik yapıyorum, iyi ki de müzik yapıyorum. İyi ki de mutluyum. Ben böyle bir şey seçtim.
0: Çok güzel ya vallahi. Sahneler devam ediyor mu bu arada?
1: Ediyor. Büyük bir hızla devam ediyor. Yani üst üste üst üste üst üste devam ediyor.
0: Hep aynı yer mi? Farklı farklı yerler?
1: Farklı farklı yerler.
0: Nasıl yetişiyorsun? Zor olmuyor mu ya?
1: Oluyor bazen. Bazen hani bir gün işte bir Antalya'da bir oteldesiniz. Bir gün başka bir özel gecedesiniz. Bir gün başka bir yere konuk gidiyorsunuz. Şimdi işte farklı biletli konserler farklı farklı yerlerde olacak. En son pazar
0: konserler
1: günü.
0: Konserler başlıyor mu bu arada?
1: Başlıyor, yavaş yavaş. Pazar günü en son çok güzel bir gruba konuk oldum. Pink Martini vardır. Pink
0: çok seviyorsun. Bravo.
1: Pazar günü Pink Martini'ye konuk oldum.
0: Sevgili Demet'le, Demet Sarıoğlu'yla beraber.
1: Evet, beraber.
0: Onu da buradan sevgiler, onu da konuk almıştık sağ olsun.
1: Onun da birazdan adını geçireceğim. Bir Fransızca bir tane İtalyanca söyledim. Çok hoştu, çok güzeldi. Unutulmaz bir deneyimdi. Grupla çok iyi arkadaş olduk. İleride belki belli mi olur? Daha devam eder, bir şeyler yaparız. Belli
0: vay mi? Arkadaş şey yani buraya kadar söyleyeyim Okan, daha fazla ileri gidemeyeceğim. Evet,
1: çünkü hiç hayat bu.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu tarz Simge, biz bunları öğrendik artık. Buraya kadar geliyorlar. Bir şeyler belirlenmiş, bir şeyler yapılmış, konuşulmuş, hazırlıklar yapılmış, planlar yapılmış. Onlar hayata geçecek. Ama ben bu kadarını buradan söyleyeyim hocam.
1: Ya tedbirli olmak gerekiyor yani, hayat bu, gerçekten her şey değişebiliyor bir
0: şey
1: anda.
0: Şey misin abi, yani bir şey ben söylemem diyen insanlardan falan mısın? Evet. Önce olacak yani.
1: Evet, olması gerekiyor ya. Yani hani kesinleşmeden bir şeyi söylemenin bir anlamı yok belki, olmaz.
0: Nazar
1: ama.
0: Mazar inanır mısın böyle şeylere, var mıdır öyle bir nazar değer, şu olur bu olur, göz olur möz olur falan gibi, ondan mı?
1: Ya bir kötü enerji varsa onu en azından insan hissediyor, ama bu başınıza kötü bir şeylerin gelmesinden sorumlu mu, ona çok emin değilim açıkçası. Yani hani kötü enerji alıyorsunuz insandan ama o insan mı yapıyor onu bilmiyorum. Büyük bir atıf olur.
0: Şey, Demet Sarıoğlu dedin. Evet. Onunla ilgili söyleyeceğin bir şey var mı?
1: Şimdi Demet'le beraber her şeyden önce çok iyi bir arkadaşlığımız var. Çok sevdiğim, çok çok tatlı. Aynen bir insan. Çok olağanüstü.
0: Bambaşka
1: bir
0: insan.
1: Çok dobra, çok dik, çok müziğe çok sahip çıkan, çok çok güzel bir insan Demet. Ve
0: çok esprili.
1: Evet,
0: çok
1: komik öyle, bir çok insan. Komik. Türk tabii ki Türk pop müziğinin en özel, en önemli isimlerinden bir tanesi. Onunla beraber sahnelerimiz olacak açıkçası. Daha önce yaptık.
0: Çok güzel.
1: Şimdi anons edebilir miyim buradan?
0: Tabii ki, tabii ki. Ne demek, zevkle.
1: 17 Ekim'de yani böyle Türkiye'nin farklı illerine gidecek gibi gözüküyoruz. 17 Ekim'de Ankara'da CSO'da olacak.
0: Oo, güzel.
1: Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın çok hoş böyle bir 360 derece bir salonu var. Bütün Ankaralıları bekliyoruz açıkçası.
0: 17 oraya. Ekim.
1: Evet.
0: 17 Ekim'de. Çok güzel. Biz de mi gidelim? Gidelim.
1: Siz eğer isterseniz 23 Ekim'de Zorlu'ya gelebilirsiniz. 23 Ekim'de
0: İstanbul'da
1: de Zorlu'dayız.
0: Var. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi bizim Ankara'da İrem'imiz var. Ankara'da da böyle güzel bir stüdyomuz var.
1: Harika.
0: Ankara'da İrem'imiz var.
1: Tamam.
0: Onu bu konsere gönderelim.
1: Olur,
0: o zaman
1: zevkle tabii ki bekleriz.
0: Süpersin canım abim benim, harikasın. Biz de burada Zorlu'daki konsere geliriz.
1: 23
0: Zorlu
1: Ekim'de.
0: Zaman?
1: 23 Ekim'de Zorlu'da. Biz herkesi Zorlu'ya 23 Ekim'de bekliyoruz.
0: 23 Ekim'de Zorlu'da efendim Simgeciğim. Tamam, yaz tamam. Biraz
1: yazın,
0: konsere
1: yazın.
0: Gönderiyoruz seni dedik.
1: Kasım'da da
0: sevgili Barbaros'un davetlisi olarak sevgili İrem'i nişanlısıyla beraber o konsere, ya canımsın süpersin. 23'ünde
1: evet,
0: İstanbul'da 23 Zorlu'da.
1: Kasım'daki tarihini unuttum şu anda. Kasım'da da İzmir'de olacağız.
0: İzmir'de.
1: Adnan Saygun'da. Sonra bakalım tık tık neler
0: çok
1: olacak
0: güzel
1: göreceğiz.
0: Ya, evet. Çok güzel. Bu arada şimdi programa başlarken bir şey söyledin, çok doğru. Biz bunu gelen konuklarla abi sürekli konuşuyoruz. Hep algoritma falan filan diyoruz. Daha çok sık şarkı çıkartmak evet. gerektiği. Sen bunu dikkate alanlardansın anladığım kadarıyla. Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu şarkılar gelecek, sırada bekleyen var diyor musun?
1: Evet, gelmek zorunda. Gerçekten de yani müzik hayatınızı anlamlı bir şekilde sürdürebilmek, devam ettirebilmek istiyorsanız, bir sistemin içerisindeyiz çünkü. Yani bu sistemin dışına çıkabilen ben henüz insan görmedim açıkçası. Ama evet, algoritma açısından da Bir belirli bir düzenle şarkı çıkartmak gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama sırf algoritmaya uyacağım diye hani 15 günde bir, ayda bir parça çıkartmak çok da doğru gelmiyor bana. Biraz özensizlik, biraz bir vurdum duymazlık, bir yani kendini bırakmışlık gibi geliyor açıkçası. Parçanızı mümkün olan en mantıklı sürede hazırlayıp çıkart. Doğrusu evet.
0: Abi ben çok da kasmıyorum, rahatım mı diyorsun yani, sen kendi açından senin için soruyorum.
1: Gayet kasıyorum.
0: Öyle
1: gayet
0: mi?
1: Gayet kasıyorum. Gayet çünkü belirli süre içerisinde çıkartmak, evet,
0: sıkıştırıyor
1: düzenli
0: seni.
1: Hayır, düzenli bir şekilde çalışmanız demek. Ama özensiz değil. Yani özensizlik bence nedir? Hani 15 günde bir parça çıkartıyorsunuz. İşte düzenleme yarım yamalak, sözler hani saçma sapan. Öyle parça çıkartmayın. Çıkartmamak gerekiyor. Sırf algoritmada sık sık gözükeceğim, sık çıkartacağım diye. Elinizden gelen en mantıklı süre hangisiyse o süre içerisinde çıkartmak gerekiyor mu?
0: Muhteşem ya.
1: Evet, gerekiyor.
0: Ben var ya, bugün çok şey öğreniyorum. Bakış açısını değiştirmek dediğimiz bir olay var ya, onu burada sevgili Barbaros sayesinde görüyorum yani. Vallahi müthiş ya.
1: Ay, estağfurullah, hiç öyle iddiam yok ama ya kendi düşündüklerimi söylüyorum
0: sadece. Çok güzel, çok. Şimdi sevgili dinleyiciler, canlı yayında konuğumuz sevgili Barbaros. Çok da güzel bir sohbet oluyor. Minik bir ara vereceğiz. Saat başına gidip saat başı jingle'ımıza gireceğiz. Ondan sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. 0505 171 66 56 konserler de var. Sevgili Demet Sağaroğlu ile beraber Ankara, İstanbul konsere, bir de
1: İzmir
0: konsere. Değerli dinleyiciler, onları biz ilerleyen günlerde duyururuz. Zaten radyomuzda da duyururuz kıymetli dinleyiciler. Saat başına bir gidelim, sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Canlı yayında bekliyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yeni saatte sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz sevgili Barbaros. Abi farklı dillerde şarkı olayı 11 dil diye okudum ben ama yanılıyor muyum?
1: Hiç sayısını saymadım. Gerçekten ben de kaç tane olduğunu...
0: Sende yabancı dil kaç tane var?
1: Hakim olduğum... Yunanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca...
0: Vay arkadaş ya.
1: Evet, hakim olduğum Yunanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca. Bunlara hakimim. Hani İspanyolca derdimi anlatabilirim, anlarım ama hani hakim olduğum onlar.
0: Bir de dil eğitimi verdim dediğin İngilizce üzerine mi?
1: Daha özel çok... ders verdim üniversite zamanında. Fransızca dersi verdim.
0: Bunların içerisinde en çok hakim olduğun Fransızca mı, hangisi?
1: Bilmiyorum. Vay yani arkadaş. Açıkçası bilmiyorum en çok hangisine hakimim. Yani bildiğim şey şu, benim için bir hobi dil öğrenmek. Hani hala öğrenmeyi istediğim
0: çok
1: diller
0: var. Çok kolaydır da senin için artık. Yani bir şey.
1: Bir tanesine, birkaç tanesine hakim olunca diğerlerine daha rahat hakim olabiliyorsunuz.
0: Vay arkadaş.
1: Farklı tabii, çok enteresan daha farklı diller var. Yani yazımı, konuşması daha farklı. Kiril alfabesiyle yazılanlar daha farklı. Ama hani Latin tarafına biraz daha hakimim, evet.
0: Peki şarkıyı söylemek hoşuna gidiyor mu?
1: Gidiyor tabii ki.
0: En çok İtalyanca mı? Ne diyorsun?
1: Çok melodik bir dil. İtalyanca çok güzel bir dil. Yunanca da öyle ama o da çok güzel.
0: Minik bir
1: dil.
0: Küçük bir şey söyler misin abi?
1: Vallahi ne yapayım?
0: Vallahi billahi ne kadar güzel olur
1: ne
0: ya.
1: Ne yapacağız?
0: Ne istiyorsan yani, bir bu spontane oldu. Böyle mini minnacık bir duysak. Hatta bildiğin dillerden böyle bir aranjman alsak ne kadar güzel olur.
1: Ben bir tanesini söyleyeyim.

0: Öyle minik yaptık böyle ara.
1: Vallahi bravo ya. Hakikaten izleyen de var ya, Türk zannetmez söyleyeyim yani. Böyle şey
0: yok, bildiğiniz Türk'üm. Öyle bir şey.
1: Abi şu arkadaşlardan bir tane çekebilir miyiz çekelim sana zahmet? Çok çektik. Teşekkür ediyorum.
0: İyi mi?
1: Yoksa o sende içinde burada, sorumuz var. Ona bir bakarsan.
0: Kendi elimle kaderimi hazırladım.
1: Nokta nokta nokta deyince ben de bütün ciddiyet gider.
0: Hı.
1: Var mıdır öyle bir
0: Cem
1: şey?
0: Cem Yılmaz.
1: Çok iyi, doğru. O hepimiz için geçerli. Başka. Benimle tatile çıkan biri nokta nokta konusunda hazırlıklı olmalı.
0: Valla eğlenmeye.
1: Öyle mi?
0: Evet, yani ben tatilde son derece uyumlu, eğlenceli bir adamım açıkçası. İddia edebilirim.
1: Deniz
0: evet.
1: Tatilini falan mı seversin, yoksa böyle daha doğa gezme, kamp şu bu falan filan, ya da kültürel bir şey mi, ne diyorsun?
0: Hepsini yapmayı çok seviyorum. Hı. Yani yazsa tabii ki hani denize gitmeyi çok seviyorum. Hı hı. Ama evet, kültürel tatil de çok seviyorum. Müze gezeyim, tarihi hı. alan gezeyim, onu hı. da çok seviyorum. Hı hı. Kampçı değilim çok. Değilsin. Çok fazla. Ama doğa yürüyüşü kim sevmez, ben çok seviyorum onu.
1: Çok geziyor musun abi, yurt içi yurt dışı çok çıkıyor musun? Fırsat buldukça da.
0: Fırsat
1: tabii.
0: buldukça evet. Hı. Fırsat buldukça evet, ama zaten hani sahne için mutlaka bir yerlere gidiyorsunuz. Hani eğer zamanım da oluyorsa gittiğim yerde böyle bir gün daha fazla veya iki gün daha fazla kalmayı seviyorum.
1: Çok güzel ya. Bayağı ya gezmişsindir o zaman diye düşünüyorum.
0: Gezdim. Biraz gezdim evet. Şükür.
1: Ne diyor abi soruda?
0: Soru ne diyor bakalım. Evet. Geçmişe gidip hayatındaki sadece tek bir anı ya da kararı değiştirme hakkın olsa ha seçerdim ve neden?
1: Var mı öyle bir şey?
0: Tek bir an. Yani daha erken müzik yapayım, daha erken başlayayım her şeye hı hı. diyebilirdim ama yani şimdi tartıya koyup tarttığınız zaman, hani düşündüğünüz zaman ikisi de birbirini beslemiş olabilir. Hı hı. Olması gereken en doğru zamanda olmuş olabilir her şey, ama evet hani şimdi diyorum ki ya keşke daha erken başlasaydım, daha erken tek başıma müzik yapmaya karar verseydim. Bir tek o olabilir, ama hani onun harici bilmem, hepimizin keşkeleri vardır. Şu anda ilk aklıma gelen bu.
1: Var mı gerçekleştirmediğin bir hayalin, olmasını istediğin bir hayalin?
0: Dolu, hep de olacak.
1: Öyle mi?
0: Hiçbir zaman biteceğini zannetmiyorum. Yani işte
1: yani birini
0: yabancı
1: gerçekleştirdikçe evet, yerine evet, gelir.
0: Yabancı şarkıcılarla bir iki düetler yapmak isterim, kayıtlar yapmak isterim. Atıyorum Lara Fabian, Dolce Pontes. Çok... Yani hani güzel, önemli, özel şarkıcılarla beraber kayıtlar, konserler yapmayı isterim tabii.
1: Vallahi
0: ki.
1: Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi yayına başladığımızdan beri bunu espri falan olsun diye söylüyorum, ama bu esprinin altında bir ciddiyet olduğunda açık ve net bir şekilde de ifade edeyim. Gerçekten böyle yurt dışına ciddi ciddi büyük bir şekilde açılmak, başka iyi isimlerle falan düet yapmak çok yakışır sana.
0: Ha, teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok,
0: teşekkür
1: çok yakışır.
0: Ederim. Umarım.
1: Biz beceremeyiz onu, çünkü yani hazır dil de var. Bir kere oradan çok rahat yırtıyoruz. Karizma desem var.
0: Yok, hiç öyle iddialarım yok vallahi, ama yani önemli olan her kim olursa olsun müzikal olarak ortak bir şey seçip onu gerçekleştirebilmek.
1: Hırslı bir insan değilsin anladığım kadarıyla, öyle mi? Ne diyorsun? Çok mütevazi gördüm ben seni abi ya.
0: Hırslarım tabii ki her insanda olduk, ama elimdeki yani içimde hissettiğim şey hırs mı bilmiyorum. Açıkçası hani azim diyebiliriz. Hı hı. Çalışma güdüsü, çalışma isteği, ama hırs biraz hasislik de içeriyor mu bilmiyorum. Hırsın negatif tarafının bende olduğunu düşünmüyorum. Yani kimseyi başkasını ezmek için ya da ekarte etmek için herhangi ters bir şey bugüne kadar hiç kimseye hiçbir şey yaptığımı düşünmüyorum. Mesela evet.
1: Ekip çalışmasının içerisinde gayet iyisin yani. İnsanlar seninle çalıştıkları zaman herhalde mutlular mı o zaman?
0: Bugüne kadar hiç öyle negatif bir yorum almadım çalıştığım insanlardan. Bana oynamıyorlarsa eğer ki sanmıyorum, ama hani evet, bugüne kadar hep ekip çalışmasını güzel gerçekleştirdim.
1: Sahne kaç kişi sahne? Yani ekip kaç kişi?
0: Sahne üzerinde 9-10 kişiyiz açıkçası. Vay yani bazen değişiyor, ama yani dediğim gibi bunun sahne arkası da var. Hı hı. İşte ton masteri var, menajerlik tarafı var, PR tarafı var. Yani parçayı tanıtmak için farklı bir PR ekibi var. Radyo PR'ımız var.
1: Hı. Sevgili Refik burada.
0: Refik burada değil mi? Evet.
1: Bir tanemiz.
0: Evet, bir tanemiz Refik. Evet. Yani ordu çalışıyor ama hani bazen öyle bir an oluyor ki senfoniyle bir şey yapıyorsunuz. O zaman sahnedeki insan sayısı
1: bir anda artıyor.
0: Biraz artıyor.
1: Çok da evet. Güzel oluyor ama
0: evet,
1: ya.
0: Güzel oluyor. Çok güzel.
1: Vallahi çok güzel oluyor.
0: Çok mutlu oldum.
1: Var mı böyle enteresan yaşadığın, unutmadığın bir şey? Sorarlar onu yani sahnede falan ya da sahne arkasında bir telaş melaş bir şey. O aksilik.
0: Yani sürekli oluyor öyle şeyler açıkçası. Hani senfoni konserindesiniz. Olmuş bir şey bu. Hani bir anda böyle enteresan anlar olur ya, herkes susar ve bir tek sizin sesiniz çıkar. Böyle oturuyoruz, oturuyoruz diyorum, sahnedeyiz, herkes duruyor. Tabii ki bir senfoni var. Seyircilerden bir tanesi bağırdı. Ama hangi parça hatırlamıyorum. Bir tane istek parça. Şimdi 40-45 kişiyiz sahnede. Konser repertuarı içerisinde şarkı yok. Yani hani peçeteyle yollayın dedim, herkes güldü yani, çünkü o anda o parçayı nasıl gerçek, nasıl yapalım yani, provası yok hani, 45 kişi aynı anda nasıl çalalım onu. Ya da hani öyle bir şey oluyor ki sahnedesiniz, adım atıyorsunuz, ayağınız sahnenin içerisine diye giriyor, sahne çöküyor yani. O oldu.
1: Böyle yaşadın hani, mı bunu sen?
0: Tabii yaşadım. Yarım bir adam merhaba kurtarın falan diye ayağımı çekmeye çalışıyorum, hem canım acıyor hem gülüyorum, herkes gülüyor ama şarkıyı da söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse, çıktık sonra. Hep böyle şeyler oluyor yani, bir şekilde komik bir şey oluyor.
1: Allah Allah, çok güzel ya gerçekten. Bir günün nasıl geçiyor? Spor mu, spor falan?
0: Yapıyorum.
1: Ne yapıyorsun? Yürüyüş falan mı?
0: Yani evde mutlaka bir kardiyo aletlerim var, onunla bir şeyler yapıyorum. Hı. Yürüyorum, evet. Hani bu aralar işte bir ara vermiştim, bu aralar tekrar bir hocayla çalışmaya başlayacağım. Spor mutlaka sabah
1: hep
0: yapıyorum.
1: Var mıydı bu arada?
0: Vardı. Mutlaka sabah yapıyorum. Orada bir kahvaltı.
1: Yemeklerle aran nasıl bu arada?
0: Çok seviyorum.
1: Bildiğin yani, mi?
0: Evet, çok seviyorum.
1: Kilolu falan yemeğim. Değilsin ama ya.
0: Değilim, tutuyorum. Tutmaya çalışıyorum boğazımı.
1: Ben herkese soruyorum abi, sana da soracağım. Kilolu oldun mu hiç?
0: Tabii oldum.
1: Kaç
0: oldum.
1: Kiloydun? Şu anda ama iyisin yani gayet.
0: Şu an ya bir 5-6 kilo daha vermek istiyorum açıkçası. Ya bu kasarını değiştirmek, ama bir göbeğim yok şükür. Hı. Hani ondan dolayı mutluyum. Kaç kilo oldum valla bilmiyorum ama çok kilolu olduğum, evet yani kilolu olduğum dönem oldu. Diyet yaptım.
1: Senin için bu kadar kolay mı abi bir şeyleri yapmak? Kilom var da veririm, problem değil yani, hallederiz, sıkıntı yok gibi mi?
0: Bir sağlık problemi yoksa evet, herkes için öyledir aslına bakarsanız.
1: Yok, hiç öyle değil, biz yemekten vazgeçemiyoruz bir türlü.
0: Ya kilo vermek için bir tek şey gerekiyor, karar almak, o kadar, başka bir şey gerekiyor.
1: İşte sıkıntı orada. Yani sorun burada da onu çözemiyoruz.
0: Yani bir sağlık problemi yoksa verilir kilo ya.
1: Ne inşallah. Yani
0: insanlar nelerle boğuşuyor değil mi?
1: Yemek yapıyor musun bu arada?
0: Arada evet yapıyorum. Hani güzel soslu şeyler, işte etler, makarnalar.
1: İtalyan yemekleri falan böyle.
0: Yapıyorum evet. Hani çok sık mı? Hayır. Hı. Ama evet yapıyorum arada. Seviyorsam evet.
1: Vallahi çok güzelmiş. Alışveriş falan sever misin?
0: Severim.
1: Kılık kıyafet mi? Ney?
0: Kılık kıyafet, yemek alışverişi... Herkes sever herhalde.
1: Yemek alışverişi derken hani yemeklik bir şeyler anlamında falan.
0: Evet tabii, seviyorum. Kim sevmez ki?
1: Abi sevmeyen var.
0: Ben severim şahsen. Yani seviyorum.
1: Peki alışverişe çıktığın zaman, alışveriş dedin ya böyle, ya buna çok gereksiz para verdim dediğin bir şey oldu mu hiç?
0: Çok fazla oldu. Yani
1: neyi mesela?
0: Aldım hani bir açgözlülük ettim, işte bir atıyorum bir ceket beğeniyorsunuz, farklı renklerini de alıyorsunuz. Ya ne gerek vardı şimdi, niye hani farklı renge bulaşıyorsun, al bir tanesini otur işte. Tabii ki demişimdir ama yani ama çok öyle har vur parman savurayım bir adam olduğumu düşünmüyorum yani, ama zaman zaman evet.
1: Bir de ayrıca sahne kıyafetleri falan var değil mi yani?
0: Evet.
1: Onlar da alınıyor
0: zaman zaman, diktiriliyor. İşte yurt dışına bir yere gidiyorsunuz, oradan bir şeyler bakıyorsunuz. Hı hı. Evet yani ona, o da bir ayrı yatırım yapmak zorundasınız, başka şansınız yok.
1: Şimdi bir sabah uyandığımda hesabımda sınırsız para olsa ilk nokta alırdım. Tam da yerine denk geldi ha.
0: Falan ne alırdığımı bilmiyorum. Hı. Ama kızım için mutlaka bir şeyler yapardım. 12 yaşında bir kızım
1: maşallah
0: var.
1: Maşallah.
0: Onun için mutlaka bir şeyler yapardım. Yani şu an hemen aklıma gelen ilk bir şey yok. Hı. Ama O da müziği çok seviyor, çok iyi dans ediyor.
1: Çok güzel.
0: Onun bu şekilde ilgisini o tarafa yöneltebileceği bir şeyler yapabilirdim. Ama hani...
1: Bol vakit geçirebiliyor musun bu arada?
0: Geçiriyorum.
1: Ha güzel.
0: Geçiriyorum, birbirimizi çok
1: bu
0: seviyoruz.
1: Bu yoğunluğun arasında yani.
0: Tabii yani ama baba her şeyin en üstünde bir şey bence.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Babalık.
1: Abi şey diyeceğim... sesini korumak falan, çünkü yayının başında falan, çünkü bir klima muhabbetimiz oldu bizim. Bunun için sesini korumak, hastalanmamak falan hakikaten önemli senin için bunlar.
0: Önemli bir şarkı. Evet, bir şarkıcı için çok önemli. Yani hasta çıktığınız zaman elbette ki size de eziyet oluyor. Seyirci anlamasa da siz biliyorsunuz ki hastasınız. Düzgün söyleyecek miyim, iyi kontrol edebilecek miyim, stresleri giriyor devreye. Evet, sesimi korumak için gerekli olan her şeyi yapmaya çalışıyorum. Su içiyorum, işte yayında hani klima var, onun için istedim bunu. Boğaz çok kuru kalmasın diye sık su içiyorum. İyi uyumaya çalışıyorum. Midemi bozacak bir şey yapmamaya özen gösteriyorum.
1: Beslenme konusunda dikkatli misin yani?
0: Dikkatliyim.
1: Yemeği seviyorsun, dikkatli mi besleniyorsun?
0: Evet, dikkatliyim. Yani dikkat etmek gerekiyor çünkü başka şans yok. Onun harici ses çalışmaları yapıyorum. Hatta buradan çıktıktan sonra hocama gideceğim, ses çalışacağız.
1: Üşeniyor musun?
0: Yok, üşenmiyorum.
1: Biraz sanki öyle bir şey sezdim de yani.
0: Yok yok, hiç üşenmiyorum. Hiçbir zaman ona üşenmem.
1: Üşendiğin bir şey var mı?
0: Ya bazen sabah kalkıyorsunuz, bugün canım hiçbir şekilde spor yapmak istemiyor diyorsunuz. Yapmıyorum tabii ki bazen yani. Yani ya da gece az uyuduysam.
1: Böyle sahneye çıkmıyor ya, bugün hiç sahneye çıkmak istemiyorum falan dediğin an oluyor mu hiç peki?
0: Tabii ki oluyor.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Sabah kalkıyorsunuz, o gün ne konuşasınız var ne de yani bir sohbet etmek, bırakın şarkı söylemeyi, oturup bir şey okumak ya da böyle boş televizyona bakmak istiyorsunuz. Ama çok enteresan bir şey, hazırlık oluyor, sahneye hazırlanıyorsunuz, egzersiz yapıyorsunuz, sahne egzersiz bittikten sonra sahneye hazırsınız yani hani... O his tamamıyla geçiyor.
1: Çıktığın anda olay bitiyor değil mi?
0: Evet. Hiç yani çıkmadan önce bitiyor iş. Hazırsınız.
1: Hiç böyle hissedip çıkmadığın oldu mu peki?
0: Yok.
1: Hiçbir zaman olmadı.
0: Hayır. Hayır. Yani böyle çok çok korkunç bir hastalık yoksa, hayır hiç olmadı öyle bir şey. Hiç. Yani hiç önceden ben çıkmıyorum ya bugün, öyle bir şey yok. Yani.
1: Abi insanın ruhuna en iyi gelen şeyi, en sevdiği şeyi yapmaması. Ki o düşük enerjiyi yükseltecek yer orası yani.
0: Evet. Ve saygısızlık aynı zamanda.
1: İhtiyaç duyduğumuz bir yer yani.
0: Dinleyene de saygısızlık. Çıkmıyorsunuz yani, insanlar gelmiş. Ayıp.
1: Çok güzel ya valla. Efendim. Tamam. Peki şeylere bakıyorum bir taraftan, şunu soracağım. Beni gerçekten tanımak isteyen biri mutlaka nokta nokta halimi görmeli.
0: Ya gerçekten tanımak isteyen biri yani farklı haller, tek başına bir hal olabileceğini çok düşünmüyorum. Ama hani tatildeki halimi görmeli derseniz orada gerçekten beni çok iyi tanıyabilir yani. Son derece böyle relax, eğlenceli, hiç sorun yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Var ya, o kadar güzel cevap geldi ki, ben bu soru geldi ya, ben bir daraldım. Yani ben ulan dedim, bu bana sorulsa ne diyeceğim diye düşündüm.
0: Ya tatildeki halimi görmesi yeterli. Gerçekten orada ne güzelmiş ya falan der eminim. Buraya gidelim mi, bunu yapalım. Yapalım, olur. Oturalım, olur.
1: Abi, işte yani müziğin içerisinde çalıştığın insanlar, yolunun kesiştiği insanlar gerçekten Türkiye'de, ülkemizde hakikaten çok önemli isimlerle hala da devam ediyorsun,
0: evet,
1: çalışıyorsun. Bunun ne gibi katkılar oluyor? Yani sana neler katıyor, ne dersin?
0: Beraber bir şey yaptığınız her insandan farklı bir şey kapıp farklı bir şey öğreniyorsunuz. Yani işte... Ajda Pekkan'la böyle mini bir turne yapmıştık. Konuk solist olarak yer almıştım ki o zaman hani herhangi bir şekilde herhangi bir şarkım, bir şey çıkartmışlığım da yoktu açıkçası. Ama hani ondan bir profesyonellik, sahne duruşu, çok fazla şey gördüm ondan. Çok büyük bir disiplin. Keza Ferhat Göçer, yani onun da çok ayrı bir disiplini var. Bir çalışma prensibi, sahnede ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği, bu çünkü bu beraber bir şeyler yaptığım insanların hepsi benden çok daha tecrübeli, daha büyük insanlardı. Hı hı hı. Onun için onlardan hem sahne partneri hem beraber yol aldığınız insan olarak bakıyorsunuz. Hem deneyimli bir şarkıcı nasıl yol alıyor da görüyorsunuz. Ben onlardan kendime en iyi uyabilecek şeyleri

0: taraftan sosyal medyada görünür olmak da önemli. Ne diyorsun sen bu konuda?
1: Sosyal medyada da çok görünür olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Evet, duyurularımı yapıyorum. Tabii ki sosyal medyayı kullanmayı biliyorum ama hani her dijital platform için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Her dijital platformu çok büyük ustalıkla kullanıyorum diye bir şey sanmıyorum, öyle bir şey olduğunu. Bunu gerçekten çok çok büyük beceriyle, çok iyi yayılımla yapabilen var ama ben onlardan bir tanesi değilim zannedersem. Yani hani deyim yerindeyse böyle çok eski kafalı birisi değilim. Ama sosyal medyanın her gerekliliğini, her çabukluğunu yerine getirebildiğimi düşünmüyorum. O benim eksik bir yanım. Ama hani sosyal medyada çok moda diye de her akıma da kapılmıyorum. Bu da sevdiğim bir şey kendimde. Ama sosyal medya, evet, günümüzün en büyük, en önemli gerçeği.
0: Açıp telefonu böyle bir videoları kaydırma, izleme falan filan.
1: Zaman zaman yapıyorum, evet. Zaman zaman yapıyorum. Bir süre sonra da kapatıyorum, yoruluyorum çünkü. Yani insanı çok yoran da bir şey aynı zamanda.
0: Ya benim eşim WhatsApp'tan bir şey yazacağım diye alıyor telefonu eline. O esnada kazara atıyorum Instagram'a giriyorsa patır patır bir yarım saat 45 dakika falan öyle geçirip ondan sonra bana soruyor, ben ne yapacaktım, bunu niye aldım elime falan diye.
1: Evet, günlük yaşamı baltalıyor zaman zaman.
0: Orada biraz daha dengeli kalmak lazım herhalde.
1: Evet, biraz daha dengeli kalmak gerekiyor, doğru.
0: Evet, ne kadar vaktimiz var Simge? Az kalmış süremiz. Şimdi kelimeler bölümümüz var. Şu kelimeler bölümüne bir bakacağız. Aklına ilk gelen şeyi soracağım ama bir tane daha şu arkadaşlardan abi, alabilir miyiz sana zahmet? Çok teşekkür ederim.
1: Buradaki arkadaşlar inşallah kolay bir şey sorun.
0: Yok abi, kolay ya, ne olacak ya.
1: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa cinden isteyeceğin. Hadi. Üç dilek. Para. Vallahi ne isterim?
0: Bu kadar ne?
1: Ne isterim? Yani çok klişe, çok klasik bir şey. Gerçekten seviyorum, kalbimden sağlık isterim.
0: Çok önemli bu ya.
1: Evet, sağlık isterim. Yani sağlığımın bozulmamasını ve sevdiklerimin sağlığının bozulmamasını çok isterim.
0: Bu konuda ben biraz seni hassas gördüm sanki.
1: Evet. Yani hepimizin akrabalarında, hepimizin yakınlarında
0: görünce sen şey mi oluyorsun, biraz böyle fazla mı duygusallaşıyorsun?
1: Kim etkilenmez ki? Yani sevdiğiniz birisinin, annenizin, babanızın başına böyle bir sağlık problemi gelirse, evet, etkileniyorsunuz. Ve bir süre sonra da dilediğiniz ilk şey sağlık
0: oluyor.
1: İnşallah kimse sağlığıyla ilgili bir problemle uğraşmak zorunda kalmasın.
0: İki dilek hakkımız daha var.
1: Yani tabii ki çok mutlu ve huzurlu bir hayat isterim.
0: Öyle misin bu arada şu anda?
1: Tabii ki mutlu ve huzurluyum. Ancak elbette hepimizin olduğu gibi benim de sayısız problemim var ama genel olarak mutluyum diyebilirim. Bu ilk iki dileğim tabii ki kızımla da ilgiliydi ama hani üçüncü dileğim de o da kızımla ilgili olsun tekrar.
0: Bence de.
1: İstediği şeyi yapabilme lüksüne sahip olmasını isterim.
0: Çok güzel. Evet. En çok ne yapmak istiyor? Yani konuşuyor musunuz?
1: Yani tutturdu bir ben şarkıcı olacağım diye.
0: Kendi mi? Evet. Kendi mi tutturdu?
1: Kendi tutturdu. Hiç oraya yöneltmedim.
0: Sesi falan nasıl?
1: Güzel sesi. Güzel piyano çalıyor. Çok iyi dans ediyor. Çok iyi bir dansçı. Şu anda böyle ama tabii daha 12 yaşında.
0: İleride bir şey değişir mi değişmez bilemeyiz ama. Evet. Bence olur gibi geliyor. Ne bileyim, öyle bir şey geldi, his. Abi aşk. Kelime aklına ilk gelen şey. Aşk.
1: Mutluluk.
0: Mutluluk, güzel. Sahne.
1: Yaşam.
0: Çocukluk.
1: Özlüyorum.
0: Özlüyor musun?
1: Evet.
0: İstanbul.
1: Zor.
0: Zor. Dostluk.
1: En büyük ihtiyaç.
0: Para.
1: Gerekli.
0: Cesaret.
1: Şükür.
0: Radyo Sputnik.
1: İyi ki varsınız.
0: Sen de öyle. Çok teşekkürler. Yolculuk.
1: Çok seviyorum.
0: Gece.
1: Gündüz.
0: Müzik.
1: Şükür.
0: Evlat.
1: Şükür.
0: Çok güzel.

0: ya, vallahi çok güzel. Sevgili Barbaros, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Katıldığın için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Vallahi günümüzü güzelleştirdin.
1: Siz de benim, sağ olun.
0: Harika bir sohbetti, çok güzel bir sohbetti.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Konserler bir kez daha tekrarlayalım. Ankara'da bir konser gerçekleşecek.
1: 17 Ekim CSO.
0: 17 Ekim'de İstanbul konseri.
1: 23 Ekim Zorlu.
0: 23 Ekim'de Zorlu. Bir de İzmir konseri ama tarihini hatırlayamadık.
1: Evet, Kasım 19 olması lazım. Kasım 19 bir perşembeye geliyorsa. Evet.
0: Sosyal medya hesabı.
1: Evet, zaten sosyal medyadan onu anons edeceğiz.
0: Bir de İzmir'de olacak. Çok güzel konserler olacak. İnşallah yeni şarkıları bekliyoruz.
1: İnşallah evet.
0: Güzel projeleri bekliyoruz.
1: İnşallah. Senden.
0: Çok teşekkür.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Hanımlar beyler, süremizin, vaktimizin sonuna geldik. Sevgili Barbaros canlı yayında konuğumdu. Bir kez daha kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ayağına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yeni şarkıları bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm kupaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yarınlar bizimdir. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizim. Evet, yarınlar bizim. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin.
2: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz.
3: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
4: Barış bu toprakların, tüm Orta Doğu'nun ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
5: Dolu dizgin programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 20 ilde yeni nesil organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Halk sağlığını tehlikeye atan 838 kilogram süt ürünü imha edildi. Ebola salgınında can kaybı 3500'ü aştı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 838 kilogram süt ve süt ürünü ele geçirildi. Ekipler buldukları ürünleri imha etti. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezi 2 ilde düzenlenen şu bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlenirken 14 internet sitesine erişim engeli getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyaretine tepki gösterildi. Açıklamada Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuştuğu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir denildi. Diğer yandan Tunceli'de görev yapan 51. Komando Tugayı Aydın'ın Söke ilçesine kaydırıldı. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken geri dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. Eski bakan Namık Gedik'in naaşı İstanbul'a taşınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Özel bir hastanede ameliyat edilen 2,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili yargılamada Yargıtay 11 yıl sonra karar verdi. Yüksek Mahkeme 2,5 aylık bebeğin tedavi sürecinde ailenin yeterince aydınlatılmamasını, bilgilendirilmemesini ve gerekli onayın alınmamasını kusur kabul etti ve İstinaf Mahkemesi'nin kararını onadı. Bebeğin anne ve babasına 100'er bin lira tazminat ödenecek. Dış günlerle devam edelim. ABD, BM Genel Kurulu'na katılması planlanan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın vize talebini reddetti. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebinin reddedildiği bildirildi. İsrail gazetesinin haberine göre Abbas ard arda ikinci yılda da BM Genel Kurulu'na video konferansıyla hitap etmek zorunda kalacak. ABD'li Husiler Umman'da gizlice görüştü. Uluslararası haber kaynağına göre ABD'li yetkililer Yemen'deki Husilerle Umman'da kamuoyuna duyurulmayan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin ABD ve İsrail gemilerine saldırmama ve 2025'teki ateşkese bağlı kalma sözü verdiği ancak Suudi Arabistan'a ait gemileri bu taahhüdün dışında tuttuğu ve ABD'den Suudilere destek verilmemesini istediği aktarıldı. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73.821'e, yaralı sayısının ise 174.897'ye yükseldiği bildirildi. Ebola salgınında can kaybı 3500'ü aştı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının büyümeye ve can almaya devam ettiğini açıkladı. Ülkenin 7 eyaletinde 7200'den fazla vaka ve 3500'ün üzerinde ölüm bildirildi. Ekonomi. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın alacak. Emlak katılım, kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada katılım evim ve birim evin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını bildirdi. Temerrüte düştüğünü açıklayan Tere grubu, zor durumda olan Pusula Finans Holding ve bağlı finans şirketlerindeki payları devralmak için görüşmelere başladığını açıklamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu, Katılım Evim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktöring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Karar kapsamında Pusula Potver Yönetimi AŞ'de işlem yasağı kapsamına alındı. Sosyal yardımlarda yeni düzenleme hayata geçiyor. Buna göre son bir yıl içerisinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanıp da 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşına gün almamış ve çalışabilir durumda olanlar İŞKUR'a bildirilecek. İşe yönlendirmenin kabul edilmemesi, yönlendirmeye rağmen görüşmeye gidilmemesi, yapılan iş teklifinin kabul edilmemesi halinde bu kişilerin bir yıl süreyle kesilecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.247 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.755, çeyrek altın 11.025, tam altın 43.940, atı altın ise 44.695 liradan işlem görüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Tümosan Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın oynayacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Lig'de Trabzonspor Galatasaray derbi mücadelesi 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Papara Park'ta oynayacak. Hemen programı aktaralım. Yarın saat 20'de tek bir maç var. Kasımpaşa, Tümosan Konya Spor'la kozlarını paylaşacak kendi sahasında. Cumartesi gününe gelindiğinde saat 17'de iki karşılaşma bizleri beklemekte. Arka Çorum Spor kendi sahasında Korendon Alanya Spor'u, Kocaeli Spor ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'yi gösterdiğinde yarın Trabzonspor Galatasaray'la kozlarını paylaşacak ve aynı saatte İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Pazar gününe gelindiğinde yine 4 maç bizleri beklemekte. Fenerbahçe Eyüpspor'la, Erzurumspor Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Bu iki mücadele de saat 17'de başlayacak. Saat 20'ye geleninde iki mücadele daha var. Ames Sportif Faaliyetler Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek ve aynı saatte Göztepe Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim, dünyanın hangi tarihinde olursa olsun tabii ki tek bir masumun bunu kanamışsa, canı yanmışsa hepimiz üzülürüz ama tarihi o döneme göre değerlendirmek de tarih biliminin temel, yani ilkokul çocuğunun bile söyleyeceği bir temel gerçekliği vardır. Şimdi o noktada tarihi olayları tabii ki o dönemin şartlarına göre de değerlendiriyoruz. Değerlendirmemiz de gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaştan çıkılmış. Dünya büyük değişimler yaşamış. Büyük bölünmeler, parçalanmalar yaşamış. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Savaşlarda, cephelerde insanlar, ülkeler, ordular mücadeleler vermiş ve bu mücadeleden Türkiye Cumhuriyeti çıkmış. Ciddi mücadeleler. Bitti dedikleri anda küllerinden doğmuş Kuvayi Milliye'yi örgütlemiş. Bu örgütlenme Anadolu'yu vatan yapmış. Daha sonra işte Hatay'ımızı da katarak Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısını oluşturmuş. Yani temelini oluşturmuş daha doğrusu. Şimdi bu mücadeleyi veren insanların o dönem bazı reaksiyonlarını da o çerçevede analiz etmek lazım.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz? Susamurları hayvanlar aleminin en yoğun kürke sahip canlılarıdır. Derilerinin her bir santimetre karelik alanında 92 bin ile 154 bin arasında kıl bulunur. Bu sayı insan kafasındaki 1 santimetre karelik alanda bulunan 124 ile 200 adet saç teline kıyasla son derece yüksektir. Kürklerinin bu özelliği sayesinde derilerine su ulaşamaz. Suları kürklerini sürekli tarayarak bu yalıtımı korur ve soğuk okyanus sularında bile sıcak kalmayı başarır. Bunu biliyor muydunuz?

0: UFO. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okulların talep ettiği yardımcı kitap, ek kaynak ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen fahiş seviyelere ulaşan bu ek ücretler ve ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.
1: İstanbul başta olmak üzere pek çok ildeki özel okullarda kitap seti fiyatları astronomik oranlarda artış gösterdi.
2: Geçen yıl 49 bin lira olan bir kaynak kitap setinin bu yıl 80 bin lira yükseldiği, lise kademesindeki bazı öğrencilerin kitap ve ek materyal masraflarının 3 haneli rakamlara yükseldiği, kimi zincir okullardaysa kırtasiye kılıfıyla velilerden 200 bin liraya varan bedeller istendiği belirtiliyor.
1: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili bakanlığa ulaşan bildirimleri yakından takip ettiklerini vurguladı.
2: Bakan Tekin, özel okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde fahiş fiyat alındığına dair şikayetler geliyor. En çok şikayet yardımcı kitap ve kırtasiye konusunda ifadelerini kullanarak velilerin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti.
1: Tekin ayrıca bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda mevzuata çok daha sert ve net yeni bir tedbir koymak durumunda kalacaklarını açıkladı.
2: Farklı şikayet platformlarında seslerini duyurmaya çalışan veliler, okulların kendilerini aktifsiz bıraktığını dile getiriyor. Platformlarda yazılan veli şikayetlerinin bazıları şu şekilde.
1: Kızımın 4. sınıf kaydını 2025 Kasım ayında tamamlayarak eğitim ve yemek ücretlerini peşin olarak ödedim. Ancak kitap ücreti için tarafıma 72.914 lira ödeme çıkarıldı.
2: Henüz asgari ücret zamı bile belli olmadı. Biz maaşlarımıza %80 veya %100 zam alamıyoruz maalesef. Okul ücreti, yemek ve kitap arası neredeyse 400 bin lira oluyor. Çocuklarımız iyi eğitim görsün diye elimizden geleni yapıyoruz. Fakat özel okullar mecbur olduğumuzu düşündükleri için istedikleri fiyatı söylüyorlar.
1: 78 bin liralık ilkokul 2. sınıf kitap setinde yer alan ürünlerin piyasa değeri 10 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu kalemlerin üst sınırlarını toplasak bile yaklaşık 13-15 bin lira ediyor. Okulun talep ettiği 78 bin TL bu tutarın neredeyse %500-600 fazlası.
2: Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına yayınlanan genelgelere göre okullarda bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dışında farklı kaynakların zorunlu tutulması ve bu materyaller için velilerden ücret talep edilmesi yasak.
1: Konuyla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan Özel Okul Velileri Platformu, zincir okulların bu durumu tamamen bir ticari faaliyete dönüştürdüğünü söyledi.
2: Platformun aktardığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yasaklar okulların iç yönetmelikleriyle deriniyor. Zincir okulların matbaa, yemek ve servis gibi hizmetleri kendi bünyelerine alarak veliyi mecbur bıraktığı savunuluyor.
1: Özel Okul Velileri Platformu okulların kayıt sırasında kitap parasını zorunlu tuttuğunu ve daha nitelikli içerik bahanesine sığındığını vurguluyor. Platform yetkilileri köklü vakıf okullarının bu hizmeti çok daha ucuza sunduğunu belirtirken zincir okullarınsa piyasadan ucuza temin ettikleri kitapları velilere fahiş fiyatlarla sattığını söylüyor.
2: Peki fahiş ücret isteyen özel okullar nereye ve nasıl şikayet edilir? Mevzuata aykırı şekilde zorunlu yardımcı kitap, ek kaynak veya fahiş fiyatlı kırtasiye seti dayatan özel okullara karşı velilerin yasal şikayet hakları bulunuyor. Başvurular iki temel kanal üzerinden yürütülebilir.
1: Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER üzerinden idari şikayet. Okulun mevzuata aykırı uygulamasının tespiti ve idari para cezası uygulaması için şu yolların izlenmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 147 aranarak okulun adı, kampüsü ve dayatılan ücret belirtilerek doğrudan şikayet kaydı oluşturulabilir.
2: Ya da cimer.go.tr adresine e-devlet şifresiyle giriş yapılarak şikayet bölümü seçilir, dilekçede okulun resmi unvanı belirtilmeli, varsa mesajla gönderilen fiyat listeleri veya zorunlu kılınan kitap platformu ekran görüntüleri sisteme eklenmelidir. Başvuru incelenmek üzere otomatik olarak il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şubesi'ne aktarılır.
1: İkinci yolda tüketici hakem heyetine başvuru. Okula ödeme yapmak zorunda kalan veliler ödedikleri fahiş ücretleri geri alabilmek için tüketici hakemiyetlerine başvurabilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor.
2: İlk olarak ödemenin yapıldığına dair fatura, banka dekontu veya kredi kartı ekstresi temin edilmelidir. Dekontlama kısmına zorunlu tutulan ek kitap kırtasiye bedeli yazılması ispat kolaylığı sağlar. Turkiye.go.tr adresi üzerinden tüketici hakemiyeti başvurusu sistemine girilir.
1: Başvuru formuna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre özel okullarda ek yardımcı kitap satışı ve zorunluluğu yasak olmasına rağmen tarafından ekte sunulan fatura dekontla haksız tahsilat yapılmıştır. Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca ayıplı veya haksız hizmet bedelinin iadesini talep ederim şeklinde açık bir dilekçe yazılır.
2: 2026 yılı itibariyle belirlenen parasal sınırların altındaki tüm uyuşmazlıklar için doğrudan ikamet edilen yerdeki ilçe tüketici hakem heyetine ücretsiz başvurulabilir. Hakem heyeti kararları mahkeme ilamı niteliğindedir ve okulun bu parayı veliye iade etmesi zorunludur.
1: Hukukçular ve tüketici dernekleri özel okulların kitap ve kırtasiye setlerini eğitim ücretinden ayrı tutup zorunlu olarak satmasını 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna açıkça aykırı buluyor.
2: Kanunun 6. maddesine göre bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz. Okul bizim kitabımızı almazsanız kaydı yenilemeyiz veya eğitim sistemine giriş sağlayamazsınız diyerek bağlı satış yapamaz.
1: Velilere zorla imzalatılan veya kayıt sözleşmelerine gizlenen ek hizmetleri, kitapları okulun belirlediği şirketten satın almayı kabul eder ibareleri, tüketiciyle müzakere edilmeden tek taraflı konulduğu için haksız şart hükmündedir ve hukuken geçersizdir. Veliler bu maddeleri imzalamış olsalar dahi sonradan hakem heyetine itiraz etme hakkına sahiptir.
2: Özel okullarda MEB yasaklarına rağmen 80 bin ila 200 bin lira arasına ulaşan yardımcı kitap ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda tepki topladı.
1: Bakan Yusuf Tekin en çok şikayetin bu alandan geldiğini ve yeni tedbirler alınacağını açıklarken özel okul velileri platformu zincir okulların yasakları iç yönetmeliklerle delerek süreci ticari faaliyete dönüştürdüğünü belirtti.
2: Fahiş fiyatları isyan eden velilerin tüketici kanunu uyarınca CİMER, MEBİM ve tüketici hakem heyetleri üzerinden ücret iadesi alma hakkı bulunuyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
2: Motorine bu gece yarısına itibaren 4 lira 62 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 100 liranın üzerine çıktı ve akaryakıt pompalarında 2 haneli fiyat dönemi sona erdi. Ancak istasyonlarda başka bir sorun daha kapıda. 3 haneli fiyatları gösteren pompaların dönüşüm için sektörün yaklaşık 212,5 milyon dolarlık maliyetle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Akaryakıtta fiyatlar yeni bir eşiğe atladı. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısı yapılan 4 lira 62 kuruşluk zamla birlikte 100 liraya aştı. Böylece Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında 2 haneli dönemden 3 haneli döneme geçiş yaşandı. Saha envanterine göre Türkiye'deki pompaların yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan eski tip manuel sayaçların 3 haneli gösterime sahip olmadığı için tamamen yenilenmesi gerekiyor. Diğer 3'te 1'lik dijital ekranlı kısmınsa yazılım ve anakart dönüşümünden geçmesi şart. Yalnızca pompaların kalan 3'te 1'lik bölümü 3 haneli fiyat gösterimine hazır durumda bulunuyor. Eski tip manuel pompaların yenilenmesi cihaz başına 7000 dolarlık yatırım gerektirirken dijital pompaların revizyon maliyeti 1500 dolar olarak hesaplanıyor. Sektör genelinde bu zorunlu dönüşümün toplam faturasının yaklaşık 212,5 milyon dolara bulacağı öngörülüyor. Olası bir otomasyon kilitlenmesinin önüne geçmek isteyen sektör yetkilileri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'yla görüşmelere başladı. İstasyonlarda satışların durmaması adına EPDK'dan makul bir geçiş takvimi, dönemsel çözümler ve mevzuat desteği talep ediliyor. 15 Eylül'de motorine yaklaşık 6 lira 6 kuruşluk zam yapılmış. İstanbul'da fiyat 95 lira 5 kuruşa, Ankara'da 96 lira 7 kuruşa, İzmir'de ise 97 liraya yükselmişti. 16 Eylül'de motorin bazı illerde 98 lira seviyesini aştı. 17 Eylül itibariyle ise motorinde 3 haneli döneme geçildi ve litre fiyatı 100 lirayı aştı. Peki motorinin fiyatı 100 lirayı geçtiğinde benzin istasyonlarındaki sayaçlara ne olacak? İşte burada akaryakıt sektörünün karşı karşıya olduğu başka bir maliyet ortaya çıkıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 14 bin akaryakıt istasyonunda 80 bine yakın pompa bulunduğu belirtiliyor. Bu pompaların yaklaşık 3'te 2'sinin litre fiyatını 3 haneli gösterecek teknik donanıma sığmadığı ifade ediliyor. 100 lira ve üzerindeki fiyatların pompaların ekranlarında gösterilebilmesi için sayaçların ve otomasyon sistemlerinin önemli bölümünde dönüşüm yapılması gerekiyor. Sektör temsilcilerinin hesaplamasına göre bu dönüşümün maliyeti yaklaşık 212,5 milyon dolar. Yani akaryakıt fiyatının 100 liraya aşması yalnızca sürücünün ödeyeceği faturayı değil, istasyonların teknik altyapısını da değiştirecek. Radyo Sputnik'e soru yönelttiği Petrol Sanayi ve E-Mobilite Derneği PETDER sorulara yanıt vermekten kaçındı. PETDER'den habere yapılan yorumda, talebiniz yönetimimize iletilmiş olup yapılan değerlendirme sonucunda bu aşamada söz konusu başlıklara ilişkin yorum paylaşılmayacağı yönünde bir görüş oluşmuştur ifadesine yer verildi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış son yıllarda hızlandı. EPDK verilerine dayanan aylık bayi satış fiyatlarında motorinin ortalaması 2026'nın ilk 8 ayında 55 lira 40 kuruştan 79 lira 77 kuruşa yükseldi. Benzinde ise aynı dönemde ortalama fiyat 53 lira 81 kuruştan 70 lira 69 kuruşa çıktı. 15 Eylül 2025'te benzin yaklaşık 53 lira 63 kuruş, motor ise 55 lira 19 kuruş seviyesindeydi. 15 Eylül 2026'da ise benzin yaklaşık 81 lira 25 kuruş, motor ise yapılmış zamla birlikte 96 lira 79 kuruş seviyesine ulaştı. Yıllık ortalama veriler kullanılan kaynağa göre farklılık gösterebilmekle birlikte mevcut tabloda 2021'den 2026'ya akaryakıt fiyatlarındaki çok büyük artış açıkça görülüyor. Motorinin 100 lira aşmasıyla birlikte akaryakıtta yeni bir psikolojik sınır daha geride kaldı. Sürücü açısından litre fiyatındaki 3 haneli rakamın yanı sıra sektör açısından da pompa bu fiyatı gösterebilecek mi sorusu gündeme gelecek. 3 haneli fiyatların kalıcı hale gelmesi durumundaysa yaklaşık 212,5 milyon dolarlık sayaç ve istasyon dönüşümünün nasıl ve kim tarafından karşılanacağı tartışılacak. Akaryakıt fiyatlarında 2 haneli dönem sona erdi, motorinin litre fiyatı 4 lira 62 kuruşluk zamla birlikte 100 liranın üzerine çıktı. Motorin fiyatındaki artış sürücülerin cebini etkilerken benzin istasyonlarına da yeni bir maliyet bekliyor. Türkiye genelindeki yaklaşık 80 bin pompanın 3'te 2'sinin 3 haneli fiyatları gösterecek teknik altyapıya sahip olmadığı ve dönüşüm için sektörün yaklaşık 212,5 milyon dolarlık maliyete karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Eski tip manuel pompaların tamamen yenilenmesi, dijital pompaların ise yazılım ve anakart dönüşümünden geçirilmesi gerekiyor. Sektör temsilcileri satışlarda aksama yaşanmaması için EPDK'dan geçiş takvim ve mevzuat desteği talep ederken dönüşüm maliyetinin nasıl karşılanacağı da yeni bir tartışma başlatacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar var. Diyarbakır'daki Daltonlar operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarından bahseden Uçum, 4 alt komisyon kurulduğunu bildirdi. Uçum, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a görev verileceğini duyurdu. Öcalan'a verilecek görevin farklı şekilde değerlendirilmemesine işaret eden Uçum, İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini söyledi. Bunun Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan olduğunu dile getiren Uçum, serbest bırakıldı gibi bir sonucun çıkarılamayacağını sözlerine ekledi. Öcalan'la yürütülen diyalog sürecidir, hedef bedellidir, terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır dedi. Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'la dosyaya takipsizlik kararı veren başsavcı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Diyarbakır'daki Daltonlar operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün kentteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye kıyılarına en yakın ada Meis'e gerçekleştirdiği ziyarete Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ziyaretin yakından takip edildiği belirtilerek Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz denildi. Diğer yandan Tunceli'de görev yapan 51. Komando Tugay'ı Aydın'ın Söke ilçesine kaydırıldı. Tekirdağ Çerkezköy ilçesi merkezi 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlenirken 14 internet sitesine de erişim engeli getirildi. Türk sinemasının ustalarından Kadir İnanır'ın bıraktığı 3 ayrı vasiyetin okunacağı dava ertelendi. Beykoz Adliyesi'nde görülmesi beklenen vasiyet davası aile fertlerinden bazılarına gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarih bırakıldı. 28 mirasçısı olduğu öğrenilen İnanır'ın vasiyetinin okunacağı duruşma 17 Aralık'ta yapılacak. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak zorlu karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Ay Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Bilet fiyatları 1000 lirayla 3000 lira arasında değişiyor. Türkiye-Fransa mücadelesi 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.247 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.755, çeyrek altın 11.025, tam altın 43.940, at altın ise 44.695 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Serhat Ayhan'la yapay zeka günlüğü bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Haber bu frekansta. çok sesleri bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan hukukçu Nusret Senem, Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmaları arasındaki bağlantı iddialarını değerlendirdi. Senem, Kaşif Kozinoğlu ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm FETÖ, CIA ve NATO bağlantıları çerçevesinde yeniden araştırılmasını istedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ'ye yönelik çalışmaları nedeniyle hedef alındığını dile getiren Senem, ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevine girmeden önce CIA görevlisi bir tanıdığı tarafından uyarıldığını ve CIA'in Kozinoğlu'nun öldürüleceğini bildiğini söyledi.
2: Evet, faili meçhul cinayetler dosyası tek tek açılmaya başlandı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu, Habli Mitoğlu.
3: Habli Mitoğlu yargılaması sürüyor.
2: Hala. Evet, evet. Ve Kaşif Kozinoğlu. Genel anlamda nasıl buluyorsunuz bu olayı? Gerçekten bir işin üzerine gidiliyor mu sizce? Yoksa bu bir yerde tıkanır mı?
3: Şimdi bu olay NATO'nun Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapmış olduğu liderler zirvesi sırasında gündeme geldi yoğun olarak. Ona denk gelmesi çok dikkat çekiciydi. Aslında sözünü ettiğimiz cinayetlerin tamamı Gladio diye bildiğimiz, Türkiye'den kontrgerilla diye önceden tanınan örgütün yaptığı eylemler. Daha sonra bu Fethullahçılar diye bilindi, kamuoyuna geldi bu kumpas davaları sırasında. Dolayısıyla NATO'nun cinayetlerine karşı Ankara'da zirve yapıyorsunuz. Bir yandan NATO cinayetlerinin üzerine yürüyorsunuz. Bu devlette iki eğilimin ortaya çıktığını gösteren bir gelişme. Bir yandan NATO'culuk, MİT'in ve hükümetin, Cumhurbaşkanlığı kararlarının NATO güzellemeleri sürerken bir yandan da NATO cinayetlerin üzerine gidilmeye çalışan bir devlet refleksi iradesi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan son derece önemli bir gelişme Türkiye bakımından.
2: Şöyle mi diyelim, şöyle bir görüş vardı. Türkiye'de normalde cinayetlerin failleri bir şekilde bulunur. Ama Gladio'nun işlediği
3: hiçbir cinayetin
2: faili bulunmamıştır.
3: Böyle şeyler bulunur. Yani böyle tetikçiler falan bazen yakalanır ama esas olarak Gladio'nun üzerine gidildiği görülmemiştir. Gladio'nun üzerine gidilmeye ne zaman başlandı? 2014'ten sonra. Yani 2014'ten itibaren FETÖ örgütünün FETÖ PD'ye diye Milli Güvenlik Kurulu'nca belirlenmesiyle birlikte Gladio'nun üzerine adım adım gidilmeye başlandı. Bir devlet iradesi ortaya çıktı.
2: Yani Silivri duvarının yıkılmasından sonra.
3: Bence tamamen öyle. Silivri duvarları yıkılmasıyla milletin milyonlar olarak sokaklara inmesiyle birlikte 4 defa Silivri duvarların önüne yüz binleri yığdık biz biliyorsunuz yargılandığımız sırada. O süreç Gladio'nun üzerine gidilmesi gerektiği gibi bir zorunluluğu gündeme getirdi ve dolayısıyla o örgütle ittifak içinde olan iktidarda bir parçalanma oldu. Aralarında büyük bir kapışma başladı Fethullahçılarla AK Parti iktidarı arasında. Netice olarak milletin iradesinin yansımasıydı bu, iktidara yansıması. O mücadele adım adım adım adım yükseldi. 15-16 Temmuz FETÖ darbe girişimi 2016'da zirveydi. FETÖ'cüler bir hamle daha yaptılar kurtulmak için. Fakat evet, o hamlenin altında kaldılar. Gladio'nun bütün silahlı unsurları, operasyon ekibi ezildi benim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ezildi. Generalleri bir kısmı öldürüldü, bir kısmı hapislere tıkıldı. Hükümler aldılar. Ordudan tasfiye edildiler. Polisten tasfiye edildiler. Şimdi ordudan tasfiye edilenler 24 bin kişi.
2: Evet.
3: Subay as subay. General, polisten 30 bin kişi, yargı mensupları, hakim, savcı ve yargı personeli olmak üzere 14 bin kişi. Bütün şey olarak bakarsanız bürokrasiden yaklaşık 30-140 bin kişi tasfiye edilmiş oldu Gladio. Şimdi böyle bir tasfiye dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ya daha doğrusu NATO'ya bağlı ülkelerin hiçbirinde böyle bir tasfiye yok.
2: Evet.
3: Yani devletin bütün kılcal damarlarına girdik diye övünürdü Fethullah. O kılcal damarlardan sökülüp atıldılar yani. Onun için çok önemli bir başarıdır o. Bu başarının bir neticesi olarak onun yapmış olduğu cinayetler adım adım ortaya çıkmaya başladı, yakalanmaya başladı. Önemli adamlara hapse atıldı. Mesela Enver Altaylı aslında Fethullah'tan daha önemliydi Gladio için. Çünkü bir anlamda CIA'nin yetiştirdiği Türkiye'de Gladio'nun sorumlularından önemli kişilerden biriydi. Mehmet Eymür, o Firam Abbas. Bu tip isimler yani.
2: Evet.
3: En şeyleri baba adamlarıydı Gladio'nun. Bunlardan Enver Altaylı. Nereye kaşıyorsanız orada kapıdan çıkıyor biliyorsunuz. Yani
2: bütün yani. Faili meçhul cinayetlerde bir yerden adı geçiyor.
3: Enver Altaylı'nda da geçiyor. Enver Altaylı siyasi ve askeri casusluktan ve Fethullah üyeliğinden 23 yıl hapis cezası aldı ve Yargıtay'da ona andı cezası biliyorsunuz.
2: Evet. Peki şimdi tek tek gidecek olursak ana hatlarla. Yani isterseniz şey devam ediyor. Hablemitoğlu cinayeti devam ediyor. Uğur Mumcu
3: dava sürüyor. Uğur Mumcu olay davasında da bir sanıkla ilgili devam ediyor. Diğerlerinin hükmü onun da kesinleşti. İnfazları oluyor onlar.
2: Yani o dosyada aslında çok açık. Şimdi Uğur Mumcu'da işte en son Erdoğan Karakuş emekli kor general, hava kor generalinin yaptığı tanık sıfatıyla bir ifade verdi. Dedi ki Mossad'dır Uğur Mumcu'nun katili. Mersin'den girdiler. Cinayeti işlediler. Esenboğa Havaalanı'nda bilgisayar sistemini bozdular. Kayda girmeden çıkıp gittiler.
3: Bence doğru değil. Ben o kanada değilim. Ben o davada birkaç celse Ceyhan Mumcu abimizin şeyi olarak.
2: Uğur Mumcu'nun abisi.
3: Evet, abisinin müdafi olarak bulundum. Yakalanan ve yargılanan aslında olayın failleri. İşin gerçeği budur. Tabii ki Mossad'la falan da ilişkileri mümkündür, vardır. Ama çıktı gittiler şeyi doğru değil. Sanıklar hatta itirafta bulunacakları gün bu eski Tabipler Odası Başkanı Bayan adını şimdi şey yapamadım.
2: Evet.
3: Onun bir işkence şeyiyle uzaktan böyle bir şeyiyle.
2: Görmeden işkence kararı verdi.
3: Fincancı. Evet, fincancı. Fincancı. Ondan vazgeçtiler itiraftan. Ama olayın gerçek failleridir ve hükümlerini...
2: Mossad şey şöyle olabilir. Yani Mossad gidip de illa o şeyi yapan adam olmayabilir. Ekip o işi organize etmiş olabilir.
3: Mossad'ın olduğu şuradan da belli. Bunları önce İran'a gönderiyor. Bunlar böyle şeriatçı falan havalarında.
2: Tabii.
3: Önce İran'a gönderiyor. İran'da bir ilişkiler falan oradan dönüyor geliyorlar. Cinayet işliyorlar. İşi İran'ın üzerine yıkmak için.
2: Evet, o günlerin hatırlar meşhur olayı. Hepsi bir ağaca da İran'a girip çıkmışlar.
3: Mollalar İran'a diye.
2: Bütün slogan buydu ya.
3: Bütün slogan buydu.
2: Cenazede vardık biz milyonlarca insan. Türkiye'nin her yerinde.
3: En az 1 milyon insan yürüdü o zaman.
2: Sadece Ankara'da 1 milyon yürüdü. Yani bir de Türkiye'nin her tarafını düşün.
3: Korkunç bir olaydı. Yani İran'ın üzerine bir yandan cinayeti işliyorsunuz. İran'ın üzerine
2: bir taşta birkaç kuş.
3: Tabii yani İran düşmanlığı o zaman zirve yapmıştı biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. Tam o olaya denk geliyor.
2: İran'da çok az kişi Türkiye İran değil bunun arkasında diye. Bunu da söyleyenlerden birisi. Uğur Mumcu'nun abisi de aynı şeyi söylüyor.
3: Abisi de söylüyor. Biz söylüyoruz. Halbuki İran'ın hiçbir o olayda bir şeysi yok.
2: Hiçbir
3: dahili yok ve hiçbir menfaati yok. Yani Türkiye İran düşmanlarına İran'a ne faydası olacak? Tam tersine İran'a karşı emperyalist batının bir unsuru olarak Türkiye İran üzerine sürülmek isteniyordu. Evet. Türkiye o tertibi bozdu. Bir ara bir Çiller'in Cumhurbaşkanı Demirel'e rağmen İran'a uçakları kaldırıp saldırma falan gibi şeydi.
2: Onun da öyküsü çok şeydi.
3: Olmuştu. Onu da Demirel önledi biliyorsunuz. Çok önemli bir olaydı.
2: Onun öyküsü şöyle oldu. Rahmetli Erdal İnönü ile dönemin Sanayi Ticaret Bakanı Tahir Köse beraber Fişeksan'da lokalinde yemek yiyorduk.
3: Evet.
2: Tahir Bey dedi ki Erdal Bey'e, dedi ki efendim dedi, Erdal Bey Dışişleri Bakanı olmuştu o arada.
3: Doğru.
2: Dedi ki ya iyi olmadı Dışişleri Bakanınız dedi. Tenzil rütbe gibi Başbakan'ın yardımından
3: Dışişleri Bakanı
2: oraya geçince yok Tahir dedi, Dışişleri Bakanı'ndan çok memnunum dedi. Türkiye İran Savaşı'nı önledim dedi. İnönü konuşmazdı.
3: Ya.
2: Şimdi böyle kaldı. Hiçbir şey soramadı. Sorsan da cevap vermezdi. Tarzını da biliyoruz. Ben de dedim ya, o zaman basın danışmanlığı yapıyorum. Dedim ya bu olay çok önemli bir olay. Ben bunu dedim araştırayım. Gazetecilik dönünce bu olayı patlatırım. Ondan sonra ben hemen onu araştırmaya giriştim. Sonra kabaca çözdük olayı. Yani helikopterler kalkıyor.
3: Evet.
2: Yolda durduruluyor. Erdal Bey öğreniyor durumu ve Demirel'i arıyor falan. Sonra Tempo dergisinde Sedat Ergin imzasız bir yazı yazarak bunu Hikmet Çetin'in yaptığını söyledi.
3: Yok değil.
2: Sonra da Tempo'daki yazıyı kaynak gösterip Hürriyet'te manşet yaptılardı bu olayı. İşin aslı böyle bir şeydi. Ben birebir şahidim.
3: Erdal'in onu biliyorsun.
2: Evet, biraz hızlanalım isterseniz. Şeye geçelim. Muhsin Yazıcıoğlu. Yanılmıyorsam bir de kitap hazırlıyorsunuz bu cinayetle ilgili.
3: Yani bitti. Kitabı bitti. Gönderdim mi yani şeye? Evine.
2: Nedir bu olay? Şöyle bir özetler misiniz?
3: Ha şimdi bu 25 Mart 2009. O dönem çok önemli yani. 2009'u iyi hatırlayalım. Fethullahçıların Ergenekon kumpasını yoğun şekilde yürüttükleri İşte Ergenekon dalgaları her yerden bar çıkıyor. Eşiyorlar falan. Ondan evet. sonra kemikler çıkıyor.
2: Hatta bombaları sarıldığı gazeteler yeni, günümüzün gazetesi günümüz. O çok komikti yani, ya Gölbaşı yolunda. Yani, değil mi? Yani o kadar acele yapmışlar evet. ki. Ben o günlerde CNN'in kameramanı vardı. Evet. Gazeteleri de tabi olunca evet. almış. Onları bile almamışlar. Almış getirmişti. Ya üzerinde
3: bir de Ayaş yolunda böyle bir bombalar evet, şey evet. olmuştu falan.
2: Sonra yani, Ergenekon'dan çıkan evet. komutanla beraber Ayaş yoluna gittik. Orada da o nereye sakladınız diye göstermeye çalıştık.
3: Yani saklıyor, ondan sonra gidip buldu falan şey tabii, yapıyorlar.
2: Klasik kameralar, FETÖ yöntemi.
3: Kameralar,
2: klasik
3: FETÖ yöntemi. Bilmem, evet, evet. televizyonlar, canlı yayınlar. Ben kıyamet
2: i̇şte burada yani. Bulundu falan diye.
3: Şimdi tam o günlere denk geliyor. Biliyorsunuz Hrant Dink olayı 2007, bu 2009. Hemen ardından biliyorsunuz Balyoz şeyi evet. başladı. O tam o döneme denk geliyor. Tabii şimdi Hrant Dink olayı olmuş.

0: parçalar olarak bunu yapıyorlar. Bu örgütü tasfiye edelim, etkisiz hale getirelim. Silahlı kuvvetler de bir de şey var efendim, nasıl derler, o silahlı kuvvetleri etkisiz hale getirmek için bir çaba yürütmek lazım. Bir vesayet var, askeri vesayet, o vesayeti çözmek lazım. Kurguyu da bunun üzerine yapmışlar. Evet. Ve orduyu etkisizleştirmek istiyorlar diye ordu Amerika'nın Kuzey Irak'ta kurmak istediği kukla Kürdistan'a karşı tavır almaya başladı. Evet. Hizadan çıktı diyorlar. NATO'nun hizasından.
1: Türk generalleri kontrolden çıktı.
0: Hizadan çıktı. Türk generallerini hizaya alacağız. Buna karşı yürütülen bir kampanya. İşte bu cinayetler bu kampanyanın unsurları.
1: Evet.
0: Bu doğrudan CIA ve FETÖ eylemi. Evet. Hatırlayın, Avrupa Birliği'nin parlamentosundan karar çıktı bunların üzerine yürüyün diye.
1: Evet, evet.
0: Aynı zamanda Türk ordusunun da üzerine yürünmesi şeklinde bir kampanya yürüdü. Bunu denenmiş bir örnek bu. Endonezya modeli deniyor buna. Evet. Endonezya modeli. Endonezya'da daha önce ordu
1: işleri. Orduyla yapılan pis işler açığa çıkarılıp
0: onlar tasfiye ediliyor. Evet, ve evet. Orada işte bir adalar grubu var. Onun Endonezya'dan ayrılmasını sağladılar öyle. Türkiye'de benzer bir etkiyle bunu yapmak istediler. İşte Yazıcıoğlu cinayeti bu faaliyetin bir unsuru. Bunu Fethullahçıların planladığı NAVA dosyasından, soruşturmalardan falan çok sayıda belgeyle ortaya çıkmış vaziyette. Ben onu tespit ettim.
1: Dosyaları peki bir sonuca okurum. Varılır mı şimdi sizin, bir sonuca gidebilecekler mi sizce?
0: Ben gidebilecekleri kanısındayım. Çünkü bu olayı gerçekleştiren, helikopterin düşmesine neden olan pilot tutuklandı.
1: Evet, evet. Evet, tutuklandı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın almaya giden de, Marmaris'te almaya giden de pilot, değil mi o?
0: O değil. Onlar da düşen helikopterdeki uyduya sinyal gönderen parçaları
1: söken adamlar.
0: Söken işte Davut Uçum ismi onun. Bir evet. De bir astsubay var, Aydın Özsıcak diye. Onlar 2016'da Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'teki otelden almaya giden
1: kurtarma ekibi aynı zamanda. Bir yandan da olayı karartan ekip.
0: Yazıcıoğlu olayında da onlar işte o malzemeleri, uyduya sinyal gönderen parçaları ve en kritik olayın aydınlanmasına hizmet edecek parçaları söküp kaybeden ekibin içinde olan adamlar. Özel kuvvetler mensupları bunlar. Dolayısıyla bu olay her tarafından FETÖ'cülerin çıktığı bir olay olarak gözüküyor. Tam o günlerde 2011-12 döneminde de olayı Ergenekon yaptı. Ergenekon'a bağlamak için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Dosya Malatya.
1: Yine bir taşla birkaç kuş.
0: Tabii Malatya savcılığına devredilince Büyük Birlik Partisi'nin bazı üst yöneticileriyle birlikte tanıklar üretiyorlar, yalancı tanıklar vesaire. Bu işi Ergenekon yapaylar yaptı. Hatta o dönemki Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert hedef gösteriliyor.
1: O da çok ilginç.
0: Tabii yani. O Faruk Cömert'in hedef gösterilmesinin önemli sebeplerinden birisi de şu. Diyorlar ki Faruk Cömert'in kardeşi Bedrettin Cömert işte Muhsin Yazıcıoğlu tarafından
1: öldürüldü.
0: Emir verilerek öldürülmüş bir kişi. Dolayısıyla Faruk Cömert şimdi
1: intikamını
0: alıyor hesabı.
1: Evet, senaryoda
0: öyle senaryolar var. İnanamazsınız. Tabii bu şekilde yürüyen bir dava. Davada sonradan 17 yıl sonra işte şimdi Ankara'daki soruşturmaya geldik ama 17 yıl bütün bir iddialar örtbas ediliyor. FETÖ ile ilgili olanlar, o Özsıcakların gizlemeleri, şunlar bunlar. Onlar hep böyle münferit eylemler gibi.
1: Dosyada her şey var
0: her
1: mı?
0: Her şey var bence. Her şey var. Şimdi bakın radar şeyleri yapmışlar. İncelemesi yapılmış Malatya Savcılığı'nın atadığı bir kişi tarafından. Hava kuvvetlerinin harekat merkezinde, efendim işte bu Ahlatlıbel'deki radar merkezinde, Erzurum radar merkezinde vesaire birçok yer. İnceleme yapılmış. Bir olayın olduğu saatte, olduğu dakikada hatta. Hı. Olay kaçta oluyor? 15.03'te helik düşüyor. 15.07 arasında bir 4 dakikalık doğu bölgesindeki bütün şeyler, radarlar bozuktur diye Genelkurmay'dan yazı giriyor.
1: Allah Allah.
0: O 4 dakikada ne olmuş biliyor musunuz? Malatya'dan kalkan şimdi tutuklu FETÖ'cü pilotun F-4 uçağı

0: o bölgeden geçiyor. O bölgeden geçiyor. 21 bin fitte radardan çıkıyor. Sonra 13 bin fitte radardan tekrar radarda görünüyor.
1: Sayın dinleyiciler, radardan çıkma şu anlama geliyor. Eğer alçak uçuş yaparsanız radardan çıkarsınız. Alçak uçuş zaten yukarı çıktığınız zaman tekrar radara girersiniz.
0: Bu olayda şöyle oluyor. FETÖ'nün hava kuvvetleri imamları işte şeyler Malatya'ya geliyorlar, görüşmeler yapıyorlar, İstanbul'a dönüyorlar. Ondan sonra bu pilot olan şahıs o zaman Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı İstanbul'da, Hava Harp Okulu'nda. O da bir saat doldurmak için, uçuş saati doldurmak için Malatya'ya geliyor. Tam helikopterin şeyden havalandığında, Çağlayan Cerit'ten havalandığında, o da Malatya'dan havalanıyor. Geliyor, o saatte de tam uçağın düştüğü saatte, helikopterin düştüğü saatte de o 21 fitten kaybolup 13 bin fitten çıkması olayı oluyor. 4 dakika. O 4 dakika Genelkurmay diyor ki o 4 dakikada doğudaki radarlar bozuk. Halbuki bozuk olmadığını anlaşılıyor. Radarlarda bir inceleme yapılmış. Fakat Genelkurmay yazısında ilginç bir şey var. Diyor ki bu radar personelinin olduğu yerler yeniden incelenebilir diyor. Yeniden incelenmesinde fayda var diyor.
1: Böyle bir aslında tabii FETÖ'nün de FETÖ'nün de askeri TSK içerisine sızıp çok kritik merkezleri ele geçirdiği tabii bir dönem bu.
0: İncelemesinde fayda var ve onun üzerine bir inceleme yapılıyor. Erzurum'da o 4 dakikanın
1: kayıtları bulunuyor.
0: Bulunuyor. Görüntüleri evet. Bulunuyor. Ama dosyaya biraz belgesi iyi girmiş.
1: Ya da onu yazan, raporu yazan kişi yazan kendini de garantiye almak istemiş de olabilir. Evet. Böyledir bürokraside çünkü tabii, bir yerde kendini garantiye alırsın. Tabii, o bilir ya kişiler, ileride açığa çıkarsa diye.
0: O bilir kişilerle ilgili çok soru işaretleri var ve incelenmesi lazım. Yeniden bir inceleme yapmak lazım. Evet. Yani Erzurum'da ve diğer yerlerde mutlaka o Genelkurmay'ın gönderdiği belgeleri de dikkate alan yeni bir inceleme gerekiyor. Ankara Savcılığı umarım yapar bunu. Çünkü yapması lazım. Başka bir formülü yok yani bunu.
1: Başka burada ilginç noktalar var mı bu cinayetle ilgili?
0: Şimdi bakın bu cinayette ilginç noktalardan birisi şudur. O uçak düşüyor. Uçak düştükten, helikopter düştükten kısa bir süre sonra Maraş Polis İstihbaratı bir not geçiyor 81 ilin emniyet müdürlüklerine. O notta denen şu: helikopter düştü, Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı sağ, kendilerine ulaşıldı, Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, Göksun Devlet Hastanesi'ne naklediliyorlar.
1: Şimdi o zaman aramayı durduruyorsun yani.
0: Bu notu geçince Kayseri valisi bir açıklama yapıyor ve Kayseri'ye gelme ihtimali de var deniyor. Kayseri valisi oturuyor, bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte durum böyle. Göksun'a götürülüyorlar. Hazırlık yapılıyor. Hastanelerde şu bu falan. Aradan yaklaşık 2,5-3 saate yakın süre geçiyor. Şimdi Mart ayını düşünün. Mart ayında saat 3, saat 6, 7'ye falan yaklaştığı zaman hava kararıyor ve hava soğuyor tabii. Dağ başında düşmüş bir helikopter. Oraya ulaşmak mümkün değil. Orada olanlar da hava şartları nedeniyle donarlar yani. Evet. Ölmeleri beklenmiş görebildiğim kadarıyla. Tabii bu Maraş'taki bir istihbarat dairesindeki bir polise atfediliyor. O polis de enteresan, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek'in özel müdürüyken Maraş'a atanmış.
1: O da ilginç. Ramazan Akgürek, sayın dinleyiciler, FETÖ'nün en kritik isimlerinden birisi.
0: Hrant Dink cinayetini planlayan adam.
1: Planlayan, şu anda da hapiste.
0: Fethullahçı olduğuna dair İstanbul Valisi'nin Erol Çakır'ın sicil raporu var.
1: Zaten yani, mahkum oldu değil mi?
0: Tabii mahkum oldu. Evet. Fethullah sicilli yani.
1: Evet.
0: Şimdi onun özel kalem müdürü. Arama kurtarma da tam bir kaos var. Tam bir beceriksizlik var. Ama bu bilinçli bir beceriksizlik. Evet. Bilinçsiz bir beceriksizlik değil. Başında
1: zaman kazanıyorlar canım tabii, galiba.
0: Kriz merkezinin başında o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay var. Tabii siyasi sorumlusu esas olarak olur. Bütün birimler, orada çalışan birimler ona bağlı birimler, evet, halinde. Ama onun böyle vurdum duymaz hali, Hatta ona bilgiler geç verildi falan gibi değerlendirmeler var ama ben onların da biraz bakanı korumak amacıyla, siyasi sorumluluğu biraz bertaraf etmek amacıyla yazıldığını düşünüyorum. Öyle ifade edildiğini evet. düşünüyorum. Çünkü onun da emareleri var.
1: Evet. Peki gidelim son günlerdeki en çok tartışılan Kaşif Kozinoğlu. Evet. Mezarı açıldı biliyorsunuz. Ne diyorsunuz bu? Siz cezaevinde beraber yattınız mı yoksa siz çıktıktan
0: ben
1: sonra
0: mı? Ben çıktıktan sonra alındı. Ben 2011'de hatta ben çıkmadan bir ay falan önce alındı galiba olması lazım. Ben Nisan ayında şey yapmıştım, tahliye olmuştum. Fakat sürekli duruşmalara izliyordum ben, gidiyordum duruşmalara.
1: Evet. Yargılanıyordunuz çünkü.
0: Tabii yargılanıyoruz. O yargılama ta 2014 yılına kadar devam etti biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O dönemde hakikaten Kaşif Kozinoğlu olayını Oda TV meselesiyle ilgili almışlardı. Çok dikkat çekiyordu. Fakat kısa bir süre sonra Aydınlık gazetesinde genel başkana gönderdiği mektuplar yayınlanmaya başladı biliyorsunuz.
1: Bu öldükten sonra mı yayınlanmaya başlandı, ölmeden mi?
0: Öldükten sonra.
1: Öldürüldükten sonra.
0: Öldürülmesi de ne zaman oluyor? Sanıyorum duruşmaya bir
1: 10 gün kala. 10 gün kala.
0: Duruşmaya 10 gün
1: kala. Çünkü savunma yapacak. Evet. Hatta savunması için de MİT'ten izin falan da istiyor galiba. Çünkü MİT mensupları her şeyi açıklayamazlar.
0: Tabii,
1: onların yasalarında var.
0: Tabii.
1: Bazı konuları açıklamak için izin istiyor.
0: Tabii. Yani o çok doğaldır. Yasal bir gerekliliktir o. Onu yapmış. Tabii kendisini savunacak ister istemez.
1: Evet.
0: Fakat yazdığı mektupları falan incelediğiniz zaman 93 yılında benim tespit edebildiğim kadar Mehmet Eymür MİT'e geri dönünce Çiller tarafından getiriliyor. Kontu terör merkezi diye bir merkez kuruyorlar. Başbakanlık İstihbarat Dairesi. Aslında gerçek ismi o.
1: Evet.
0: Ama MİT kontu terör merkezi diye şey yapıyorlar. Şimdi MİT kontu terör merkezinin yasal olmadığını ve yasa dışı işler yaptığını MİT 2008 yılında 26 Kasım 2008 yılında sitesine koydu, resmi sitesine.
1: Evet.
0: Çok insan bir şeydir. Resmi siteye koydu. Diyor ki orada Sabah gazetesinin 26 Kasım 2008 tarihli kod adı İpek başlığı altında Tuncay Güney ile ilgili manşet haberde yer alan teşkilatımıza ait yer alan belge teşkilatımıza aittir diyor.
1: Evet.
0: Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan Kontur Terör Merkezi sorumlularıyla birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır. Bakın şimdi
1: yani yasa dışıdır diyor.
0: Bak, ne diyor? Kuruluşu ve işleyişi tartışmalı olan, yasal değil diyor yani. Yasa dışı tartışmalı ne demek? Yasa dışı demek yani. Tamam mı? Olan Kontur Terör Merkezi. Başında kim var? Mehmet Eymür var.
1: Evet.
0: 93 yılında Kozinoğlu'nu MİT'e alan Mehmet Eymür.
1: Evet.
0: 95 yılında Mehmet Eymür'le Kozinoğlu arasında büyük bir sorun yaşanıyor. Mehmet Eymür Kaşif Kozinoğlu'na kınama cezası veriyor.
1: El yazısıyla savunmaları var orada.
0: Bu el yazısı savunma.
1: Bu nereden çıktı? Siz...
0: Bu belge Ankara Birnoğlu Ağır Ceza Mahkemesi'nin faili meçhul cinayetler davası var.
1: Evet.
0: O dava dosyasının içerisinde bu şey bulunuyor.
1: Çok ilginç yani bu belgenin olması. Evet.
0: Bu belge orada bulunuyor ve yani netice olarak Türkiye'nin çok önemli bir döneminde MİT'in belgeleri bir ağır ceza mahkemesi dosyasına
1: giriyor.
0: Giriyor. Bütün belgeleri orada işte Kozinoğlu ile ilgili olan şeyler de var, belgeler de var, el yazısı belgeler de var. Bütün soruşturmaları var. Eymür'le ilgili ve Kozinoğlu'yla ilgili. Kozinoğlu'yla ve Eymür arasında 95 yılında büyük bir kavga oluyor.
1: Evet.
0: Olay o kavgada Altaylı da var. Enver Altaylı da var, enteresan.
1: O da orada gene çıkıyor.
0: Enver Altaylı orada da çıkıyor. Yani Enver Altaylı her yerde çıkıyor. Sefettullah'a yazdığı bir şey var. Mektubu var. Enver Altaylı'nın bilgisayarından çıkan Fethullah'a yazdığı bir mektup. Yargılandığı dava dosyasında
1: iddianamede
0: var. Orada diyor ki bu Kozinoğlu cemaatle ilgili burada çok önemli işler yapıyor. Bunun MİT müsteşarı olma ihtimali var.
1: Ya da yardımcısı diyor.
0: Bunun engellenmesi lazım diyor.
1: Ya da hareket başkanı falan diyor.
0: Ne olursa olsun bunun engellenmesi lazım diyor. Şimdi cezaevine girince tabii bu işlem yürürlüğe konuyor. ve engelleniyor, öldürülerek engelleniyor.
1: Evet. Yani burada çok bariz bir şey o mektup.
0: Çok net bir durum. O mektup şey yaptı. Kozinoğlu'nun şeyle Susurluk döneminde Eymür'ün yapmış olduğu faaliyetlere karşı tavır aldığı da anlaşılıyor. 1995'teki şey Kozinoğlu ile ilgili soruşturma açması ve kınama cezası vermesi o dönemki faaliyetlerle ilgili. 1995 yani 93-95 96'ya kadarki dönem faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı çatlıların vesairenin yeşilin eylemlerinin yoğun olduğu olaylar. Ben bunları Fethullah ve Susurluk kitabında bütün ayrıntılarıyla devlet belgeleriyle ortaya koymuştum. Evet. Hatta başbakanlık şeyi müsteşarı Kutlu Savaş'ın bir raporu var. Onu da gizlenen derin devlet raporu diye raporlaştırdım. Orada da bunun bütün ayrıntıları var. MİT'in belgeleriyle hem de yani MİT'in arşivinden çıkan belgelerle
1: dosyaya girmiş
0: hepsi. Onları ortaya koyduk. Orada Mehmet Eymür işte bu derler Azerbaycan darbesinde Enver Altaylı, Çatlı işte bunlar şey alıyor. Burada Kozinoğlu farklı tutum alıyor. Farklı evet. Tutum için Kozinoğlu'yu hedefe koyuyor Eymür.
1: Bir de başka bir şey var.
0: Onun galiba. Belgesi yani bu
1: evet, yayınlanan. Evet. Bir de mesela Kozinoğlu bu ifadeye çağrılınca çok ilginç bir şey daha var. Kozinoğlu bir siyah elemanını Afganistan'da cinayetten kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Daha sonra aralarında bir dostluk da gelişiyor, evet, bir evet. Vefa oluyor. Ve Kozinoğlu ifade için Türkiye'ye geleceği
0: gitme
1: zaman...
0: Gitme diyor, gitme seni.
1: Gitme
0: seni
1: diyor, tutuklayacaklar, seni başına kötü şeyler gelecek
0: evet,
1: diyor.
0: Gitme diyor, evet.
1: Doğrudur. Ve CIA'nin, CIA elemanının dedikleri doğru çıkıyor.
0: Doğru çıkıyor.
1: Yani CIA Kozinoğlu'nun öldürüleceğini biliyor o zaman.
0: Tabii yani. Bir anlamda biliyor. Fakat bir önemli şeyi daha var. Belirlediği bir gerçek daha var. Diyor ki Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde Fethullah'ın okullarındaki bütün İngilizce öğretmenleri CIA ajanıdır diyor.
1: Evet.
0: O bir de böyle bir müthiş bir
1: oradaki
0: şey.
1: Faaliyetlerini, evet, evet. Oradaki karanlık işleri de defne ediyor.
0: Onun için Enver
1: karşı
0: Altaylı.
1: Karşı çıkıyor, engelliyor.
0: Enver Altaylı onun için onunla ilgili mektubu Fethullah'a yazıyor. Bunun faaliyetleri çok etkili, çok önemli. Bunu bir şekilde tasfiye etmek lazım diyor.
1: Sen evet. Bu. Peki Kozinoğlu soruşturması nereye gider? Ceset bozulmamış.
0: Çok enteresan. Yani bunun
1: uzmanlar şöyle bir şey söylüyor. Siyanürle yapılan zehir, daha doğrusu zehir türleriyle yapılan gerçekleşti. Ölümde cesetin geç
0: kaç yıl geçmiş? 15 yıl geçmiş aradan. 15 yılda bir cesetin bozulmaması normal değil tabii.
1: Evet.
0: Normal değil. Ya bir özel tıbbi müdahale yaparsınız, şey yaparsınız ya da dediğiniz gibi bir kimyasalla eğer ölmüş olursa buradan kaynaklı olabilir. Bazı uzmanlar öyle söylüyor. Ben de bazı adli tıp uzmanlarını dinledim. Öyle ifade edenler var ama tabii bunun gerçeğini bilmiyoruz. Adli tıp
1: 15 kurumu, gün içinde şey çıkacakmış. Başkanla görüşmüştü bir gazeteci arkadaş bir yayında katıldığımızda. Yani bir ay içerisinde rapor net olarak
0: belli olur.
1: Belli olur belli diye olur. Söylediler.
0: Evet. Yani Kozinoğlu olayı da çok büyük bir olaydır. Aydınlanmasında büyük bir şey vardır, yarar vardır. Savcılığın gitmesi, Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayetler daire başkanlığının kurulmasından sonra diğerleriyle birlikte bunun da üzerine gitmesi son derece değerli. İşte bunlar NATO cinayetleri.
1: Evet.
0: Ergenekon, Balyoz döneminin Fethullah ve NATO kampanyası için gerçekleştirdiği cinayetler. Evet. Bunlar aydınlanırsa NATO'ya karşı mücadelede büyük bir hamle yapmış oluruz diye düşünüyorum.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmalar arasındaki bağlantı iddialarını değerlendiren hukukçu Nusret Senem, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki radar kayıtlarının ve bilirkişi raporlarının yeniden incelenmesi çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayhan'la Yapay Zeka Günlüğü bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Akbelen Mücadelesi avukatlarından hukukçu Arif Cang'ı Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu oldu. Danıştay 6. Dairesi, Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde yer alan zeytinlik ve tarım alanlarının acele kamulaştırmasını içeren Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini duruşmalı ele aldı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan avukat Arif Cang'ı yaşananları şu sözlerle anlattı.
2: Sildiler, kakıldılar, hapse dahi girdiler ama hiç vazgeçmediler. Bugün Danıştay'da Akbelen'le ilgili dava vardı. O davadan nasıl bir sonuç çıktı? Akbelen avukatlarından Arif Cang'ı canlı yayınımızda.
3: İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim Arif Bey. Danıştay'dan bir karar çıktı mı?
3: Henüz daha karar açıklanmadı. Karar 15 gün 1 ay süresinde açıklanır. Bugün duruşmada dava dosyasında olan bilgiler sözlü olarak aktarıldı. Bir anlamda müvekkiller ve biz Danıştay üyelerinin vicdanına seslenen bir duruşma gerçekleştirdik.
2: Peki şimdi Danıştay'da bugünkü görülen duruşmanın kararı sonra da mı verildi?
3: Evet, sonradan açıklanıyor. Şu anda halen yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte. Yani yürütmeyi durdurma kararı vermişti Danıştay 6. Dairesi 28 Nisan tarihinde. O yürürlükte davanın reddi kararı çıkmadığı sürede yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte kalacak. Biz davanın reddi kararı çıkacağını tahmin etmiyoruz. Yürütmeyi durdurma kararına benzer bir iptal kararı çıkacağını bekliyoruz.
2: Peki eğer diğer türlü olsa bugün karar verilir miydi, açıklanır mıydı? Yani ya daha önce yapıldı mı hiç böyle?
3: Hayır.
2: Yok.
3: İdari yargıda
2: 15 günlük süre beklenmek zorunda.
3: Evet.
2: Tamam, onu duymak için sordum zaten.
3: Evet.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu olan hukukçu Arif Cang'ı, Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde bulunan zeytinlik ve tarım alanlarının acileleştirilmesine ilişkin davada görülen duruşmayı değerlendirdi. Danıştay 6. Dairesi'nin 28 Nisan tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan avukat Arif Cang'ı, davanın reddi kararı çıkmadığı sürece yürürlükte kalacak. Danıştay üyelerinin vicdanına seslenen bir duruşma gerçekleşti ifadelerini kullandı. Biz davanın reddi kararı çıkacağını tahmin etmiyoruz diyen Cang'ı, yürütmeyi durdurma kararına benzer bir iptal kararı çıkacağını bekliyoruz diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

Kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayhan'la Yapay Zeka Günlüğü bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Milli Eğitim Bakanı AK Parti'de milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine milli mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi elle yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz. Bunun altında kalırsın.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programı sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, CHP'de tartışma gerçi duruldu önemli ölçüde ama işte parti ikiye bölündü. Ve işte epey bir rüzgar estirildi. O rüzgar yavaş yavaş duruyor. İşte mutlak bulutan kararı var. Nedir, ne değildir hala parti tabanında tartışılmaya devam ediyor. Bugün bu konuyu esas alacağız. Bu kitap çıktı. Sayın Bülent Gürsoy yazdı. Mutlak Butlan Yüzleşme adında bir kitap. Çok tartışıldı son günlerde. Çok tartışılınca biz de sizlere bu konuyu aktaralım istedik. Bülent Bey... Stüdyomuzda konuğumuz, efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk İsmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun,
3: sizden.
2: Sağ olun. Evet. Konuşacağız, ayrıntısıyla konuşacağız bu kitabı ve kitaptaki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılmış bir röportaj var. O konuşuldu. Onları ele alacağız. Ancak öncesinde her zaman olduğu gibi dünyada ve ülkemizdeki son gelişmeleri değerlendirelim istiyoruz. Bunlardan birisi Kozinoğlu davasıydı ve çok tartışılıyor. Bugün sabah saatlerde koğuşundaki isimlere bir gözaltı kararı çıktı. Hasan Atilla Uğur ve Ataman Yıldırım. Biri emekli albay, birisi de yüzbaşı. Bir de olayla ilgili dönemden sorumlu olan savcı. Bunlar normal mi? Hasan Atilla Uğur bir açıklama yaptı. O İstanbul dışındaymış. Bir gazeteci arkadaşımızla konuşmuş. Demiş ki gayet normal. Bir o olay sırasında biz aynı koğuştaydık. Bizim dinlemeleri ve bizi ifademize başvurmaları kadar doğal bir şey yok. Biz gideceğiz. Şu anda İstanbul dışındayım. Akşama dönüyorum. Gideceğiz ve bütün bildiklerimizi anlatacağız diye bir açıklama yapmış. Ben de yani işin acı o günleri sıcak takip etmiş bir gazeteci olarak yani mahkeme elbette dinlemeli. Yani fakat son dönemde çok yoğun bir kampanya var. Özellikle FETÖ tarafından yürütülen bir kampanya var. Olay saptırılmaya çalışılıyor. Bambaşka bir noktaya evrilmeye çalışılıyor. Neden bu kadar telaşlandı FETÖ? Niye bu soruşturmanın açılmasından bu kadar rahatsız oldu? Şimdi onların da tabii hepsinin açığa çıkması gerekiyor. Bunun için de bütün iddiaların ele alınıp değerlendirilmesi son derece normal, Türkiye'nin hayrına. Fakat bu mesele nereye gidiyor? Ne olacak? Ne bitecek? Biliyorsunuz cenazesi açıldı. Mezarı açıldı. Örnekler alındı. Ceset bütünlüğünü koruyor. Yani bu nedendir? Onu adli tıpçılara sorduğumuz zaman onların söyledikleri bir şey var. Eğer zehirlenmişse bazı kimyasal maddeler cesetin bütünlüğünü korumasını sağlıyor diyorlar. Tabii bütün bunlar çıkacak. Yani mezar açıldı. Şurada çok az bir zaman oldu. Bir ay içerisinde hem 15 gün içinde sonuçlara ulaşılacağını, 15 gün içinde de raporlaştırılacağını söylüyorlar. O nedenle de son derece önemli. Evet, bir borsa meselemiz var. Ekonomi gerçekten herkesi yakıyor. Borsa dün tahta kapattı. Hani onların tabiriyle söylüyorum. Çok ciddi bir düşüş. Ve bu düşüş o kadar sertti ki yani işlemler durduruldu birçok şeyde ve Bakan Şimşek Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı ve yani bilemiyoruz nasıl bir şey yapılacak ama ciddi bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Bu arada mazot 100 lirayı aştı. Bakın ben 2-3 gün önce Antalya'dan çıktım arabayla, işte Konya falan dolaşa dolaşa geldim. Kimle konuşsak, köylerde durdum, kenarlarda köşede çiftçilerin yanında durdum. Herkes ciddi bir şekilde sıkıntıda. O nedenle yani bu iş 100 liralık mazotla nasıl ekim dikim yapılacak kestiremiyorum. Yani bu şekilde gitmez. Bakın herkes aynı şeyi söylüyor. Bu şekilde gitmez. Yani bunun başka tartışılacak bir yanı yok. Siz 100 dolarlık mazotla ekim yapamazsınız doğru düzgün. Fiyatlar geçen seneki fiyatlarla neredeyse aynı. Ama girdi maliyetlerinde inanılmaz artışlar var. Peki bu nereye kadar gidecek? İşte bunu kestirmek mümkün değil. Yani durmak da mümkün değil. Bakın bu Amerika'nın saldırıları, Amerika'nın yaptığı işler Türkiye'de gıda sektörünü yani vatandaşın boğazını da etkilemeye başladı. Amerika İran'a saldırmasaydı bunlar yoktu. Petrol 60 dolar, 60 küsur 60 dolarlara düşmüştü. Şu anda 109 dolarlara kadar yükseldi. Ne kadar gidecek, ne olacak onu da kimse bilmiyor. Hürmüz Boğazı'nı konuşurken şimdi Kızıldeniz'de kapanmak üzere. Bakın Suudi Arabistan yaklaşık milyon ton varil galiba karadan boru hattıyla veriyordu. Onu da vurdular ve o da artık işlemiyor. Yani bu artık bütün dünyanın bu meseleye bir el koyması, Amerika ve İsrail'i durdurması gerekiyor. O nedenle önemli. İran füzeleri bölgedeki, Orta Doğu'daki Körfez'deki Amerikan üslerini ve İsrail'i vurmuştu. Fakat o günlerde yapılan açıklamalarda işte füzeleri havada şey yaptık, etkisiz hale getirdik, şudur budur dendi. Hani vardır ya böyle, çocuklara arsız demek doğru değil ama tabir olarak söylüyorum. Hani acımadı ki, acımadı ki diyen çocuklar vardır bazen. Böyle haylaz tipler. Çocuklar hepsi masumdur tabii, orayı söyleyelim. Olur, hata yapabilirler ama bunlar art niyetle şununla bununla yapmazlar. Ya onun halindelerdi. Ancak şu anda ortalığa düşen fotoğraflar var. Amerikan askerleri çekmişler görüntülerini ve fotoğraflarını ve dünya basınına vermişler. Bunlardan bir kısmını bakın, 12 gün savaş oldu, 40 gün savaş oldu. Hatta bizdekiler de başladılar. Ya ne füzesi, soba borusu dediler. Fakat ortaya çıkan resimler, fotoğraflar ve askerlerin anlatı gerçekten çok vahim. CBS News televizyonu yayın organı bunları ele geçirdi. İran füze ve İHA'larının yıkımını belgeledi. Yani öyle görüntüler var ki ya o üstlerde bir eser kalmamış, tam bir enkaza dönüşmüş. Uçaklar, o havadan AWACS uçakları, binalar, hangarlar, efendim oradaki diğer oluşturulmuş yapılar hemen, yani hemen hemen hepsi perişan olmuş. Bunlar hangileri? Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Ürdün. Buralarda felaket durum var. Askerler de konuşturmuşlar. Gerçi isimlerini gizlemişler. Özetle söylüyorum onların da ifadelerini. Üstleri savunamıyoruz. Sadece yıkılmalarını izliyoruz. Gözlerimiz kapalı öylece durup yüzümüze yumruk yiyoruz. Bir bu devasa hasar Amerikan kamuoyundan gizleniyor. Üstleri yıkan füzeler öyle aradan kaçan tek tük füzeler değil. Yani Amerika'nın o demir kubbesi, çelik kubbesi, o kubbesi, bu kubbesinin hiçbir etki yapmadığı ve İran füzelerini durduramadığı Amerikalılar tarafından net bir şekilde açıklanıyor. Bakın Pentagon'un genel müfettişi raporu var. Kongre'ye sunuldu ve kamuoyuna da yeni açıklandı. Bu raporda da kaybedilen uçak sayısı 60. Yani F-15'ler, F-18'ler, F-35'ler, görünmezi, görünürü 60 uçak kaybedildiğini söylüyor. Yani o nedenle sadece ölen Amerikan askerleri konusunda hala bir bilgi yok. Bakın ben Irak tecrübesinden kaynaklanarak size aktarayım. Irak'ta ölen Amerikan askeri, bunu bizzat şahit olan Türkler var, Türk gazeteciler var ve oradaki bizim diplomatlar var, Iraklılar var. Mesela 5 de çarpın. Amerika yanılmıyorsam 5000 civarında bir kayıp açıkladı. Çarpı 5. Öyle görün. Yani mesela bir iş adamı dostum var. Bağdat'tan gelirken Bağdat'ı çıktıktan sonra bir saldırı olmuş Amerikan konvoyuna. Orada yerde anında gitmişler. Yolları falan kesmişler. Yerde yatan ceset sayısını 11 olarak söylemişti. Sonra Amerikalılardan bir açıklama geldi. İşte 2 ölü 9 yaralı. Bu da 11 tutuyor. Ama Amerika'nın yaralanan askerleri nedense hiç ölmüyor. Yani onunla ilgili bilgimiz daha doğrusu. O nedenle bu savaşta Amerikan askerleri ne kadar öldüğünü de bilmiyoruz. İsrail de aynı. İsrail'deki durum da benzer. O da niye benzer diyorum. Çünkü aynı şey İsrail'de. İsrail'de hiçbir şey olmadı dedi. Hatta İsrailliler bunu kendi fotoğraf çekip sosyal medyalarından birbirlerine attılar. Her atan o kadar denetim vardı ki, mesela diyelim ki ben yönetmenimize atıyorum böyle bir görüntüyü, anında bana uyarı geliyor, atma diye. Cezai hükümlülükler hatırlatılıyor. Daha sonra bir de karar çıkardılar, hapse atmakla tehdit ettiler. Buna rağmen oradan da sızmalar oldu ve nokta atışlar. Yani bir binanın diyelim ki dördüncü katı. Dördüncü katında kim var? Mossad'ın bir ofisi. Dördüncü katı vuruluyor. Veya bir başka bina, hiç ummadıkları bir bina. Orada kim var? Nükleer çalışmaları yapanlar var. Şimdi bu nokta atışlar İsrail'de şaşkına çevirmişler ve Mossad'ın içine İsrail mi sızdı çalışması var. Biliyorsunuz ne kadar başarısız olduğu ortada. Mossad'da birçok üst düzey yönetici görevden alındı. Yani böyle bir durum söz konusu. Tabii ben en çok şunu merak ediyorum. İran füzelerine soğuk vurusu diyenler, dağ taşı vurdu diyenler, hatta bir füze parçasının işte bir parçanın bir Filistinli çocuk, İsrail İran bomba attı Filistinli çocuk yaralandı diyenler, acaba Amerikalıların kendilerinin ele geçirdiği ve yayınladığı bu görüntülere ne diyecekler bilemiyorum. Yani umarız ikna edici bir açıklama getirirler. Evet, dün Tarık Akan'ın ölüm yıl dönümüydü. Tarık Akan gerçekten Türkiye'nin önemli sanatçılarından birisi. Uluslararası birçok ödül aldı ve Türkiye'yi oralarda tanıttı. Tarık Akan önce salon filmlerinden tanımıştık onu. Yakışıklı işte falan çapkın rollerinde, ama daha sonra Ateş Hattı'na geçti ve sosyal içerikleri filmlerinin en önemli aktörlerinden birisi haline geldi. 12 Eylül'de ciddi bir şekilde karşı çıktı 12 Eylül'le ve yaklaşık 2,5 ay hücrede kaldı. Daha sonra Silivri barikatlarında onu gördük. Silivri'de Erkenokon kumpaslarında, FETÖ kumpaslarında, o bu Silivri hapishanenin önündeki barikatları yıkarken en öndeki fotoğraflarında onu tanıyoruz. O açıdan da çok önemli. Çok fazla konuşmazdı ama bir Atatürk sevdalısıydı. Çok ilginç bir anı var, onu da aktaralım, ondan sonra bitirelim. Tarık Akan bu 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz bir hastalığa yakalanmıştı. Artık ömrünün sonuna doğru geliyordu. Yani çok ciddi bir geri dönülmez bir noktadaydı. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi oldu. O gece telefonla bir dostu aramış. Sağlığını sormuş. 52 yıllık çocukluk arkadaşı Arazeki İrfanoğlu. Ona şöyle diyor: ya beni bırak sen. Vatan elden gidiyor. Sen beni soruyorsun diyor. Yani bu kadar da ülkesini seven bir sanatçımızdı. Yani sadece filmleriyle değil, onun insanı, gerçek kişiliği, vatanseverliği de onunla da anıyoruz. Mekanı cennet olsun.
3: Evet. Amin diyelim. Ben de saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyorum Tarık Akın'ı. Gerçekten bizdeki yeri çok değerli.
2: Evet. Evet Bülent Bey, gelelim Mutlak Butlan Yüzleşme kitabına. Evet, bir kitap yazdınız, ortalık karıştı.
3: Evet, ortalık karıştı biraz.
2: Neden bu kadar şey oldu? Nereden aklınıza geldi bu kitabı yazmak?
3: Nereden aklıma geldi? Tabii çok böyle basit bir şey değil. Ben bu süreçlerin zaten başından beri içindeyim. Hep tarafı olarak tartışmalara katılan biri oldum. Dolayısıyla bütün o süreçlerin içinden, başkalarının bazen görmediği kadar içinden tanığı oldum. Dolayısıyla da bu konuyu baştan aşağı anlatmak istedim. Çünkü kamuoyu bu olayı hiçbir şekilde anlamadı. Halen adını bile söyleyebilen yok. Mutlak Butlan.
2: Ama ilk kez çıktı yani, biz Mutlak Butlan'ı unutmuştuk ya.
3: İşte unutulmaması gerekiyor. Çünkü bunun üzerinden inanılmaz 2 yıldan fazla, 2,5 yıl gibi bir süreçte büyük bir propaganda. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve sonrasında birlikte olduğu Özgür Özel'in arkasında olan ve yönettikleri, ellerinin üstünde olduğu medya. Yani televizyonlarıyla, gazeteleriyle, YouTube kanallarıyla falan. Bu konuyu milletin kafasına böyle sanki göbelsvari taktiklerle işlediler. Yani beyin yıkarcasına işlediler. Halk bunun ne olduğunu anlamadı ve inanılmaz derecede de bütün bu süreçle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na kin duyulur hale geldi. En son hain diyerek noktaladılar zaten. Evet. O yüzden bu kitap yazılmalıydı. Yüzleşme sözcüğünü onun için koydum. Sadece Mutlak Butlan diyebilirdim. Demedim. Yüzleşme de koydum. Herkes bu süreçte yüzleşsin. Bu işin gerçekleri başka İsmet Bey.
2: Peki şöyle söyleyeyim. Yani normalde bu karar olumlu veya olumsuz çok önce çıkması gerekiyordu.
3: Evet.
2: Yani o kadar bu kadar uzayacak bir dava değildi. Fakat bir gariplik oldu burada. Yani karar geciktirildi. Belki de ben hani gerek olayları yakından izleyen bir gazeteci olarak gerekse tartışmaları da yakından izleyen birisi olarak yani bu 6 ayda çıkabilirdi bu sonuç. Yani bu niye gecikti? Mesela o aralara bakıyoruz, bunun gecikme sürecine. İşte AK Parti'deki Atlantikçiler diye tabir edilen kesimler nedense CHP'nin o günkü yönetimiyle bir uzlaşma veyahut da bir normalleşmeye gitmeye çalıştılar. İşte efendim, işte yan tarafımızda AK Parti Genel Merkezi var, oraya gitti Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi yine biraz ilerimizde, oraya geldi. İşte CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi. Yani birileri sanki biz Özgür Özel'le yola devam edelim mantığıyla hareket etti. Bu onda mı gecikmiş olabilir bu karar? Tabii yani çok şaibe vardı onun için diyorum.
3: Bu sorunuza ondan gecikti ya da ondan gecikmedi diye bir cevap versek, bütün bu kurguyu zaten iktidarın yaptığını, yargıyı gün gün yönettiğini, onun sonucunu aldığını kabul ederek gitmiş oluruz.
2: Evet.
3: Ben buna böyle cevap vermek istemiyorum. Çünkü şimdi
2: Hayır, mücadelesi mi diyorum? Yani bu Türkiye'deki...
3: Yok, dediğinize geleceğim. Evet. Dediğinize geleceğim. Bu söylediğiniz var ama öncelikle şunu vurgulamak lazım. Yargı bu kararla ilgili birçok aşamayı gerçekten kullandı. Evet. Bunun bir zaman gerektirdiği de kesin. Yani çünkü o işte davalar, soruşturmaların başlaması, bilgilerin toplanması, Bursa'da başlayan davanın Ankara'ya...

0: Kapı arkası diplomasisi ile bir takım işbirlikleri yapılıyordu ve o işbirliklerine güvenerek, hani hep yargıya müdahale, siyasi yargı falan diyorlar ya, yargıyı siyasallaştırarak aslında arka plandan baskılar kurarak bu kararın çıkmamasına çalıştılar. Şimdi ben tam tersini söylüyorum yani.
1: Evet, yani
0: siyasi yargı mutlak mutlak kararını çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu geri döndürdü. CHP'yi şöyle yaptı, böyle yaptı. Hayır, siyasi yargı haline gelmesi için büyük mücadele verildi. AK Parti'nin bir kanadıyla Özgür Özel. Bunların şeyleri de var yani, isimlendirilebilirdi ama şu anda isim vermeye gerek yok. Çok kamuoyunun önünde gelişen ilişkiler vesaireler oldu. Arka kapı diplomasisinden sızan ilişkiler oldu. Yapamadılar, yargı gereğini yaptı. Yargı gereğini nasıl yaptı? Burada aslında çok böyle kritik bir şeyi de yere gelmişken söylemek istiyorum İsmet abi.
1: Evet.
0: Ahmet İmaya'nın 2006 yılındaki bir uzun bir makalesi var. Bu konuları işler ve inanılmaz bir makale. Yani herkes bulsun, tekrar tekrar okusun bu meseleleri anlamak için. Orada diyor ki İmaya, seçim oluşmuş görüşün oya dönüşmesidir diyor. Yani görüş seçimden önce oluşur. Oluşma aşamasında neler oldu? Mutlak mutlak kararı bununla ilgili. Seçim anı ve seçim sonrası ile ilgili değil. Oluşma aşamasında neler döndü? Mesele bu. İkinci bir kritik cümlesi var Ahmet İmaya'nın. Hukuk ve demokrasi refleksi, bu çok kritik bir cümle. Hukuk ve demokrasi refleksi siyasi partinin kongre tutanağına sinmiş sahteciliği yok etmeye mecburdur. Bakın, hem hukuk hem demokrasi refleksi bu sahteciliği yok etmeye mecburdur. Çünkü bunu yapamazsa hukuk ya da demokrasi, siyasi partiler sistemi diye bir şey kalmaz, demokrasi diye bir şey kalmaz. Cebine 10 milyon doları koyan, 20 milyon doları koyan en önemli, en büyük partileri bile satın almaya girişir, satın alır başka. O zaman demokrasi diye bir şey zaten konuşulamaz. Yine önemli cümlesi var, onu da okuyacağım, konu anlaşılsın. Kongre iradesini çarpıtanların yarın milli iradeyi temsilde gösterecekleri ihlal performansını hayal etmek dahi ürkütücüdür.
1: Ya bu,
0: bakın,
1: olay,
0: bu sahtekarlıkları.
1: Bu açıklama bu olaydan kaç sene önce?
0: Bu 20 sene önce.
1: 20 sene önce yazılmış.
0: Bu olaylar evet, falan yok. 20 sene önce.
1: 20 sene önce, onu demek istiyorum.
0: Anayasa Komisyonu eski başkanı Ahmet İmaya. O dönemde bu konuları irdeliyor ve bunları yazıyor. İnanılmaz yani, şu cümlelerin her biri çok kritik. Şimdi mutlak mutlak bu nedenle bir kere olmalıydı, yerine oturan bir şey. Niye olmalıydı? Mahkeme kararlarını, süreçlerini izledik. Verilen karara kadar geldiğimizde mahkeme kararları böyle oturduk da aramızda, ya şu CHP'ye bir mutlak mutlak kararı verelim de bu Ekrem Özgür ekibi gitsin de Kemal Bey, böyle bir şey olamaz zaten. Yani dosyanın içeriğini bildiğimizde, ki ben de bütün o tartışmaları, mahkeme kararlarını, dosya içeriklerini vesaireyi de yer verdim. Yani çok kalabalıklaştırmadan anlaşılabilir şekilde kısmen özet gibi onları da verdim. Bütün bu süreçlere baktığınızda altı olan, dosyası dolu olan, bu Ahmet İmaya'nın söylediği kongre tutanağına sinmiş sahteciliğin gerçekleştiği görülüyor ve buna dönük de bu hukuk ve demokrasi refleksiyle de bu karar çıkmış oluyor. Şimdi bir kere bunun anlaşılması lazım. Yani böyle mutlak mutlak vay öyle siyasi irade verdi, iktidar verdi, öbür yaptı falan. Ama demin sorduğunuz sorudaki gibi Özgür Özel AK Parti içindeki bir takım kesimlerle işbirliği içerisinde, iş güçler, dış güçler hikayesinde yerini bulan yapılarla işbirliği içerisinde bunu engellemeye çalıştı. Engellemedi. Engelleyemedi.
1: Evet. Şimdi sanki siz onu anlatırken ben böyle bir geçmişe gittim. Baykal'ın bir burada Ahmet Narkışlalı Spor'da yapılan bir CHP kongresi vardır. Orada çok ilginç bir konuşması var. Diyor ki CHP'ye genel başkan olacak kişi CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak. Kara para CHP'ye hakim olamayacaktır falan filan gibi bir konuşması. Sanki yani tartışmaları izleyince iki konuşma birbiriyle, yani iki süreç birbirine yakın gibi gelmeye başladı.
0: Şimdi dinleyicilerimize buradan bir bilgi vermiş olayım. Ben o konuşmayı yaparken Deniz Baykal kürsüdeyken karşısında salondaydım.
1: Evet.
0: Kime dediğini, nasıl dediğini, hangi ortamda dediğini falan çok net olarak böyle gözümün önünde canlı olarak yaşadım ve hatırlıyorum. Ve bu konuşmayı sosyal medyada ilk ben paylaştım.
1: Evet.
0: Çünkü cuk oturuyordu. Yani Cumhuriyet Halk

0: içerisinde yapılmak istenen olayı o gün bir kez daha birileri yapmaya çalışmıştı ve Deniz Baykal bunu önlemişti. Biz yine önleyen taraftaydık.
1: Evet.
0: Ben yine önleyen taraftayım. O yüzden bu mutlak evet. kitabı yüzleşmeyi yazdım ve gerçekleri insanlara anlatmak istedim. Yani kulaktan dolma bilgilerle böyle manipülatif, dezenformatif haberler yapan yayın organlarıyla yani, anlıyorsunuz daha ileri ifadeler kullanmak istemiyorum. Bunlarla kamuoyunda oluşturulan fikrin doğru olmadığını, gerçeklerin başka olduğunu ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyordum. O nedenle hızlıca da toparladım. Geçmişten gelen bütün bilgilerimi, hafızamda olan, arşivimde olan toparladım. Yazarken arada unuttuğumu fark ettiğim şeyleri bulup araştırıp ekledim. Ve fena bir kitap çıkmadı.
1: Kimlerle konuştunuz?
0: Ha, bunu yazarken ben kimseyle konuşmadım. İçimde sadece konuşma Kemal Bey'le olan söyleşi kitabın en sonunda.
1: Evet, onu da çok tartışıldı.
0: Onu da niye yaptım? Şimdi bu kadar hikaye yazdık. Zaten kapağa da Kemal Bey'in resmini koydum farkındaysanız. Arkada da Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu var. Olayın aktörleri. Yani evet. Kemal Bey bu konunun kapatıcısı olmalıydı bence. Yani mutlak mutlak sürecini anlattık ama Kemal Bey ne yaşadı, ne diyor, ne yapacak, geri geldi.
1: Evet,
0: bundan
1: evet.
0: sonra ne yapacak? Bu da çok önemliydi. Dedim ki bununla kapatabilirim ben kitabı. Böyle
1: evet.
0: kapattım, sadece Kemal Bey'le konuştum. Gerisi hepsi benim süreç içerisindeki izlemelerim, takiplerim.
1: Yargı süreci.
0: Yargı süreci, sadece yargı süreci değil. Ona da o zaman izin verirseniz. Şimdi Mutlak Butlan kitabına ben şöyle başladım. Mutlak Butlan işi bugünün işi değil diye başladım. Bu karar bugünün kararı değil. Niye bu karar bugünün kararı değil? 2023 öncesinden başlıyor süreç. Ekrem İmamoğlu'nun olgunlaşmamış hırsları nedeniyle ortaya çıkan iddiaları, çalışmaları, çabaları, organizasyonu, en son işte açılan davada CHP'yi ele geçirme diye olan suçlamanın altlığı ta oralardan geliyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra kurultay süreci, CHP'nin ele geçirilmesi meselesi, Özgür Özel'le işbirliği bir emanetçi genel başkan ortaya koyması vesaire. Ama o kurultayın alınması sırasındaki işte arkada olan bitenler de Mutlak Butlan kararının temeli. Karar kurultay sonucu alındıktan sonraki süreci de şeye kadar anlattım. Bu mahkemelerin başlama sürecine kadar gelişmeleri, iki değişim birbirinin şikayeti Bursa'da, onun Ankara'ya gelişi. Bütün o süreçler Yüksek Seçim Kurulu'yla seçim yargısıyla adli yargı arasındaki bu işe bakış açısı farkı ve yetkiler farkını ortaya koydum. Bu da anlaşılmadı mesela. İşte evet. seçim kurulu mazbata vermiş kardeşim ne olacak ya? Hayır. Seçim kurulu seçimi yapar, mazbata tutanaktır.
1: İki farklı olay.
0: Bambaşka olaylar. Bambaşka. Bunları çok burada hukuki temelleriyle detaylı da anlattım. Yani kitabı okuyan bütün bunları çözümleyerek gidecek. Karar çıktıktan sonraki süreçleri de anlattım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakılıp yıkılarak gidilmesi, grup başkanlığını bırakmama falan hikayesi. Onu daha önce de yaptı kurultay öncesinde de Özgür Özel. Sonra parti kurulma süreçlerine kadar getirdim. Parti kuruldu, kitap bitti. Sonra Kemal Bey'le söyleşimi koydum. Oradan...
1: Peki evet. kitaba yeni partiden tepki geldi mi?
0: Şu ana kadar gelmedi. Şu an ben okumamışlardır. Okuyan yazan yok çünkü onlar kuru gürültü peşindeler. Böyle günlük anlık pazarlama evet. taktikleriyle o durumu kurtarma. Bu derin bir kitap, onlar için zor yani okumaları. Stratejik şeyleri yok çünkü. Stratejik evet. akılları yok. Bunu söyleyeceğim İsmet Bey.
1: Yani tabii her iki tarafı ya da
0: siz demeyin ben diyeyim.
1: Evet, her iki tarafı da şey yapmak lazım dedim. Hani onlar neydi onu merak ettim. Çünkü kendilerine karşı bir sürü ithamlar var burada.
0: Şimdi ben burada bir sürü şey söylüyorum ya, onlardan biri gelir ya bir de biz anlatalım derler. Anlatsınlar bakalım ne anlatacaklar.
1: Evet evet. Yani o süreç ben CHP kurultaylarını neredeyse 78'den beri izliyorum. CHP, SHP falan. Ya ilk kez böyle bir kurultayla karşılaştım.
0: 38.
1: kurultay. 38. Evet. kurultay. Yani şöyle şeyler olur. Delegeleri etkilemek için işte yakınlarını belediyede işe almak, şudur budur bu tür işler
0: tabii.
1: olur. Bunlar yani hep sadece orada değil, birçok partide geçerlidir.
0: Ben de hep içindeydim. Bütün evet. bunlar olur, katılıyorum
1: yani
0: size.
1: Yani bir tolebilecek işlerdir. Yani evet. yanlıştır. Yani delege evet. iradesinin yakınını işe almayla belirlenmesi yanlış. Ama hani tolere edilebilir diye değerlendirilir.
0: O da şöyleydi İsmet abi, lafınızı unutmayın. Evet. Delegelerin yakından işe alınması falan da şöyle olmuyordu o zamanlar. Ver oyunu işe alayım, işe aldım oyunu ver. Öyle olmuyordu, şöyle oluyor. Evet. Ekipler vardır siyasi parti. İktidardaki gibi. A parti, B parti, o iktidara gelir onlar daha çok öne çıkar, öbürü gelir onlar. Orada da kurultay kazanınca kazanılan ekip daha öne çıkar. O zaman bir delegenin yakınına da elinden gelen bir şey varsa yaparlar falan. Öyleydi, şey değildi. Siz buyurun devam edin.
1: Evet, yani gerçekten çok ilginç oldu. Yani mesela bizler gazeteciler eskiden bütün otellerde hangi ilin delegelerin kaldığını biliriz. Ve mesela İstanbul delegesi diyelim ki Ulus'ta turist otelde olurdu o zamanlardan çok öyle.
0: Çok net, evet, öyle, öyle olurdu.
1: Mesela oraya bir giderdik, bütün kulisleri oradan alırdık.
0: Hepsi
1: efendim
0: bir arada.
1: Bir başkası Ankara otelindedir, oraya giderdik, oradan alırdık. İşte bütün otellerle mesela kritik belirleyici oteller vardı, oralardan gider alırdık ama bu sefer... Yani çok bambaşka bir süreç işledi.
0: Çantalarla dolaşanlar oluyor muydu o zamanlar otellerde?
1: Yok yani o tür işler tartışılmazdı.
0: Hiç konuşulmazdı.
1: Konuşulmazdı.
0: Yani lafı bile geçmezdi
1: şey,
0: yani.
1: Yani herhangi bir farklı görüşten birisi yapsa bile önce o görüşteki o ekibin adamı karşı çıkardı.
0: Kesinlikle.
1: Yani öyle bir süreçler vardı. Onun için biraz ilginçtir şeyi yani süreç. Yani baştan sona ilginç oldu. Bilemiyoruz tabii. Yani bu gerçekten bir... Yani nereye gidecekti, bu işin sonu nereye varacaktı diye insan düşünüyor. Ben mesela en çok şunu merak ederim. Mesela diyelim ki bu operasyon başarılı olup belli bir noktaya gelinseydi. İşte Ukrayna-Rusya Savaşı. Türkiye kimin yanında saf tutmaya zorlarlardı? İşte. İran-Amerika Savaşı. Kimin yanında Türkiye'yi saf tutmaya zor? Ben oralarda daha çok...
0: İşte 20 yıl önce söylemiş. Diyor ki bu iradeyi çarpıtanların yarın milli iradeyi temsilde gösterecekleri ihlal performans dediğiniz şeyle ilgili.
1: Evet yani...
0: Bunların ne yapacaklarını bilemezdik. Hatta evet. Biliyoruz da bilemezdik. Yani
1: anladım.
0: Kestirebiliyoruz. Yani bugüne kadarki davranış biçimlerinden kestirebiliyoruz.
1: Evet, evet. Yani çok şey. Peki karar sonrası yaşananları nasıl okumak lazım? Yani bu CHP yeni partinin kuruluş süreci. Yani sanki başından bir ayrı parti kurma anlayışı var mıydı?
0: Vardı. Şimdi tabii bunu da şeye yoruyorlar işte. İktidar bunu yaptı, mutlaktan kararını çıkardı. CHP'yi bölmekte amaç böldü falan filan. Tamam yani böyle baktığınız zaman sonuçlara böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. AK Parti ister miydi? İsteyebilirdi. Ama bütün kurgu bununla mı yapıldı, edildi? Bunu iddia etmek çok kolay değil. Yani demin ne anlattık? Bu karar böyle göz göre göre gelmiş bir karar. Ve çıkması gerektiği de hukuki sistemde demin anlattığım değerlerle olması gereken bir şeydi. Bunun düzeltilmesi gerekiyordu. Düzeldi. Şimdi bu arkadaşlar yeni partiyi daha önceden kurma planı yapmışlar mıydı? Evet yapmışlardı. Çünkü Ekrem İmamoğlu diyordu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajları var. Ben o bagajları taşıyamam, taşımak istemiyorum.
1: Tarihsel bagajları. Bak, yani tarihsel yükleri deniyordu hatta.
0: Tarihsel yükleri, bagajı var, yükleri var falan diye tarihsel yükleri diye anlatıyor. Asıl yapmak istedikleri şuydu. Bunun da ipuçları ortaya çıktı. En son Mustafa Balbay söyledi zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir şekilde felç edelim. Kapatılacak noktaya getirelim. Yeni bir parti kuralım. Geçmişteki ANAP-vari 4 Eylim'i içersin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel yüklerinden de kurtulalım. Bambaşka bir şey. İşte Zelenski gibi böyle bir takım hikayeler arkasına belki işte İngiltere'yi, Amerika'yı falan da alıp edip böyle yeni bir hikayeyle Türkiye'de sistemi, yönetimi ele geçirmek. Ele geçirdikten sonra da işte demin sorduğunuz nereye hizmet edecekler, nereye hizmet edecekleri de belliydi. Böyle bir yapı içerisindelerdi. Ama tam istedikleri gibi yürümedi. Yani bu şeyleri tam ölçemediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tarihsel yükleri dediği şeylerin ne kadar tarihsel kökleri olduğunu bir kere çözümleyemediler. Tarihsel yükü nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Kurtuluş Savaşı mı? Devrimler mi? Altıok ilkeleri mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu sistemler nedir tarihsel yükleri? 2-3 tane olay olmuş. O tarihsel yük diye bakıp da böyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi ortadan kaldırılabilir mi? Şimdi kaldırılamayacağını görmeye başladılar. Şu anda moral çöküntüsü içerisindeler. ne yapacaklarını da bilmiyorlar. O hayal ettikleri planı uygulayamıyorlar, uygulayamayacaklar.
1: Evet. Peki şimdi Kemal Bey ilk göreve başlarken bir açıklama yaptı, öz eleştiri yaptı ve dikkat çekici.
0: Evet.
1: Bunlardan birisi dedi ki partiye FETÖ sızmalarını geri zamanında göremedim dedi. Batıcı sızmaları göremedim dedi.
0: Evet.
1: Ve CHP'yi kuruluş kodlarına döndüreceğim dedi. Yapabilir evet. mi bunları?
0: Yapabilir. Kemal Bey bu konuda çok kararlı. Zaten süreç de öyle gelişti. Kendi doğallığında da bunlar olmaya başladı. Niye olmaya başladı? İşte o ekip toplandılar. Parti kuracağız diye terk etti. Bir kere kafadan temizlik epeyce oldu. Kemal Bey arınma büyük ölçüde tamamlandı dedi.
1: Ayrı parti Kemal Bey'in işine mi geldi?
0: Vallahi Kemal Bey'in işine mi geldi bilmem ama bir Cumhuriyet Halk Partili olarak benim işime geldi. Öyle söyleyeyim. Rahatlattı tabii şöyle. Çünkü parti mekanizmaları işte tüzük, hukuk bir sürü şey var işin içerisinde. Attık bu adamları gitti falan demek öyle çok kolay olmuyor siyasi parti mekanizmaları içerisinde. Kendiliklerinden parti kuruyoruz gidiyoruz deyip toplanıp gidince bir anda ne dedi işte %90-95 yani arınma gerçekleşti büyük ölçüde. E gerçekleşti. Şimdi kalan içinde sorunlar varsa ki vardır. Onlar da süreç içerisinde, ilerleyen süreç içerisinde. Ve bu anlamda Kemal Bey yapabilir mi dediniz? Yapabilir. Şu ona dönük zaten açıklamalarını da yapıyor. Adımlarını da atıyor. Tavırlarını da gösteriyor Kemal Bey. Daha geldiği andan itibaren ortaya çıkan konularda çok sağlam bir duruş sergiliyor. O söylediği yani köklere geri döndüreceğim dediği noktada duruş sergiliyor. Altok makalesi yazmıştı daha önce siz evet, hatırlarsınız. Evet. Teori dergisinde evet, evet. yazmıştı. O çok önemli bir makaleydi. Sonra ahlak üzerine 4-5 tane makale yazdı. Uluslararası ilişkiler bazında Türkiye'nin yüzünü Türkiye Cumhuriyetleri'ne, Çin'e, Rusya'ya, bölgeye dönmesi gerektiğini, iyi ilişkiler kurması gerektiğini, ticari, siyasi artı savunma sanayi bazında ilişkiler kurması gerektiğini anlattı. Yani bunların hepsi aslında toplamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklerine dönüşü ve devlet politikalarının yanında yer alışı.
1: Yani artık yani, iktidar yaptı diye mutlaka karşı çıkmak diye yok, bir politika yok. Yani Türkiye'nin esas olarak Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde gerekirse iktidarla beraber ortak hareket etme, Türkiye'nin çıkarları noktasında.
0: Tabii, devletle beraber.
1: Devletle beraber
0: İktidar hareket etme. İktidar ayrı hep söylüyoruz. Devletle beraber hareket etme.
1: Evet.
0: Devletin çıkarlarının yanında olma, onun karşısında olacak her şeye de karşı çıkma.
1: Evet. Yani. Peki yine çok karışık bir olay var. Şu Yargıtay'daki davadan geri çekildi, oldu bu oldu falan diye. Nedir o aşama şimdi? Yani fiilen bitti mi Yargıtay'daki dava? Şimdi hala bildiğim kadarıyla bazı isimlerin de başvuruları var tek tek.
0: Onların önemi kalmadı.
1: Kalmadı mı? Niye? Kalmadı.
0: Şimdi bir kere olarak CHP için bir başvuru yapmışlardı Özgür Beyler. Aslında o da yasal olarak çok sağlam değildi ama partinin kurumsal başvurusu gibiydi. Karar çıktıktan sonra evet. halen görevde oldukları için.
1: İtirazdı yani.
0: Anlık o gün.
1: Mutlak mutlara itiraz.
0: Ha, öncelikle tedbire itiraz ettiler zaten. Tedbire itiraz et dedildi. O bitti. Bir yandan da işte temize başvurmuş oldular. O da Yargıtay'a süreci götürüyordu. Şimdi parti kurumsal olarak onu geri çektiğinde diğer başvurucular vardı davada adı geçen. Onlar da zaten birkaç hafta önce hatırlarsanız geri çekmişlerdi. Geriye bu feri müdahillerin vesaire şeyleri kaldı. Hepsi partiden istifa ettiler gittiler. Zaten parti üyesi değiller artık.
1: Evet.
0: Taraf olmaktan çıktılar. Yani şu an itibariyle değerlendirme. Hani ben hukukçu değilim ama bu kitaptaki bütün hukuki süreçleri incelediğim gibi incelediğimde bu konu bitmiş görünüyor. Şeyin önü açıldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapma önünde bir engel kalmadı. Zaten kongreler yapılabiliyordu. İlçe il kongreleri. Kurultay delegesi belirlenebiliyordu. Kurultay için kararın kesinleşmesi beklenecekti. O karar önümüzdeki belki bir iki hafta, üç hafta, bir ay içinde...
1: Yine de beklenecek mi o karar?
0: Tabii. Sonuçta Yargıtay diyecek ki işte temizle başvuru geri çekildiğinden, şu geri çektiğinden, bunun karşılığı kalmadığından görüşmeye gerek kalmamıştır, karara kalmamıştır diyecek. Zaten karar kesinleşecek. Bu da bir buçuk aylık bir süreç olur gibi düşünülüyor. Ama bitti. Yani esas fiili olarak baktığınızda esas olarak Konu bitti.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Yargıtay'da karar devam etse bile delege seçimleri, ilçe kongreleri, il kongreleri yapılabiliyor.
0: Onlar zaten yapılabiliyor. Ha, evet.
1: Büyük kurultay yapılamıyor.
0: O yapılamıyordu.
1: İdi. Şimdi o da fiilen...
0: Şimdi karar beklenecek ama şu an için o karar çıkacak. Çünkü zaten kongreler 3 ay 4 ay sürüyor. Yani 2 ay içinde bu karar çıktığında zaten kongreler biter.
1: İş aşaması bitmiş.
0: Kurultay oluyor. Yapılabilir hale geliyor.
1: Şimdi süreç nasıl işleyecek? Delege seçimlerine ne zaman başlanıyor?
0: Şimdi Ekim ayının 20'si civarı bir şey var. Üye listeleri asılacak. Ondan bir hafta sonra falan delege seçimleri başlıyor. Mahalle delege seçimleri.
1: Evet.
0: Kasım, Aralık, Ocağı kadar gidiyor süreç. İl kongreleri bittiğinde kurultay delegeleri seçilmiş oluyor. Şubat gibi. Tahminen işte 45 gün sonra deseniz Mart sonu gibi falan kurultay yapılabilir.
1: Büyük
0: Nisan
1: kurultay.
0: Başı gibi tabii.
1: O kadar yakın mı? Ben sanki biraz daha uzar gibi geldim.
0: Yok yok, yani bu süreçler böyle. Takvim böyle. Ya bu tür şeylerde İsmet Bey, normalde kurultay takvimleri 4 aydır.
1: Evet.
0: Şöyle 4 ayda bütün bu mahalleden başlayan süreç biter. Delegeler seçilmiş olur. Sonra bir gün belirlenir. O gün baştan konulmaz.
1: Hayır, uzatmak
0: kongrelerin bitmesini
1: yani
0: bekler. Evet tabii, o günü parti meclisi MYK kararıyla parti meclisi belirler. O da uzatmak isterseniz uzatırsınız. Kısaltmak isterseniz kısaltırsınız, öyle yani. Ama önemli olan nedir? İl kongrelerinin bitmesidir.
1: Bitmiş olması.
0: Mahalleden başlıyor. O da 4 aylık bir süreçtir toplamda.
1: Evet.
0: Yine takvim öyle bir takvim. Dolayısıyla işte Mart sonu, Nisan ortası yapılabilir. Yani şey değil, çok daha ileri gideceğini ben düşünmüyorum. Zaten şöyle, parti içerisinde hani gidenler de gittiği için orada başka bir kavga, gürültü, kıyamet falan olmayacak. Zaten kendi içinde aynı hedefe yürüyen partililerin bir karar kurultayı olacak.
1: Yani farklı düşünenler ayrıldı zaten.
0: Tabii tabii, yani esasta farklı düşünenler ayrıldı. Kalan içinde yine farklı düşünenler, hani parti yönetimi anlamında aday olmak isteyenler olabilir, çıkanlar olabilir. Grubu o ayrı, o kurultayın evet, kendi dinamiği yani. Ama esasta farklı düşünenler zaten ayrıldı.
1: Seçim bekliyor musunuz?
0: Ben kendi adıma söyleyeyim tabii. Başkaları adına değerli yapmayayım. Ben uzun süredir, belki 2 senedir falan hep aynı şeyi söylüyorum. Erken seçim lafı hikaye diye. Ben seçimi 2028'in baharında bekliyorum. Yani Nisan olabilir, Mart sonu olabilir, Nisan başı olabilir, Mayıs olabilir. Sebebi de şu İsmet Bey. Halen bütün toplum bir türlü şu parlamenter sistem kafasından kurtulamadılar. Parlamenter sistemde ne oluyor? Seçim yapılıyor. Milletvekili grupları oluşuyor siyasi partilerin sayılarına göre. Çoğunluğu alıyorsa, eskiden 226 idi hatırlarsınız. Demirel,
1: evet, evet,
0: bulun gelin derdi. 226'yı bulun gelin derdi.
1: 450'ydi o zaman. Şimdi
0: tabii
1: 600.
0: Şimdi 600'sa
1: niye arttırdık onu da anlamıyorum.
0: O da ayrı mesele de neyse. Yani o gereken çoğunluğu bulan tek başına iktidar olurdu. Bulamayan koalisyon görüşmeleri yapardı. Toparlayabilecek adama görev verilirdi, başbakan olurdu, hükümet kurulurdu, güven oyu olurdu falan.
1: Şimdi farklı.
0: Sonra ne oluyor da 5 yıllık süreç içerisinde, diyelim ki 5 yılı kullandılar, hani erken seçim yapmadılar, 3 kere daha iktidar değişebiliyordu değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Niye? Parlamentodaki güç dengeleri değiştiğinde iktidar değişir. Peki bu sistemde iktidarın değişme ihtimali nedir? Yoktur. Bir tane kişi seçiyoruz. Cumhurbaşkanı, iktidar eşittir cumhurbaşkanıdır. Bir
1: evet,
0: kişi.
1: Evet.
0: Parlamentonun hiçbir işlevi kalmadı. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Daha yeni yeni anlamaya çalışıyorlar. Bütçe sanıyorlardı. Bütçeyi
1: evet,
0: reddederiz.
1: Ne yazık ki, ne yazık ki yani o Türkiye'ye çok sıkıntı verecek
0: çok,
1: bir durum.
0: Tabii öyle. Ama mesela bütçede bile diyorlardı ki biz bütçeyi engelleriz. Engelleyemezsiniz kardeşim bütçeyi diyordum. Niye engelleyemezsiniz? Bir önceki yılın değerleme rakamıyla çarpıyor gidiyor. İstediği kadar reddet. Bu kadar. Onu kim belirliyor? Cumhurbaşkanı belirletiyor, onun sahip olduğu.
1: Yani bizdeki Cumhurbaşkanı'nın yetkileri birçok şeylerde yok yani.
0: Vaktimiz az ama bu anlaşılsın diye söyleyeyim parantez evet, içinde. 2023 seçiminden önce yeniden değerleme rakamını öncekilerin çok aksine 2 katına falan çıkarttırdı. Enflasyonun falan 2 katına. Niye biliyor musunuz? Parlamento çoğunluğunu muhalefet dele geçirirse büyük bir rakamla çarpıp devam edeyim diye. Şimdi bunu bile görmüyorlar yani, konuşuyorlar. Şimdi bu nedenle erken seçim olmaz. 5 yıl yetki almış bir insan niye gitsin de erken seçim yap? Arkasında %52 oy var. Eksildiğini kim ölçüyor? Anketler ölçüyor. Hangisi doğru? Yani bir anket çıkıyor, yeni parti %50 diyor.
1: Peki şöyle olur,
0: öbürü %10 diyor.
1: Sıkıntı şurada. buradan kaynaklanıyor. Şimdi Nisan dediniz ama muhalefet dese ki, evet, kardeşim Nisan'a kadar dayandık, dişimizi sıkalım, iki ay daha dayanalım derse ve erken, tamam, seçim kararı almazsa,
0: tamam, çok güzel,
1: Erdoğan aday olabilecek mi?
0: Soru bu. Güzel.
1: Evet.
0: 360 milletvekilinin elini kaldırıp da o işte yenilenme kararı, onun adı da artık erken seçim değil, seçimin yenilenmesi kararı, bir hafta önce bile alsalar oluyor. 360'ı bulursa, bulamazsa, evet, şimdi muhalefet hayır dedi, bulamadı. Bulamıyor mu? Muhalefetin içinde şu anda halen DEM Parti de sayılıyor, doğru mu?
1: Evet.
0: O gün DEM Parti muhalefetle birlikte hareket edecek mi, hayır, acaba, hayır, seçim için?
1: De ki etmedi.
0: Hayır, tamam. 360'ı bulamazsa aday olamıyor Cumhurbaşkanı.
1: Yani sorunuzun kesin karşılığı. Ya da anayasa değişikliği gerekiyor.
0: Aynen, o kesin. 360 bulunamazsa seçim için, peki, aday olamıyor.
1: Sayın Erdoğan bu riski alabilir mi? Çünkü bakın bunlar siyasette olmaz olmaz diye bir şey var yani.
0: Bu da çok
1: yani
0: güzel.
1: Çünkü oralarda da şimdi biz hep CHP'yi konuşuyoruz ama AK Parti içindeki derinden giden tartışma CHP'nin çok daha üstünde gözüküyor sanki.
0: Bu sorunuzun iki tane cevabı var. O riski alabilir mi? Bir, ne yapıyor Erdoğan? İlk günden başladı. 2023 seçimi bitti. İlk günden başladılar. Bir kere DEM Parti'yi muhalefetten koparmanın yoluna ilerliyorlar o güne kadar. Evet. İlerlerlerse zaten aralarında bir sorun olmazsa bu konuda bir sorun yaşamaz. İki, milletvekilleri transferi yapıyorlar. Topluyorlar tek tek.
1: Evet.
0: O sayıyı bulmak üzere milletvekili transferi. Toplar mı? Toplar, ben size söyleyeyim. Bir sürü partide daha toplanacak milletvekili var. Yani iktidar nimetleriyle toplanacak milletvekilleri var.
1: Yani tabii üç, halkın iradesi. Şimdi bu ters tepebilir.
0: O başka bir teper. Önemli değil. Seçim kararı alıp, evet, almamak meselesi. Anladım. Seçim kararını aldırır. Olmadı mı? Bunların olamayacağını mı gördü Erdoğan? Anayasa değişikliği gelir ama anayasa değişikliği şöyle bir anayasa değişikliği olmaz. Hani işte oy oranını 40'a düşürelim, bilmem Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilsin. Böyle bir anayasa değişikliği olmaz. Sistem değişikliği anayasa değişikliği olur. Yani yarı başkanlık sistemine geçtik. İşte MHP'nin 2021'in...
1: Ama işte bu parlamentodan da anayasa çıkar mı yani? Parlamento seçilmiş, halkın iradesinin yarısı yer değiştirmiş olan bir parlamentodan sağlıklı bir anayasa çıkar mı? Bu
0: parlamentodan İsmet abi siz ve ben dışında her şey çıkar. Bu parlamentodan her şey çıkar. Yani kızan kızsın bana ama bu parlamentodan her şey çıkar. Onun koşullarını oluşturma becerisini de iktidar bugün ne kadar 25 yıldır defalarca gösterdi. Şimdi de görüyoruz ki var. Yani eskisi kadar böyle ideolojik temellere bağlı sağlam milletvekilleri falan. Nerede İsmet abi siz? Hepsini yaşadınız, biliyorsunuz, gün gün gördünüz. Ben öyle kendimde, sürecimde hepsini gördüm. Öyle bir parlamento yok. O eski idealize edilmiş bir parlamento yok. Her şey çıkar. Ben şeyde sorun görmüyorum. Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinde. Çünkü seçim kararının öyle ya da böyle aldırılabileceğini görüyorum. Ama buna rağmen bir anayasa değişikliği ihtimali, beklensi ya da çabası var mı? Var. Bu da aslında daha çok MHP'den kaynaklı. 2021'in Mayıs'ıydı sanırım. MHP'nin 100 maddelik bir anayasa değişikliği önerisi vardı. Onun esası şuydu. Denge fren mekanizmalarını kurmak. Yani geçtik başkanlık sistemine. Türk tipi dediler. Tamam ama ya bu da bambaşka bir şey. Yani dünyada hiçbir örneği yok. Hiç fren yok. Denge yok. Şey koydular işte. Başkan yardımcıları seçilmiş olsun. Denetim mekanizmaları kurulsun. 100 maddelik bir önerileri vardı. MHP buna bastırıp bu arada anayasa değişikliği bununla yapıp onlar yapılmışken zaten toplamda da hadi seçime gidelim diye herkesin el kaldıracağı ortamı da sağlayıp Erdoğan'ın yeniden bir kez daha aday olmasını sağlayıp gidebilirler. Yani son bir şey, son anda Devlet Bey hep yapıyor ya böyle, haydi gidiyoruz deyip oyun değiştiriyor. Bu ihtimali hep cepte tutmak lazım. Son anda Devlet Bey'in bir hadi bir oyun değiştirelim deme ihtimalini de hep bir cepte, evet, tutmak, evet, lazım.
1: Peki kitabınızda Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığınız röportaj var. Evet. Burada da en çok tartışılan İmamoğlu ve Mansur Yavaş da adayımız olabilir lafı. Tabii, evet, o röportajınız son gelişmelerden önceydi.
0: Tabii Haziran ayı sonuna doğru yaptığımız bir şeydi. Benim o, evet, kitabı toparladığım dönemlerde yaptığım bir şeydi.
1: Aslında oradaki tarif var. Mesela İmamoğlu tarifi olabilir diyor ama aslında olamaz diyor. Şimdi, ben öyle okudum, bilemiyorum. Şöyle, siz ne düşünüyorsunuz?
0: Halamın diye başlayan bir şey vardır.
1: Evet, evet.
0: Biraz öyle gibi. Yani diyor ki diplomanı bir kere davanı kazanacaksın. Evet. Çünkü diplomayı kazanmadan zaten olamıyor. Evet. İşte mahkemelerden arınacaksın, şu olacak bu olacak. CHP'de kalacaksın, kalmaya devam edeceksin. Bütün bu şartlar sağlandığında aday olabilir tabii diyor. Evet. Şimdi bir kere zaten istifa etti gitti Ekrem İmamoğlu, o şartlar zaten kafadan bozuldu. Yani CHP'de kalmayan biri CHP'nin adayı olamaz. Ama şu var İsmet abi, onu yine söyleyeyim. Mansur Bey için de sadece CHP'de kalma iradesi söylüyor orada Kemal Bey. Evet. Mansur Bey halen CHP'dene göre o anlamda aday olma ihtimali, halen Kemal Bey tarafından aday gösterilme ihtimali var. Ama olay ne? Yine bir ittifak sistemi kurulmak zorunda. Yine bir ittifak masası olmak zorunda. Üçlü, beşli, altılı, onlu sayı vermeye gerek yok. İttifak masası. Bu masaya CHP bir aday getirecek. Ha, bu bugün itibariyle Ekrem Bey gitti, Mansur Bey olabilir. Başkası olabilir.
1: Peki Mansur Bey dediniz de, ben mesela son günlerde CHP yöneticilerle konuşuyorum. Onlardan bile bir şey duydum. Hatta bugün de bunu yazdım. Şey diyorlar. Belediyeler çok kirlendi. Belediyelerden Cumhurbaşkanlığı dönemi bitti.
0: Bu benim de fikrim. Ben 2020'de bir yazı yazmıştım. Bunları da anlatmıştım. Belediyelerde mutlaka bu tür olaylar olur. Mutlaka demiştim ikinci kez yazımda da. Ve istendiğinde, karşınızda muktedir bir iktidar varsa, istediğinde sizi ezer demiştim.
1: Evet.
0: O nedenle aslında belediyelerden geçişler, tabii Tayyip Erdoğan'a özel bir İBB'den gelme durumu vardı. O başka bir tarihsel
1: herkes
0: süreç.
1: Herkes o yolu denemeye kalktı ama.
0: O tarihsel süreçti. Sistem de belediye başkanı yönetimi gibi bir sistem. Tayyip Erdoğan'a özel kuruldu. Ama bunu taşıyamıyor Türkiye. Dolayısıyla aslında doğru değil. Ya belediye başkanı gelsin, devlet başkanı olsun, devlet yönetsin. Zaten belediyelerde tek adam yönetimi vardı. Sistemde de tek adam yönetimine döndü. Erdoğan'ın özellikleri, nitelikleri nedeniyle. Bizim bunu tekrarlamaya ihtiyacımız yok ki. Ben bunu her zaman anlatıyorum. Bizim buna ihtiyacımız yok. Biz daha demokratik, daha özgürlükçü, daha herkesin haklarını koruyan dengeli bir sistem kurmak zorundayız. Ya güçlendirilmiş parlamenter sistem. MHP'nin önerisi de kötü değil. Yani o yarı başkanlık sistemi gibi olan. O çünkü denge fren mekanizmaları getiriyor. O zaman önemli değil başkanlık sistemi olması vesairesi. Evet. Önemli olan o dengenin kurulması. Bütün toplum kesimleri adına, onları temsil eden siyasi partilerin dengesinin kurulması. Bu kurulduğu takdirde sorun yok. Yani.
1: Evet. Peki Mansur Yavaş konusu son günde tartışıldığı için soruyorum. Evet. Yani bir en son bir cumhurbaşkanıyla görüşmesi var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, yani başkentin belediye başkanı cumhurbaşkanıyla görüşür.
0: Kesinlikle.
1: Bunda bir mahsur yok. Hatta ben duyuma göre sadece o değil, ondan önce de bir kez, bir ay kadar önce de bir görüşmesi olmuş.
0: Deniyor. Ben görmedim. Şahit evet. Olmadım.
1: Ya ben de bilmiyorum da duyuyoruz kulislerde.
0: Olabilir.
1: Şimdi bunun için CHP yönetimine bilgi veriyor. Fakat Özgür Özel'e de bilgi veriyor. Yani şimdi CHP'nin belediye başkanı Özgür Özel'e niye böyle bir şey bilgi verme ihtiyacı duyar? Bir, iki, Özgür Özel'in açıklaması daha da vahim. Şimdi, ben onay verdim diyor.
0: Ben de onu diyecektim. Bilgi vermesi çok vahim değil, anlatırım onu şimdi, ama Özgür Özel'in beni aradı, ben onay verdim gitti demesi çok vahim yani. Çok şimdi, ayıp yani her
1: bir
0: şeyden.
1: De etik hatta. Değil yani, başka tabii, bir partinin belediye başkanı
0: etik
1: yani.
0: Etik değil, öyle şey olmaz. Ama iki partiye de bilgi verdim meselesi şu. Biz şimdi normal bir zamanda yaşamıyoruz. İki parti var. Birinin belediye başkanı, bir başka partiye böyle bir şey. Öyle değil. Şimdi yeni bölünmüş, parçalanmış. Evet, evet. Kitlenin çoğu mankurtlaştırılmış bu televizyon kanalları ve medya organlarıyla. Evet. Kitle gövde olarak biraz öbür partiye yakın duruyor. Şimdi düne kadar beraber olduğunuz büyük bir kitlenin gövdesi burada duruyorken Mansur Yavaş geleceğe dönük bir cumhurbaşkanı adaylığı hayalini kafasında yaşatıyorken gelip de işte ben CHP'deyim, CHP üyesiyim, ona da bir şey demeyeyim, bunu da diyemez. Şimdi niye diyemez? Hayali nedeniyle diyemez. Herhangi bir belediye başkanı olarak kalsa tabii ki olamaz. Anıtkabir'e de gelir, Kemal Bey'e de gelir, genel başkanımız
1: yani
0: der.
1: Onu... Özgür Özel'in kahve içmesine koştura koştura gidiyorsun efendim. İYİ Parti'nin mitinglerine gidiyorsun, yani CHP'nin kuruluş yıl dönümüne.
0: Şimdi Mansur Bey'in hatası orada. Özgür evet. Özel'le Güven Park'a gitmek. Evet. Peşinden Kol Kozkabir'e biraz da sürükleniriz gibiydi hatırlarsanız.
1: Evet, evet.
0: Gitmek.
1: Bırakmıyorlardı.
0: Kahve içmeye diye gitmek. Özgür Özel de habire gidiyor, deşifre ediyor onu şey gibi, bu Ümit Özdağ gibi. Bana geldi bunu dedi, bunu yaptım, onu söyledi. Böyle çocuk gibi, hani olmaz siyasette bu tür şey. O da rezil ediyor adamı. Geldi gitti, öyle yaptı böyle yaptı diye. Şimdi bunun yanında Anıtkabir'e gitmemesi gerçekten kabul edilir değil.
1: Çok mu hata yapıyor son günlerde?
0: Şöyle... Durum onu çok sıkıştırıyor, içinden çıkamıyor, öyle söyleyeyim. Yani çünkü şeyden kaynaklanıyor, yine söylüyorum. Cumhurbaşkanı adayı olma hesabı ve hayali olunca evet. Şimdi herkesi kırmadan devam ettireyim diyor. Kamuoyunda da büyük bir işte mutlak mutlan tepkisi var CHP'ye karşı. Kemal Bey linç edilmiş, hain ilan edilmiş. Onun yanına geçse bir günde Mansur Bey'i linç edecekler. Birazcık böyle şey oldu, sakin tavır gösterdi. Bütün İmamoğlu ve Özgür Özel tayfası 2-3 gündür Mansur Bey'i linç ediyorlar, farkında mısınız bilmiyorum. Bitti bunun işi de işte, ondan bir şey olmaz da bundan bir şey olmaz. Yani ondan korkuyor Mansur Bey, ama korkunun ecele faydası yok. Aslında Mansur Bey'in daha şey durması lazım, yani bunlara dikkate almaması lazım. Anıtkabir'e gitmek gerekiyor mu? Gitmek gerekiyor, orada olunmak
1: hiç
0: gerekiyor.
1: Hiç kimse de itiraz etmez ki.
0: Kimse etmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü. Bugün Kemal Bey var, yarın Ahmet Bey olur, Mehmet Bey olur. Önemli değil. Yani burada bir şey var. Kendi ekibi de dahil hata oldu başkanım diyorlar. Onu söyleyeyim.
1: Kendi ekibi de.
0: Kendi ekibi de dahil hata oldu diyorlar yani.
1: Anladım. O çok önemli bir bilgi.
0: Öyle.
1: Yani kendi ekibinin de hata oldu demesi.
0: Diyorlar.
1: Evet.
0: Diyorlar.
1: O da önemli.
0: Ekibinin tamamına yakınını bilirim, tanırım Mansur Bey'in. Anıtkabir'e gidilmeliydi diyorlar.
1: Evet. Başkanı hatalı bu diyor.
0: Evet. Eyvah yandık. İsmet abi şeyi aldı, bahşeti aldı. Ama ekibi başkanı. Bunu söylersek ortalık yanar İsmet abi. Bak. Öyle değil. Ekibi fikrini söylüyor. Evet, gidilmeliydi evet. Diyor.
2: Evet. Evet, süremizin sonuna geldik. Evet. Çabuk geçiyor sohbetimiz. Evet sayın dinleyiciler, evet. Süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Bülent Gürsoy, Mutlak Butlan Yüzleşme kitabının yazarı. Kitabı nasıl yazdı, neleri inceledi, ortaya çıkan durum, hepsini dinledik. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Biz haftaya salı günü tekrar buluşmak üzere, iyi günler.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Sevgili Alanca.
5: Merhaba Okan.
4: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın?
5: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
4: Çok teşekkür ederim.
5: Artık Kaçma nasıl bir şarkı? Böyle ben normalde ilişkilerde falan çok böyle şey değilimdir.
4: Ne değilsin?
5: Yırtık bir tip değilim, tamam mı? Bazı insanlar öyledir. Bazı kadınlar öyledir. O benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok açık sözlü. Ne istediğini çok iyi bilen.
4: Sen daha tutuk musun yani?
5: Ya evet. Sosyal anksiyetesi olan, duygusal ilişkilerde böyle kalan.
6: Ciddi misin sen ya?
5: Evet ya. Çok utangaç bir insanım. Ve bu şarkı tam tersi bir şarkı yani.
4: Gıcıklığına yapılmış gibi mi yani? Ulan öyleyse ben buna da bir şarkı yaparım.
5: Olmak istediğim bir Alanca'yı yansıttım oraya yani. Ve çok hoşuma gitti. Aslında oradaki Alanca Zampara'nın ölümünü söyleyen Alanca gibi yani. O Teoman sahnesi. Öyle söyleyeyim. Yırtık bir tip değilim, tamam mı?
4: Alanca, iyi ki varsın.
5: Sen de iyi.
4: Ayağına yüreğine sağlık, harikasın.
5: Çok teşekkür ederim. Doğsun diye bekledim karanlık
3: güneşi. Isıtamadım hiç içini. Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Nik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşecek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti açılıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşecek. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu 8 Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde başladı. Liderlerin hitap edeceği yüksek düzeyli genel görüşmeler ise 22 Eylül'de başlayacak. Zirvede küresel güvenlik, ekonomi ve bölgesel krizler öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 2028'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen erken seçim tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada HTS baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunda 4 şüpheli noktaya yer verildi. Raporda Rojin'in kaybolmadan önce hocam diye seslendiği kişinin Mehmet Çelik'le yazıştığı ve telefonun aynı bazdan sinyal verdiği tespit edilirken dosyadaki bir diğer önemli detaysa Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadeleri oldu. Ayrıca Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Isparta'da 2017 yılında kaybolan Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı'yı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıp delil yetersizliğinden beraat eden Ali Aydıner, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Aydıner, iki kişiyi kasten öldürme suçundan iki kez müebbet hapse mahkum edildi. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül Cuma günü hizmete açılacağını duyurdu. Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olma özelliğini taşıyan yeni hat sayesinde uçakların taksi ve havada kalış süreleri önemli ölçüde kısalacak. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asım İtifkar Ahmad, Türkiye ile Pakistan arasındaki işbirliğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Ahmad, Birleşmiş Milletler'deki tüm konularda birlikte çalışıyoruz, çok yakın işbirliği içindeyiz derken, iki ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Konseyi reformu içinde birlikte hareket ettiğini söyledi.
0: Spor.
1: Trabzonspor Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. 19 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de oynanacak derbiyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak zorlu karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Bilet fiyatları 1000 lira ile 3000 lira arasında değişiyor. Türkiye-Fransa mücadelesi 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadında saat 21.45'te oynanacak.
0: Ekonomi.
1: SPK bazı yatırım fonlarını işleme kapattı. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmelerin ardından yeni tedbirler aldı. Kurul, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Kapital, Pardus ve Buz Portföy Yönetiminin kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi. SPK ayrıca listede yer alan 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesini de kararlaştırdı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.247 puan seviyesinde, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.755, çeyrek altın 11.025, tam altın 43.940, ata altın ise 44.695 lira. Haberleri sunduk. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 17 Eylül 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasıyla birlikte Pandora'nın kutusunu açmış ve kapatamaz gözüküyor. Mali sıkıntılar bütün dünyayı sarıyor. Özellikle enerji krizi. Bütün bunlar dönüp dolaşıp Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmak istediklerini de vuruyor. Dün akşam saatlerinde Amerikan Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra, yani 2023'ten bu yana bir ilk, Trump'ın yapmak istediğinin tam tersini yaptı. Politika faizini 25 bas puan yükselttiler. Amerikan borsası çakıldı. Trump öfkeli gözüküyor. İran'dan da esprili yanıtlar geldi. Tabii bütün bunlar Hürmüz ve son dönemde tabii Babil Mendeb, henüz kapalı değil Boğaz, ama Suudi Arabistan, yani petrol ihraç eden ülkeleri etkilediği için tartışıyoruz. Bu hafta Yemen'e baktık, haftayı bitirirken yarın da bakacağız. Tabii BM Genel Kurul çalışmaları Eylül ayının ilk haftası, son haftası olacak. Liderler yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidecek. Trump'la görüşmesi olduğunu bugün Amerikan Büyükelçisi açıkladı. İran Savaşı'nın gölgesinde BM Genel Kurulu toplanacak. Haftaya bakacağız elbette. Amerika Birleşik Devletleri'de 3 Kasım seçimleri, ara seçimler yaklaşıyor. Motorun fiyatları tavan yapmış durumda. Üstüne üstlük bir de Temmuz ayında ölen Şahin senatör Lindsey Graham'ın adıyla anılan yaptırım tasarısı Rusya ve İran'a yönelik, Çin gibi, Hindistan gibi ülkeleri hedef alan tasarı da Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Nereye götürüyorlar dünyayı? Gerçekten rasyonel akılla algılayabilmek çok mümkün değil. Aktaracağım size İran'dan son notları. Yemen, Suudi Arabistan yönetimi Yemen'e hava saldırılarını sürdürüyor. Yemen'de Sana hükümeti de misillemelerini sürdürüyor. Mekke ittifakı tartışılıyor. Dün de aktarmıştım. İsrailliler biraz işi alaya vuruyorlar. Ankara'dan dün akşam tepki geldi. Husiler diye spesifik olarak anarak Sana'daki hükümeti kınadıklarını duyurdular. Tabii Mekke İttifakı Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında, Suudi Arabistan'ın dallı budaklı bir Yemen macerası var ve bu macerada en son gördüğüm kadarıyla ittifakın somutlandığı bir durum yok ortada, ama İsrail sanki Suudi Arabistan'la Yemen üzerinden bir ortaklık kuruyormuş gibi resim çiziliyor. Pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Bugün Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın da devreye girebilecekleri yönünde açıklar geldi. Çok tehlikeli bu ittifak anlaşması, henüz TBMM'ye gelmedi. İçeriğini bilmiyoruz. Meclis onayı yok. Ülkenin savaşa sürüklenebilecek bir anlaşmanın parçası olması durumunda gerekli tartışmalar herhalde yapılır diye parlamentoda umuyoruz. Bölge gündemi hakikaten sıcak. Evet, bunun dışında tabii başka notlar da var. Rusya seçime gidiyor. 18 Eylül yarın. Tabii Rusya çok geniş bir coğrafyayı kaplıyor. 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halka mesajları oldu. Ukrayna krizinde pek çok not aktaracağım sizlere. Amerika'dan gelen yaptırım tasarısı ile birlikte tehditler Rusya'ya yönelik, Rusya'nın tepkileri, Avrupa'daki savaş hali, Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı olarak bütün Avrupalılardan sanki bir temsiliyeti varmış gibi Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamalar, Kanada'yı Avrupa'ya dahil etme yolundaki çıkışlar, Trump biraz öfkeli gözüküyor bunlara. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Tabii işler uzaya kadar vardı bu hafta. Amerika uzayı silahlandırma konusundaki kararlılığını da açıklamalar yapmıştı. Genelkurmay Başkanı şimdi ay çevresinde savaşmaktan bahsediyor. Gerçekten gülüyorum ama dünya acı acı gülüyorum, öyle diyelim. Dünya kötü bir yere gidiyor. Ben de maalesef size aktarmak durumunda kalıyorum. Evet, bugün tabii başka bir şey konuşacağım. Bu hafta başından, hafta sonundan beri tartışılan, geçen hafta da konuşmuştuk, İskoçya, Galler, İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılık beyanı, deklarasyonu diyelim. Bunu yarın öbür gün somutlayacaklarını çok zannetmiyorum aslında ama İngiltere'de de çok büyük bir ya da Birleşik Krallık'ta da çok büyük bir ekonomik kriz hali olduğu yansıyor. Podcastçilerden yakından dinliyorum. Tabii ekonomi zorlandığı zaman toplumsal çatlamalar, patlamalar ortaya çıkıyor. Biz de İngiltere'de yaşayan gazeteci, belgeselci, epeydir almıyorduk kendisine yayına, Sedat Aral'la konuşacağız. Ne oluyor? Birleşik Krallık parçalanıyor mu diye. Tabii ki Avrupalıların hallerinde Andy Burnham başbakanlığı, henüz seçilmiş bir başbakan değil ama görevi devraldı Keir Starmer'dan, son durumu konuşacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması, X hesabı, canlı yayınlar var, Telegram hesabı, buralardan da internet üzerinden bizi izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Donald Trump'ın İsrail'le birlikte İran macerasının dünyayı sürüklediği yerlere bakıyoruz. Tabii buna Ukrayna krizini tetikleyerek Avrupalıları da eklemek gerekiyor. Ama İran savaşı pek çok şeyi gözler önüne serdi diyebiliriz. Dün tabii ki Amerika'da bir sarsıntı yaşandı. Donald Trump öyle Venezuela'daki gibi bir iki günde işi bitirip başkan kaçırma meselesini İran'a uyarlayamadı. İran savaşına battı diyebiliriz rahatlıkla. Ve başkan seçilirken Amerika'yı dış maceralardan uzak tutacağını söylemişti. Aynı zamanda da Joe Biden'ın bozduğu ekonomiyi düzeltmeyi vaat etmişti. Fakat İran savaşı bütün bunların tersine dönmesine yol açtı. Çok açık bir biçimde. Donald Trump aynı zamanda göreve başlar başlamaz Fed Başkanı Jerome Powell'ı görev süresi bitmeden ekart etmeye çalıştı, olmadı bir şekilde ama sonunda değiştirdi Fed Başkanı. Bütün derdi faizlerin düşürülmesi idi ya da öyle aktarıyordu. Kevin Walsh'u Fed Başkanlığına atamıştı. Tabii bir süredir İran Savaşı'nın etkileri, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması demeyelim. Amerikalılar oradan korsanlıkla gemi geçiriyorlar. Gemilerin verilerini kapatıyorlar. GPS'lerini kapattırıp geçiriyorlar. Kontrol bizde diyorlar ama ancak yani kontrol onlarda olsa herhalde veri yayınlamayı gemiler kapatmazlar. GPS konum bilgilerini kapatmazlar. Neyse, yani bu Hürmüz itiş kakışmasını aktarıyorum size elbette. Açıkça İran'ın kontrolünde olduğunu, boğazını söyleyebiliriz. Veriler, rakamların doğru olmadığını söyleyebiliriz. Bütün dünyada bir enerji krizi patlattı. Bizde de görüyorsunuz, motorin artık 100 lira. Yani bilmiyorum ne yapacak insanlar, enflasyon nasıl kontrol altına alınacak, bir sürü ekonomik sıkıntı var. Bütün bunları bütün her yerde, dünyanın dört bir yanında Trump'ın politikaları yüzünden hepimiz çekiyoruz tabii ki. Şimdi bunları tartışırken, Fed derken, yeni Fed başkanının faiz indirimine gitmesi gibi bir şey nasıl söz konusu olabilir diye herkes konuşurken, 3 yıl sonra bir ilk oldu. Dün akşam saatlerinde Fed 15-16 Eylül açık piyasa komitesi toplantısını yaptı ve oy birliğiyle 3 yıl sonra bir ilke imza attı. politika faizini 25 bas puan yükseltti. Donald Trump'ın beklediği indirim bir tarafa, yükseltme çıktı Fed'den. %3.754 oranına yükselttiler. Bir önceki toplantıda sabit tutmuşlardı 3.5-3.75'te. Şimdi 3.75-4 oldu. Tabii fiyat istikrarı, bütün dertleri enflasyon, bu gerekçeyle yapıyorlar. Amerika'da 2026 yılı enflasyon tahmini 3.7. Fakat Türkiye ile kıyaslayıp da ya onlarda da çok düşük demeyin. Enerji fiyatları inanılmaz derecede artmış durumda. Yani tabii Türkiye'de de arttı ama Amerikalılar alışkın değiller öyle %50'lik, %30'luk pompa başı fiyatlar. $2'dan 4 küsura çıkması demek, %50'lik artış demek. Tabii bunlar pek çok şeyi etkiliyor. Şimdi tabii Kevin Warsh'ın açıklamaları görmedim ben. Ama tabii İran savaşının yarattığı enerji şoku, Trump'ın gümrük tarifeleri programı, icraatları, yapay zeka bu arada patladı patlayacak deniyor. Yapay zeka balonu epeydir tartışılıyor Amerika'da. Bütün bunlar tabii ki faiz arttırımında etkili oldu ve Amerikan borsalarında dün faiz arttırımının ardından sert bir düşüş, hisse senedi piyasa değerinden 25 dakika içinde yaklaşık $500 milyar siliniverdi efendim gerçekten. Yani kimi ekonomist arkadaşlarla dün akşam konuşmuştum, ne oluyor, kapitalist sistem mi çöküyor diye. İşin esprisi bir tarafa, tartışmalar. Tabii Trump faizi düşürsün diye kendisi Jerome Powell'dan kurtulmaya çalışırken kendini başka bir yerde bulmuş oldu. Akşam saatlerinde hemen apar topar bir açıklama yaptı Amerikan başkanı, faizleri düşürün hem de derhal dedi. ABD'de faiz oranları %1 veya daha düşük olmalı. Çünkü biz açık ara dünyanın en sağlam kredi notuna sahip ülkesiyiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla patlama yapıyor. Şayet ticaret açığı verdiğimiz her ülkeyle ticareti kesseydik yılda en az $1.5 trilyon kazanırdık. Açık kelimesi kaybın süslü ifadesi, başka bir şey değil. Hemen her ülke, bütün dünya ülkeleri bizim sırtımızda taşıyoruz. Sırf dolarları var, basıyorlar diye bütün dünyada cağlara yol açıyorlar. Amerikan temelli sistem artık çok açık, yani bu sistemden kurtulmak gerekiyor ama tabii Donald Trump bunu dünya ülkelerini sırtlarında taşımak olarak ortaya koyuyor. Ve faizleri düşünün hem de hızla diye ekledi. Tabii Fed'in kararının ardından Körfez ülkeleri, bu arada Avrupa Merkez Bankası zaten düşürmüştü, faiz yükseltmişti. Para birimleri dolara endeksli olan Körfez ülkeleri 25 bas puan artışa gitmişler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn hepsi artırmışlar. Bütün bu kriz halinde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da espriyi, daha doğrusu ciddiyetle espriyi karıştırmayı bilen isim olarak göz doldurdu. Bu faiz kararlarını belirlerken kullanılan Taylor kuralı denklemini uyarlamış. Amerika'nın yani aslında bizim yüzümüzden bunlar oluyor demek için. Merkez bankaları normalde enflasyon, işte en büyüme sapmaları bütün bunlara bakıp faiz oranlarını belirliyor. Böyle bir formül var. İşte buna Hürmüz Boğazı, SOH ve Babül Mendeb BEM'i temsil eden iki yeni değişken ekleyip bir denklem paylaşıyor ve tabii görelim bakalım faiz arttırımı Hürmüz Boğazı'nı açabilecek ya da tek bir varil petrol üretebilecek mi diyor Galibaf. Bir jeopolitik kilidi 25 bas puanla aşamazsınız. Nötr faiz aslında nötr değildir. O bir Hürmüz Boğazı risk primidir ve onu biz belirleriz. Çıpasız kalın. Gerçekten İran hakkında ne düşünürseniz düşünün, zeki yöneticileri olduğunu teslim etmek gerekiyor. Özetle enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltirsiniz. Ekonomik büyümeyi, talebi yavaşlatır bu durum. Yeniden bir enflasyonu. Ya bu bir sarmal. Bunu hepimiz zaten çok iyi deneyimliyoruz. Türkiye'de de biliyoruz. Tabii Trump bir yandan da çeşitli etkinliklere katılıyor. Ara seçimler yaklaşıyor. Umarım İran'la savaşın sonunu getireceği 3 Kasım'a yine işaret edip İranlar doğrudan bizimle temas kurdular, arabulucular mı, yok arabulucular değil gibi açıklamalar yaptı. Şimdi tabii dikkatler BM Genel Kurulu'na çevrildi. Eylül ayının son haftası, oturumlar var. yavaş yavaş başlayacak her şey. Körfez ülkelerinin liderleriyle New York'ta bir araya gelecekmiş Donald Trump. Axios haber sitesi öyle yazıyor. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ya liderleri ya dışişleri bakanları katılacak. Geçen sene de aslında aynı şey olmuştu ama geçen sene tabii Trump daha ilk yılında Gazze Barış Planı, hani şu uygulanamayan Gazze Barış Planı'nı görüşmüştü. Bu sene muhtemelen İran Savaşı'nı görüşecek. Tüm bunlar olurken Trump'ın işini kolaylaştırmayan durumlar çok tabii ki. Temmuz ayında aniden ölen savaş kışkırtıcısı Şahin, bütün dünyayı yakmaya hazır senatör Lindsey Graham. Onun anısına dün akşam

bu Trump tarafından imzalanacak mı? Bu kadar enerji krizi varken hepimiz hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Bu kadar kriz varken bir de üstüne bunu ekliyorlar. Pitexet'in azli ile ilgili tasarı da vardı ama onu sanıyorum ertelemişler. Velhasıl Amerika'da motorin fiyatlarında galon başına 6.40'a yani Kaliforniya'yı falan saymıyorum, onlar uç sular zaten anladığım kadarıyla, ama yani 6.40 demek aslında 3 dolar fazladan para ödüyorlar demek. Ortalama benzin fiyatları da %13'lük bir oranda artmış durumda. Yani son 9 ayda %88 artış bu arada motorin. İnanılmaz rakamlar. Sabah saatlerinde, yani şu an tam kaçtır bilmiyorum ama Rusya'nın Ural tipi petrolünü varil başına 120 dolara ulaştığını gördüm. Gülüyoruz ağlanacak halimize ama durum böyle. Hürmüz'den geçen gemi sayısı da en son çarşamba itibariyle 3'e düşmüş durumda. Amerikalılar sallıyorlar, işte 18 milyon varil, 9 milyon varil çıkartıyoruz diyorlar. Böyle kaçak petrol çıkartıyorlar gemi verilerini kapatarak, konum verilerini kapatarak, ama o da yok. Yani resmi şeyler, takip siteleri daha doğrusu söylüyorlar olup bitenleri. Üstelik şimdilik bir sıcak bir aşama yok ama Amerika'nın yarın öbür gün İran'ı vurmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. İranlılar en son 53. MQ-9 İHA'sını Keşm Adası üzerinde imha ettiklerini duyurdular. Çok pahalı araçlar bunlar, biliyorsunuz. Böyle bir durum var efendim. İran Dışişleri Bakanı Çin'i ziyaret etmişti. Dün aktarmıştım size, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde verdikleri iki Dışişleri Bakanı'nın mesajlarını. Arakçı tabii Pakistan Genelkurmay Başkanı ile de görüştü, Dışişleri Bakanı ile de görüştü. Bir yandan birileri bu mutabakatı mutabakata geri döndürmeye çalışıyor Amerika ve İran'ı. En başta Çinliler tabii. Çin Dışişleri Bakanı'nın çağrısı tabii Hürmüz Boğazı'nın açılması. Aynı şekilde Yemen krizinin çözülmesi yolunda iki tarafa da çağrı yapıyor. Tabii Çinliler açısından, Çinlilerin de stratejik petrol rezervleri güçlü ama onları da sıkıştıran bir durum var. Dolayısıyla da bir yandan Wang Yi çatışmaları sona erdirmek için diyaloğa, geri dönüş İran ve Amerika'ya ve Körfez ülkeleriyle İran arasında ayrıca diyaloğu destekledikleri, yani klasik aslında itidal çağrılarıyla bu ziyaret tamamlanmış gözüküyor. Tabii Abbas Arakçı ilginç bir açıklama yaptı İran Dışişleri Bakanı Çin ziyareti sonrasında, Wang Yi ile görüşmesi sonrasında. Bugün alınan kararlar bölgede gelecekteki stratejik dengeleri belirleyecek ve ölçülemeyecek derecede zincirleme etkilere yol açacaktır diye bir paylaşım yaptı. X hesabından ne demek istediğini hep beraber göreceğiz. Ama İran tabii Amerika'nın mutabakata geri dönmesi, mutabakatın şartlarını uygulamasında ısrarcı, onu biliyoruz. Evet, Almanya ile papaz olduğu İran yönetimi Friedrich Merz'in şuursuz açıklamaları diyebiliriz. İran askeri nükleer programını durdurmalı, efendim işte Husilere engel olunmalı gibi açıklamalar yapmış. Friedrich Merz kim dinliyor, kim ne dediğine bakıyor bilmiyorum ama İranlar bakıyor herhalde. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekay'a açıklama yapmış. Çarpıtılmış bir anlatı bu. Bir nükleer programı yok. İran'ın uydurma, bunlar İsrail'in uydurması. Almanya suçluluk kompleksi nedeniyle bölgenin bedel ödemek zorunda kalmaması gerektiğini anlamalı. Kirli işlerin finansmanını üstlenip sonra da barış kahramanlığı ve ahlak bekçiliğine soyunamaz. Valla Almanlar herhalde şu dünyada ahlak bekçiliğine soyunacak en son elit liderlik bakımından söylüyorum tipler. Evet, bu arada İsveç'te bir İranlı diplomatı sürme kararı almış. İranlılar İsveç'e de misillemeyle yanıt veriyorlar. Sınır dışı etme kararını İranlı diplomatı haksız diye nitelendirmişler ve İsveç'in Tahran elçiliğinden bir diplomatı onlar sınır dışı ediyorlar. Evet, şimdi bütün bunlar olurken Batı medyası CNN Rus uydularına takmış gözüküyor. Suudi Arabistan'ın üzerinde Prens Sultan üstünde işte üstünün üzerinde Rus uyduları vardı. Onlar Amerikan üsleri, Suudi Arabistan'da doğrudan Suudi tesisleri değil, Amerikan tesisleri.

işte AVAX'lar MAVAX'lar, AVAX uçağı İranlılar nasıl vurdu, kendileri yapamaz, Rusya yardım ediyor gibi bunu kaynatıyorlar sürekli olarak. Eşsiz bir karat opto elektronik gözlemle donatılmış uydular falan. Yalnız tabii bilemiyorum ama Rusya tabii bu uzay konusunda gelişmiş bir ülke. Çeşitli yörüngelerde hareket eden çok sayıda uydusu var Rus'un. Her yeri bir Rus uydusunun mutlaka üzerinden dönüyor dünya çünkü durmuyor sabit dolayısıyla. Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya uydular üzerinden veri aktarımı olmasa Kiev hiçbir yeri böyle isabetle vuramaz diye hatırlatmakta fayda görüyorum. Yemen krizinden bugün elbette notlarım var. Suudi Arabistan son 24 saatte dün gece itibariyle 40 hava saldırısı Yemen'e Taiz, Marib, Hece vilayetlerinde düzenlemiş. Tabii bu Hamiş, Muşayt üstünden uçaklar havalanmışlar anladığım kadarıyla. Bu hafta 450'den fazla Yemen'e Riyad'dan hava saldırısı düzenlenmiş. Tabii Sana hükümeti de misillemede bulundu ve yeniden Aramco'nun Yanbu'daki tesislerine onlarca balistik füze ve SİHA ile saldırı yaptıkları ve isabet kaydettikleri açıklaması var. Yemen'i vurmak için kullanılan Hamiş Muşayt'taki Kral Halit hava üssüne de bir dizi balistik füze göndermiş Sana hükümeti ve halkımıza yönelik haksız saldırganlık, baskıcı abluka 12 yıldır devam ediyor. Biz de buna yanıt vereceğiz, saldırganlık bitene kadar diye açıklama yaptılar. Bir de F-15, dün söylemiştim, bir Suudi F-15 uçağını düşürdüklerini duyurmuşlardı. Onun videolarını da yayınlamışlar. Görüntülerini de dün de vardı aslında. Pilotun akıbeti anladığım kadarıyla bilinmiyor. Bugün gelen haberler sanıyorum Associated Press Ajansı Amerika'nın Suudi Arabistan'ın önleyici füzelerinde sıkıntı olduğu ve bölgesel ve batılı müttefiklerinden de yardım istediği, Fransa, İngiltere, Pakistan ve Mısır'dan hava savunma desteği gönderilmesini talep ettikleri iddiaları var. Trump'la iki kere telefon konuşması yaptığı Suudi yetkililerin ve hava saldırıları için destek alamadı. Yani buna tabii 200'e yakın Amerikalı danışman Suudi Arabistan'da diye haberler Batı medyasında yer aldı. Ekstradan Trump Amerika'sı Yemen'i tekrar vuracak da ne olacak, ne elde edecekler? Yani böyle 1,5-2 milyon askerle Yemen'i işgal etmediğiniz müddetçe hava saldırılarının yani çok bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Bilemiyorum tabii ki nereye varacak bu. Ama bu işler tabii Mekke İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Ankara, Pakistan arasındaki Mekke İttifakı bağlamında tartışılıyor. İsrailler iyice işi yani abarttılar. Böyle dalga geçişmeye vardırdılar ve Yemen yüzünden Suudilere biz yardım ediyoruz, Mekke ittifakı etmiyor tarzında medyalarında sürekli tartışmalara yer veriyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen İsrail Devlet Televizyonu Kana bir Suudi kaynak konuşmuş ve diyor ki yani Tel Aviv Yemen'e karşı harekete geçse bile normalleşme şartlarımız değişmiyor. O da nedir? Filistin meselesi. İbrahim anlaşmaları için Suudi Arabistan'ın resmen deklare ettiği geri döndürülmez bir yol haritası olarak tanımlanmış bu Suudi yetkili tarafından. Yani öyle bedavaya yok diyor. Bilemiyorum artık bu ittifaklar eskisi gibi kanunlara, nizama uygun, teamüllere uygun yapılacak mı, kurulacak mı? Öyle bir dünya da giderek uzaklaşıyor ama göreceğiz tabii. Şimdi dün aktardım size tabii Suudi'den bu ithamları Yemen'deki Sana hükümetinin, tabii onlar Husiler diyerek aile adıyla anıyorlar, Kutsal Mekke kentini vurmaya, kutsal mekanları vurmaya kalkıştığı iddiasını ortaya attılar. İğrenç bir yalan diye yalanladı. Yani iki taraf da Müslüman, niye vursunlar diye bir soru var tabii akılda. Ve dün akşam Ankara'dan kınama gelmiş. Türk Dışişleri Bakanlığı Husileri anıyor doğrudan. Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yani Husilerin yalanladığı şeyi Husilere atfederek söylüyor. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz.
dayanışmamızı vurguluyoruz ve derhal sona erdirilmeli bu istikrarsızlaştıran saldırılar, her türlü eylemden kaçırılmalı. Pakistan'dan da kınama var, Başbakan Şahin'den. Fakat onlar Husilerin ismini anmamışlar. Belki İsrailler fırlatmıştır. Belki yanıltma operasyonudur. Bilemiyorum tabii ne olduğunu. O yüzden belki biraz dikkat etmek gerekebilir. Yani sonra bir yanlış olmasın diye düşündüğüm için. Şahbaz Şerif'in açıklamasında Mekke'ye siyah saldırısı girişimi alçakça ve menfur. Kutsal mekanların savunulmasında Suudi Arabistan'la omuz omuza duruyoruz. Diyalog ve diplomasiye vurgu. Bunlar var. Husiler diye vesaire belirtmemiş. Daha temkinli bir açıklama diyebiliriz. Ama bugün yayına girmeden önce gördüm. Savunma Bakanı Havica Asım, Asım Münir açıklama yapmış. İlginç bir yani açıklama. Neyin işaretidir bilemiyorum. Bu Mekke anlaşması, savunma anlaşmasının uygulanması gereken bir aşamaya gelindiğini iddia ediyor. Geo News isimli bir kanala konuşmuş Asım. Ensarullah yalanlamıştı dediğim gibi. Ama bu kutsal mekan meselesi üzerinden mi acaba Yemen'e saldırının taşları döşeniyor, soruları yaratıyor tabii ki. Kutsal mekanları İslamabad'ın korumaya kararlı olduğunu söylüyor. Bir anlaşması anlaşma olmasınları korumanın görev olduğunu söylüyor. Mekke anlaşması geçerli, üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Tabii uygulama konusunda da herhangi bir belirsizliğin olmadığını söylüyor. Suudi meselesini İran'a da ilettik. Bir devlet olarak başka bir cephe açacağını düşünmüyorum diye de bir yorumda bulunmuş. Bütün bunlar tabii Yemen'e bir saldırımı planlanıyor. Bunun biçimi ne olabilir gibi gibi sorular doğuruyor. Bir de Yemenler reddediyorlar tabii yani. Onu da belirtmek gerekiyor. Müslüman adamlar niye Mekke'ye saldırsınlar? Yani başka yerler olabilir. Saldırdıkları yerler görebildiğim kadarıyla ya Amerikan üsleri ya da enerji tesisleri. O yüzden gerçekten tehlikeli zamanlardan geçiyoruz. Bu arada tabii Amerika'nın İran'a uyguladığı, açtığı mali savaş, İran hava yollarını yere indirme, ekonomiyi boğma, İran halkını açıkça cezalandırma, boğma çok net. İran halkı cezalandırılınca yönetime isyan edecek. Batılı sömürgecilerin ana teması bu. Mesela Türkiye'de halkı boğacaklar ki yönetime isyan edecek falan, öyle düşünebilirsiniz. Efendim Mahan Hava Yolları Türkiye dahil bazı uçuşları durdurmak durumunda kalmış herhalde. Umman, Maskat şehrine ve Ankara İstanbul uçuşlarını. Burada tabii aracılar var, kargo hizmetli sağlayıcıları var, satış acenteleri var. Hepsi Amerikan mali emperyalizmine bağlılar. Başka türlü yani Amerika zaten bütün dünyayı böyle mali sistemi kontrol altında tutarak bankaları, Swift'i yönetiyor. Rusya ve Çin dışında diyebiliriz herhalde. Bir de bu yaptırım kararı açıklanmıştı. Türkiye'de bir banka, yatırım bankası hedef seçilmişti. TMSF'nin o bankaya yani Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun el koyduğu haberleri geldi. Evet, Amerikalılar böyle elde sopa ülkelerin politikalarını rahatlıkla etkileyebiliyorlar. İsrail'den bugün notlarım var tabii. BM Genel Kurulu herkes oraya gidiyor diyorum, liderler. Netanyahu da gidecek. 24 Eylül'de genel kurula hitap etmesi bekleniyor. New York'ta özel güvenlik önlemleri almışlar. JFK Havalimanı yerine New Jersey'de Newark'a inecekmiş. Nedeni tabii artık Müslüman bir belediye başkanı var New York kentinin. Zohran Mamdani, o da aslında Netanyahu'yu UCM kararı gereği tutuklamaktan bahsetmişti ama öyle bir yetkisi yok tabii Mamdani'nin. Yine de New York'ta hoş karşılanmıyor diye açıklamalar yapmış. Bayağı bir koruma önlemleri alıyorlar. Netanyahu henüz yola çıkmadı tabii. Gider ayak bir de Knesset'e bir yasa getirme yanlısı. Çünkü Venedik Film Festivali'nde bir jüri özel ödülüne layık görülen NASA filmi üzerinden acayip tartışmalar var. Burada bir takım sızıntılar, askerler tabii Filistinlilerin Gazze'de sivil katliamını nasıl yaptıklarını belgeliyorlar. İsrail'de büyük yankı yarattı. Netanyahu da Knesset'e İsrail'in itibarını
zedeleyenlerin vatandaşlıklarını iptal edecek şekilde, maddi yaptırımlar da getirecek şekilde vatandaşlıktan çıkarma tehdidi savuruyor. Tabii son dönemde gerçekten gördüğümüz görüntüler hepimizi şok etti. İsrail askerlerinin Gazze'de davranışları inanılmazdı. Yani sivillerin evlerine girip yaptıkları ya da sivilleri nasıl katlettikleri, bizzat kendi çektikleri görüntülerle bunları sergilediklerini hatırlamak gerekiyor. Onun dışında tabii hobi olarak Gazze'de bebek öldürdükleri, bunu Yair Golan, Demokratlar Partisi'nin lideri söylemişti. Askeri başsavcı Side Teğmen gözaltı merkezinde tecavüz olayları, bunların görüntüleri de yayınlanmıştı. Tabii İftira derken neyi kastettiğini bilmiyorum ama dünyada genel olarak toplumsal anlamda büyük bir çürüme yaşanıyor. Sanıyorum İsrail'de bunun tezahürleri, yani en kibarca ifade edebileceğim bu. Bu arada tabii Netanyahu BM Genel Kurulu'na katılabiliyor ama Mahmut Abbas, Filistin Özel Yönetim Başkanı, katılamıyor. Amerikalılar bu yılda kendisine vize vermeyi reddetmişler. Filistin heyetindeki bazı yetkilileri de vermiyorlar ve vermezken terör faaliyetleri ve terör örgütleriyle bağlantılı kişiler, onlar ülkeye giremez gerekçesi. Filistin Özerk Yönetimi'nde kimi kastettiklerini çözemedim. Abbas yine muhtemelen video konferansla BM toplantılarına da Filistinleri temsil edecek. Onunla ilgili tartışmalar bir tarafa. Amerikalılar aslında BM Genel Merkezi'ni Amerika'dan taşıma tartışmaları her sene gündeme geliyor. Kafalarına göre davranıyorlar çünkü. Peki nereye taşıyacağız? Artık Avrupa'da öyle pek de yerde kalmadı. Asya'ya taşımak olabilir. Singapur gibi yerler örnek veriyor. Evet, dün aktarmıştım size Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarında ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü. Altında insanlar kaldı diye. 50 kişi ölmüş efendim. 12'si çocuk kurbanların. Bilmiyorum, çıkarma faaliyetleri de devam ediyor zannedersem, en son bunu da aktarayım. İsrail seçimleri 27 Ekim'de tabii geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik İsrail Savunma Bakanı'nın yine X üzerinden yeni çıkışları var. İran'ın ya da işte Hamas'ın yeniden silahlanması asla izin vermeyeceğiz dedikten sonra, Erdoğan Gazze'deki kardeşlerine fikir ve yönlendirme konusunda yardımcı olmak istiyorsa onları kendisiyle birlikte Antalya'ya taşımaya davet etsin. İsrailli turistlerin yokluğunda orada çok fazla alan boşaldı. O Gazze'ye ayak basamayacak diye. Şu an öyle bir gündem yok bildiğim kadarıyla ama kaşıma diyebiliriz. İsrail katsın bu açıklamalarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii BM Genel Kurulu için Amerika'ya gidiyor. Ve 22 Eylül'de Donald Trump'la Erdoğan'ın görüşeceği haberi bugün düştü. Açıklamayı yapan da ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, genel kurul marjında görüşme yapacaklarını aktardı. Genel kurul bilmiyorum, tartışmaları önümüzdeki hafta çok aklımda kalacağım. Güveni yeniden tesis etmek, efendim dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren BM gibi. Antonio Guterres neyse ki artık görev süresi bitiyor. Yerine manalı bir isim seçilebilir mi? BM'nin tabutuna son çiviyi çakacak bir isim mi seçilir? Ondan emin değilim doğrusu. Böyle dalga geçer gibi bir başlıkla koyduklarını düşünüyorum. İsrail'in İngiltere ile yerleşimcilerin Batı Şeria saldırıları ve onlara yaptırım kararı Andy Burnham hükümeti yüzünden papaz olmuşlardı. 6 ay sonra devreye girecek ve İsrail devletine de bir yaptırım uygulamıyorlar. Yani yerleşimciler tabii İsrail devletinin gözetiminin dışında da değiller. İngiltere'nin bu yaptırım kararını herkes alkışlıyor ama ben tamamen anlayamadım doğrusu. Biraz göstermelik gibi geliyor bana. Ed Miliband, Yahudi asıllı İngiliz Dışişleri Bakanı, bir podcast'te konuşmuş. İşte İsrail'i eleştirmiş. Gazze'deki icraatlarını, annem ne derdi böyle şeylere, etnik temizlik, savaş suçları, böyle birazcık için dökmüş gibi geldi bana ama tabii İsrail'de de ilişkileri güçlendirmek istediklerini filan da eklemiş. İtalyan Dışişleri Bakanı'nı da parlamentoda sıkıştırmışlar. O da yani Batı Şeria'da yerleşimcilerin şiddeti kabul edilemez gibi açıklamalar yapmış.
Avrupalıların bu konudaki bütün eylemlerini göstermelik olarak rahatlıkla nitelendirebileceğimiz kanaatindeyim açıkçası. Lübnan'da bu arada hiçbir şey olmuyor. Lübnan Cumhurbaşkanı hala İsrail'le bir güvenlik anlaşması yapabileceğini düşünüyor Joseph Aoun. UNIFIL'in görev süresi bu yıl sonunda dolacak. Zaten Güney Hallaç pamuğu gibi atıldı İsrail tarafından. Hala müzakereden başka seçeneğimiz yok diyen enteresan bir cumhurbaşkanları var. Güzel, müzakere etmeleri güzel ama bu İsrail'i durdurmuyor yani. Sonuçta ne yapabilirler bilemiyorum. Batı Asya'dan notlarım böyle. Yarın Rusya Federasyonu'nda seçimler var. 18-20 Eylül tarihleri büyük bir coğrafya olduğunu hatırlarsanız Rusya'nın, tabii saat farkları var. Rusya'da Devlet Duması seçimleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin halka seslendi, vatandaşlara seçimlerin yasalara uygun bir biçimde belirlenen tarihlerde yapıldığını hatırlattı. Sandığa katılımın önemine dikkat çekti. Rusya'nın zaferine ortak katkı anlamına geleceğini vurguladı. Özel askeri operasyon döneminde düzenlendiği için Donbas ve Novorossiya'nın sakinlerinin de Rusya Federasyonu'na katılmışlardı. İlk kez oy kullanacaklarını birleşmenin ardından Duma seçimlerinde belirtti. Askerlerden oylama sürecine katılımlarının beklendiğini söyledi. Rusya'nın ne için savaştığını biliyoruz. Kahramanlar ve ülkemizin geleceğinden kendisini sorumlu hissedenler zaferi yakınlaştırıyor ifadelerini kullanmış Putin. Ve ayrıca bunun bir sorumluluk olduğunu, kimsenin Rusya'yı bölemeyeceğini vurguluyor. Yasal haklarını mutlaka kullanmalarını istiyor vatandaşlardan. Diyor ki bu Rusya'yı zayıflatmak, gelişimini engellemek, egemenliğini elinden almak ve geleceğini belirleme hakkını elinden almak isteyenlere cevabımız olacak. Evet, önümüzdeki hafta sonuçları göreceğiz. Başta da söyledim, tabii enerji ateşkesi bu hafta. Donald Trump önce Zelenski'yi suçladı. İran, Hürmüz Boğazı asıl sebep oralarda ama Rusya bildiğim kadarıyla 6. sırada. Neyse, bu petrol hikayeleri bağlamında söylüyorum. Dizel yokluğu bağlamında Zelenski'yi suçladı. Enerji ateşkesinin devreye gireceğini Trump iddia etti. Ama bunu doğrulayan bir şey ben görmedim doğrusu. Üstüne üstlük bir de Temsilciler Meclisi, başta da söylediğim gibi enerji Rusya'dan, İran'dan enerji satın alan 3. ülkelere %100'e varan gümrük vergileri getiriyor Hindistan ve Çin. Lindsey Graham öldü ama onun anısına, onun ismiyle anılıyor bu tasarı ve kardeş senatörü, senatör Şahin senatör Lindsey Blumenthal, Richard Blumenthal'dı, ismini unuttum. Neyse, senatör Blumenthal açıkça askeri gücünüzü boğacağız, Çin ve Hindistan davranışlarını değiştirmeli, petrolü başka yerden alın gibi tehditkar açıklamalar yaptı. Dmitry Peskov'un tabii Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararla ilgili bugün açıklamaları var. Yeni yaptırım tasarısını Amerika'nın dostça olmayan bir adım olarak değerlendirdiklerini, yakından bu belgenin seyrini takip edeceklerini, ek yaptırımların dikkate alınmasının Ukrayna için çözüm bulma çabalarını şüphesiz güçleştireceğini soğukkanlı bir biçimde dile getirmiş. Yani aslında dediği şey şu: Trump bunu onaylayacak mı, onaylamayacak mı? Bir de yani Çin ve Hindistan artık BRICS zirvesinde dün konuşmuştuk. Bu saatten sonra Amerikalılar nasıl engelleyecekler, ben onu da çok kestiremiyorum doğrusu. Bu enerji ateşkesinin devreye gireceğine dair hiçbir alamet de görmüyorum. Ukrayna Dışişleri Sözcüsü işte bize tesislerin listesini versinler gibi açıklamalar yapıyor ama komik geldi doğrusu bu bana. Dün gece boyu Rusya'ya Ukrayna'dan 641 İHA saldırmış, tümünü de imha etmişler. Arada vurdukları rafineriler var tabii ki ama bunları Batı'da çoğunu genellikle abartarak aktarıyorlar. Rusya'nın da yüksek hassasiyetli silahlarla nokta atışı vuruyorlar. Askeri sanayi tesislere Kiev'de, Zaporojye'de, Odessa'da saldırıları var tabii. İş bitmiş değil. Bu enerji ateşkesi de biraz bana lafı güzaf geliyor. İlginç bir haber tabii, Karadeniz bölgesiyle ilgili olarak Fransız AFP haber ajansının iddiası bu. Ankara aslında bir süredir dile getiriyor. Habire Ukraynalılar Türk gemilerini vurup durmuşlardı. Karadeniz'de moratoryum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da almıştı bu fikri. İşte bu moratoryumu
hem Moskova'ya hem de Kiev'e sunduklarını iddia ediyor AFP'ye konuşan bir diplomat. Sivillere yönelik saldırıları durdurmayı amaçlayan bir teklif iletilmiş. Yalnız sivil gemi derken neyi kastettikleri ben tam anlayamadım. Şunun için. Çünkü bu kadar 40 günlük Ukrayna saldırılarının sonrası Rusya misillemeleri tetiklenmişti. Ondan önce yoktu böyle. Yani Rusya misillemeleri tetiklendikten sonra hangi aklı evvel, hangi sigorta sahibi tanker Ukrayna limanlarına gider? Yani tahıl için değer mi? Değse değse o sivil gemiler silah taşıyor olabilirler. Böyle bir ortamda, böyle bir konjonktürde ancak silah taşıyorsanız cephede kullanılmak üzere o bölgelere gidebilirsiniz. Rusya ayrı dava. Yani Novorossiysk vesaire tarafları, burası sıcak cephe nihayetinde. Odessa'sı, Nikolayev'i, Yuzhny'yi, bütün bu güney limanları. Dolayısıyla ben Ukrayna'ya hiçbir sivil tankerin gitmeye kalkıştığını dahi zannetmiyorum. Neyse, sonuç itibariyle bir mutabakat metni paylaşılmış ama Eylül, hatta geçen haftaydı yanılmıyorsam, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov moratorium teklifiyle ilgili olarak bunu yani bunun kontrol edilmesi imkansız, kabul edilmez ve gerçekçi değil. Tüm bu gülünç taktikler artık geride kaldı. Ukrayna'nın seçenekleri gittik artık azalıyor demişti. Tahıl anlaşmasına da Batı'nın uymadığını hatırlatmışlardı daha öncesinde. İlginç bir başka haber bizi ilgilendiren, tabii Ukrayna SİHA'ları son dönemde çok fazla Türk sivil gemisini vurdular. Kömür taşıyan bir Türkiye bayraklı Reyhan Sarı gemisi, orada Savaş Çakar öldürülmüştü ve Ukrayna komutanı açıkça abisini tehdit etmişti. Novorossiysk'ten Trabzon'a, pardon, Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan gemide ölen denizci. İşte bu konuda Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne resmen dava açmışlar. Nihayet 12 denizci ve öldürülen Savaş Çakar'ın ailesi başvuruda bulunmuş. Tabii açıkça Ukraynalıların bu saldırıları kabullendiği, 2024'ün ikinci yarısında başlattıkları Molokka adlı operasyonu falan anıyorlar. Kanıtlar sabit. Bakalım ne gibi sonuçlar çıkacak. Belki tabii bu davayı herhalde Türk Dışişleri Bakanlığı da destekliyor olsa gerek. Neticede bizim gemilerimiz, bizim denizcilerimiz saldırıya uğradığı için herhalde UCM'deki davada Dışişleri Bakanlığı'nı da görürüz. Evet. Bugün tabii yine Rusya'dan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusofiller Hareketi'nin kongresine katılmış. Burada açıkça Avrupa Birliği'nin Kiev'deki göstere göstere Nazi olduklarını ilan eden rejime desteğinden yakınıyor. Ursula von der Leyen'in Avrupa değerlerini savunduğu için destek verdikleri sözlerine ironik bir biçimde eleştirmiş. Bu tek bir anlama geliyor. Avrupa, Zelenski'nin ülkesinde hayata geçirdiği Nazi ideolojisini benimseyenleri ve dil, kültür, eğitimi yasaklayanları yeniden desteklemeye hazır. Yine Ukrayna'da yaptığı gibi Rus dilinin yasaklanması özel askeri harekattan çok önce 2017 yılından itibaren bir dizi kanunla kabul edildi. İlk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim. Bu arada neredeyse tüm Ukrayna Rusça konuşuyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Neyse, sonuç itibariyle Batı'nın Ukrayna'nın savunduğunu iddia ettiği Avrupa değerlerinden gururla söz etmesi Batı için bir utançtır ve uluslararası hukukun en ağır ihlalidir diye bir cümlesi var. Bugün tabii Rusya'da bir basın toplantısı var. Dışişleri Sözcüsü Zaharova'nın katıldığı. Özellikle Buça katliamında Rusya'nın üzerine attıkları Buça katliamıyla ilgili deliller, onları kitaplaştıran bir isim de katılıyor. Yarın daha detaylarını size aktarırım. Tam da anlaşma olacak diye özel harekatın başında Rusya ordusu çekilirken bir anda bir katliam iddiası ortaya atılıp Rusya Federasyonu suçlanmıştı. Burada öldürüldüğü söylenen isimlerle ilgili defalarca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten bilgi talep edildi ama hiçbirine Batılılar yanıt vermediler. Genel olarak ortaya bir iddia attıklarında, yani hani Batı'da demokrasi, somut olgular, insan hakları vesaire geçerli olduğu için kanıt sunmak gerekiyor ama Avrupalılar artık kanıtlarla çok ilgilenmiyorlar. Daha çok algılarla ilgileniyorlar. Suçlamaları
kanıtlar temelinde değil, kendi oluşturdukları algılar temelinde yapıyorlar. Dolayısıyla bu Buça olayında da kanıtlar, iddia ettikleri şeyi ispatlayan kanıtları sunamadıkları gibi Rusya'nın kanıt taleplerini de yanıtsız bırakmayı seçtiler. Evet, dün de aktarmıştım Lavrov'un tabii Batı'nın Batı ile ilgili Yekaterinburg Gençlik Uluslararası Gençlik Festivali'nde açıklamalarını. Avrupa'ya eğer Avrupa askerlerini Ukrayna'ya konuşlandırmaya kalkarsa doğrudan Rusya ile savaşa girer. Savaş ilanı olurdan çok kısa süren bu savaşa uzanan Rusya liderinin daha önceki açıklamasına atfen sözleri vardı. Lavrov bu birkaç gündür çokça demeç veriyor diyebiliriz. Tabii Batı'da bir savaş hazırlığı var. Açıkça söylüyorlar. 2029-2030 tarihleri ortaya atılıyor. Almanya'da öyle sürekli. Batı medyasında haberler var bu konuda. Bloomberg'de işte her gün 1000 yaralı NATO askerini Almanya ne yapar ne eder de tedavi eder falan gibi haberlere yer veriyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Yapıyorlar bunları. Kimsenin de gıkı çıkmıyor. Korkunç bir militarizasyon var. Yani kimsenin gıkı çıkmıyor demeyelim. Sarah Wagenknecht gibi isimler Almanya'da ya da AfD beğenmedikleri aşırı sağcı AfD en azından şu gün şu konjonktürde savaş karşıtı bir tavır alıyor. 20'sinde tabii önemli bir Mecklenburg'da seçimler olacak. Dün aktarmıştım size. Orası Kuzey Akım Hattı'nın çıkış alanıydı. Sanıyorum Sosyal Demokratlar güçlü. Hatta Sosyal Demokrat SPD'nin lideri de Kuzey Akım yanlısı bir isimmiş. Şimdi tabii işler biraz karışmış durumda. 20 Eylül'de eyalet seçimini göreceğiz. Zelenski tabii Amerika'da şov yapıyor. Yine spot ışıklarının altında demeçler veriyor. Yeni bir şey söylemiyor. Donbas'ı terk etmeyeceğiz diyor. Seçim yapamayız. 9 milyon insan dışarıda. Yalnız Ukrayna nüfusu yarı yarıya indi. Bunun özel harekatla alakası yok. Üstelik de o nüfus hiç geri dönmeyeceği için acaba hiç mi seçim yapmayacak? Görev süresi neredeyse 2 yıl oluyor. Sona erdi. Artık seçime gerek yok. Ele geçirmiş gazete. 2014 darbesinden sonra da aslında çok durum değişik değildi ama neyse. 9 milyon insanı gerekçe gösteriyor. Hiç geri dönmeyeceği için o 9 milyon insan demek ki Ukrayna'da bir daha seçimde yapılmayacak sonucuna varabiliriz. The Spectator dergisi Ukrayna Zelenski'nin stratejisi ulusal intihar diye bir başlık atmış. Kaybediyor savaşı başlıklarından sonra bir de bu görüldü. En son basın danışmanı Yulia Mendel AP'de konuşma yapacakken kendisine yaptırım uyguluyor Zelenski. Avrupa Parlamentosu salonuna kızı almamışlar. Çok haz ettiğim birisi değil doğrusu ama başına ne işler geldiyse aniden barış yanlısı kesildi. Barış yanlısı kesildiği andan itibaren Zelenski'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Anayasaya karşı diyor ama anayasa kaldı mı Ukrayna'da? Emin değilim. Dediği şu, bir de yazı yazmış Spectator'a, bu yazıyı yazan o zaten. Rusya'ya askeri olarak Rusya'yı yenemeyiz. Sefer politikaları, Batı yardımına bağımlılık bunlar problem. Müzakere etmek lazım. Dediği bu arada. Evet. Bilmiyorum Avrupa Parlamentosu eleştirilerden sonra kendisini konuşturacak mı ondan da emin değilim. Onlar daha çok jeopolitik olarak işlerine gelen coğrafyalardan birilerini seçip konuşturuyorlar. Çünkü parlamentoda Türkiye'de aynı şeyleri yapıyorlar. Ajendaları uygun düştüğünde izin veriyorlar çünkü. Von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı Kiev'e eşi görülmemiş yardımlar hazırladıklarını söyledi. Bilmiyorum nereden bulacaklar bunları. Bir anket yapmışlar. Public First Ursula von der Leyen'e desteğin ülkelerde çok düşük olduğu, Fransa'da, Almanya'da işte %12'ler, %20'ler. Zaten kadının bir temsiliyeti doğru düzgün yok ama bir yürütme organı olarak Avrupa'nın başında. En son yeni Avrupa güvenlik stratejisi sunmaktan bahsetti. Dördüncü madde benzer. Zaten NATO var yani ne alaka. Çözemedim bunları. Bir de üstüne üstlük Kanada'ya associate member, ortak üye. Avrupa Birliği'nde böyle bir şey yok. Nereden çıktı bu? Yani Türkiye'de birilerinin dalga geçmesiyle açıklamayla ama Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda Kanada'ya ortak üyelik önerdi.
Çok komik. Kanada Başbakanı Mike Carney de oturuma katılıyor. O da memnuniyetle karşılıyoruz diyor ama işte üçüncü blok olmaya çalışmıyoruz filan gibi. Kanada nerede, Avrupa nerede, yani bir acayip bir durum. Şimdi Ekim sonunda 29-30 Ekim'de Montreal'de AB Kanada zirvesi yapılacakmış. Yani bunlar biraz komik geliyor bana. Muhtemelen ticaret anlaşmaları vesaire. Trump'ı da öfkelendiriyorlar bu arada. Ursula von der Leyen'in bu Kanada'ya ortak üyelik, ilk ortak üye Türkiye'ye önermiyorlar bile. AB diplomatları konuşmuş Politico'ya. Ya bizim haberimiz yok böyle bir şeyden, nereden çıktı, ne anlama geliyor, kimse bilmiyor bu arada. Ya muhtemelen bir ticaret anlaşması falan, çünkü ticaret konularında da rekabet var. Yani Kanada'nın kuralları var, çelik sektörü, efendim Avrupa menşeli otomobillere vergiler, alkol ithalatı kısıtlamaları, GDO düzenlemeleri falan, acayip farklar var. Dolayısıyla neyin ortak üyeliği ben anlamadım doğrusu. Diplomatlar da anlamamış ama Trump kızmış. Daha doğrusu ayaküstü, çok da düşünmeden konuşmuş. Ne yapacaksınız, bakın AB Kanada ortaklık kuruyor deyince, hani üye olacak AB'ye deyince, bence bu çok gülünç. Kanada berbat bir ticaret ortağı diyor. Bunu eğer düşmanca değerlendirirsem o zaman çok ciddi gümrük vergileri uygularım. Avrupa ile ticareti durdururum. Kötü niyetli yaparlarsa, iyi niyet varsa sorun yok filan. Ciddi almamış gibime geldi ama bence daha açıklama yapar Trump bu konuda kesin. Evet, böyle bir batıda bitmiyor işler tabii ki. İsveç'te genel seçimlerde sosyal demokratların liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi, Sol Parti'den oluşan blok 3 sandalye farkla kazanmış seçimleri. Bir tabii ılımlı muhafazakar parti lideri Kristersson istifa etmiş durumda. Bilmiyorum ne kuracaklar. Avrupa'da seçim yapıyorlar. Bir hükümet gidiyor, öbürü geliyor. Peki bir şey değişiyor mu? No, değişmiyor. O yüzden seçim yapmaya ne gibi gerekli? Yani hiçbir ekonomi politikası, siyasi yönelim, dış politika, hiçbir şey değişmiyor. O yüzden Avrupalılar niye sandığa gidip oy veriyorlar? Onu ben bir türlü çözemiyorum tabii. İsveç'te ne değişecek derseniz onu da bilmiyorum. Evet, dün aktarmıştım size Amerikan Hava Kuvvetleri Sekreteri önceki gün uzaya silah yerleştirdiklerini ABD olarak ilk kez doğrulamıştı. Hemen arkasından bir konferansta askeri personel ve sektörde katılmış Genelkurmay Başkanı Dan Kane. Görevimiz şu anda uyum sağlamak ordu deniz tabanından ay yörüngesine kadar küresel çekişmeli ortamlarda savaşmaya, dayanmaya, kazanmaya hazır olmak demiş. Yeni bir döneme giriliyormuş savaşta efendim. Yani ay çevresinde çok kusura bakmayın, artık bir şey diyemiyorum, acı acı gülüyorum. Ay çevresinde de Amerikalılar savaşmak istiyorlar. Ya, bu arada yani acı acı gülüyorum hakikaten, çünkü 5 sene sonra bu teknolojik gelişmelerle ne halde olacağız? Ya da belki dünya olacak mı? Belki de insanlık falan kalmaz. Yani böyle siyasi yönelimler, liderlikler, her şey zıvanadan çıkmışken demedi demeyin açıkçası. Evet, hakikaten gördüğünüz gibi yorucu bir gündem var ortada. Fakat biz bu yorucu gündemde bu haftanın herkesin tartıştığı konularından birine bakacağız. Birleşik Krallık parçalanıyor mu? Neler oluyor? İskoçya, Galler, İrlanda, Sedat Aral'a bağlanıyor. Az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Epstein koalisyonu diye anılıyor, ABD İsrail koalisyonu. İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Adamı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını da düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El-Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiralık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Ortadoğu operasyonlarında.
2: Ceyda Karan'la Eksen. Hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Sedat Aral var. Hoş geldin yayınımıza Sedat.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. İngiltere'yi karşılıyoruz. Bölüm mü olacak artık?
1: Evet. Bir an ulaşamayacağız diye epey yüreğime indi sana. Yoldasın galiba, bir yerlere gidiyorsun, evet, geri dönüyorsun.
3: Evet.
1: Şimdi ilginç hikayeler var tabii. Geçen haftadan beri Türkiye sosyal medya gündeminde de çok tartışılıyor. Birleşik Krallık parçalanıyor mu diye. Bir Oxfordshire'da Piddington köyünde yakında bir askeri üs varmış. Oraya işte sığınmacı yerleştirme kararı almışlar filan. Ortalık karışmış ve kendi kendilerine referandum düzenlemişler. Tabii İngiltere'den ayrılmayı. Komik, evet, 20, bir yandan.
3: 26 oyla reddedilmiş ama çoğunluk kabul etmiş ayrılmayı.
1: Evet. Şimdi tabii işin şakası bir tarafa, ben de yani ta ne zaman 2014'te herhalde Edinburgh'da referandumu, İskoçya'nın bağımsızlık referandumunu izlemiştim. Ama sandıktan pek de bağımsızlık çıkmayacak, ayrılma çıkmayacak diye tahminde bulunmuştum, yanılmamıştım. Fakat bu sefer biraz işler daha farklı galiba. Yani İskoçya Ulusal Partisi lideri Plaid Cymru, işte Sinn Féin, İrlanda, böyle üç lider buluştular ve tarihte ilk kez yani yetti artık, biz Birleşik Krallık'ta kaderimizi görmüyoruz, kendi kaderimizi tayin etme hakkımız var, böyle Westminster'dan falan yönetilmek istemiyoruz dediler. Brexit'i tabii gerekçe gösteriyorlar falan. Neler oluyor, bu ciddi almak gerekiyor mu, bu ayrılık şeylerini ekonomiyle bağlantılı olarak mı görmek gerekiyor? Yani bugün yarın olmasa bile gidişat bağlamında mı? Hemen alalım görüşlerini.
3: Yani şöyle, biliyorsun bir satirical bir film vardı. 1949 yapımı. Passport to Pimlico diye geçerdi. Pimlico'nun Londra içerisinde savaştan sonra bağımsızlık kazanma istemesi. Yani öyle bir hikaye vardı. Yani ama satirical, bu komedi yani. Şu anda bu İskoç referandumundan çok farklı olarak gelişiyor. Yani Büyük Britanya ilk defa çok ciddi bir şekilde bölünme riskiyle karşı karşıya. Yani bölünme olabilir bu saatten sonra. Nedeni şu, İngiltere çok uzun zamandır, neredeyse bir 70-80 yıldır kendini bulamıyor. Yani Britanya İmparatorluğu hala imparatorluk olarak kendini adlediyor. Ama müflis bir şey gibi, hanedanlık gibi, yani hiçbir şeyi yok, gücü yok dünyada. İstihbari çalışmalarıyla sürekli kendini kanıtlamak istiyor. Masada yer, dünya masalarında yer edinmek istiyor ama ne kaynağı var, ne iş gücü var, ne artık teknolojisinden de yok. Yani tüm iletişime bağımlı hale gelmeye başladı. Başka ülkelere bağımlı hale gelmeye başladı. Bu da etrafındaki, yani Büyük Britanya'ya yerleştiren diğer transitler birdenbire anladılar ki artık Londra'nın bir hükmü yok. Yani bu 2014'ten önce hatırlarsın, en büyük destekçilerinden bir tanesi Sean Connery'di. Aktör Sean Connery'di ayrılmanın.
1: Evet.
3: Onun röportajlarında falan söylerdi bunu. Yani İngiltere'de kalmak ağırlık getiriyor kalan topluluklara. Çünkü İngiltere hala çok enteresan bir şekilde savaş ekonomisi üzerinden gitmek istiyor. Sömürecek ülke kalmadı. Yani herkes akıllandı dünyada. Kimse kendini sömürtmüyor. Ya hala düşünsene, hala o emperyalist temellerle Çin'e de müdahale ederim, Orta Doğu'yu da sömürürüm, Körfez zaten benimdi, Türkiye de benim olsun, Amerika zaten benim kolonim bir şekilde giden hayallerle eşen bir ülke haline geldi. Ve bunu milliyetçiler de almak üzere artık desteklemiyorlar. Yani çoğunluk aslında şuna inanıyor: İngiltere sıradan bir Avrupa ülkesi. İngiltere imparatorlukları dediği şey sıradan bir Avrupa ülkesi haline geldi. Bunu da bir türlü hazmedemedi Londra. Hazmedemeyince çevresindeki bütün parametreler kaybolmaya başladı. Yani düşünsene, mesela Ukrayna Savaşı yüzünden akıl almaz derecede zarar ediyor ülkeler. Brexit yüzünden ticari faaliyetleri duran bölgeler var. Bunlardan bir tanesi İskoçya, çok zarar gördü bunlar. Galler aynı şekilde. Galler'in benzer durumu vardı. Biliyorsun, bir İrlanda üzerine mevzu yaratmak istediler işte. Bağımsız bir liman, işte geçişler koroktan olsun olmasın diye. O da olmadı. Yani özel bir statü veremediler İrlanda'ya. İrlanda'dan bire bütün diğer devletler, ya da devletçiler diyeyim İngiltere'deki, akıl almaz derecede fakirleşmeye başladı. Fiyatlar çok anormal artmaya başladı ve bu Londra'nın verdiği yanlış kararlarla olmaya başladı. Aslında insanlar artık İngiltere'deki, yani Londra'daki kararları sorgulamak yerine şunu düşünmeye başladılar: bir dakika abi, sen ne istiyorsan yap, biz gidelim. Gerçi hikaye. Çünkü baş edemiyorlar. Yani baş edemiyorlar. Mesela bakıyorsunuz işte, birdenbire Ukrayna'yı destekleme kararı çıktı. Bu para nereden geliyor? İskoçya'dan geliyor. İşte vergi ödeyenlerden geliyor sonuçta para. Ve vergi ödeyenlerin artık ayıracak bütçesi kalmadı. İnsanlar sefalet çekmeye başladılar İngiltere'de. Örneğin çok ciddi bir açlık, özellikle orta altı sınıflarda çocuk açlığı söz konusu İngiltere'de. Yani okullarda yeterince yemek çıkmıyor, yemek verilmiyor, aileler besleyemiyorlar çocuklarını. Çok ciddi sorunlar var. Ama öte yanda emperyanın büyük rüyası, ben işte Körfez'i de ele geçireceğim, Afrika'daki kolonilerimi de geri alacağım, ama yok öyle bir şey.
4: Evet. Ve biraz da güç de yok, yani askeri güç de altı dolu değil. Bir de Amerika'yla da çok fena papaz olmuş gözüküyor. Yani ben ciddiye almak lazım mı emin değilim ama Trump çok haz etmiyor galiba. Şimdi bir de iktidar değişti, hani Keir Starmer'dan kurtuldular. Andy Burnham da pek Trump'la takışmak istemiyor gibi. Hani eskiden biz filmlerde, eskiden de değil, şimdi de böyle filmlerde izliyoruz, böyle özel ilişkiler, İngiliz, Amerika falan. Onlar da biraz dağılıyormuş gibi sanki, bilemedim oradaki yani, hissiyatı anlayamıyorum.
3: Şöyle, Amerika artık başkalarını beslememek için papaz oluyor diğer ülkelerde. Yani İngiltere'ye para vermek istemediği için, oranın artık kendisini sömürmesini vermek istemediği için papaz oluyor. Yoksa İngiltere Amerika'yla arayı bozmuş falan değil. Amerika artık bunları beslemek istemiyor. Mesela şu anda İngiltere'nin önünde tek kalan, bakın tek kalan kapital, yani hatırlı sayılır kapital, Lloyd Shapard dedikleri, yani sigorta endüstrisi. Başka yani satacak malı yok, tarımı yok, hiçbir şey yok, askeri yok. Ya geçenlerde kahkahayla güldüm ya, yani Rusya'ya savaş açmak fikrinden geldiğinde kahkahayla güldüm ben. Ne yapacağım?
4: Çok korkunç.
3: Yani Rusya'ya tükürecek misin abi, ne yapacaksın? Yani bir şey yapma gücün yok. Neyse, İsrail'le papaz oldu şu aralar. O da başka bir tercihsizlikti. Tabii İsrail'in kendi dinamikleri korkunç gidiyor. O da ayrı mesele. O da fakat İngiltere son 20 yıldır, belki de 30 yıldır çok büyük yanlış kararlar veriyor. Yani üretim endüstrisinden çıkması büyük yanlıştı. Sendikaları hapse alması, onları yok etmeye çalışması büyük sorun oldu. Birdenbire siyasi partilerin üretimle ilişkisi kalmadı. Yani üretim ekonomisiyle ilişkisi kalmadı. Bugün İngiltere dese ki ben ya tekrardan üretim ekonomisine geçeceğim, bunu tasarlayabilecek teknokratı yok ülkeler. Gittiler başka ülkelerde. Çin'e gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Bu insanlar artık İngiltere'de kalmıyorlar. bir İngiltere'de stable bir iş kalmadı. Yani sürdürülebilir bir iş kalmadı. Mesela biliyorsun Soho bir dönem hem oyun endüstrisinin hem de Hollywood'un merkezi gibiydi. Çünkü bütün ajanslar bir şekilde o filmlerin jeneriklerini, işte bütün o konularını, senaryoları oradan çıkardı. Şimdi Soho da kapandı. Kültürel hegemonisi de kaldılar. Aslında İngiltere, Burnham, akıllı bir başbakan çıkarsa ki zannetmiyorum. Yani ben Keir Starmer'dan daha iyi görmüyorum Burnham'ı. Yapacağı tek şey, bir dakika ya arkadaş, biz böyle büyük Britanya falan değil, biz Britanya'yız, işte Fransa gibiyiz, bilmem ne gibiyiz, İtalya gibiyiz falan deyip artık çekincelerini koyması gerekiyor ve savaş ekonomisinden çıkabilecek bir yeni bir yatırımlar zinciri gerekiyor. Açık herkese bölünme değil, belki de DNA'larını ayrılacak. Yani bu küçük ilçede Oxfordshire'deki olay aslında gösterge. Aslında gösterge, yani halkın tepkisi aslında. Oraya 1200 tane, 400 nüfuslu köye 1200 tane göçmen koyuyorsun.
4: Evet.
3: Kaldıramıyor.
4: Evet. Yani nasıl kaldırsın hakikaten? Kültürel olarak problem çıkar yani. Onu çözmek için kaynak ayıracaksın. Ben aklım sır vermiyor doğrusu bütün bunları. Peki şunu soracağım. Tekrardan bir Keir Starmer'ın öyle planları vardı. Hiçbir zaman ben finansal sermayenin buna yanaşacağını artık çok düşünmüyordum ama olabilir, değişebilir. Brexit'i tersine çevirme, böyle bir hedefleri vardı. Andy Burnham aynı şeylere gider mi? Çünkü bu İskoçya, Galler, İrlandalılar da ne kadar akıllı çözemiyorum. Çünkü onlar da işte İngiltere'den ayrılıp AB üyesi olacağız filan. AB'nin politikaları bir acayipleşmiş durumda. Hani bağımsız olacağız, kendi kararlarımızı vereceğiz. İşte kuzey petrollerimiz var bizim falan, öyle şeyler de söylemiyorlar. Dolayısıyla bütün bunları yatıştırmak için tekrardan bir Avrupa Birliği'ne geri dönüş falan gündeme alınabilir mi Andy Burnham şeyiyle?
3: Avrupa Birliği konusu küçük devletler için, mesela Galler için, yani Wales için, İskoçya için ve İrlanda için aslında avantajlı bir durum. Çünkü atıyorum mesela bir tanesi balıkçılıkla geçiniyor, bir tanesi tersane ve denizcilikle geçiniyor. Yani düşük nüfuslu bölgeler bunlar. En kalabalık olanı İngiltere. Yani İngiltere'nin merkezi İngiltere yani. Bunların Avrupa Birliği'ne girmesi ticaret olarak bunların işine gelir. Aslında matematik olarak işlerine gelir. Ha tabii Avrupa Birliği ne kadar büyür ya da ne kadar sürer onu bilmiyorum. O da bakımın meselesi.
4: Hayır, evet.
3: Ama evet, İngiltere'nin Burnham'ın da öyle bir takım, daha doğrusu ekibinin söylemleri var. Avrupa Birliği'ne tekrardan bir referandumla girmeyi düşünüyorlar. Ama bunu yapma meselesi çok enteresan bir şekilde aslında Rusya ile karşılaşmak için yapmaya çalışıyor. Yine ekonomi dinle. Halk da bunu görüyor aslında. Yani İngilizler de bunu görüyor. Yani sen bir dakika diyecekler. Yani yakın zamanda olduğunda sen bunu ekonomi için falan yapmıyorsun. Sen yine eski öfkeni, eski kinini sürdürmek için yapıyorsun.
4: Savaşa bizi sokacaksın bir de.
3: Yani benim hayatım boyunca, meslek hayatım boyunca gördüğüm en moron tipler şu anda Avrupa'nın hükümetlerini yönetiyor. Ciddi söylüyorum, şaka değil bu. Yani bunu hakaret olarak görmüyorum. Bunlar klinik vaka. Almanya'ya
4: bakıyorsun. Evet, ben katılıyorum.
3: Yani çok çok ciddi risk altında. İkincisi, dünya gerçekten artık barış ekonomisine dönmek istiyor şeyden. Bıktı, herkes bıktı savaşlardan. Yani dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Almanya'da 2.70'lere çıkmış akaryakıt litresi. İngiltere'de keza yükseliyor. Avusturya'da sordum bir arkadaşıma, 2.30'a çıkmış akaryakıt. Yani halk artık kaldıramıyor. Bu savaşları, bu çatışma zihniyetini, bu çatışma zihniyetiyle bir şey yapmayı kaldıramıyor. Yani bir şekilde doğuyla uzlaşıp üretim ekonomisini tekrardan canlandırmak zorundalar. Tekrardan gitmek zorundalar. Çünkü üretim olmadan istihdam da yaratamıyor bu ülkede. Ne olacak? Sonsuza kadar benefit sistemiyle mi gidecek Avrupa? Sonsuza kadar işsizlik maaşları mı verecek? Yok, yapamadı. Bir yerlerde toplumda kırılmalar başlayacak. Ve bu kırılma aslında kendini gösteriyor. Yani o Nazi artığı yapılar tekrardan toplumda canlanmaya başlıyor. En tehlikesi de bu. Yani liberaller yapa yapa Nazileri tekrardan getirdiler. Bütün dünyada. Yani İngiltere'de, yani milliyetçilerin oyları çok yükseldi İngiltere'de. Bunu bunu halk artık tanımlayamıyor, hastalığa dönmüş durumda. Yani Doğu'yla savaş zihniyeti bütün Avrupa'da ve Amerika'da aslında bir tür hastalık haline geldi. Ben daha iyiydim, niye bunlar daha iyi oldular, ben en iyisiydim aslında diyor. Böyle aynaya bakıp kendini severek dünyayı yöneteceklerini zannediyorlar. Bitti o günler. Yani geçen gün işte bir konuşma dinliyordum. Moskova'da yapılmış bir panelden bir konuşma dinliyordum. Ya hakikaten bitti. Yani Avrupa'nın böyle bir ne sermayesi var, ne ordusu var, ne bilmem nesi var. Yani o donanmaların çalıştığı bile meçhul. Yani Fransa'da bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedim ki uçak gemisini Kıbrıs'a kadar göndereceklerdi, gönderemediler galiba. Mazot parası dedi. Merkez Bankası açıklama yapmış. Para yok diye. Yani bu yani bunlar savaşa girecek kapasitede değil. Ayrıca finans da artık savaşa para yatırmak istemiyor. Yani 1900'lerin başında bankerler bilmem neler falan savaştan para kazanıyorlardı. Ama savaşlar para kazandırmıyor ki artık. Çünkü adam sömürülmeye karşı çıkıyor. Ölene kadar dayanıyor. Yerine başlanır. E istersen yık diyor. Bir metre alamazsın sen beni. Bunların 100 yıl önce öyle değildi. Kırıyordu, giriyordu içeriye. Adamın malını çalıyordu, getiriyordu. Şimdi onu da yapamıyor. Savaşlar boş bir hareket haline gelmeye başlıyor. Yani bir de dayak yiyorsun üstüne. O da var. Yani. O yüzden de artık Çin ve Rusya'nın belki de açtığı yoldan gitmek zorundalar. Artık barış ekonomisine doğru gitmek zorundalar. Bunu anlamak zorunda. Aksi takdirde şöyle söyleyeyim sana. Aynı bölünmeler Avrupa'da filan da olmaya başlayacak. Daha bağımsız zengin bölgeler çıkmaya başlayacak. Mesela Almanya'da çıkabilir. Ve İngiltere'de belki de Britanya İmparatorluğu'nun en ciddi dönemine geldi. Yani ciddiye alalım mı ya da işte gerçekten olur mu? Evet olur. Yani karar verirler ve o çünkü inanılmaz bir ekonomik kriz yaşıyorlar. Londra'nın kararları yüzünden herkes büyük ekonomik kriz yaşıyor Ceyda. Bütün
4: ya biraz ciddiye almıyormuş kimse gibi böyle medyaya falan da yansımadığı için okumak anlamak da çok zor hakikaten. Ben bazen şaşırıyorum şimdi seçim ne zaman olacak, ne yapacaklar onu da bilmiyorum. Andy Burnham biraz sanki rahatlatmış gibi benim dinlediğim ciddiye aldığım podcastçilerde işte biraz aslında bu savaş işine girmek istemediği ama kendisini zorlayan derin devlet olduğu falan gibi böyle şeyler işitmiştim Burnham'la ilgili olarak yani değerlendirmeler sırasında ama adam gitti Kiev'e yani yok yere hani Starmer çünkü bildiğim kadarıyla İngiltere ile değil Ukrayna ile uğraştığı için en büyük yaka silkme yani İngiliz başbakanı Kiev'in sorunlarıyla ilgilenecek. İngiliz halkının sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyor ama yok hayır.
3: Ukrayna halkının sorunlarıyla ilgileniyor.
4: Evet. Güya yani ne? Burnham biraz farklı olacak diye ama sen söylemiştin biz yayın yaptığımızda. Yani evet. beteri var diye bilmiyorum. O açıdan evet, peki Burnham, İşçi Burnham. Partisi'nin akıbeti de Almanya'daki gibi bir yol tutabilir mi sence?
3: Valla İşçi Partisi yani ben dünya batıdaki bütün o mainstream siyasetin yakın bir zamanda çok ultra sert gruplar tarafından elemine edilebileceğini düşünüyorum. Yani çok enteresan bu yerel seçim sonuçları İngiltere'de çok garipti. Yani milliyetçiler ağır bir yükselme yaptılar, çok ciddi bir yükselme yaptılar. Öte yandan yeşiller gibi daha radikal sol da yükselme yaptı. Yani artık ana akım politikanın ana akım olmadığı gerçekten savaş yanlısı warmongerlardan oluştuğu ortaya çıkmaya başladı. Ya adam demokrasi diyor aslında demokrasi demiyor. Barış diyor aslında savaş diyor. Yani ve halklar da bunları okumaya başladılar. Bunları görüyorlar. Ve ne oluyor? Gitgide daha radikal üslere bir umut üzerinden gidiyor. Yani bir umutla İngiliz Milliyetçi Partisi'ne oy veriyor. Aslında umut ettiği şey şu: ana akımdaki politikacılar artık bir akıllarını başlarına aslında düşünmeye başladılar diye istiyor. Ama tabii bu yakın bir zamanda tekrardan Avrupa'da faşizmin hortlaması anlamına gelir. O da olabilir yani. O da başka bir şey. Ama ben Burnham'ın değişime uyacağını düşünüyorum. Çünkü bu David Blanket'in adamı ve yine İsrail lobisiyle ilintili bir adamdır. Yani öyle bir adamdır sonuçta. Ben onun bu politikaya devam edeceğini ve aslında diğer İskoçların ve İskoçların kesinlikle ayrılacağını düşünüyorum. Ben onu düşünüyorum yani. Bir de İrlanda'nın da ayrılacağını düşünüyorum. Ve kararsızım. Ama diğer ikisi ayrılacak gibi görünüyor. Çünkü İrlanda'nın durumu komik hale gelmeye başladı. Yani bir sınırları vardı bunların serbest İrlanda'yla. Orayı da kullanamıyorlar. Ticaret de yapamıyorlar. Bir taraftan da İngiltere'deki ekonomi inanılmaz kötü durumda. Hiçbir şey yapamıyor adamlar. Yani balık satacaklardı, balığını satamıyor. Brexit'ten çıktılar, artık bir satış malzemesi de kalmadı. Yani tarife uygulanıyor İngiliz mallarına. Artık parasızlık çok had safhaya ulaştı. Öte yandan da halka bakmak zorunda. Çünkü işsizlem olmadığı için inanılmaz miktarda işsizlik maaşları ödüyor devlet. Bunu karşılayamıyor bir yerlerden. Sürekli borçlanan bir devlet yapısı oluyor. Yani ayrılma konusunda ben İskoçya ve İrlanda'nın ayrılabileceğini düşünüyorum.
4: Evet. Hakikaten benim de dinlediğim podcast'te ve Londra'da yaşayan insanlar bir kısmı açıkça hani herkes yani tamam kısa vadede olmaz deniyor ama bu ekonomik kriz idare edilemediği için bu iş oraya gidiyor diye onlar da senin benzerin analizler yapıyorlar.

0: krallık, bizim ihtiyacımız yok. Halklarımız kendi geleceklerine kendileri karar vermeli. Üç parti bir de bir bildiri yayınladılar. Üç parti arasında işbirliğini arttıracaklar. Avrupa Ortak Evi'nden bahsediyorlar. Tabii Avrupa Ortak Evi de çatır çatır çatlıyor ama o bir tarafa Brexit'in tabii ekonomilerine zarar verdiğini, fırsatları kısıtladığını söylüyorlar. Londra ile birlikte çıkıp AB'ye, bilmiyorum AB'de de durum çok iyi değil ama belki Sedat'ın dediği gibi küçük ülkeler, küçük nüfuslar olduğu için bir takım ekonomik faydalar sağlayabilirler. Trump'ın bu arada bütün bunlar olurken Dublin'de protestolarla karşılandı. İrlanda ziyareti olmuştu. Hani Trump da İrlandalıların birleşmesinden söz etmişti. Bitmek bilmeyen mesele elbette. Böyle Birleşik Krallık'ta hakikaten sıkıntılı bir durum var. O anlaşılıyor. Nereye gidecek bilemiyorum. Kolay değil bu tarz ayrılıklar. Ama ekonomik kriz ortamlarında, dünyanın bu kadar sarsıldığı bir konjonktürde tabii hiçbir şeye olmaz olmaz dememek gerekiyor herhalde. Evet, bugünlük bu kadar efendim. Dünyadan gelişmelerle yarın Eksen'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
2: Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola virüsüne karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla tamamladığını açıkladı. Rus basında konuşan Logunov, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 48. Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yürütülen çalışmalar kapsamında aşının birinci faz klinik araştırmalarına ilişkin bilgi verdi. Aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanabilmesi için güncel virüs suçlarıyla test yapılması gerektiğini belirten Logunov, bu örneklerin Dünya Sağlık Örgütü üzerinden temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu ifade etti. Aşının başlangıçta Sudan ve Bundibugyo dahil olmak üzere Ebola virüsünün çeşitli türlerine karşı koruma sağlaması amacıyla geliştirildiği belirtildi. Çok bileşenli bir aşının üretiminin daha pahalı ve karmaşık olması nedeniyle formülün sadeleştirildiği aktarıldı. Aşıdaki tüm bileşenlerin güvenirliliğinin daha önce kanıtlandığı ve klinik testlerden geçtiği belirtilirken, geliştiricilerin içeriği yalnızca Bundibugyo suşuna karşı etkili olacak şekilde tek bir bileşene düşürmeye karar verdiği kaydedildi. Bu değişiklikle birlikte güncel patojen üzerindeki testlerin daha basitleştirilmiş bir prosedürle tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Gamaleya Merkezi Direktörü Logunov, Ebola'ya karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla geçtiğini açıkladı. Logunov, aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanması için güncel virüs suçlarına ihtiyaç duyulduğunu ancak Dünya Sağlık Örgütü üzerinden örneklerin temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: yol arkadaşı birazdan Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Tera Holding'e polis baskını düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın pist sayısı 6'ya çıkıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Tera Holding'e polis baskını düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım'da da arama yapıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum, Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonuna görevlendirileceğini söyledi. Uçum ayrıca seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum dedi. MİT Başkanı Kalın Pakistan'ı ziyaret etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ziyaret kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Trump önümüzdeki hafta görüşecek. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceğini duyurdu. İki liderin görüşmesi 22 Eylül'de genel görüşmeleri başlayacak 8. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Avrupa Birliği Kanada'ya ortak üyelik teklif etti. ABD Başkanı Trump gülünç buldu. AB'nin Kanada'ya ortak üye olma önerisi Kanada Başbakanı Carney'den destek bulurken ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki geldi. Trump öneriyi gülünç olarak nitelendirerek Avrupa'ya ek gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulundu. İspanya Başbakanı Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öneriye destek oldu. Belçika'daki Brüksel Güney Charleroi Havalimanı'nda hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle 42 uçuş iptal edildi. Belçika'nın hava trafiği yönetiminden sorumlu kuruluş Skies'ta görevli hava trafik kontrolörleri dün saat 22'de iş bırakmıştı. Çalışanların 10 Ekim dahil olmak üzere her gece 22 ila sabah 8 saatlerinde iş bırakma eylemi yapması bekleniyor.
0: Ekonomi.
2: İstanbul Havalimanı'nın pist sayısı 6'ya çıkıyor. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla yarın hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. Kadın girişimcilerin sayısı artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, kadın girişimci oranının 2002'de %13,1'den 2025'te %18'e yükseldiğini açıkladı. Göktaş, girişimci kadın sayısının 1 milyon 230 bine ulaştığını belirterek kadınların bilgi ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürdüğünü söyledi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.462 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.835, çeyrek altın 11.151, tam altın 44.446, ata altın ise 45.217 liradan işlem görüyor.
0: Spor.
2: 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Dünyanın devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın oynayacak tek maçla başlayacak. Saat 20'de yarın Cuma günü gösterdiğinde Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak ve diğer taraftan Cumartesi günü gelindiğinde 17'de iki maç bizleri beklemekte. Arka Çorum FK Korendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak ve saat 20'de bir derbi bizleri beklemekte. Trabzonspor Galatasaray'la kozlarını paylaşacak ve İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ile mücadele edecek. Pazar gününe baktığımızda saat 17'de iki karşılaşma bizleri bekliyor. Fenerbahçe Eyüpspor'la Erzurumspor Samsunspor'la kozlarını paylaşacak ve saatler 20'yi gösterdiğinde Ahmet Sportif Faaliyetler kendi evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek ve aynı saatte Göztepe Çaykur Rizespor'la mücadele edecek. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayınımızda. Hiçbir şey bir çocuğun okulda karnının doymasından daha önemli olamaz. Muhalefet eleştirir. Olmazsa bizim işimize yarar meselesi değil. Yok, yeter ki çocukların karnı doysun.
4: Aynen öyle, aynen öyle. Sputnik Radyo dinleyicilerinin de bu konuda yüksek duyarlılık göstereceğine, bizlere katkı vereceğine, destek olacağına yürekten inanıyoruz.
3: Bir öğünün maliyeti 87 lira. Bu yemek 15 milyon öğrenciye 180 eğitim günü boyunca verilirse toplam maliyet yaklaşık 235 milyar lira. Bu bulunamaz bir rakam değil. Sadece bir tercih nedeni okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Mış gibi yaşayanlar ülkesiyiz. Kimse halinden memnun değil. Kimse kimseden memnun değil. Herkes başkasının hayatına öykünme ya da o hayatı yaşıyormuş gibi davranıyor. Herkes her türlü bir şekilde kendi kazanmak istiyor. Çok kazanmak istiyor. Sadece kendi kazansın istiyor. Ama sonunda hani Melih Gökçek'in dediği gibi var ya, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Herkes Melih Gökçek değil, 500 kez sıçrayamıyor. Duyurularımızla devam etsin yolculuğumuz. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Milletvekili Umut Akdoğan bir hesap çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Bütçenin %1'i. Yani şimdi bu okullarda bir öğün yemek verilsin meselesi bir öncelik haline gelmesi lazım. İktidarın önceliği değil ama diğer bütün kesimlerin önceliği olması lazım ki bu değişsin. Hani iktidar açısından bir tercih meselesi. Para para değil. Hani 235 milyar lira. Sadece bugün bu fon, ponzi bilmem ne şeyindeki dönen paralara bakıldığında onun yani neredeyse çerez parası gibi. Ama bu bir tercih. Okullarda ne durumda? Hadi okullarda yemek yemiyor. İstanbul kantin fiyatları. Çorba 80 lira. Soğuk sandviç 100 lira. Tost 100 lira. Et hamburger 160 lira. Tavuk hamburger 120 lira. Tavuk döner dürüm 145 lira. Et döner dürüm 180 lira. Açma 35. Poğaça 30. Su 15. Ayran 30. Çay 30. 4 çeşit yemek 280. 3 çeşit yemek 260, emanet eşya diye bir şey var, o da 50 lira. Hani okula sokamıyorsun, orada bir yere veriyorsun, okul oradan da para kazanıyor, 50 lira. Hani bütün bu fiyatlara falan bakarken hep böyle akla gelir. Eskiden de çok yapılırdı, eskiden de yapılırdı. Meclisteki yemek fiyatlarıyla kıyaslanırdı. Ben de onu çok doğru bulmazdım. Hani çünkü meclisin kendi işleyişi var ama okulda bir öğün yemek verilmediği sürece her şeyi onunla kıyaslayacağım. Meclis lokantası fiyatı: ayran kutu küçük 6 lira, cacık 12 lira, dana saç kavurma 66 lira, bir de pilavlı tabii, yanında pilav da var. Karışık meyve 30 lira, mantar çorba 12 lira, tatlı salata 70 lira, vişneli tayfir 18 lira. Meclis lokantasındaki durum bu. Yani sadece siz yiyebiliyorsunuz. Şimdi okullar başladı ya, bu okullar başlayınca hani bir önlem de alındı. Öğretmenler, bu fenomen öğretmenler türemişti. Okuldaki öğrencilere pizza ısmarlayıp pizza fotoğrafını, şey, görüntülerini yayıp onun üzerinden duygu sömürüsü yapma gibi daha bir sürü şey. Neyse, onun önü kesildi ama işin diğer kısmında da, veli kısmında da bir sorun var. Çocukların okul öncesi, okula yeni başlayan, birinci sınıfa giden çocukların görüntülerini paylaşma, onun üzerinden hani ne elde edebilirler bilmiyorum. Şimdi birinci sınıfa başlayan bir küçük çocuk onu çekmiş, ailesi de yayınlamış. Bir dinleyelim bakalım.
5: Orman
2: vardı, yatak yok, bir yer yok, yastık yok, sonra yastık yorgan yok. Ben orada uyuyacak bir yer bulamıyorum. Sadece masa sandalye var orada. Ben okula gitmek istemiyorum. Ben çok yorgunum. Çok yorgunum, gitmek istemiyorum.
5: Sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Ben
2: şu sarılığıma baksana sen.
5: Neyine?
2: Sarılığıma baksana. Orada ders yapmak kafaları oldum resmen.
5: Öyle mi? Ama çok yakışıklı görünüyorsun gerçekten.
2: Hayır, ben beyaz değilim artık, sarıyım.
5: Ben sarı halini de seviyorum. Her halini seviyorum.
2: Her halimi seviyorsun. Sarıyı bile sevmiyorsun.
5: Çok
2: sen
5: seviyorum.
2: Sen daha önce abime sarıyken çok kötü dememiş miydin?
5: Hayır, o hastayken hasta sarılığıydı.
1: Elbette ki herhalde seviyor ama işte etkileşimi de seviyorsunuz. Hani bu bir aile içerisinde kalması gereken bir şey değil mi? En fazla çekirdek aile içerisinde böyle oldu diye görüntüyü çekmeden, sesi almadan konuşursunuz. Ya böyle söyledi, ben onu dedim. Arada böyle belki birazcık gülersiniz. Ne o şimdi bunu yayınlayıp ha ha ha kahkahalarla gülmek, komik mi bu? Yani çocuğun orada duygusu var ya. Hani okula gitmek istemez çocuk. Onun pedagojik olarak hazırlanması lazım. Ona ilişkin bir şey. Ya böyle sergilenince ne oldu ki şimdi? Yani bu etkileşim merakı, bu kendini sürekli her şeyin önüne koyma hali. Yani oradaki o, elbette ki çocuğunuzu çok seviyorsunuz. Ama bu şekilde bunu yaptığınız zaman kendinizi daha çok seviyorsunuz. Yani o kadar yanlış bir şey ki bu. Diğer duyurumuza da gidelim.
6: Sakarya sağa çek, sağa.
1: Trafiktesiniz şu anda, belki de bizi dinliyorsunuz. Ama bir taraftan bir siren sesiyle bir araç geliyor. Siz saatlerce, dakikalarca beklemişsiniz, yanınızdan geçip gidiyor. Çakarlı araç. Ama ona hakkı var mı? Yok. Çünkü çakarlı araç sadece resmi görevlilerin aracında olur. Son model bir araçta çakarlı sistem olması mümkün değil. Çünkü o ona sahip olamaz. Ama sahip olmak için her yolu da deneniyor. Bak şimdi bir haber var. Show TV'de yayınlanmış. Show TV ana haberden aldım. Şu haberi bir dinleyelim.
7: Ankaralı bir iş insanı 7 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Çünkü arabasına yasal çakar taktırdığını sanmıştı ama gerçeğin ortası uzun sürmedi.
8: Emniyet şeridinden gidebilmek, başkalarının önüne geçebilmek için araçlarına 3,5 milyonluk çakar taktırdı. Ama ceza gelince dolandırıldığını anladı. Ankaralı bir iş insanıyla temas kuran dolandırıcılar aracına çakar taktırıp rahatça gezebileceğini söyledi. Üstelik o çakar resmi kurumlar üzerinden Polnet'e kaydolacak. Yani yasal olarak geçiş üstünlüğü olacaktı iddialarına göre.
9: Şüphelilere güvenen iş adamı iki lüks aracı için 7 milyon lira ödedi. Ardından o araçların ruhsatları Ankara'daki bir notere gönderildi, tekrar düzenlendi. Artık iki aracın ruhsatında da çakar taşıyabilir ifadesi vardı.
8: Ama araçlardan biri trafik çevirmesinde durduruldu. İş adamına polis ceza kesmese de Polnet kaydındaki ifadeyle ruhsattaki ifadenin aynı olmadığı belirtildi.
9: Gerçekten yani yasal.
10: Bir tahsis var. Emniyet şeridinde gitmeyi kolaylaştırmayan bir tahsis sağlıyorlar. Evet. Çakarlı araç ve tahsis gibi gösteriyorlar bunu.
9: İş adamının diğer aracıysa İstanbul'da emniyet şeridinde ilerlerken trafik cezası yedi. Bu sefer şüpheliler aracın plakası zaten tahsisli olduğu için o ceza düşecek dediler ama el altından cezayı da kendileri ödediler.
8: İş adamı sonunda çakarları söktü. Noter de dahil kendisini dolandıran 6 kişiden şikayetçi oldu.
1: Oh olsun. Hani önce oh olsun onu söyleyeyim, o 7 milyonu kim aldıysa ya yediyse, ya haberin anlatılışında da sorun var. Diyor ki lüks aracına yasal yollarla çakar aldı ama yasal değildi. Hayır, alamaz. Koruma aracını alabilirsin o çakarı. Yasa böyle. Yani haberi yapan da yasayı bilmiyor. Etrafında o kadar çok çakarlı araç var ki bunun tahsis edildiğini sanıyor. Yani o iş insanı o çakarı alırken hadi yasal diye bir kılıf bulmuş. Ama nereden diyor? Güvenlik şeridinden gitmek için. Abi bütün bunun, o iş adamının hani o 7 milyonu iç edilen iş adamının bütün hesapları, her şeyi kontrol edilsin ya. O güvenlik şeridinden gitme kurnazlığını hayatın yaptığı işin her yerinde mutlaka yapıyordur. Memleket halleri duydunuz, çok acayip. Dünya halleri daha da acayip. Yol şartları ise her zamankinden daha çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
11: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirler aldı. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy'ün kurucusu olduğu ve TEFAS'la işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına karar verdi. Şirketin 130 fonu tasfiye edilecek. Ayrıca Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından kredili işlemlerde asgari öz kaynak oranının %35'ten %20'ye kadar esnetilebilmesine karar verdi. Eski MİT görevlisi Kaşık Kozunoğlu'nun Silivri cezaevinde öldüğü tarihte görev yapan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısıyla cezaevi savcısının da aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul ve Ankara'da gözaltına alındı. Kozunoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atile Uğur hakkında da gözaltı kararı verildiği ancak kararın henüz infaz edilemediği bildirildi. Daha önce Uğur'un Kozunoğlu'na verdiği bir hapın ölüme neden olduğu iddia edilmiş. İddialara yanıt veren Uğur, söz konusu ilacın kendi tansiyon rahatsızlığı için kullandığı reçeteli bir dilaltı hapı olduğunu ve Kozunoğlu'nun fenalaştığında ilacı kendisinden istediğini belirtmişti. İstanbul'da adliyedeki dosyalara müdahale eden örgüte operasyon yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine net karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasına göre MŞ liderliğine kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale ettiği iddia edildi. Mevcut deliller doğrultusunda ilk aşamada ikisi avukat 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sivas'ın Diri ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi Elif Balıkçı ile babası Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Diyarbakır'da gözaltına alınan bir şüphelinin de Divriğe getirileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararda orman sınırları dışına çıkarılan alanlara karşılık yeni orman alanı oluşturulmasına ilişkin düzenlemeye de yer verildi. Buna göre orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki taşımazlardan alan tahsis edilecek.
1: Ve organik doğal zeka haberleri. Ekonomi malum, ekonomiden sorumlu bakan konuşunca her şey biraz daha acayipleşiyor. Mehmet Şimşek dün konuştu. Dedi ki Avrupa'nın birçok ülkesinde 1 litre mazot Türk lirası cinsinden 150 liranın altında değil dedi. Sonra da bir sonra ne demiş bir dinleyelim.
12: Şimdi bakın bugün gidin Avrupa'nın birçok ülkesinde 1 litre mazotun Türk lirası cinsinden fiyatı 150 liranın altında değil. Bu son aşırı yükselişlere rağmen bizde 100 lira civarı.
1: Şimdi böyle bir kıyas olduğu zaman bakıyorsun bak yani bakan söylüyor evet öyle iyi de alım gücü. Hani orada euro burada Türk lirası orada euro 50'nin üst 50 kat daha pahalı değersiz senin paran bütün bunlar ya söyledik yani bir sürü şey söylendi ama gitmiyor ulaşmıyor. Şimdi önemli bir isim Türkiye'de yetkili bir isim bu mevzu neymiş bir anlatsın bakalım o zaman anlar mı?
13: Kardeş biraz uyanalım ya. Sen nasıl oluyor da ya Almanya ile benzini mukayese ediyorsun? Demek ki Almanya'daki çalışmayan işçi Ahmet, Türkiye'deki çalışan işçi Ahmet'ten aylık geliri itibariyle çocuk paralarını katmıyorum. 1280 kere daha fazla huzur içinde refah içinde yaşıyor. Ama benim sağ kardeşim de diyor ki doğru ya hakikaten Almanya'da 1200 lira bizde benzin 1125 lira. Bak bizde benzin daha olsun. Saf olma kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.
1: Ben demedim. Bak, böyle söylüyor Recep Tayyip Erdoğan yıllar öncesinden. Hayat ne acayip değil mi? Devam edelim. Evet sen de Özgür.

Özgür, sen niye üstüne alındın onu anlamadım. Bak şimdi siyaset tuhaf. Hani artık gerçekten daha da tuhaf. Hani bir de temiz siyaset diyorlar. Hani nasıl temizlenecek ki? Neresi temizlenecek? Orası çok zor. Hani bütün Türkiye'nin hijyen anlamında ürünlerinin hepsini getirsen zor. Çünkü artık başka bir alemde. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Üsküdar Belediyesi'nde Tahsin Usta, meclis üyesi. Sonra bu geçiş çok konuşuldu, edildi ya. Hani denildi işte, ona bir şey verecekler. Hani bir makam verecekler. O yüzden oldu. Bir şey elde etti. Ya bana bir şey teklif ettiler, ben o yüzden geçtim dedi. Bunu da söyledi. Sonra ne oldu? Gerçekten de Tahsin Usta şu anda Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı oldu. Şimdi hani ne siyasetin neresinde bulunacak? Ne söyleyecek? Temiz siyaset mi? Yani yalan oldu o ya. Tamamen yalan oldu. Devam edelim.

0: Şimdi deprem çok ağır sarstı. Hani aslında depremi de dendi. Hani bir sürü olan bitenin, kargaşanın, işte kendi selalarını duyarak ölen insanların olduğu bir yerde. Ama bir taraftan da bu deprem de ölen insanların o ihmal kısmı, hani ne mahkeme sürecinde ne o dönemde ne de şimdi doğru düzgün konuşulamadı. Hani konuşamayınca da bu deprem cinayeti kavramı askıda kaldı. Oysa bir deprem var. Ama o ihmalden kaynaklanan kısmı işte o deprem cinayeti. Şimdi Ankara'da Adalet Peşinde Aileleri platformu üyeleri eylem yapıyorlar. Çünkü en son Ezgi Apartmanı'na verilen karar ve o ihmalle kolon kestikleri bile bilir kişiyle sabitlenmiş insanlar şu anda elini kolunu sallayıp devam ediyorlar. Belki başka bina yapıyorlar. Yine aynı şeyi yapacaklar. Ama bu bir haksızlık. İşte bu haksızlığa karşı Adalet Peşinde Aileleri platformu seslerini yükseltiyor. Onları yanına EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca gitti. Bakalım neler konuşmuşlar.
1: Biz aynı zamanda aileler hala canlarının acısını yaşarken, deprem bölgesinde hala hayatlar yeniden kurulamamışken, hala kayıplarımızın yasını tutarken, hala anlamıyorken, biz orada eğitim alamıyorken, biz deprem bölgesinde hala yarınımızı göremiyorken, bizim canlarımızın faili olanların korunup kollandığını, devlet yetkilileriyle poz verdiklerini, devlet bürokrasisi içerisinde pohpohlandıklarını görüyoruz. Fotoğraflar, birlikte fotoğraflar vermekten çekinmediklerini görüyoruz ve soruyoruz kardeşim. Bizim canlarımızın hesabı henüz verilmemişken neden kamu görevlilerini, neden müteahhitleri, neden inşaat şirketlerini, neden deprem cinayetlerinde parmağı olan katilleri koruyorsunuz?
0: Soru bu kadar net. Yanıt işte o yanıtta hep bir sorun var. Yani o çifte standart, işte üstünlerin daha çok üstün olduğu adalet kavramında o çifte standart aslında hayatın her alanında var. Yaşarken de kimse eşit değil. Ölürken de çok farklı değil. Bakın şu anda görevdeki bir vekil için diyelim ya vefat etti. Ödenen cenaze yardımı görevdeki vekil için 179.608 lira, emekli vekil için 89.804 lira, 89.804 lira, SGK Bağkur için 6.398 lira ödeniyor. Yani asille vekil arasındaki fark tam 28 kat. Kaynak Ozan Bingöl. Bu kadar yani, kimse yaşarken eşit olmadığı gibi, hani ölümde eşitlik vardı, bak o da bozuldu. Hem yani de zaten öyle bir bozdular ki şu yanmaz kefen satmıştı adam ya. Hala da satıyordur belki. Devam edelim.

0: Bursa'da organize suç örgütlerine bir operasyon yapıldı. O operasyonda güvenlik güçleri bir fiyat listesi ele geçirdi. O fiyat listesi şöyle: organize suç örgütleri için kiralık teçi ayarlayan bir şebeke. Operasyon onlara yapıldı. Orada o suç fiyat listesi var. Şimdi suç fiyat listesinde şöyle: silahla adam yaralama 600 bin lira, bıçakla adam yaralama 600 bin lira, döverek yaralama 250 bin lira, tetik düşürme 600 bin lira, infaz 4 milyon lira, tehdit 300 bin lira. Tetik düşürme nedir? Özgür, bilirsin sen Özgür, tetik düşürme nedir? Mekana atma, mekana sıkma 600 bin lira. Ev, iş yeri, toplu mekanlara sıkma 600 bin lira. Kundaklama işleri de varmış. Dükkan kundaklama 600 bin lira. Ev kundaklama 600 bin lira. Ofis, kafe, topluma açık mekan kundaklama 600 bin lira. Araba, motor, büyük araç kundaklama 400 bin lira. Kaçakçılık işleri kalemi var. Hepsi kalem bunların. Ülke içinden yurt dışına çıkartma 11 bin euro. Ülke içi il değiştirme 7 bin euro. Ülkeye mal sokma, çıkartma bu boyuta göre değişebiliyormuş ama 8 bin eurodan başlıyormuş. Uyuşturucu işleri, her türlü mal satışı yapılıyor. İl fark etmeksizin kanal ayarlama, yani temas bulma 60 bin euro, anlık konum bulma 50 bin euro diye devam ediyor. Siz bu rakamları düşünürken biz saat başına gidelim, sonra devam edelim.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 05 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayınımızda. Hiçbir şey bir çocuğun okulda karnının doymasından daha önemli olamaz. Bahane fetme eleştirir. Olmazsa bizim işimize yarar meselesi değil. Yok, yeter ki çocukların karnı doysun.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Peki. Sputnik Radyo dinleyicilerinin de bu konuda yüksek duyarlılık göstereceğine, bizlere katkı vereceğine, destek olacağına yürekten inanıyoruz.
1: Bir öğünün maliyeti 87 lira. Bu yemek 15 milyon öğrenciye 180 eğitim günü boyunca verilirse toplam maliyet yaklaşık 235 milyar lira. Bu bulunamaz bir rakam değil. Sadece bir tercih nedeni, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: En sondan başlayayım. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketi ve 130 fonu tasfiye etti. Onca uyarılara rağmen halı altına süpüre malum sona gelindi aslında. Herkes çok kazanmak istiyor ve her ne olursa olsun kazanmak istiyor. Dört bir yanımız bu yüzden neredeyse sazan sarmalı denilen bir sisteme teslim olmuş durumda. Peki bu hale gelene kadar neden önlem alınmadı? Milyarlarca liralık şüpheli işlemlerden aslan payını aslında kimler aldı? Şimdi bu operasyon, evet operasyon yapıldı, bir sürü fon yönetimli şirketlere el kondu edildi ama burada da yapılan işlemlerde bir tuhaflık var. Bundan sonra ne olacak, o da önemli. Hepsini konuşacağız. Şimdi canlı yayınımızda Profesör Doktor Ümit Özlale var. Alo.
3: Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Siz iyi misiniz?
3: Hoş bulduk. Yani valla iyi olmak pek mümkün değil küçük yatırımcıyı gördükçe.
1: Değil mi? Tam da öyle, o küçük yatırımcı meselesini de konuşacağız. Şimdi burada hani aslında çok da böyle uyarılmıştı. Sizin de zaman zaman buna dönük açıklamalarınız olmuştu daha önce. Çok net hatırlıyorum. Şimdi Kerim Rota var, ekonomist. O da bir yıl öncesinde tam da bu olan biten için bir uyarılarda bulunmuş. İzin verirseniz biraz onu dinleyelim, sonra siz de hem soru cevap hem de anlatacağınız önemli şeyler var, onlarla devam edelim.
3: Tabii ki, biraz önce Kerim'le de telefonda konuştuk zaten.
1: Öyle mi? Tamam, dinleyelim o zaman Kerim Rota'yı.
4: Mehmet Şimşek'in ve SPK Başkanı'nın özellikle serbest fonlarda oluşan bazı manipülasyonlara karşı bir aksiyon alacaklarına dair bir beyanatları oldu. Bir de şunu söylemek lazım. Yani beyanatı yaptıktan sonra bir hafta geçip hiçbir şey yapmamak çok büyük soru işareti. Bu olmaz. Yani böyle bir şey yapacaksanız açıklarsınız, ertesi günde o tebliği piyasalara şey yaparsınız. Çünkü piyasaların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi yarın ne gelecek? Acaba nasıl bir önlem gelecek? Bu sadece ilgili fonları değil, diğer BİS'teki şirketleri mi etkileyecek gibi bir sürü endişeye de sebep oluyor. Piyasa değerleri 50-60 yıllık bankalara, 50-60 yıllık sanayi şirketlerine katlamış, ne iş yaptığını bilmediğimiz, ne ürettiğini bilmediğimiz şirketler oluşmaya başladı. Ve bu şirketler bu piyasa değerlerini önce kapalı fonların içinde belli gruplardaki insanlar alıp bir yere taşıyorlar. Sonra bunlar çoğunlukla nitelikli yatırımcıya açılıyor. Nitelikli yatırımcı da son bir sene %500 performans yapmış fonu görünce buradan biraz da biz neman alalım diye giriyor. Nitelikli yatırımcının verdiği para ikinci bir yakıt oluyor o hisseleri yukarı taşımaya. O yakıt da yetmiyor bazen hırslarına. Bu sefer kaldıraçlı işlemlere başlıyorlar ve o şirketin portföy yönetimi şirketi kaldıraçlı işlemlere kredi veriyor, para piyasası fonundan falan gibi. Hiçbir devri daim makinesi sonsuza kadar çalışmaz. O yüzden ne yapılacaksa hemen yapılması lazım. Bir an önce azaltılması lazım. SPK herhalde bu işin farkındadır. Ama endişem o ki bu tür fonlar veya bu tür hisselerin üzerinde bu işlemleri yapanların zamanında ekonomi yönetiminde etkin kişiler olduk konusunda da duyumlar var. O yüzden büyük bir soru işareti taşıyorum ben burada.
5: Ya bu işi ahlakıyla yapılması için kesinlikle kamu otoritesinin, SPK'nın burada müdahil olması, burayı ciddi gözetim altına alması gerekiyor.
4: Normal şartlarda bir bankaya gidip 100 liralık hisseme 50 lira kredi verir misiniz dediğinizde hayır veremem diyen bir sürü banka olur. Ama para piyasası fonuna bu hisseleri teminata verip para alınabiliyorsa burada da çok büyük bir soru işareti.
1: Çok. Şimdi o soru işareti geldi bugüne dayandı Ümit Bey. Şimdi bu kadar açık ve net olan bir şeydi. Şimdi gelinen noktada bu mecbur mu kalındı Ya da şimdi aslında ne yapılmak isteniyor? Bir de şöyle, bir sürü ekonomik kavramlarla falan anlatılıyor ki aslında kimse bir şey de anlamıyor. Belki de o yüzden de böyle anlatılıyor, söyleniyor. Ya hepimizin anlayacağı bir şekilde ben bu fon, borsa, işte kaldıraç, ponzi gerçekten hiç bilmiyorum. Hiç işim olmadı. Bilmediğim de bir alan. Böyle hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatırsanız çok sevineceğim. Ama devamında şunu da konuşacağız. Asıl burada şimdi hani tamam bunlar yapıldı, operasyonlar yapıldı, fon yönetimleri kapandı, şirketlere işte bir tedbir alınmaya çalışılıyor ama gerçekten o parasını oraya veren o insanlar ne olacak? Onu da birazdan konuşalım.
3: Tamam. O zaman isterseniz bu duruma nasıl geldiğimizi anlatalım. Yani
1: buyurun.
3: Neden burada bu hisseler bu kadar fazla şişti ve insanlarıldı? Biraz ondan bahsedelim. Uygun mudur?
1: Tabii ki, buyurun.
3: Şimdi diyelim ki sizle ben birer tane nitelikli yatırımcıyız ama nitelikli yatırımcıya takılmamak lazım. Çok da nitelikli değil. Cebinde eskiden 1 milyon, şimdi de 10 milyon olan herkes nitelikli yatırımcı olabiliyor. Diyelim ki bizim aklımız kötüye çalışıyor Mustafa Bey. Biz gittik, 2-3 arkadaş birleştik ve 2-3 arkadaş birleştikten sonra borsada küçük diyebileceğimiz olan şirketlere göz diktik. Gittik, bu şirketlerin çoğunlukla da sahipleriyle konuştuk ve dedik ki biz bu şirket hisselerini toplayacağız. Bu küçük olduğu için bu şirketler, biz bunların hisselerini toplayabiliyoruz. Topladıktan sonra, yani dışarıda çok az bir hisse...
1: Pardon Ümit Bey, toplayabiliyoruz. Hani araya gireceğim ama kusura bakmayın, şunun açısından. Toplayabiliyoruz ama birilerine bunu soruyoruz değil mi? Yani SPK'ya ya da yetkili bir kuruma diyoruz, böyle bir şey yapıyorum. Kafasına göre kimse bir şey yapamıyor.
3: Ya bunun her aşaması, şimdi mesela diyelim ki siz orada bir serbest fon kuracaksınız. Serbest fon kurmak öyle isteyenin yapabileceği bir şey değil. Tabii ki mevzuata tabi, belli yerlerden lisans alacaksınız. Ama zaten aslında işin ilk başta düğmenin yanlış yüklendiği yer orası. Burada korkunç bir denetim ihmali var. Ve bu ihmal korkarım ki bilerek yapıldı. Yani bu iş o kadar da çok kolay değil. Oldukça iyi, sıkı izlenmesi gereken bir mevzuat var ama... Bu iş tamamıyla özellikle sermaye piyasası kurulunun biraz da boş vermesiyle tamamıyla kafasında böyle dolandırıcılık olan insanların oyun havuzuna haline geldi. Şimdi diyelim ki biz onlardan işte bir tanesiyiz, 2-3 kişi dışarıdan bu hisseleri topladık, aldık. Dışarıda çok az bir hisse bıraktık. Sonra gidip diyoruz ki ondan sonra bu hisseler, dışarıda olan hisseler şimdi diyelim ki piyasa fiyatı 80 lira. Ben gittim bunu 90 liraya aldım. Sonra 90 liraya alınca fiyatı bir anda arttı 80'den 90'a. Sonra siz gittiniz. Biz bir işbirliği içindeyiz ya, tırnak içerisinde.
1: Evet.
3: Siz 90 liraya benden onu 100 liraya aldınız. Sonra ben sizden onu 110 liraya aldım. Sonra siz benden onu 120 liraya aldınız. Böyle böyle hissenin, o küçük şirketin hisse senedi fiyatını biz arttırmış olduk. Ve çok büyük bir getiri sağladık. Sonra dedik ki ya biz bir serbest fon kuralım. Ve serbest fonun içerisine bu işte manipüle ettiğimiz hisseleri koyalım ve bu hisselerin toplamından bir fon oluşturalım. Adına da diyelim ki Mustafa Ümit Fon olsun bu. Ondan sonra bu Mustafa Ümit Fon bu manipülasyonlarla beraber hisse senetlerinin fiyatı artıyor. Artı o hisse senetlerinin oluşturduğu da değeri artıyor. Yani bizler bu dışarıda çok küçük miktarda kalan hisse senetlerini aramızda alım satımını gerçekleştirerek müthiş bir şekilde arttırıyoruz. Ama buradaki püf nokta şu. Bu bir serbest fon ve bu fon dışarıda yatırımcının yani başka birisinin, bir borsa yatırımcısının alım satımına kapalı. Sadece biz bu fonun değerini arttırabiliyoruz. Biz bu hisse senetlerini devamlı arttırdık. Fon da arttı. Sonra gidiyoruz. Esas işte deyim yerindeyse voleyi vurduğumuz yere geliyoruz. Gidiyoruz, diyoruz ki ben bu yatırım fonunu halka arz etmek istiyorum.
1: Yükselttikten sonra.
3: Aynen, yükselttikten sonra. Yükselttikten sonra diyorum ki benim halkım da bu benim yatırım kabiliyetimden yine tırnak içerisinde yararlansın. Bak ben son dönemde, son bir sene içerisinde 90 kat 100 kat bu fona değer kazandırdım. Çok iyi bir yatırımcıyım. Halkım da benim bu yatırım kabiliyetimden yararlansın deyip bu serbest fonu halka açmaya çalışıyorsunuz. Halka açıyorsunuz. Tabii burada da yine sizin soracağınız soruya ben cevaplayayım. Burada da çok sıkı bir SPK mevzuatına tabisiniz ama bu işin içerisinde zaten SPK'nın ya da SPK'nın bürokratlarının olduğunu biliyoruz. Şimdi siz bu fonu dışarıya açtığınız zaman, halka arz ettiğiniz zaman bir küçük yatırımcı görüyor ki ya Mustafa Ümit Fon diye bir fon var. Geçmiş yılda 90 kat para kazandırmış. Bayağı da başarılı bu adamlar. Bu portföy yönetim şirketinin ben de bu fonunu alayım. Ve bu fona yüklü miktarda bir talep geliyor küçük yatırımcıdan. Küçük yatırımcı o ana kadar ki bu fonun getirisine bakıp bunu alıyor. Ha, burada küçük yatırımcının insan psikolojisini asla göz ardı etmemek lazım. Kimse size son bir sene içerisinde 90-95 kat artmış bir fonun arkasındaki hisse senedinin gerçek değeridir, değeri nedir diye sorduğunda birisi onlar vardır bir hikmeti deyip bu fonları alıyorlar. O zaman da siz tabii elinizdeki fonların bir kısmını satıyorsunuz, o hisselerin bir kısmını satıyorsunuz ve çok güzel para kazanıyorsunuz. O çok güzel para kazanırken aynı zamanda bu yöntemle bir iki tane daha fon kuruyorsunuz. Ve bu fonlardan oluşan da portföy yönetim şirketi de bir anda Türkiye'nin en karlı portföy yönetim şirketlerinden bir tanesi oluyor. Fakat bunu yapabilmeniz için ne gerekli Mustafa Bey?
1: Ne gerekli?
3: Bunun için devamlı yatırımcıların yine tırnak içerisinde uyanmadan bu karı görüp bu karın sonsuza kadar süreliğine ikna olmaları gerekir ki bu hisse senetlerini alsınlar. Bu hisse senetlerinden oluşan fonları alsınlar.
1: Nasıl ikna ediyorlar?
3: Nasıl? İşte orada bir ikna yolunu söyleyeyim size. Mesela işte son dönemde en fazla adını duyduğunuz Tera Yatırım. Öyle değil mi? Tera,
1: evet.
3: Tera Yatırım. Tera Yatırım'ın mesela yönetim kurulu üyelerine bakın. Bunlardan bir tanesi Kerem Alkin. Kim bu? Cumhurbaşkanı danışmanı. Yani koskoca Sayın Erdoğan'ın danışmanı. Daha sonraki yönetim kurulu üyesi kim? Fecir Altekin.
1: O da danışman.
3: Cumhurbaşkanının baş danışmanı.
1: Baş danışmanı.
3: Burada acayip bir çıkar ilişkisi de var. Ve bunlar hani hakikaten yüzleri kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki böyle bir yerli ve milli bir fon var, müthiş paralar kazanıyor, küresel sermaye karşı yerli sermayeyi destekleyin deyip halkımızın da inanabileceği bir hikayeyle beraber bu yatırımcıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ne zaman işler biraz sıkıntılı olup bu yatırımcı artık ikna olmayıp ben de buradan paramı çekmek istiyorum, artık daha fazla para yatırmak istemiyorum deyince bütün bu kağıttan kule bir anda yıkılmaya başlıyor. Burada ilk olarak pusula ödeyemedi parasını. Bu zaten son zamanlarda oldukça kuşkulu bakan küçük yatırımcının için bir sinyal oldu. Ve onlar da hemen diğer yerlerden kendi hisselerini satıp çıkmak istediler. Ama tabii ki bu yatırım fonlarının içerisindeki hisse senetleri her gün %10 oranında değer kaybettiği için bütün bu fonların hepsi yavaş yavaş temerrüte düştüler. Yani yükümlülüklerini karşılayamaz hale geldiler. Peki Ümit Hocam, bunu ne tetikledi? Sadece bir anda bu hisse senetlerine ve yatırım fonlarına olan talep neden düştü diyecek olursanız, bunun bir sebebi daha var Mustafa Bey.
1: Buyurun.
3: Bizim burada yani Kerim'in 10 ay önce söylediği, benim 10 ay önce plan bütçe komisyonunda grafikleriyle Sayın Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimine sunduğum tabloyu sadece biz değil, uluslararası yatırımcılar da görmeye başladı. Şimdi MSCI diye Morgan Stanley'nin MSCI diye bir country indeksi, yani ülke endeksi var. Ve onlar hazırladıkları raporlarla işte yönlendirmelerle beraber milyar dolarlık emeklilik fonlarını, yatırım fonlarını gelişmekte olan ülkelere aktarabiliyorlar. Ve Türkiye'nin bu fonlara diğer gelişmekte olan ülkeler gibi oldukça ihtiyacı var. Bu yatırım fonlarına yurt dışından gelen. Ne zaman MSCI Türkiye'deki bu borsa manipülasyonunu fark etti ve dedi ki eğer siz bunları düzeltmezseniz ben de sizi öncü ülke kategorisinden çıkartırım ve emeklilik fonlarını, yatırım fonlarını bu ülkeye getirmem dedi. Tabii ki uluslararası yatırım maliyeti çok yüksek oldu. O zaman da bizim uzun zamandan beri uyardığımız, yani sadece benim ve Kerim'in değil, yani buna aklı basan ve vicdanı olan insanların uyardığı sistemi Mehmet Şimşek ve ekibi düzeltmek zorunda kaldılar. Ve Ağustos'ta bir tebliğ yayınladılar ve dediler ki bizler artık buraya sıkı düzenlemeler getireceğiz. İşte o sıkı düzenlemelerle beraber o bir tetikleyici güç oldu ve bu tetikleyici güçle beraber o düzenlemelerle beraber küçük yatırımcı sinyali aldı. Bu fonlardan çıkmaya başladı ve bugün maalesef bu tablo karşımıza çıktı. Şimdi bu tablonun birkaç tane sorumlusu var Mustafa Bey. İlk önce bunun sorumlusu mutlaka ama mutlaka ekonomi bürokrasisidir. Yani bizim bir yıl öncesinden uyardığımız bu mekanizmayı SPK'ya yeni girmiş bir uzman yardımcısı bile anlar. Bunun SPK başkanının oradaki üst yönetiminin anlamaması mümkün değil. Dolayısıyla burada yani bu işin buralara gelmesinin baş sorumlusu 10 ay boyunca buradaki bu fonların 10 kat 15 kat çıkıp borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimidir. Net. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size Mustafa Bey. Geçen sene Kasım 2005'te işte Kerim'in biraz önce yayınladığınız konuşmasında Mehmet Şimşek ve o zamanki SPK başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor. Ve ona rağmen 10 ay boyunca hiçbir aksiyon almıyor. Neden almıyorlar? Vallahi bunun birkaç tane işte şeyde hem ekonomiden siyasette bununla ilgili dolaşan iddia var. Bu iddialardan bir tanesi bu fonlarda siyasetçilerin ve bürokrasinin, her türlü bürokrasinin çok ciddi parası var. Ve bu para da çok ciddi, çok da güzel getiri elde ediyor. Yani Mehmet Şimşek'in ve o zamanki SPK başkanının 10 ay öncesinde uyardığı, borsada manipülasyon var dediği bir ortamda herhangi bir aksiyon alınmıyorsa eğer, demek ki o aksiyonun alınmamasının bir sebebi var. Ve bu sebebi de tabii biz siyasette ve ekonomi bürokrasisinde ya da diğer devletin üst kademelerinde aramalıyız. Kim 10 ay boyunca bu fonların bu kadar yüksek getirilere ulaşıp küçük yatırımcıyı mağdur etmesine izin ver?
1: Peki. Sadece bu yönetim kısmı ama şu tarafı da yok mu hocam? Şimdi bu işlemlerin hepsi bir kayıt altında, öyle değil mi?
3: Tabii.
1: Kim ne yaptıysa, küçük büyük ne yaptıysa hepsi aslında şu an için bile bulunabilir istenirse.
3: Aynen öyle. Masak istese bulur.
1: Yani kim orada kazanç elde etti, isim isim her gün gün takip etmek ve bulmak mümkün değil mi?
3: Bulmak istese bulur Mustafa Bey.
1: Asıl
3: yani oradaki cümle, evet.
1: Asıl
3: yani
1: şey de işte, orada o onun aynen, bulunması bilmiyorum. Lazım. Bir de şimdi bu o bugün işte portföy yönetimine tedbir alındı, edildi ama şunu duymadım mesela. Neden mal varlıklarına el konmuyor? En basit evet. Bir şeyde bile hemen mal varlıklarına el konurken burada neden yapılmadı?
3: Mustafa Bey, yani en ufak şüphede ya da bir sosyal medya paylaşımında bir kişinin şirketine el konuluyor, TMSF'ye devroluyor. Artık Türkiye'nin maalesef olağanı normali haline geldi. Burada dönen para 800 milyar. Yani bugün 7 tane portföy yönetim şirketindeki 130 tane fonun değeri 800 milyar. Bu çok büyük bir para. Yani yaklaşık 16 milyar, 18 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok büyük bir para bu. O yüzden burada istese tarafsız bir yönetim mutlaka ama mutlaka buradan kimler faydalanmış, hangi bürokrat, hangi siyasetçi buradan bu kadar yüksek getirileri elde etmiş, yani elinle koymuş gibi bulur. Yeter ki istesin. Biz dün Yeni Parti ekonomi grubu olarak bir basın açıklaması yaptık. O grupta Kerim Rota da var, işte ben de varım. Çok değerli iktisatçılar var, işte Selin Sayıkböke, Güldem Atabay, Bilkun Tomayligil, Yalçın Karatepe, Serkan Özcan ve bizim bütün bu bürokrat, bu kurmaylar bir yıldan beri borsadaki ve portföy yönetim şirketlerindeki manipülasyona karşı isim isim, hisse hisse uyarıyordu. Kamuoyunda da bizim bir sürü açıklamamız var. Ben size de bir kere konuk olduğumda benzer bir şeyi söylemiştim. Bir sürü yayında bunu söyledik. Bütün bu uyarıları dikkate almayıp en sonunda bütün faturayı küçük yatırımcıya kesilmesine müsaade edenler kimler? Bunların siyasi ve bürokratik ayağı ortaya çıkmadan Türkiye'de çok şey, yani bu skandaldaki çok şey eksik kalır. Çok şey eksik kalır.
1: Yani şunun bilinmemesi mümkün mü? Bir kağıt 15 ayda 300 kat artıyor, 5 yılda 1253 kat artıyor. Ya bunun görünmemesi, ya sistem en azından bu artışları bir yerde gösteriyordur, uyarıyordur. Şimdi bankada normal bir işlem var, benim aylık bir olağan akışım var. Orada olağan dışı bir şey olduğunda uyarı gidiyor.
3: Aynen öyle. Yani siz bugün, yani 100 dolar bozdurduğunuzda ya da diyelim ki 3 gram altın aldığınızda bunun kaydı tutuluyor. Yani yurt dışına bir para transferi, diyelim ki yurt dışında okuyan bir çocuğunuz var, ona para transferi yaptığınız zaman bunun kaydı soruluyor, sebebi soruluyor. 18 milyar dolardan bahsediyoruz Mustafa Bey. Yani 18
1: ya, inanılmaz milyar. Bir rakam. Şimdi evet. Tera Holding'in patronunun açıklamasını görmüşsünüzdür. Diyor ki
3: utanç verici.
1: Yani ulusa sesleniyor. Bu, yani muhtıra gibi. Hani bu da aslında bir şeyi gösteriyor.
3: Oradaki kullanılan cümlelere bakınız. Yerli ve milli var. Sayın Cumhurbaşkanımızın
1: gayet... Sayın Cumhurbaşkanımız tam olarak okuyayım isterseniz dinleyicilerimiz de bilsin. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği milli vizyon doğrultusunda sadece finansal alanda değil ülkemizin ihtiyaç duyduğu her platformda ve her sorumluluk kademesinde yerli ve milli duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.
3: Yani birisi bana yerli

0: faktöring şirketi TÜFRAŞ'a eşitti. Ya daha çok geriye gitmeyelim. Bir ara Türkiye'de bir teknik tekstil üreten bir fabrika Apple'ın piyasa değerine eşitti. Apple'dan bahsediyoruz. Yani biz bütün bunları söylediğimiz zaman da işte oyunu bozduğumuz için de şey oluyoruz. Ne derler? Düşman ilan ediyoruz. Bakın şöyle bir şey de söyleyeyim size burada Mustafa Bey. Ben geçen sene Plan Bütçe Komisyonu'nda mecliste bunu Adalet ve Maliye Bakanımıza, yanında da o zamanki SPK Başkanı varken grafikleriyle gösterdim. Hala tutanaklar da vardır. Bunu da daha sonra sosyal medyada paylaşınca bir kısmı sosyal medya trolleri ama bir kısmı da içeride parası olanlar bizi nelerle suçladılar? İşte siz küresel sermayenin uşağısınız, siz yerli ve milli sermaye düşmanısınız. tabii. Yani ama onlar da aslında biliyorlardı. Burada da başka işin bir noktasına sizi götürmek istiyorum. Bakın burası bence daha önemli. Bugün dışarıda bir arkadaşımla yemek yerken bu Tera meselesi açıldı. Ve ben dedim ki işte sırf Tera'nın şu anda büyüklüğü, bir tane fonun büyüklüğü 500 milyar TL. Orada bize işte o anda yemeği getiren gençten bir arkadaş vardı orada çalışan. Hayır dedi, 500 bin tane hissedar var, 800 milyar lirası var dedi. Sen nereden biliyorsun dedim. Ben de paramı kaybettim. Benim bütün birikimim burada gitti dedi. Sonra tabii çok üzüldüm. Bir arkadaşla beraber o çocukla konuşmaya başladık ve aslında Türkiye'nin belki de en acı gerçeği ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar geçinemeyince, aldıkları çok temel ihtiyaçlarına yetmemeye başlayınca ve çok ciddi bir geçim sıkıntısı çekip bu geçim sıkıntısı çekmeyenlerin hayatlarını sosyal medyada görmeye başlayınca o zaman bu yatırım fonlarının o vaatlerine kanmak daha kolay oluyor. Yani aslında bir bakıma sizin bu geçinmeniz için, hayatınızı idare etmeniz için gösterdiğiniz çaba sömürülüyor. Ve size diyorlar ki bir vaatte bulunuyorlar. Gel paranı pusulaya yatır, tereye yatır, şuraya buraya yatır ve buradan kazanacağın 3 kuruşta çocuğunun harçlığını ver. Ya da işte kiranın üstünü tamamla. Ben bakın dünden beri hiç abartmıyorum Mustafa Bey. En az 5 kişinin ben şimdi kiramı nasıl ödeyeceğim, ben şimdi çocuğumun harçlığını nasıl ödeyeceğim dediğine şahit oldum. Yani burada aslında mesele şu. O yüzden de siyasetçilerin, yani vicdanlı siyasetçilerin en büyük sorumluluğudur bu. Burada o küçük yatırımcı, yani günü kurtarmak isteyen, çocuğuna harçlık vermek ya da kirayı ödemek isteyen kişinin tasarruflarını yiyip bitiren bu sisteme göz yuman siyasetçi ve bürokrat ahlaksızlar kimlerse bunlar mutlaka yargının önüne çıkmalı. Mutlaka. Eğer burada sadece göstermelik bir şekilde bu portföy yönetim şirketlerinde çalışan o işlemleri yapanlar gözaltına tutularsa ve sadece bunlar da sınırlı kalıyorsa bilin ki burada siyasetçiler ve bürokratlar işin kendilerine de geleceğini bildikleri için sınırlı bir operasyon yapıyorlar. Bu kadar büyük bir operasyon, yani 800 milyar liralık bir manipülasyon, bir bürokratın ve bir siyasetçinin gözünden onca uyarıya rağmen kaçmış olamaz. Mümkün değil.
1: Göz yumulmuş olur. Hani bu kadar net olan bir şey, bu kadar görülmüş olursa. Peki şimdi hocam son olarak şunu da konuşalım. Parayı aldı birileri götürdü.
0: Tabii.
1: Şimdi bu nereden karşılanacak? Hani burada bir kara delik var. Şimdi bu kara deliğin faturasını ben mi ödeyeceğim?
0: Ya var mı? Vergi ödeyelim. Çıkan kararlarda şimdi şöyle bir şey var. Bir evim ve katılım evim diye iki tane tasarruf finansman şirketi var. Bu tasarruf finansman şirketlerinin emlak katılıma devredilmesi, yani bir kamu bankasının iştirakine devredilmesi söz konusu. Ama biliyoruz ki bir evin ve katılım evinin arkasında artık çöp değerinde hisse senetleri var. Yani ben bir yandan tasarruf sahibini mağdur etmeyeceğim, evet. Ama öte yandan da neden bir katılım evimi bütün varlıklarıyla ve bütün yükümlülükleriyle beraber emlak katılımı alıyorum ki? Çünkü biliyoruz ki bir evin ve katılım evinin orada bir sürü çöp hisse senedi var. Yani iş gerçekten mağdur olan vatandaşı kurtarmaksa

0: Evet, buna biz yeni parti olarak zaten evet diyoruz. Ama bu iş o şirketin borsa manipülasyonu sonucunda değerine değer katması ve buradan rant sağlayanların buradan sıvışmasıysa hayır, buna hayır diyoruz. Birincisi bu. İkincisi, bugün bir başka karar alındı. Bu 7 tane portföy yönetim şirketi işleme kapatıldı. Ya ondan sonrasında da bir tasfiye yöntemi uygulanacaktır. Bu tasfiye yönetiminin yöntemi çok önemli. Yani tasfiye edilecek de orada parası kalanlar ne olacak? Bu portföy yönetim şirketinin yönetim kurulu üyelerinin masak raporları bir incelensin. Ondan sonra bunların kime ne kadar para verdikleri, yurt dışına ne kadar para kaçırdıklarına bir bakılsın. Dolayısıyla biz hani karın özelleştiği, zararın da kamulaştığı bir düzene sonuna kadar hayır demeliyiz. Direnmeliyiz. Yani siyaset üstü bir irade göstermeliyiz. Burada kimisi var? Yani bu portföy yönetim şirketinin yönetim kurulu üyeleri, sahipleri, bunların masak raporları, bunların kimlerle iletişime geçtiği, bunları istese masak anında bulur. Adalet Bakanlığı da bulur. Dolayısıyla buradaki bütün sorumluluğun vatandaşın vergileriyle karşılanmasına hepimizin sonuna kadar direnmesi lazım Mustafa Bey.
1: Peki.
0: Dün de bunu söyledik zaten. Yani burada bizler, tamam, burada bir enkaz var. Evet, bu enkazın kaldırılması lazım. Fakat bu enkazı kaldırırken gerçekten masum olan tasarruf sahibiyle bu işten rant sağlayan, milyarlarca lira parasını ya yurt dışında ya da burada tutan insanların da cezalandırılması gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hani meseleyi biraz gerçekten çok karmaşıktı. O kadar net bir şekilde hem ayrıntılarıyla hem neler yapıldığıyla hem de bundan sonra ne olacağı kısmıyla açıkladınız. Bunun için de teşekkür ederim.
0: Diyebilir miyim? Neden bu kadar rahat açıkladığıma gelince de, bir, zaten bir yıldan beri biz bunu söylüyoruz. İkincisi, Türkiye bununla ilk defa da karşılaşmıyor Mustafa Bey. Kombasan, Yimpaş, Jet Fadıl, ondan başka Çiftlik Bank'taki Tosuncuk. Yani genelde hep hikaye değişik ama sonucu hep aynı. Burada ya inanç üzerinden, ya hemşirelik bağ üzerinden, ya da sözüm ona kurumsal yönetim üzerinden küçük yatırımcı kandırılıyor. Bu küçük yatırımcı, ya ben de 3-5 para kazanayım dediğinde bütün yükümlülük ona ve vergi mükellefinin üzerine biniyor. O yüzden bunu anlatmak kolay. Çünkü Türkiye'nin ilk defa yaşadığı bir şey değil bu maalesef.
1: Üzücü. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Hoşçakalın. Profesör Doktor Ümit Özdağ'la vardı. Bu fon meselesini baştan sona ayrıntılı bir şekilde uzun uzun da anlattı. Ama uzun uzun anlatırken de her şeyi çok netleşir bir netlik de sağladık. Kim nasıl yapmış olabilir, edebilir. Mesele burada. Korkunç bir tablo var önümüzde ama bu denetlenmiş olsaydı, herkes görevini yapmış olsaydı böyle bir şey mümkün değildi. Mümkün olması değil. Zaten bir yıldır öyle bir uyarılar var ki artık hani bu adım adım adım geldi bugüne. Bugünkü sonuçlara geldik. Ya bir kağıt 15 ayda 300 kat, 5 yılda 1250 kat nasıl artabilir? Zaten normal mi bu? Devam edelim.

0: Zonguldak'ta 17 yaşındaki kız çocuğu izin almadan ailesinden AVM'ye gidiyor. Sonrası inanılmaz bir şiddete uğruyor. Dayak yiyor ve sonra da bununla yetinmiyor, yatağa zincirleniyor. Baba, anne gözaltına alınıyor. Giderken bakalım neler söylemişler.
1: Kızınızı siz mi zincirlediniz?
2: Kızını diyorum, ben zincirliyorum.
1: Kızınızı mı zincirlediniz?
3: Hayır. Ama siz rencide ediyorsunuz.
0: Kızını dövmeyen dizini döver. Aile yılı mıydı? Aile güvenliği miydi? Hani son günlerde olan biten şey. Yani baba ve annenin hani kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla gözaltına alındılar. Ama babanın söylediğine bak, kızını dövmeyen dizini döver diyor. Anne de diyor ki hayır, ama siz bizi rencide ediyorsunuz şu anda çekerek diye söylüyor. 17 yaşındaki çocuk elleri kelepçeli ve babası tarafından yatağa zincirlenmiş halde bulunuyor polis operasyonuyla. Ne diyor? Kızını dövmeyen dizini döver. Hani burası Türkiye. Devam edelim.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan hakkı saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Şimdi o hukuk devletinde milli güvenliği ve kamu düzenini koruma gerekçesiyle birçok habere erişim engeli getirildi. En son getirilene bak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşinin ortak olduğu Jansa'nın bağlı ortaklığının TOG'un yeni programında tedarikçi olarak seçilmesine ilişkin haberler milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellendi. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması için gereken bu portföy şirketlerine engellenmiyor. Bütün uyarıları açıklamalara rağmen ama bu haberler anında engelleniyor. Daha önce kim hangi haberler engellenmişti? Birkaç tanesini okuyayım. Bugün çok fazla vaktimiz kalmadı ama sonra yine bunları hatırlatırım. Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi Muhittin Palazoğlu'nun adının geçtiği haberler milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle suç ceza hakimliği tarafından engellenmişti. Mandarin Oriental otelleri hakkında çeşitli haberleri yapılmıştı. O da aynı şekilde engellenmişti. Fahrettin Altun'un oğluyla ilgili haberler yapıldığında yine aynı gerekçe gösterilmişti. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla diye. Cengiz Holding de yine aynı şekilde. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabeyş'in ölümünün şüpheli olduğu iddia edilen haberler de ve aynı zamanda X'teki gönderiler de Van mahkemeleri tarafından 2025 tarihinde erişime engellenmişti. Bak, bu Rojin Kabeyş meselesi önemli. İleride şimdi Rojin Kabeyş'in ölümüne ilişkin soruşturma derinleştirilirse ne olacak şimdi? Orada bu haberleri kimlerin engellediği de buraya dahil edilecek mi? Ya çünkü onu 100. Yıl Üniversitesi istemişti. O yüzden engellenmişti. İstanbul Boğazı'ndaki bazı otel ve restoranların kaçak bölümleri yıkıldı diye haberler vardı. Onlar da engellenmişti. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması için. Milletvekili Necmettin Erkan'ın sınavsız diploma aldığına dair haberler var. Onlar da engellenmiş. Niye? O da milli güvenliği bozabiliyormuş. Ya burası hukuk devleti. Komedyen Deniz Taş 76. günü tamamladı. Gazeteci Selahattin Günday 4. günde. Gazeteci Lale Ozan Arslan 13. günde. Gazeteci Tuğba Tekerek 3. günde, gazeteci Merdan Yanardağ 327 günü tamamladı. Çiğdem Mater 1610, Selçuk Kozağaçlı 3221, Selahattin Demirtaş 3607, Tayfun Kahraman 1610, Aykut Erdoğdu 469, Ramazan Gülten 506, Osman Kavala 3240, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi 2 kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1610 gündür hapiste. Biz devam edelim yolculuğumuza.
10: Harbiden. Ne olduk hocam böyle ya? Elimize yanlış sesimiz kesildi ya.
0: Son günlerde operasyonlar var, gözaltı kararları var, tutuklamalar var. Ama hepsini bunlara baktığında hani tam anlamıyla ne oluyor kısmının, ne oluyor sorusunun karşılığı aslında kimsede yok. Mesela şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında emekli albay Hasan Atilla Uğur, emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören, dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan için gözaltı kararı verildi. Bu gözaltılarla birlikte soruşturma başka nereye devrilecek? Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki gerçekten bütün esrar perdesi aralanacak mı? Göreceğiz. Yine hani bir tahteverelli diye bir kavramdan söz etmiştim ya. Tahteverelli stratejisi uygulanıyor. Yani bir taraftan da hani bu olurken Bülent Arınç için de bir gelişme var. 27 yıllık TRT çalışanı Mustafa Aşçı kurumda FETÖ yapılanması, yani Fethullah Gülen tarikatı, personel alımları, dış yapımlar, ihaleler ve kamu zararına ilişkin iddiaların araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede o dönem TRT'den sorumlu eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç da şüpheli olarak gösterildi. Tahteverelli hareket etmeye başladı. Siz öyle görün. Tahteverelli'nin bir ucunda o, bir ucunda bu. Bakalım Tahteverelli'de başka kimler inecek, kimler çıkacak. Onu da göreceğiz. Devam edelim Kemal.
11: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azra bir Kürt. Azra bir Kürt daha. Azra bir Kürt.
0: Şimdi Tahteverelli demişken Tahteverelli devam ediyor salınmaya. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum dedi ki Abdullah Öcalan silahsızlanma alt komisyonunda görev alacak. Şimdi bir uzun bir süredir böyle bir şey söyleniyor ya, bir statü bir şey verin diye. İşte dilin altındaki bakla çıkmaya başladı. Abdullah Öcalan'a silahsızlanma alt komisyonunda görev alacak diye söylüyor diyor. Uçum şunun devam ediyor. Diyor ki Öcalan ve yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor. Öcalan'a verilecek görev farklı şekilde değerlendirilmemeli. İmralı'daki konut cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildi. Bu Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan. Buradan serbest bırakıldığı gibi bir sonuç çıkarılamaz. Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır deniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu. Bu Abdullah Öcalan'ın konutu için ne diyorsunuz diye. O da dedi ki biz birilerinin eve çıkmasını konuşmak yerine Demirtaş'ın evine kavuşmasını konuşmak isteriz dedi. Devam edelim.
12: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Tahteverelli çalışıyor, bir iniyor, bir çıkıyor. Şimdi bu tahteveraldi meselesinde bazı operasyonlar, bazı soruşturmalar da hakikaten bu döneme kadar, bu saate kadar kamuoyunun vicdanını kanatan, işte Gülistan Doku onlardan bir tanesi. Neler çıktı ortaya, neler. Hani daha bekliyor Rojin Kabayiş, baba çırpınıyor. Daha başka Rabia Naz, o da aynı, bekliyor. E Murat Oğraş yıllardır anlatıyor. Ya benim oğlumu otelde öldürdüler. Bunu yapanlar da elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Kendisi tek tek kanıt topladığı, bütün o neler yaşandıysa Burak Oğraş'ın ölümünde ne varsa, hani hepsini kendi başına oğlunun yasını tutamadan bunların peşine düştü. Burak Oğraş 2011 yılında 16 yaşında staj yaptığı otelde pansiyonun içinde bulunan ve su olmayan havuzda ölü bulunmuştu. Otopside de denmişti ki Oğraş yüksekten düştü. Ama baba Murat Oğraş bunun peşini bırakmadı. O günden bugüne tek başına çabalamaya devam ediyor. Dün de Adalet Bakanlığı'ndaydı. Adalet Bakanlığı'nda bir birim oluşturuldu. Faili meçhul cinayetler birimi. Hani işte Gülistan Doku meselesi orada, Muhsin Yazıcıoğlu meselesi orada, işte Kaşif Kozinoğlu. Hani say say bitmiyor çünkü bagajda çok fazla böyle olaylar var. İşte bunun için oraya gitti Burak Oğraş'ın ölümü için. Baba Murat Oğraş bildiklerini, her şeyini orada anlattı. Orada da bir dosyanın incelendiği bilgisini aldı. İşte bu zamana kadar şu inceleme kısmı bir başlatılmış olsaydı çok şey ortaya çıkacaktı. Ama o kısım hep eksik kaldı. Şimdi bunun bir sinyali var. Bakalım tahtevaraldi nasıl çalışacak ve Burak Oğraş'ın ölümüne ilişkin neler yapılacak, onu da göreceğiz. Devam edelim.
13: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Kadir İnanır, Türk sinemasının bir başka büyük oyuncusuydu. Hayatını kaybetti. Şimdi bu ünlü isimlerin, ev isimlerin, bilinen isimlerin ölümünden sonra hep aynı şey oluyor. Bir miras kavgası. Şimdi burada da bugün Kadir İnanır'ın mirasının açıklanacağı bekleniyordu. Ancak bazı mirasçılara tebligat ulaşmamış. O yüzden 17 Aralık'a ertelenmiş ama orada mahkemenin önünde böyle bir sürü insan vardı. Bekliyorlar şeyi, miraslansın diye. Onların içerisinde olanlardan birisi de Levent İnanır'dı, yeğeni Kadir İnanır'ın. O konuşmuş, bir dinleyelim.
14: Türkiye'nin hukuku var, Allah'ın da adaleti var yani. Sevgili kadınlarımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz. Sevgili dayımın 68 yaşında yeğeni var burada. Abimin sigara içebilmez Kadir dayım. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur yani?
0: Ya bana... Ben doğru bulmuyorum ya bunu. Çok net açık söyleyeyim. Yani birisi ölmeden önce bir vasiyet yazıyorsa, bir tercihte bulunuyorsa, geride kalan ne oluyor ya? Hemen o paranın, o malın, mülkün peşine koşma. Orada hani işte hukuk araya girecek, bir sürü şey olacak. Ya bu yaşarken aynı şeyleri söyleseydiniz ya. Mesela yaşadığı zaman bütün bunları söylemiş olsaydı ne olacaktı? Söyleyebildi mi? Söyleyemedi. Niye? Hani o zaman o mirastan mahrum olurum. Ya da başka kaygılarla, ya da korkudan, ya da başka bir şeyden. Yani tek başına adam kazanmış, etmiş, istediğine bırakır, istediğine verir, dağıtır. İstediği kuruma verir. Ne? Yani o kazançta ne hakkınız var da bunu bu kadar çok sahipleniyorsunuz? Ya bu miras meselesinde ben çok şeyim ya. Miras nedir ya? Çalış kazan, kendin elde et ya. Ne ki bu? Ondan sonra 30 bin tane başka o almak için iftiralar, haller yaptırılıyor tanıdıklara, etki gücü, avukatlar, bilmem neler. Yani o insanın yarattığı her şeyi yok ediliyor neredeyse. Niye? Sırf ona ulaşmak için. Yani bak, bu çok daha konuşulacak. Üstüne de konuşuruz yine. Devam edelim.

0: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı? Hatırladın mı? Bir enflasyon var. Dün Mehmet Şimşek söylüyordu ya, savaş olmasa 22-22 olurdu, 20'lerde olurdu diye. Sanki o çok düşükmüş gibi. Ama öyle bir halde ki 20'ler gerçekten düşükmüş gibi geliyor. Ama bu enflasyon meselesi sadece ekonomik mesele değil ki işte. Yani bu fonlarda, bu portföy yönetimlerinde de o var. Ya öldürüyor insanların kendi alın teri kavramını, öldürüyor. Çalışarak bir şey elde etmeyi öldürüyor. Aslında sosyal anlamda çok şeyi öldürüyor. Bakın şimdi yıllar öncesine götüreceğim sizi. Süleyman Demirel. Bu ülkenin önemli bir siyasetçilerinden bir tanesiydi. Başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Ya enflasyonla ilgili neler söylemiş dinleyelim.
3: Doğrudur. Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Türkiye'de halk nasıl feryat etmesin ki? Enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletler içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece bir pahalılık olayı da değildir. O ahlakı bozar. Borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için ki Batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Tek kollu canavar derler. Batı enflasyondan fevkalade çekinir. Hatta bir zamanlar Batı'da %5'i geçen enflasyon savaştan daha önemliydi. Nitekim bugün baktığınız zaman serbest piyasa ekonomisini uygulayan ülkelerde enflasyon %5'in hemen hemen çoğunda %5'in altındadır. İsviçre gibi bir ülkede de %1'dir. Demek ki enflasyon bir ülkenin kaderi değildir.
1: Kaderi değildir. Hani toplumun özel halk düşmanıdır. Yani bu kadar net nasıl anlatılır? Bugün de bitirdik. Mehmet Uçum'un seçimlere ilişkin bir tarihi var. İlk defa Cumhurbaşkanlığı resmi kaynaklarından bir seçim tarihi söyleniyor. 16 Nisan 2028 yılında yapılacağını öngörüyorum dedi. Bunun nasıl yapılacak? Çünkü yine de bir erken seçim kararı alınması lazım. Mecliste 360 milletvekilinin oyu yetmiyor sayıp onları yarın biraz konuşuruz. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte Hakikat Yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Tom Weiss sizde.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Borsa soruşturması büyük. Yeni infaz düzenlemesi geliyor. Futbolun devleri Türkiye'de sahne alacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Borsa soruşturması büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası soruşturmasında Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. 3 isim gözaltına alındı. Aralarında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Katılım Evim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sosyal medyada spekülatif paylaşımlar içinde harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada sermaye araçları ile ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı. Yeni infaz düzenlemesi geliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, cezaevlerindeki hükümlü sayısının 440 bini geçtiğini belirterek genel af niteliğinde olmayan yeni bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Genel bir düzenleme yapılsa bile bir takım istisnaların olabileceğini belirten Uçum, özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleri konusundaki hassasiyetlerin devam ettiğini söyledi. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin Arayeti'nin görevi sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyaret gerçekleştirdi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Malik'le bir araya gelen Kalın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. ABD Kongresi'nin yeni yaptırım paketine Rusya'dan tepki geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, yasa tasarısını dosya olmayan bir adım olarak nitelendirdi. Peskov, bu belgenin seyrini yakından takip ediyoruz. Bir takım ek yaptırımların devreye alınması, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm bulma çabalarını şüphesiz güçleştirecek, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların noterlik hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde 199 yeni noterlik kurulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, bu adımla hizmet ağının daha da güçlendirildiğini belirtti. Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde beyin sistemi için hazırlıklar başladı. Rusatom Otomasyon Sistemleri AŞ tarafından üretilen sistem yüksek güvenilirlik standartlarıyla dikkat çekiyor. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butçik, birinci güç ünitesine ait kontrol sisteminin nükleer sektörün en sıkı standartlarına uygun, karmaşık ve modern bir teknolojik altyapı olduğunu belirtti. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınıyor. 2800 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki beton pist, havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Böylece ise 6'ya yükselecek, iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış süreleri azalacak. Spor. Futbolun devleri Türkiye'de sahne alacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. Trabzonspor Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. 19 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de oynanacak derbiyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak zorlu karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: İBB Meclisi'nde belediye tarafından işletilecek İstinye Çubuklu arabalı vapur hattı için belirlenen yeni ücret tarifesi kabul edildi. Otomobil için 220, motosiklet için 100 lira ücret alınacak. İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki ürünlerine zam yapıldı. İstanbul Şehir Belediye Meclisi'nde belediyenin işlettiği düğün ve davet salonlarındaki ürünlerin fiyatlarına %2 ile %31 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verildi. Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,95 değer kazanarak 13.509 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 55 lira 99 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.839, çeyrek altın 11.156, tam altın 44.463, at altını ise 45.233 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %65'lerde seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Okulu vuran füze firmasıyla ödül gibi anlaşma yapıldı, hisseleri fırladı. New York Times bunu haber yapmış. ABD hassas vuruş füzesini ilk kullanımda İran'da bir okulu vurdu, 21 kişiyi öldürdü.
3: Öğrenciyi öldürdü.
2: Kısa adı PRSF. Bu füzeyle vuruş yapıldıktan sonra, yani 21 tane çocuk öldürüldükten sonra... Füzenin aslında hedef anlamında çok başarılı olduğu, tırnak içinde söylüyorum, başarılı olduğu görülüyor. Ve bu füzeyi bu arada kim üretiyor? Lockheed Martin, bu F-16'ları üreten firma. Normalde yılda 400 tane alınması planlanırken bir anda 1600'e çıkarılıyor bu. Yani %400'lük bir artış. Haliyle böyle olunca ne oluyor? Firmanın hisseleri de zirve yapıyor. Yani Amerika bu füzeyi kullanarak İran'da okul vurduğu, öğrenci öldürdüğü için kazancına kazanç katıyor.
3: Kazancına kazanç katıyor.
2: İşte tam kandan beslenmek budur.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İndirimli satış reklamlarında yeni kurallar yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle indirim öncesindeki fiyatın belirlenmesinden şartlı kampanyalara kadar birçok konuda yeni kurallar getirildi. Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise indirimlerde esas alınan referans fiyat süresinin 30 günden 10 güne düşürülmesi oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Gül, yeni düzenlemenin tüketiciye etkilerini, fiyat manipülasyonu risklerini ve yanıltıcı indirimlere karşı başvuru yollarını Radyo Sputnik'e anlattı. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi. Düzenleme yalnızca indirimli satışlarla sınırlı kalmadı. Yapay zekalı oluşturulan reklamlar, sosyal medya tanıtımları, hedefli reklamcılık ve tüketici değerlendirmeleri için de yeni kurallar getirildi. İndirimli satışlarda ise işletmeler artık üzeri çizilen eski fiyatı istedikleri gibi belirleyemeyecek. Kampanya başlamadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat indirim öncesi fiyat olarak gösterilecek. Belirli bir alışveriş tutarına veya koşula bağlı kampanyalarda indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerle hizmetlerde ise indirimli fiyattan hemen önceki fiyat dikkate alınacak. Ticaret Bakanlığı düzenleme ile fiyatı önce yükseltip ardından büyük indirim yapılmış izlenimi veren uygulamaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak referans fiyat süresinin 30 günden 10 güne düşürülmesi tüketicinin korunması açısından soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü yeni düzenlemeyi ve indirim dönemlerinde dikkat edilmesi gerekenleri Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
2: Sahte reklamlar ya da sahte indirimler tüketicinin en çok mağdur olduğu konulardan birisi. Bu konuda yasal mevzuatımız 1 Ağustos 2026 tarihindeki yeni düzenleme ile indirim başlangıcından önceki son 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınması gerekiyor. Bundan önceki yani bu tarihten önceki 2022 yılında yapılan düzenlemede bu süre 30 gündü. 1 Ağustos itibariyle 30 günlük süre 10 güne düşürüldü. Yani bir ürünün gerçekten indirimli olup olmadığını anlayabilmek açısından son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat mı esas alınıyor? Bunun araştırılması gerekiyor. Burada tabii ki şöyle de bir durum söz konusu. Her indirim acaba gerçekten indirim mi veya söylendiği kadar bir indirim var mı? Şimdi tüketicilerimiz bakıyorlar işte %30 indirim deniliyor. İşte fiyatın üzeri çizilmiş eski fiyat yazılıyor ve onun üzerinden indirim yapılıyor. Şimdi tabii ki tüketici şu mantıkla hareket etmemeli. Yani burada işte %30, %40 indirim var, o zaman bu fırsatı kaçırmayın. Hayır, şimdi burada şunu dikkate alması lazım tüketici. Ürünün bilgilerini almalı, tamam, bunu bir yere not etmeli. Ancak aynı ürünün başka mağazalarda, başka firmalardaki satış fiyatının da ne olduğunu tespit etmesinde, araştırmasında fayda var. Biz buna piyasa araştırması diyebiliriz. Çünkü her ne kadar firma ben üründe indirim yaptım dese de aynı ürünü başka bir işletmede çok daha uygun rakamlarla bulma imkanına sahibiz. Dolayısıyla tüketicimiz evet indirim var mı buna bakmalı ama piyasa araştırmasını da mutlaka yapmalı.
1: Yeni düzenleme ile birlikte geçmişte uygulanan düşük fiyatların referans süresinin dışında kalması ihtimali de gündeme geldi. Güllü, 30 günlük sürenin tüketici açısından daha avantajlı olduğunu belirterek fiyatların kayıt altına alınabileceği bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.
2: Burada tüketicilerimizin lehine mi aleyhine mi olduğu konusunda şöyle bir mantık yürütebiliriz. Süre daraltıldı. Yani Ticaret Bakanlığımız açıklamalarında her ne kadar işte güncel rakamların esas alınması açısından sürenin daraltıldığını yani kısaltıldığını söylese de burada 30 günlük süre aslında tüketici için çok daha avantajlı. Çünkü 30 günlük sürede yapılan en düşük fiyatla sonra yapılan en düşük fiyat farklı olabilir. Kaldı ki burada firma indirime gidecek olduğu zaman manipülatif bir hareketle önce fiyatlarını yükseltebilir. Örneğin 15 gün önceki fiyatı arttırıp son 10 gün içerisindeki fiyatı düşürebilir. Dolayısıyla yani o 15-10 günden önceki belki çok daha düşük rakamlı fiyattan yüksek bir rakam üzerinden indirim yapma durumu söz konusu olabilir. O yüzden sürenin daraltılması genel anlamda baktığımızda tüketicinin lehine gibi gözükmüyor. Aleyhine gibi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ancak şunu da unutmamak lazım. Bu indirimi tüketicinin tespit etme ihtimali var mı? Yani 10 gün önceki en düşük fiyatın ya da işte bir önceki mevzuata göre 30 günlük en düşük fiyatın nasıl olduğunu nereden anlayacağız tüketici? Bunun için de bu indirimlerde mutlaka indirimlerin kayıt altına alınması, yani veri dediğimiz veri kayıtlarının yapılması, tabiri caizse kare kod uygulamasının yapılması lazım. Yani bir ihtilaf olduğunda veya bir şikayet da gerçekten indirim yapılıp yapılmadığını tüketicinin görme bilme şansı yok. Ama böyle bir zorunluluk getirilirse ve ihbar ve şikayet üzerine yetkililer denetim yaptığında o verilere baktığında gerçekten indirim var mı, kurallara uyulmuş mu, mevzuata uygun işlem yapılmış mı bunları anlayabilir. Dolayısıyla biz burada bu indirim olayının ve bilgilerinin işletmenin insafına değil ya da inisiyatifine değil tamamen kayıt altına alınabilecek bir sistemin mutlaka getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
1: Ticaret Bakanlığı yanıltıcı indirim reklamlarına yönelik denetimlerini mağazaların yanı sıra dijital platformlarda da sürdürüyor. İndirim oranının gerçeği yansıtmaması, kampanya tarihlerinin belirtilmemesi veya stok bilgilerinin doğru sunulmaması gibi uygulamalar yaptırıma konu olabiliyor. İbrahim Güllü, şikayet sürecinde reklamların ekran görüntülerinin, fiyat bilgilerinin ve alışveriş belgelerinin saklanmasının önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sonlandırdı.
2: Gerçekten indirim olup olmadığını anlamak açısından reklamın ekran görüntülerini alalım, indirim öncesi ve sonrası fiyatları kaydedelim, kampanya tarihi ve şartlarını tespit edelim ve mutlaka almış olduğumuz ürünün faturasını, fişini, belgesini bunları kaydedelim. Sonra eğer burada bir aldatıcı reklam veya indirim durumu söz konusuysa o zaman Ticaret Bakanlığımızın bünyesindeki reklam kuruluna ücret uygulaması üzerinden ihbar ve şikayette bulunabiliriz. Burada şu hakkımız da var. Bakın size firma, işletme der ki ben bu üründe %30 indirim yaptım. Örnekleme yaparak gidersek akılda kalması açısından daha sağlıklı olur. Örneğin bir ürün indirim öncesi 1000 liraydı. En düşük fiyat 1000 lira. Ben buna %30 indirim yaparak 700 liraya satıyorum diyorsa, %30 indirim yapıyorum diyorsa ama indirimden önceki en düşük fiyat örneğin 1000 lira değil de 800 lira olduğunu düşünelim ve bu 800 lira esas alındığında %30 indirimden 240 lira indirim yapılması gerekir. Dolayısıyla da burada satış fiyatının 560 lira olması gerekir. Yanlış hesaplamadıysam. Dolayısıyla biz 700 lira aldığımız ürüne aslında 560 lira ödememiz gerekiyor. Aradaki 140 lirayı biz tüketici hakem heyetine başvurarak ben burada kandırıldım diyerek o fazla ödediğimiz miktarı da tüketici hakem heyetinden geri talep edebiliriz ticari faiziyle birlikte.
1: Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle indirim reklamlarında son 10 günün en düşük fiyatı esas alınırken şartlı kampanyalarda denetim kapsamına alındı. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü yeni düzenlemenin tüketici fiyat manipülasyonu risklerini ve sahte indirimlerle karşılaşan tüketicilerin başvuru yollarını Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, soruşturmanın detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınına şu sözlerle anlattı.
2: Bu operasyonu şaşırdınız mı?
3: Şaşırmadım açıkçası. 2010 yılında biz bir hal yasasını çıkardık. Dedik ki yani hükümet

0: dedi ki bu hal yasası çıktığında yaş sebze meyve fiyatı en az %25 ucuzlayacak dedi. Yasa 2012'de yürürlüğe girdi. O %25'lik indirimi biz bir türlü göremedik. 2014 yılına geldik. Gıda fiyatları yine çok gündemde. Bir gıda komitesi kuruldu ki bu komiteyle fiyatları düşüreceğiz denildi. O da olmadı. Yine biliyorsunuz Tanzim satış çadırları bir ara kuruldu daha ucuza satılsın diye. Tarım kredi kooperatiflerinin market sayısı arttırıldı ama hiçbirinin bu istenen fiyat düşüşünü sağlayamadığını görüyoruz. Dolayısıyla operasyon yapmakla, depo basmakla, yani bu tür şeylerle bu fiyatın düşmediği çok net görüyor. Çünkü sorun orada değil. Yani biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç. Yani sizin uyguladığınız tarım politikasının, dış ticaret politikasının, destekleme politikasının hepsinin sonucu bir etiket olarak karşımıza çıkıyor.
1: Mandalinayı 12 liraya almış, 31 lira göstermiş ama bu 31 lira demek marketlerde 60 lira, 70 lira, 50 lira, 80 lira gibi daha fahiş bir fiyata geliyor. Ama burada çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyattan baktığımızda aradaki uçurum çok net bir şekilde görünüyor ama bu şekilde sistemin nasıl işleye ilişkin bir denetim şu ana kadar ben görmemiştim.
0: Yani çiftçi zaten ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diye söylüyor. Tüketici de ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu zaten kesin. Yani çiftçinin o maliyet problemini bizim çözmemiz lazım. O zaman çiftçi para kazanacak, kaça sattığını bilecek, kayıt sistemi var burada. Ya çiftçi kayıt sisteminde çiftçi hangi tarlaya, hangi bahçeye ne ekeceğini zaten bildiriyor. Ama bu sadece operasyonla, sadece depo basmakla, sadece ihracatı yasaklamakla bu işlerin olmayacağını, bütüncül bir politikaya ihtiyaç olduğunu, üreticiden başlayarak son tüketiciye kadar olan zincirin doğru yönetilmesi, halkın yararına kullanılması önemli burada.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı firmalara yapılan operasyonun detaylarını anlattı. Operasyon yapmakla, depo basmakla bu fiyatın düşmediği çok net görüldü diyen Yıldırım, çünkü sorun orada değil, biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç ifadesini kullandı. Operasyona şaşırmadım diyen Ali Ekber Yıldırım, çiftçi ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diyor. Tüketici ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu kesin diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: motorize.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola virüsüne karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla tamamladığını açıkladı. Rus basında konuşan Logunov, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 48. Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yürütülen çalışmalar kapsamında aşının birinci klinik araştırmalarına ilişkin bilgi verdi. Aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanabilmesi için güncel virüs suçlarıyla test yapılması gerektiğini belirten Logunov, bu örneklerin Dünya Sağlık Örgütü üzerinden temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu ifade etti. Aşının başlangıçta Sudan ve Bundibugyo dahil olmak üzere Ebola virüsünün çeşitli türlerine karşı koruma sağlaması amacıyla geliştirildiği belirtildi. Çok bileşenli bir aşının üretiminin daha pahalı ve karmaşık olması nedeniyle formülün sadeleştirildiği aktarıldı. Aşıdaki tüm bileşenlerin güvenirliliğinin daha önce kanıtlandığı ve klinik testlerden geçtiği belirtilirken, geliştiricilerin içeriği yalnızca Bundibugyo suşuna karşı etkili olacak şekilde tek bir bileşene düşürmeye karar verdiği kaydedildi. Bu değişiklikle birlikte güncel patojen üzerindeki testlerin daha basitleştirilmiş bir prosedürle tamamlanmasının hedefi vurgulandı. Gamaleya Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola'ya karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla geçtiğini açıkladı. Logunov, aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanması için güncel virüs suçlarına ihtiyaç duyulduğunu ancak Dünya Sağlık Örgütü üzerinden örneklerin temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin beslenmesi yeniden gündeme gelirken, okul kantinleri için 3 bakanlığın işbirliğiyle kapsamlı önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamında kantinlerde asitli içecekler, cipsler, patates gibi yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdaların satışı tamamen kaldırıldı. Yapılan düzenleme peynir kullanımını da kapsayacak şekilde genişletildi. Tostlarda halk arasında krem peynir olarak bilinen eritme peynirlerin kullanımı engellendi ve tost başına en az 20 gram peynir bulunması zorunlu kılındı. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu bazı ürünlerde revize yapıldığını ifade ederek çok şekerli ürünlere yasak geldiğini ve ambalajlı ürünlerin ise 200 kaloriyi geçmemesi gerektiğini dile getirdi. Belirlenen yeni fiyat listesinde simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner ise 145 lira olarak yer aldı. İçecek ve diğer yiyecek kalemlerinde yarım litrelik su 15 lira, çay 25 lira, soğuk sandviçler 100 ila 125 lira arası, hamburger 160 lira, ekmek arası köfte ile et dürüm ise 180 lira seviyesinde satışa sunuldu. Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde satılan ürünlerle ilgili alınan bazı önlemler uygulamaya kondu. Önlemler kapsamında asitli içecekler, cipsler, kızartmalar, şekerlemeler ve eritme peynirleri satışı yasaklanırken ambalajlı ürünlere 200 kalori sınırı ve tostlara en az 20 gram peynir şartı getirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Tıklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayat bazen bir seçim yaparsınız ve sonrasında ders niteliğinde olaylar zinciri başlar. Tıpkı yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminde olduğu gibi. Bir beladan kurtulmaya çalışırken bir dertle yüzleşmek. Bu deyim yalnızca bir doğa olayına değil, hayatın cilvesine gönderme yapıyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminin kökeni Anadolu'nun tarıma dayalı geçmişine uzanıyor. Orta Anadolu'dan İç Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Trakya'ya kadar uzanan topraklarda yaşayan köylü için yağmur genelde bereket, doluysa felaket anlamına gelirdi. Çünkü yağmur toprağı doyurur, ekinlerin can suyudur. Ancak dolu bir mevsimlik emeği dakikalar içinde yok edebilen yıkıcı bir güçtür. Eskiden köylüler gökyüzü karardığında yağmurdan kaçmak için ağaç altına ya da samanlık gibi geçici sığınaklara çekilirlerdi. Ancak çoğu zaman bu kaçış doluya yakalanmayla sonuçlanırdı. İşte bu somut doğa olayları halk arasında yağmurdan kaçarken doluya tutulmak biçiminde dilimize kazındı. Bir halk anlatısı şöyle der. Bir köylü tarlada çalışırken aniden bastıran yağmurdan kaçmak için küçük bir ağaç altına sığınır. Tam o sırada bir başka köylü uyarır. Orada durma, yıldırım düşer. Köylü panikle koşar, açık alana çıkar. Gökyüzü kararır ve birdenbire bardaktan boşanırcasına dolu başlar. Ne ağacın altında ne açıkta. O an anlar. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşum. Bu deyim zamanla somut olayların ötesine geçerek soyut hayat deneyimleriyle uyarlanıyor. Tanzimat sonrası edebiyatta özellikle Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin ve Mahmut Makal köy hayatını işleyen yazarlarda deyime sıkça rastlanıyor. Toplumsal eleştirilerin yer aldığı köşe yazılarında, siyasi yorumlarda hatta günlük sohbetlerde bile bu deyim kaderin çarpıcı cilvelerini anlatmak için kullanılıyor. Bugün yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminin ardında yatan kültürel ve tarihsel katmanları birlikte göz attık. Hayatın sürprizlerine karşı uyanık kalmak dileğiyle. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yeni parti adının mevcut Yenilik Partisi ile seçmen açısından karışıklık oluşturacak kadar benzer olup olmadığı tartışması sürüyor. Yargıtay Başsavcılığı yeni partinin isim değişikliği yapmasını isterken yeni parti ise mevcut ismini koruyacağını belirtiyor. Uyuşmazlığın çözülememesi halinde konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz şunları söyledi.
2: Ya bu yeni parti kurulurken sizde hiç bir temas kuruldu mu?
3: Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler tek kelimeyle ayıp ediyorlar. Benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor. O kadar kötüler ki, o kadar iğrenç ruhlular ki, o kadar kararlar ki.
2: Kimler?
3: Yani bunu söyleyenler kimse, bu troller. Bunlar bence gazetecilik, şeycilik yapmıyorlar, tetikçilik yapıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Ben tanınan bir insanım, partim de tanınıyor, yeterli olan bir parti. Ancak kör cahiller ve aptallar bilmeyebilir, yoksa normal insanlar bilir. Ama bunu aşağılamak için, aşağı çekmek için kullanıyorlar, ben de onları kınıyorum. Parti kurulduğunda da ben arkadaşlarımıza bir uyarıda bulundum. Yapmayın dedim, bu iş, bu bizim ismimiz. Ya biz zaten projelerimize alınıyor. Bari ismimizi şey yapmayın diye böyle bir yumuşak sistemde bulundum. Ama arkadaşlarımız o dönemde sanırım dikkat etmek istemediler.
2: Yani sizin şikayetiniz üzerine bu oldu deniyor.
3: İşte siz... O da yalan. O da o kadar yalancılar ki, yani inanılmaz yalancılar. Yani böyle...
2: Bu resen olmuş bir şey mi?
3: Ya bu şöyle, yani bunu affedersiniz, ilkokul mezunu bir adam anlar. 2024 yılında yine birisi, bir hanımefendi yeni parti kurmak istiyor. Adı Yeni. İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Partiyi tescil ettiriyor. Evraklar Yargıtay'a gidince Yargıtay diyor ki, ya yenilikçisi var, isim çağrıştırıyor. Yeni parti ismine biz izin veremeyiz diyor. Reddediyor. Benim haberim bile yok bundan. Herhangi bir dilekçe de göndermemişim.
2: Şimdi daha önce reddedilmiş bir yeni parti mi var?
3: Evet, aynen. Sen görüşme, kestirat falan bilmem niçin şey yapıyorsun. Bu arkadaşlar, ben onları da kırmadan, ya bu bizim kendi işimiz diyorum. Onları da kırmadan gönderiyorum.
2: Var olan durumda şu anda iki siyasi parti, yani Yeni Parti ve Yenilik Partisi bir müzakere yürütüyor önümüzdeki döneme ilişkin. Anladın mı?
3: Görüşme,
2: yani, ya da bir görüşme halinde, bir görüşme, temas halinde.
3: Müzakere hani böyle den ziyade görüşmeler oldu ve bizim en son önerimizden sonra...
2: Bu isim olmasaydı da bu görüşmeler olacak mıydı?
3: Yani karşı tarafın getirdiği konulara baktığımız anda genel bir işbirliği istiyorlar. Yani partilerle ilgili bir işbirliği istiyor. Şimdi bunun...
2: Siz bu işbirliğine yakınsınız anladığım kadarıyla.
3: Ben zaten toplumsal muhalefetin birleştirilmesi konusunda Türkiye'de belki de tek bu konunun peşine düşen ve bunun için Erdoğan yönetimine karşı, rejimine karşı toplumsal muhalefetin birleşmesi gerektiğini savunan tek kişiyim. Az zarar görerek değil, hep daha fazla kar ederek çıkalım dedim. Yeterlilik konusunu 15 günde çözelim. Toplumsal muhalefeti birleştirelim ve öyle bir güç çıkaralım ki toplum desin ki, ya işte bak, bu adamlar bizim için uğraşıyor ya, bizim için evet bir ışık doğdu ya. Ya bunlar ne kadar kötüler, ismi tartışıyorlar, yok yeterliliği tartışıyorlar. Erdoğan almış, at almış, Üsküdar'ı geçiyor. Şunların haline bak ya, neler tartışıyorlar demesinler bize.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeni parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışmasını, iki parti arasındaki görüşmeleri ve toplumsal muhalefetin birleştirilmesine ilişkin çağrısını değerlendirdi. Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler tek kelimeyle ayıp ediyorlar diyen Yılmaz, benim herkes adımı da yok, sanımı da biliyor, partimi de biliyor ifadesini kullandı. İki partinin görüşmesinin sürdüğünü söyleyen Öztürk Yılmaz, şu anda Yeni Parti ve Yenilik Partisi bir müzakere, bir görüşme ve temas halinde diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Özel röportaj.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelinde yıllık yeni kanser vakalarının 2050 yılına kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Amerikan Kanser Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından hazırlanan araştırmaya göre 2024 yılında yaklaşık 21 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu ve 9,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Araştırmacılar kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebileceğini belirtti. Araştırma 186 ülkede 34 kanser türüne ilişkin verilerin yer aldığı tahminlere dayanıyor. Hesaplamalara göre dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden biri yaşamının bir döneminde kansere yakalanacak. Kanser nedeniyle hayatını kaybetme riski ise erkeklerde yaklaşık 9'da 1, kadınlarda 13'te 1 olarak tahmin ediliyor. Akciğer kanseri dünya genelinde hem yeni kanser vakalarında hem de kanser kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer aldı. 2024 yılında yaklaşık 2,6 milyon yeni akciğer kanseri vakası kaydedilirken hastalık 1,9 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Tütün kullanımı akciğer kanserinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türü ise meme kanseri oldu. Dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon yeni meme kanseri vakası ve 694 bin ölüm kaydedildi. Kolon kanser, 2 milyondan fazla yeni vaka ve 918 bin ölümle dünyada en sık teşhis edilen 3. kanser olurken, kanser kaynaklı ölümlerde 2. sırada yer aldı. Karaciğer kanseri 732 bin, mide kanseri 642 bin, pankreas kanseri ise 491 kişinin ölümüne yol açtı. Araştırmada kanserden hayata kalma konusunda bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunduğu da ortaya konuldu. Batı Afrika'da meme kanseri Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha az görülüyor. Buna rağmen Batı Afrika'daki kadınların meme kanserinden hayatını kaybetme ihtimali 2 kat daha yüksek. Bu farkın teşhis ve tedaviye erişimindeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kanser kaynaklı ölümlerin önemli bir bölümünün önlenebilir olabileceği oldu. Araştırmacılara göre kanser ölümlerinin yaklaşık yarısı değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir. Erken teşhis ve zamanında tedaviyle de ölümlerin önemli bir bölümünün önüne geçebileceği belirtildi. Araştırmacılar, tütün kullanımının bırakılması, kanserle bağlantılı enfeksiyonlardan korunma, alkol kaçınma, sağlıklı kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasını kanserden korumada öne çıkan faktörler arasında gösterdi. Çalışmada ayrıca rahim ağzı kanserinin HPV aşısı ve tarama imkanlarına rağmen çoğu sahraaltı Afrika'da olmak üzere 26 ülkede kadınlarda kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtildi. Yeni bir küresel araştırmaya göre yıllık kanser vakalarının 2050'ye kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmacılar, kanser ölümlerinin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla önlenebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar bu eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulamanın sürdürülmesini istiyor. Ancak telefonların öğrencilerin günlük hayatının önemli bir parçası haline gelmesi, uygulamanın ne kadar sürdürülebilir

0: oldu ve çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin soruları beraberinde getiriyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak telefon kısıtlamasını ve okullarda çözüm bekleyen diğer sorunları değerlendirdi. Bakanlığın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde öğrencilerin sınıfta telefon bulundurmamasının yanı sıra öğretmenlerin de ders sırasında telefon kullanmaması öngörülüyor. Öğrencilerin dijital bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi ve dijital araçlardan doğru şekilde yararlanması için rehberlik çalışmalarının artırılması da isteniyor. Peki telefon sınıftan çıkarılması eğitimdeki sorunların çözümü için yeterli mi? Radyo Sputnik editörü İrem Başko'ya konuşan Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, uygulamanın hayata geçirilebileceğini ancak eğitimdeki sorunların yalnızca cep telefonu üzerinden çözülemeyeceğini söyledi.
1: Bu uygulama açıkçası okullardaki sorunların en önemli, en başarılı olanı mı diye de değerlendirmekte fayda var. Tabii ki bu konuda yapılacak pedagojik çalışmalar, yani eğitimcilerin tabii ki söyleyeceği sözler çok da önemli. Hani biz veliler bu konuda çeşitli görüşlere sahip ama hani veliler olarak hani çok farklı görüşler bir bütününü oluşturduğumuz bir talebimiz de var. Hani bunun okullarda uygulanabilirliği var ama biz meseleyi yalnızca bir telefon üzerinden çözümleyen bir mesele, çözümlenecek bir mesele olduğunu düşünmüyoruz. Ama yine dediğim gibi okullarda telefon kullanımının kısıtlanmasına yönelik tabii ki önlemler alınabilir ve uygulanabilir diyebilirim.
0: Cep telefonu kısıtlaması öğrencilerin ders sırasındaki dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik bir adım olarak gündemde. Ancak öğrencilerin eğitim hayatını etkileyen tek unsur telefon kullanımı değil. Okul zeki koşulları, temizlik ve hijyen eksiklikleri, öğrencilerin beslenme sorunları ve sınav odaklı eğitim sistemi de tartışılması gereken konular arasında. Yılmaz, eğitimin niteliğinin yalnızca telefon kullanımına indirgenemeyeceğine dikkat çekti.
1: Eğitimin kalitesini yalnızca telefon ve telefon kullanımı üzerinden değerlendirsek bu eksik kalır. Hani şunu ifade etmek istiyorum. Hani kamusal eğitimde nitelik her gün düşüyor. Okullarda işte birçok eksiklik var. İşte hijyeninden tutun. Okulların yapısal sorunları var. Fiziksel koşulları çok uygun değil. Okullar, öğrenciler kendi ideallerini ve isteklerini karşılayamayan, buna karşılık gelmeyen okul alanları var. Akademik anlamda başarıyı sadece sınavlarla özdeşleştiren bir sistem var, değerlendirme sistemi var. Yani tüm bunlar dururken yani telefonu, tableti ve onun yansımalarını, hani sonuçlarını konuştuğumuz, hani tek bunu suçlu olarak ifade ettiğimiz bir anlayış var şu anda. Bu da hani çok anlamlı olmuyor tabii ki. Bütün bu sorunlar dururken özellikle şunu da ifade etmek isterim. Hani okullarda yeteri kadar beslenemeyen çocukların okula gittiği şu süreçte hani bunun yalnızca telefonun yasaklanıp yasaklanmaması ve işte bunun yasaklanması halinde eğitimin niteliğini artıracağına yönelik sonuçlar üretmesi de çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Hani birçok konuda değerlendirme yapmak lazım. Eğitimin niteliğini düşünülerek birçok konu var, birçok mesele var. Yani belki onlardan yani böyle alt alta sıraladığımızda sonlarda gelebilir bu sorun diye düşünebiliriz.
0: Uygulamanın bir diğer boyutuysa telefonların öğrencilerden alınmasının çocuklar üzerindeki etkileri. Cep telefonunu günlük hayatının bir parçası haline getiren çocuklarda cihazın kullanımının sınırlandırılmasının kaygıya neden olabileceği söyleniyor. Telefonların ders öncesinde toplanması ve okul çıkışında geri verilmesi gibi yöntemlerin nasıl uygulanacağı da önemli. Telefonun çocuğun elinden alınmasının yaratabileceği kaygılara ve velilerin acil durumlarda çocuklarına ulaşma ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, öğrencilerin özel durumlarının gözetilmesi ve okul idaresi üzerinden alternatif iletişim yolları oluşturulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Açıkçası çocuğun elinden telefonun alınması belli bir kaygıyla beraberinde getirebilir. Çünkü demin de söyledim, hani telefonun ve işte özellikle çocuklar işte sosyal medyanın üzerinden çok fazla talepleri olduğu için bir bağımlılığı da beraberinde getiriyor. Haliyle bu telefonun elinden alınması bu sorunu da beraberinde getirmiş oluyor. Ama burada önemli olan şu, hani birçok veli, hani konuştuğumuz, görüştüğümüz veli, hani evde, bu yalnızca okul boyutunda değil, evde de çocuğun telefonla bağımlılığına yönelik bazı ifadeler de bulunuyor. Bu dolayısıyla bunun yansıması okulda da oluyor haliyle. Şimdi bu bağımlılığı önlemek için okullar pedagojik anlamda çalışmalar yaparak, hani eğitim bilimcilerinin görüşleri alarak bir sınırlama getirilebilir. Hani bu çocuğun elinden alınması, işte korunaklı bir yerde saklanması, ders çıkışında veya okul çıkışında çocuğa göre verilmesi şeklinde, hani bu pedagojik değerlendirmeler sonucu bu yapılabilir. Hani bu kaygıyı da berabere getireceği en önemli şeyler, hani vakalar şunlar olabilir. Şimdi biliyorsunuz bazı çocukların özel sebepleri olabiliyor, özel durumları olabiliyor. Mesela işte rahatsızlığı olan çocuklar oluyor. Hani örnek vermek gerekirse şeker hastalığı vesaire. Buna benzer çocuklar mutlaka hani okul idareleri tarafından, hani ifademde şeydi, pedagojik o anlamda değerlendirilmesi gerekiyor bu meseleleri. Bazı çocukların işte çok açık söylemek gerekirse koruma kararı olan çocuklar oluyor işte vesaire. Yani bunlar çok detaylı bir şekilde değerlendirilip ona göre çocukların telefonlarının alınması, sonrasında sınırlandırılması tabii ki belli bir niteliği de üretecektir. Ama bizim hep baştan beri ifade ettiğimiz şey, hani eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik, sanki bugün eğitim çok nitelikli de, eğitimin niteliği çok başat kararlar alınmış da, hani sıra çocukların elinden telefonu alarak daha nitelikli bir eğitime yönleneceğiz gibi, yani oraya yönleneceğiz gibi bir durum, bir algı yaratılmasında çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Acil durumda tabii ki okulla iletişim kuracaktır. Velilerin çocuğa ulaşması, hani direkt kendiyle muhatap olması tabii bayağı bir başka bir handikapı da yaratabilir. Mesela çocuğun elinde telefon olduğu zaman derste aranması hem çocuğun konsantrasyonu hem de dersin konsantrasyonunu da bozabilir. Hani böyle sorunlar yaşanabilir. Ama burada demin de dediğim gibi, hani burada öncelikli olan velinin acil olarak çocuğa ulaşması, ya sağlık sebebiyle olabilir, ya bir işte dediğim gibi bir sorun vardır, bir sıkıntı vardır, çocuğa ulaşma olanağı sağlamak için bu tür çocukların mutlaka öncesinde okul idaresiyle görüşülür, ona göre bir düzenleme yapılabilir. Yani bunun dışındaki o çocuğa acil olarak ulaşma imkanı okul vesilesiyle olabilir, mail vesilesiyle olabilir, mail atılabilir. Bu şekilde çeşitli çözüm yöntemleri oluşturulabilir açıkçası.
0: Cep telefonlarının sınıfta bulundurulmamasına yönelik uygulama sürerken eğitimin niteliğinin artırılması için atılması gereken diğer adımlar da gündemdeki yerini koruyor. Okulların fiziki alanının geliştirilmesi, temizlik ve güvenlik önlemlerinin artırılması, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim programlarının niteliği bu başlıklar arasında bulunuyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve ücretsiz okul yemeği talebine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı.
1: Yine ifade etmek istiyorum, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik gerçekten hani kamusal anlamda çözümler ortada dururken, hani geçen de ifade edildi, sanki öğretmenlerin tek sorunu önlükmüş gibi, hani önlük, hatta o önlüğün işte nasıl giyileceğini, nasıl olacağını tarifler yapılarak sanki birçok şeyin üzeri örtüldü. Burada da çocuklarımızın eğitim hakkına yönelik, o niteliğinin, okuldaki eğitim niteliğinin artırılmasına yönelik birçok önlem alınması gerekirken, eksik kalan birçok şey varken, hani yalnızca telefonun sınırlandırılması veya işte çocukların elinden telefonu aldırılması gibi konularla birçok konuyu da göz ardı ediyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi okulların fiziksel yapılarının, donatılarının geliştirilmesi, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması, ondan sonra eğitimin niteliğine göre müfredatın evrensel, bilimsel, layık, kamusal anlamda olması, yani birçok şey sayılabilir. İşte okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği talebi mesela, bunlar ortada dururken, yani bu şekilde eğitimde bir nitelik arayışı çok da doğru çözüm olmayacağını düşünüyorum.
0: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama devam ediyor. Telefon kısıtlamasının öğrencilerin dikkatini artırıp artırmayacağı, çocuklar üzerindeki olası etkileri ve velilerin acil durumlarda nasıl iletişim kuracağı tartışılıyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak uygulamanın yaratacağı sorunlara ve okullarda çözüm bekleyen diğer konulara dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okulların talep ettiği yardımcı kitap, ek kaynak ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen fahiş seviyelere ulaşan bu ek ücretler velileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.
1: İstanbul başta olmak üzere pek çok ildeki özel okullarda kitap seti fiyatları astronomik oranlarda artış gösterdi.
2: Geçen yıl 49 bin lira olan bir kaynak kitap setinin bu yıl 80 bin lira yükseldiği, lise kademesindeki bazı öğrencilerin kitap ve ek materyal masraflarının 3 haneli lira yükseldiği, kimi zincir okullardaysa kırtasiye kılıfıyla velilerden 200 bin liraya varan bedeller istendiği belirtiliyor.
1: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili bakanlığa ulaşan bildirimleri yakından takip ettiklerini vurguladı.
2: Bakan Tekin, özel okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde fahiş fiyat alındığına dair şikayetler geliyor. En çok şikayet yardımcı kitap ve kırtasiye konusunda ifadelerini kullanarak velilerin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti.
1: Tekin ayrıca bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda mevzuata çok daha sert ve net yeni bir tedbir koymak durumunda kalacaklarını açıkladı.
2: Farklı şikayet platformlarında seslerini duyurmaya çalışan veliler okulların kendilerini alternatifsiz bıraktığını dile getiriyor. Platformlarda yazılan veli şikayetlerinin bazıları şu şekilde.
1: Kızımın 4. sınıf kaydını 2025 Kasım ayında tamamlayarak eğitim ve yemek ücretlerini peşin olarak ödedim. Ancak kitap ücreti için tarafıma 72.914 lira ödeme çıkarıldı.
2: Henüz asgari ücret zamı bile belli olmadı. Biz maaşlarımıza %80 veya %100 zam alamıyoruz maalesef. Okul ücreti, yemek ve kitap arası neredeyse 100 bin lira oluyor. Çocuklarımız iyi eğitim görsün diye elimizden geleni yapıyoruz fakat özel okullar mecbur olduğumuzu düşündükleri için istedikleri fiyatı söylüyorlar.
1: 78 bin liralık ilkokul 2. sınıf kitap setinde yer alan ürünlerin piyasa değeri 10 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu kalemlerin üst sınırlarını toplasak bile yaklaşık 13-15 bin lira ediyor. Okulun talep ettiği 78 bin TL bu tutarın neredeyse %500-600 fazlası.
2: Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına ve bu yayınlanan genelgelere göre okullarda bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dışında farklı kaynakların zorunlu tutulması ve bu materyaller için velilerden ücret talep edilmesi yasak.
1: Konuyla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan Özel Okul Velileri Platformu, zincir okulların bu durumu tamamen bir ticari faaliyete dönüştürdüğünü söyledi.
2: Platformun aktardığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yasaklar okulların iç yönetmelikleriyle deliniyor. Zincir okulların matbaa, yemek ve servis gibi hizmetleri kendi bünyelerine alarak veliyi mecbur bıraktığı savunuluyor.
1: Özel Okul Velileri Platformu okulların kayıt sırasında kitap parasını zorunlu tuttuğunu ve daha nitelikli içerik bahanesine sığındığını vurguluyor. Platform yetkilileri köklü vakıf okullarının bu hizmeti çok daha ucuza sunduğunu belirtirken zincirlerin ise piyasadan ucuza temin ettikleri kitapları velilere fahiş fiyatlarla sattığını söylüyor.
2: Peki fahiş ücret isteyen özel okullar nereye ve nasıl şikayet edilir? Mevzuata aykırı şekilde zorunlu yardımcı kitap, ek kaynak veya fahiş fiyatlı kırtasiye seti dayatan özel okullara karşı velilerin yasal şikayet hakları bulunuyor. Başvurular iki temel kanal üzerinden yürütülebilir.
1: Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER üzerinden idari şikayet. Okulun mevzuata aykırı uygulamasının tespiti ve idari para cezası uygulaması için şu yolların izlenmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 147 aranarak okulun adı, kampüsü ve dayatılan ücret belirtilerek doğrudan şikayet kaydı oluşturulabilir.
2: Ya da cimer.go.tr adresine e-devlet şifresi yapılarak şikayet bölümü seçilir. Dilekçede okulun resmi unvanı belirtilmeli, varsa mesajla gönderilen fiyat listeleri veya zorunlu kılınan kitap platformu ekran görüntüleri sisteme eklenmelidir. Başvuru incelenmek üzere otomatik olarak il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şubesi'ne aktarılır.
1: İkinci yolda tüketici hakem heyetine başvuru. okula ödeme yapmak zorunda kalan veliler ödedikleri faiz ücretleri geri alabilmek için tüketici hakemiyetlerine başvurabilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor.
2: İlk olarak ödemenin yapıldığına dair fatura, banka dekontu veya kredi kartı ekstresi temin edilmelidir. Dekontunu açıklama kısmına zorunlu tutulan ek kitap kırtasiye bedeli yazılması ispat kolaylığı sağlar. Turkiye.go.tr adresi üzerinden tüketici hakemiyeti başvurusu sistemine girilir.
1: Başvuru formuna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre özel okullarda ek yardımcı kitap satışı ve zorunluluğu yasak olmasına rağmen tarafından ekte sunulan fatura dekontla haksız tahsilat yapılmıştır. Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca ayıplı veya haksız hizmet bedelinin iadesini talep ederim şeklinde açık bir dilekçe yazılır.
2: 2026 yılı itibariyle belirlenen parasal sınırların altındaki tüm uyuşmazlıklar için doğrudan ikamet edilen yerdeki ilçe tüketici hakem ücretsiz başvurulabilir. Hakem heyeti kararları mahkeme ilamı niteliğindedir ve okulun bu parayı veliye iade etmesi zorunludur.
1: Hukukçular ve tüketici dernekleri özel okulların kitap ve kırtasiye setlerini eğitim ücretinden ayrı tutup zorunlu olarak satmasını 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna açıkça aykırı buluyor.
2: Kanunun 6. maddesine göre bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz. Okul bizim kitabımızı almazsanız kaydı yenilemeyiz veya eğitim sistemine giriş sağlayamazsınız diyerek bağlı satış yapamaz.
1: Velilere zorla imzalatılan veya kayıt sözleşmelerine gizlenen ek hizmetleri, kitapları okulun belirlediği şirketten satın almayı kabul eder ibareleri, tüketiciyle müzakere edilmeden tek taraflı konulduğu için haksız şart hükmünde hukuken geçersizdir. Veliler bu maddeleri imzalamış olsalar dahi sonradan hakem heyetine itiraz etme hakkına sahiptir.
2: Özel okullarda MEB yasaklarına rağmen 80 bin ila 200 bin lira arasına ulaşan yardımcı kitap ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda tepki topladı.
1: Bakan Yusuf Tekin en çok şikayetin bu alandan geldiğini ve yeni tedbirler alınacağını açıklarken özel okul velileri platformu zincir okulların yasakları iç yönetmeliklerle delerek süreci ticari faaliyete dönüştürdüğünü belirtti.
2: Fahiş fiyatları isyan eden velilerin tüketici kanunu uyarınca CİMER, MEBİM ve tüketici hakem heyetleri üzerinden ücret iadesi alma hakkı bulunuyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatır. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 17 Eylül 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasıyla birlikte Pandora'nın kutusunu açmış ve kapatamaz gözüküyor. Mali sıkıntılar bütün dünyayı sarıyor. Özellikle enerji krizi. Bütün bunlar dönüp dolaşıp Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmak istediklerini de vuruyor. Dün akşam saatlerinde Amerikan Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra, yani 2023'ten bu yana bir ilk, Trump'ın yapmak istediğinin tam tersini yaptı. Politika faizini 25 bas puan yükselttiler. Amerikan borsası çakıldı. Trump öfkeli gözüküyor. İran'dan da esprili yanıtlar geldi. Tabii bütün bunlar Hürmüz ve son dönemde tabii Babül Mendeb. Henüz kapalı değil Boğaz ama Suudi Arabistan, yani petrol ihraç eden ülkeleri etkilediği için tartışıyoruz. Bu hafta Yemen'e baktık. Haftayı bitirirken yarın da bakacağız. Tabii BM Genel Kurul çalışması Eylül ayının ilk haftası, son haftası olacak. Liderler yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidecek. Trump'la görüşmesi olduğunu bugün Amerikan Büyükelçisi açıkladı. İran Savaşı'nın gölgesinde BM Genel Kurulu toplanacak. Haftaya bakacağız elbette. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım seçimleri, ara seçimler yaklaşıyor. Motorun fiyatları tavan yapmış durumda. Üstüne üstlük bir de Temmuz ayında ölen Şahin Senatör Lindsey Graham'ın adıyla anılan yaptırım tasarısı Rusya ve İran'a yönelik, Çin gibi, Hindistan gibi ülkeleri hedef alan tasarı da Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Nereye götürüyorlar dünyayı? Gerçekten rasyonel akılla algılayabilmek çok mümkün değil. Aktaracağım size İran'dan sonra Yemen, Suudi Arabistan yönetimi Yemen'e hava saldırılarını sürdürüyor. Yemen'de Sana hükümeti de misillemelerini sürdürüyor. Mekke ittifakı tartışılıyor. Dün de aktarmıştım. İsrailler biraz işi alaya vuruyorlar. Ankara'dan dün akşam tepki geldi. Husiler diye spesifik olarak anarak Sana'daki hükümeti kınadıklarını duyurdular. Tabii Mekke İttifakı Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında, Suudi Arabistan'ın dallı budaklı bir Yemen macerası var ve bu macerada en son gördüğüm kadarıyla ittifakın somutlandığı bir durum yok ortada, ama İsrail sanki Suudi Arabistan'la Yemen üzerinden bir ortaklık kuruyormuş gibi resim çiziliyor. Pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Bugün Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın da devreye girebilecekleri yönünde açıklamalar geldi. Çok tehlikeli bu ittifak anlaşması, henüz TBMM'ye gelmedi. İçeriğini bilmiyoruz. Meclis onayı yok. Ülkenin savaşa sürüklenebilecek bir anlaşmanın parçası olması durumunda gerekli tartışmalar herhalde yapılır diye parlamentoda umuyoruz. Bölge gündemi hakikaten sıcak. Evet, bunun dışında tabii başka notlar da var. Rusya da seçime gidiyor. 18 Eylül yarın. Tabii Rusya çok geniş bir coğrafyayı kaplıyor. 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halka mesajları oldu. Ukrayna krizinde pek çok not aktaracağım sizlere. Amerika'dan gelen yaptırım tasarısı ile birlikte tehditler Rusya'ya yönelik, Rusya'nın tepkileri, Avrupa'daki savaş hali, Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı olarak bütün Avrupalılardan sanki bir temsilcilerin temsiliyeti varmış gibi Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamalar, Kanada'yı Avrupa'ya dahil etme yolundaki çıkışlar, Trump biraz öfkeli gözüküyor bunlara. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Tabii işler uzaya kadar vardı bu hafta. Amerika uzayı silahlandırma konusundaki kararlılığını doğrulayan açıklamalar yapmıştı. Genelkurmay Başkanı şimdi ay çevresinde savaşmaktan bahsediyor. Gerçekten gülüyorum ama dünya acı acı gülüyorum, öyle diyelim. Dünya kötü bir yere gidiyor. Ben de maalesef size aktarmak durumunda kalıyorum. Evet, bugün tabii başka bir şey konuşacağım. Bu hafta başından, hafta sonundan beri tartışılan, geçen hafta da konuşmuştuk, İskoçya, Galler, İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılık beyanı, deklarasyonu diyelim. Bunu yarın öbür gün somutlayacaklarını çok zannetmiyorum aslında ama İngiltere'de de çok büyük bir ya da Birleşik Krallık'ta da çok büyük bir ekonomik kriz olduğu yansıyor. Podcastçilerden yakından dinliyorum. Tabii ekonomi zorlandığı zaman toplumsal çatlamalar, patlamalar ortaya çıkıyor. Biz de İngiltere'de yaşayan gazeteci, belgeselci, epeydir almıyorduk kendisini yayına, Sedat Aral'la konuşacağız. Ne oluyor? Birleşik Krallık parçalanıyor mu diye. Tabii ki Avrupalıların hallerinde Andy Burnham başbakanlığı, henüz seçilmiş bir başbakan değil ama görevi devraldı Keir Starmer'dan, son durumu konuşacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi, 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması, X hesabı, canlı yayınlar var, Telegram hesabı, buralardan da internet üzerinden bizi izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Donald Trump'ın İsrail'le birlikte İran macerasının dünyayı sürüklediği yerlere bakıyoruz. Tabii buna Ukrayna krizini tetikleyerek Avrupalıları da eklemek gerekiyor. Ama İran savaşı pek çok şeyi gözler önüne serdi diyebiliriz. Dün tabii ki Amerika'da bir sarsıntı yaşandı. Donald Trump öyle Venezuela'daki gibi bir iki günde işi bitirip başkan kaçırma meselesini İran'a uyarlayamadı. İran savaşına battı diyebiliriz rahatlıkla. Ve başkan seçilirken Amerika'yı dış maceralardan uzak tutacağını söylemişti. Aynı zamanda da Joe Biden'ın bozduğu ekonomiyi düzeltmeyi vaat etmişti. Fakat İran savaşı bütün bunların tersine dönmesine yol açtı. Çok açık bir biçimde. Donald Trump aynı zamanda göreve başlar başlamaz Fed Başkanı Jerome Powell'ı görev süresi bitmeden ekart etmeye çalıştı, olmadı bir şekilde, ama sonunda değiştirdi Fed Başkanı'nı. Bütün derdi faizlerin düşürülmesi idi ya da öyle aktarıyordu. Kevin Walsh'u Fed Başkanlığı'na atamıştı. Tabii bir süredir İran Savaşı'nın etkileri, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması demeyelim. Amerikalılar oradan korsanlıkla gemilerin verilerini kapatıyorlar, GPS'lerini kapattırıp geçiriyorlar. Kontrol bizde diyorlar ama ancak yani kontrol onlarda olsa herhalde veri yayınlamayı gemiler kapatmazlar, GPS konum bilgilerini kapatmazlar. Neyse, yani bu Hürmüz itiş kakışmasını aktarıyorum size elbette. Açıkça İran'ın kontrolünde olduğunu boğazını söyleyebiliriz. Verilen rakamların doğru olmadığını söyleyebiliriz. Bütün dünyada bir enerji krizi patlattı. Bizde de görüyorsunuz, motorin artık 100 lira. Yani bilmiyorum ne yapacak insanlar, enflasyon nasıl kontrol altına alınacak, bir sürü ekonomik sıkıntı var. Bütün bunları bütün her yerde, dünyanın dört bir yanında Trump'ın politikaları yüzünden hepimiz çekiyoruz tabii ki. Şimdi bunları tartışırken, Fed derken, yeni Fed başkanının faiz indirimine gitmesi gibi bir şey nasıl söz konusu olabilir diye herkes konuşurken, 3 yıl sonra bir ilk oldu. Dün akşam saatlerinde Fed 15-16 Eylül açık piyasa komitesi toplantısını yaptı ve oy birliğiyle 3 yıl sonra bir ilke imza attı. politika faizini 25 bas puan yükseltti. Donald Trump'ın beklediği indirim bir tarafa, yükseltme çıktı Fed'den. %3.75 4 oranına yükselttiler. Bir önceki toplantıda sabit tutmuşlardı 3.5-3.75'te. Şimdi artık 3.75 4 oldu. Tabii fiyat istikrarı, bütün dertleri enflasyon, bu gerekçeyle yapıyorlar. Amerika'da 2026 yılı enflasyon tahmini 3.7. Fakat Türkiye ile kıyaslayıp da ya onlarda da çok düşük demeyin. Enerji fiyatları inanılmaz derecede artmış durumda. Yani tabii Türkiye'de de arttı ama Amerikalılar alışkın değiller öyle %50'lik, %30'luk pompa başı fiyatlar. %2 dolardan 4 küsura çık demek, %50'lik artış demek. Tabii bunlar pek çok şeyi etkiliyor. Şimdi tabii Kevin Warsh'ın açıklamaları görmedim ben. Ama tabii İran savaşının yarattığı enerji şoku, Trump'ın gümrük tarifeleri programı icraatları, yapay zeka bu arada patladı patlayacak deniyor. Yapay zeka balonu epeydir tartışılıyor Amerika'da. Bütün bunlar tabii ki faiz arttırımında etkili oldu ve Amerikan borsalarında dün faiz arttırımının ardından sert bir düşüş, hisse senedi piyasa değerinden 25 dakika içinde yaklaşık 500 milyar dolar siliniverdi efendim gerçekten. Yani kimi ekonomist arkadaşlarla dün akşam konuşmuştum, ne oluyor, kapitalist sistem mi çöküyor diye, işin esprisi bir tarafa, tartışmalar. Tabii Trump faizi düşürsün diye kendisi Jerome Powell'dan kurtulmaya çalışırken kendini başka bir yerde bulmuş oldu. Akşam saatlerinde hemen apar topar bir açıklama yaptı Amerikan Başkanı, faizleri düşürün hem de derhal dedi. ABD'de faiz oranları %1 veya daha düşük olmalı. Çünkü biz açık ara dünyanın en sağlam kredi notuna sahip ülkesiyiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla patlama yapıyor. Şayet ticaret açığı verdiğimiz her ülkeyle ticareti kesseydik yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırdık. Açık kelimesi, kaybın süslü ifadesi, başka bir şey değil. Hemen her ülke, bütün dünya ülkeleri bizim sırtımızda taşıyoruz. Sırf dolarları var, basıyorlar diye bütün dünyada facialara yol açıyorlar. Temelli sistem artık çok açık, yani bu sistemden kurtulmak gerekiyor ama tabii Donald Trump bunu dünya ülkelerini sırtlarında taşımak olarak ortaya koyuyor. Ve faizleri düşünün hem de hızla diye ekledi. Tabii Fed'in kararının ardından Körfez ülkeleri, bu arada Avrupa Merkez Bankası zaten düşürmüştü, faiz yükseltmişti. Para birimleri dolara endeksli olan Körfez ülkeleri 25 bas puan artışa gitmişler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn hepsi artırmışlar. Bütün bu kriz halinde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galipov da espriyi, daha doğrusu ciddiyetle espriyi karıştırmayı bilen isim olarak göz doldurdu. Bu faiz kararlarını belirlerken kullanılan Taylor kuralı denklemini uyarlamış. Amerika'nın yani aslında bizim yüzümüzden bunlar oluyor demek için. Merkez bankaları normalde enflasyon, işte en büyüme sapmaları bütün bunlara bakıp faiz oranlarını belirliyor. Böyle bir formül var. İşte buna Hürmüz Boğazı, Soh ve Babül Mendeb BEM'i temsil eden iki yeni değişken ekleyip bir denklem paylaşıyor ve tabii görelim bakalım faiz arttırımı Hürmüz Boğazı'nı açabilecek ya da tek bir varil petrol üretebilecek mi diyor Galibaf. Bir jeopolitik kilidi 25 bas puanla aşamazsınız. Nötr aslında nötr değildir. O bir Hürmüz Boğazı risk primidir ve onu biz belirleriz. Çıpasız kalın. Gerçekten İran hakkında ne düşünürseniz düşünün, zeki yöneticileri olduğunu teslim etmek gerekiyor. Özetle enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltirsiniz. Ekonomik büyümeyi, talebi yavaşlatır bu durum. Efendim yeniden bir enflasyonu. Ya bu bir sarmal. Bunu hepimiz zaten çok iyi deneyimliyoruz. Türkiye'de de biliyoruz. Tabii Trump bir yandan da çeşitli etkinliklere katılıyor. Ara seçimler yaklaşıyor. Umarım İran'la savaşın sonunu getireceğiz. İşte 3 Kasım'a yine işaret edip İranlar doğrudan bizimle temas kurdular. Arabulucular mı? Yok, arabulucular değil gibi açıklamalar yaptı. Şimdi tabii dikkatler BM Genel Kurulu'na çevrildi. Eylül ayının son haftası, oturumlar var. yavaş yavaş başlayacak her şey. Körfez ülkelerinin liderleriyle New York'ta bir araya gelecekmiş Donald Trump. Axios haber sitesi öyle yazıyor. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ya liderleri ya dışişleri bakanları katılacak. Geçen sene de aslında aynı şey olmuştu ama geçen sene tabii Trump daha ilk yılında Gazze Barış Planı, hani şu uygulanamayan Gazze Barış Planı görüşmüştü. Bu sene muhtemelen İran Savaşı'nı görüşecek. Tüm bunlar olurken Trump'ın işini kolaylaştırmayan durumlar çok tabii ki. Temmuz ayında aniden ölen savaş kışkırtıcısı Şahin, bütün dünyayı yakmaya hazır Senatör Lindsey Graham. Onun anısına dün akşam saatlerinde Temsilciler Meclisi Amerika'da 59'a 262 oyla yaptırım uygulama yasasını Rusya ve İran'a onayladı. Senato'da zaten onaylamıştı Ağustos ayında 11'e 86 oyla. Burada Rusya'nın gölge tanker filosunu engellemekten tutun da Rus petrolü ve gazı almaya, aynı şekilde İran petrolü almaya cesaret eden ülkeleri cezalandırma. Kim bunlar? Tabii Çin, Hindistan. %100'e varan ağır gümrük vergileri, İran'a yaptırımları 5 yıllığına da uzatıyor. Tabii bu Trump tarafından imzalanacak mı? Bu kadar enerji krizi varken hepimiz hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Bu kadar kriz varken bir de üstüne bunu ekliyorlar. Pitexet'in azli ile ilgili tasarı da vardı ama onu sanıyorum ertelemişler. Velhasıl Amerika'da motorin fiyatlarında galon başına 6.40'a, yani Kaliforniya'yı falan saymıyorum, onlar uçsular zaten anladığım kadarıyla, ama yani 6.40 demek aslında 3 dolar fazladan para ödüyorlar demek. Ortalama benzin fiyatları da %13'lük bir oranda artmış durumda. Yani son 9 ayda %88 artış. Bu arada motorin inanılmaz rakamlar. Sabah saatlerinde, yani şu an tam kaçtır bilmiyorum ama Rusya'nın Ural tipi petrolünü varil başına 120 dolara ulaştığını gördüm. Gülüyoruz ağlanacak halimize ama durum böyle. Hürmüz'den geçen gemi sayısı da en son çarşamba itibariyle 3'e düşmüş durumda. Amerikalılar sallıyorlar, işte 18 milyon varil, 9 milyon varil çıkartıyoruz diyorlar. Böyle kaçak petrol çıkartıyorlar gemi verilerini kapatarak, konum verilerini kapatarak, ama o da yok. Yani resmi şeyler, takip siteleri daha doğrusu, söylüyorlar olup bitenleri. Üstelik şimdilik bir sıcak bir aşama yok ama Amerika'nın yarın öbür gün İran'ı vurmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. İranlılar en son 53. MQ-9 İHA'sını Keşm Adası üzerinde imha ettiklerini duyurdular. Çok pahalı aygıtlar, araçlar bunlar, biliyorsunuz. Böyle bir durum var efendim. İran Dışişleri Bakanı Çin'i ziyaret etmişti. Dün aktarmıştım size, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde verdikleri iki Dışişleri Bakanı'nın mesajlarını. Arapçı tabii, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile de görüştü, Dışişleri Bakanı ile de görüştü. Yandan birileri bu mutabakata geri döndürmeye çalışıyor Amerika ve İran'ı. En başta Çinliler tabii. Çin Dışişleri Bakanı'nın çağrısı tabii Hürmüz Boğazı'nın açılması. Aynı şekilde Yemen krizinin çözülmesi yolunda iki tarafa da çağrı yapıyor. Tabii Çinliler açısından Çinliler de stratejik petrol rezervleri güçlü ama onları da sıkıştıran bir durum var. Dolayısıyla da bir yandan Wang Yi çatışmaları sona erdirmek için diyaloğa, geri dönüş İran ve Amerika'ya ve Körfez ülkeleriyle İran arasında ayrıca diyaloğu destekledikleri, yani klasik aslında itidal çağrılarıyla bu ziyaret tamamlanmış gözüküyor. Tabii Abbas Arakçı ilginç bir açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Çin ziyareti sonrasında, Wang Yi ile görüşmesi sonrasında, bugün alınan kararlar bölgede gelecekteki stratejik dengeleri belirleyecek ve ölçülemeyecek derecede zincirleme etkilere yol açacaktır diye bir paylaşım yaptı. X hesabından ne demek istediğini hep beraber göreceğiz. Ama İran tabii Amerika'nın mutabakata geri dönmesi, mutabakatın şartlarını uygulamasında ısrarcı biliyoruz. Evet, Almanya ile papaz olduğu İran yönetimi Friedrich Merz'in şuursuz açıklamaları diyebiliriz. İran askeri nükleer programını durdurmalı, efendim işte Husilere engel olunmalı gibi açıklamalar yapmış. Friedrich Merz kim dinliyor, kim ne dediğine bakıyor bilmiyorum ama İranlar bakıyor herhalde. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekay'a açıklama yapmış. Çarpıtılmış bir anlatı bu. Askeri bir nükleer programı yok. İran'ın uydurma, bunlar İsrail'in uydurması. Almanya suçluluk kompleksi nedeniyle bölgenin bedel ödemek zorunda kalmaması gerektiğini anlamalı. Kirli işlerin finansmanını üstlenip sonra da barış kahramanlığı ve ahlak bekçiliğine soyunamaz. Valla Almanlar herhalde şu dünyada ahlak bekçiliğine soyunacak en son elit liderlik bakımından söylüyorum tipler. Evet, bu arada İsveç'te bir İranlı diplomatı sürme kararı almış. İranlılar İsveç'e de aynı misillemeyle yanıt veriyorlar. Sınır dışı hak etme kararını İranlı diplomatı haksız diye nitelendirmişler ve İsveç'in Tahran elçiliğinden bir diplomatı onlar sınır dışı ediyorlar. Evet, şimdi bütün bunlar olurken Batı medyası CNN Rus uydularına takmış gözüküyor. Suudi Arabistan'ın üzerinde Prens Sultan üstünde üstünün üzerinde Rus uyduları vardı. Onlar Amerikan üsleri Suudi Arabistan'da doğrudan Suudi tesisleri değil Amerikan tesisleri işte AVAX'lar MAVAX'lar AVAX uçağı İranlılar nasıl vurdu kendileri yapamaz Rusya yardım ediyor gibi bunu kaynatıyorlar sürekli olarak eşsiz bir karat opto elektronik gözlemle donatılmış uydular falan. Yalnız tabii bilemiyorum ama Rusya tabii bu uzay konusunda gelişmiş bir ülke. Çeşitli yörüngelerde hareket eden çok sayıda uydusu var Rusya'nın. Dünyanın her yeri bir Rus uydusunun mutlaka üzerinden dönüyor dünya çünkü durmuyor sabit dolayısıyla. Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya uydular üzerinden veri aktarımı olmasa Kiev hiçbir yeri böyle isabetle vuramaz diye hatırlatmakta fayda görüyorum. Yemen krizinden bugün elbette notlarım var. Suudi Arabistan son 24 saatte dün gece itibariyle 40 hava saldırısı Yemen'e Taiz, Marib, Hece vilayetlerinde düzenlemiş. Tabii bu Hamiş Muşayt üstünden uçaklar havalanmışlar anladığım kadarıyla. Bu hafta 450'den fazla Yemen'e Riyad'dan hava saldırısı düzenlenmiş. Tabii Sana hükümeti de misillemede bulundu ve yeniden Aramco'nun Yanbu'daki tesislerine onlarca balistik füze ve SİHA ile saldırı yaptıkları ve isabet kaydettikleri açıklaması var. Yemen'i vurmak için kullanılan Hamiş Muşayt'taki Kral Halit hava üssüne de bir dizi balistik füze vermiş Sana hükümeti ve halkımıza yönelik haksız saldırganlık baskıcı abluka 12 yıldır devam ediyor. Biz de buna yanıt vereceğiz saldırganlık bitene kadar diye açıklama yaptılar. Bir de F-15 dün söylemiştim bir Suudi F-15 uçağını düşürdüklerini duyurmuşlardı. Onun videolarını da yayınlamışlar. Görüntülerini de dün de vardı aslında. Pilotun akıbeti anladığım kadarıyla bilinmiyor. Bugün gelen haberler sanıyorum Associated Press Ajansı Amerika'nın Suudi Arabistan'ın önleyici füzelerinde sıkıntı olduğu ve bölgesel ve batılı müttefiklerinden de yardım istediği Fransa, İngiltere, Pakistan ve Mısır'dan hava savunma desteği gönderilmesini talep ettikleri iddiaları var. Trump'la iki kere telefon konuşması yaptığı Suudi yetkililerin ve hava saldırıları için destek alamadı. Yani bu da tabii

0: vardırlar ve Yemen yüzünden Suriyelere biz yardım ediyoruz, Mekke ittifakı etmiyor tarzında medyalarında sürekli tartışmalara yer veriyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen İsrail Devlet Televizyonu Kan'a bir Suudi kaynak konuşmuş ve diyor ki yani Tel Aviv Yemen'e karşı harekete geçse bile normalleşme şartlarımız değişmiyor. O da nedir? Filistin meselesi. İbrahim anlaşmaları için Suudi Arabistan'ın resmen deklar ettiği geri döndürülmez bir yol haritası olarak tanımlanmış bu Suudi yetkili tarafından. Yani öyle bedavaya yok diyor. Bilemiyorum artık bu ittifaklar eskisi gibi kanunlara, nizama uygun, teamüllere uygun yapılacak mı, kurulacak mı? Öyle bir dünya da giderek uzaklaşıyor ama göreceğiz tabii. Şimdi dün aktardım size tabii, Suudi Arabistan bu ithamları Yemen'deki Sana hükümetinin, tabii onlar Husiler diyerek aile adıyla anıyorlar.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Kutsal Mekke kentini vurmaya, kutsal mekanları vurmaya kalkıştığı iddiasını ortaya attılar. İğrenç bir yalan diye yalanladı. Yani iki tarafta Müslüman, niye vursunlar diye bir soru var tabii akılda. Ve dün akşam Ankara'dan kınama gelmiş. Türk Dışişleri Bakanlığı Husileri anıyor doğrudan. Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yani Husilerin yalanladığı şeyi Husilere atfederek söylüyor. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz. Dayanışmamızı vurguluyoruz ve derhal sona erdirilmeli bu istikrarsızlaştıran saldırılar. Her türlü eylemden kaçınılmalı. Pakistan'dan da kınama var, Başbakan Şahbaz Şerif'ten. Fakat onlar Husilerin ismini anmamışlar. Belki İsrailler fırlatmıştır. Belki yanıltma operasyonudur. Bilemiyorum tabii ne olduğunu. O yüzden belki biraz dikkat etmek gerekebilir. Yani sonra bir yanlış olmasın diye düşündüğüm için. Şahbaz Şerif'in açıklamasında Mekke'ye siyah saldırısı girişimi alçakça ve menfur, kutsal mekanların savunulmasında Suudi Arabistan'la omuz omuza duruyoruz, diyalog ve diplomasiye vurgu. Bunlar var, Husiler diye vesaire belirtmemiş, daha temkinli bir açıklama diyebiliriz. Ama bugün yayına girmeden önce gördüm, Pakistan Savunma Bakanı Havija Asif, Asım Münir açıklama yapmış. İlginç bir, yani açıklama neyin işaretidir bilemiyorum. Bu Mekke anlaşması, savunma anlaşmasının uygulanması gereken bir aşamaya gelindiğini iddia ediyor. Geo News isimli bir kanala konuşmuş Asım. Ensarullah yalanlamıştı dediğim gibi. Ama bu kutsal mekan meselesi üzerinden mi acaba Yemen'e saldırının taşları döşeniyor, soruları yaratıyor tabii ki. Kutsal mekanları İslamabad'ın korumaya kararlı olduğunu söylüyor. Bir anlaşması anlaşma olmasa bile onları korumanın görev olduğunu söylüyor. Mekke anlaşması geçerli, üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Tabii uygulama konusunda da herhangi bir belirsizliğin olmadığını söylüyor. Suudi meselesini İran'a da ilettik. Bir devlet olarak başka bir cephe açacağını düşünmüyorum diye de bir yorumda bulunmuş. Bütün bunlar tabii Yemen'e bir saldırımı planlanıyor. Bunun biçimi ne olabilir gibi gibi sorular doğuruyor. Bir de Yemenler reddediyorlar tabii yani. Onu da belirtmek gerekiyor. Müslüman adamlar niye Mekke'ye saldırsınlar? Yani başka yerler olabilir. Saldırdıkları yerler görebildiğim kadarıyla ya Amerikan üsleri ya da enerji tesisleri. O yüzden gerçekten tehlikeli zamanlardan geçiyoruz. Bu arada tabii Amerika'nın İran'a uyguladığı, açtığı mali savaş, İran hava yollarını yere indirme, ekonomiyi boğma, İran halkını açıkça cezalandırma, boğma, çok net. İran halkı cezalandırılınca yönetime isyan edecek. Batılı sömürgecilerin ana teması bu. Mesela Türkiye'de halkı boğacaklar ki yönetime isyan edecek falan, öyle düşünebilirsiniz. Efendim Mahan hava yolları Türkiye'ye dair bazı uçuşlarını durdurmak durumunda kalmış herhalde. Umman, Maskat şehrine ve Ankara İstanbul uçuşlarını, burada tabii aracılar var, kargo hizmetli sağlayıcıları var, satış acenteleri var, hepsi Amerikan

0: mali emperyalizmine bağlılar. Başka türlü yani Amerika zaten bütün dünyayı böyle mali sistemi kontrol altında tutarak bankaları, Swift'i yönetiyor. Rusya ve Çin dışında diyebiliriz herhalde. Bir de bu yaptırım kararı açıklanmıştı. Türkiye'de bir banka, yatırım bankası hedef seçilmişti. TMSF'nin o bankaya yani Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun el koyduğu haberleri geldi. Evet, Amerikalılar böyle elde sopa ülkelerin politikalarını rahatlıkla etkileyebiliyorlar. İsrail'den bugün notlarım var tabii. BM Genel Kurulu işte herkes oraya gidiyor diyorum, liderler. Netanyahu da gidecek. 24 Eylül'de genel kurula hitap etmesi bekleniyor. New York'ta özel güvenlik önlemleri almışlar. JFK Havalimanı yerine New Jersey'de Newark'a inecekmiş. Neden? Tabii artık Müslüman bir belediye başkanı var New York kentinin, Zohran Mamdani. O da aslında Netanyahu'yu UCM kararı gereği tutuklamaktan bahsetmişti ama öyle bir yetkisi yok tabii Mamdani'nin. Yine de New York'ta hoş karşılanmıyor diye açıklamalar yapmış. Bayağı bir koruma önlemleri alıyorlar. Netanyahu henüz yola çıkmadı tabii, gider ayak. Bir de Knesset'e bir yasa getirme yanlısı, çünkü Venedik Film Festivali'nde bir jüri özel ödülüne layık görülen NASA filmi üzerinden acayip tartışmalar var. Burada bir takım sızıntılar, askerler tabii Filistinli'de, Filistinlerin Gazze'de sivil katliamını nasıl yaptıklarını belgeliyorlar. İsrail'de büyük yankı yarattı. Netanyahu da Knesset'e İsrail'in itibarını zedeleyenlerin vatandaşlıklarını iptal edecek şekilde, maddi yaptırımlar da getirecek şekilde vatandaşlıktan çıkarma tehdidi savuruyor. Tabii son dönemde gerçekten gördüğümüz görüntüler hepimizi şoke etti. İsrail askerlerinin Gazze'de davranışları inanılmazdı. Yani sivillerin evlerine girip yaptıkları ya da sivilleri nasıl katlettikleri, bizzat kendi çektikleri görüntülerle bunları sergilediklerini hatırlamak gerekiyor. Onun dışında tabii hobi olarak Gazze'de bebek öldürdükleri, bunu Yair Golan, Demokratlar Partisi'nin lideri söylemişti. Askeri başsavcı bu Side Teğmen gözaltı merde tecavüz olayları, bunların görüntüleri de yayınlanmıştı. Tabii iftira derken neyi kastettiğini bilmiyorum ama dünyada genel olarak toplumsal anlamda büyük bir çürüme yaşanıyor. Sanıyorum İsrail'de bunun tezahürleri, yani en kibarca ifade edebileceğim bu. Bu arada tabii Netanyahu BM Genel Kurulu'na katılabiliyor ama Mahmut Abbas, Filistin Özel Yönetim Başkanı, katılamıyor. Amerikalılar bu yılda kendisine vize vermeyi reddetmişler. Filistin heyetindeki bazı yetkilileri de vermiyorlar ve vermezken terör faaliyetleri ve terör örgütleriyle bağlantılı kişiler, onlar ülkeye giremez gerekçesi. Filistin Özel Yönetimi'nde kimi kastettiklerini çözemedim. Abbas yine muhtemelen video konferansla BM toplantılarına da Filistinlileri temsil edecek. Onunla ilgili tartışmalar bir tarafa. Amerikalılar aslında BM Genel Merkezi'ni Amerika'dan taşıma tartışmaları her sene gündeme geliyor. Kafalarına göre davranıyorlar çünkü. Peki nereye taşıyacağız? Artık Avrupa'da öyle pek de yerde kalmadı. Asya'ya taşımak olabilir. Singapur gibi yerler mesela, örnek veriyorum. Evet, dün aktarmıştım size, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarında ağır hasar gördü. 6 katlı bina çöktü, altında insanlar kaldı diye. 50 kişi ölmüş efendim. 12'si çocuk kurbanların. Bilmiyorum, çıkarma faaliyetleri de devam ediyor zannedersem, en son bunu da aktarayım. İsrail seçimleri 27 Ekim'de tabii geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik İsrail Savunma Bakanı'nın yine X üzerinden yeni çıkışları var. İran'ın ya da işte Hamas'ın yeniden silahlanmasına asla izin vermeyeceğiz dedikten sonra, Erdoğan Gazze'deki kardeşlerine fikir ve yönlendirme konusunda yardımcı olmak istiyorsa onları kendisiyle birlikte Antalya'ya taşımaya davet etsin. İsrailli turistlerin yokluğunda orada çok fazla alan boşaldı. O Gazze'ye ayak basamayacak diye. Şu an öyle bir gündem yok bildiğim kadarıyla ama kaşıma diyebiliriz. İsrail katsın bu açıklamalarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii BM Genel Kurulu için Amerika'ya gidiyor. Ve 22 Eylül'de Donald Trump'la Erdoğan'ın görüşeceği haberi bugün düştü. Açıklamayı yapan da ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, genel kurul marjında görüşme yapacaklarını aktardı. Genel kurul, bilmiyorum, tartışmaları önümüzdeki hafta çok aktarmak durumunda kalacağım. Güveni yeniden tesis etmek, efendim dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren BM gibi. Antonio Guterres, neyse ki artık görev süresi bitiyor, yerine manalı bir isim seçilebilir mi? BM'nin tabutuna son çiviyi çakacak bir isim mi seçilir? Ondan emin değilim doğrusu. Böyle dalga geçer gibi bir başlıkla koyduklarını düşünüyorum. İsrail'in İngiltere ile yerleşimcilerin Batı Şeria saldırıları ve onlara yaptırım kararı Andy Burnham hükümeti yüzünden papaz olmuşlardı. 6 ay sonra devreye girecek ve İsrail devleti bir yaptırım uygulamıyorlar. Yani yerleşimciler tabii İsrail devletinin gözetiminin dışında da değiller. İngiltere'nin bu yaptırım kararını herkes alkışlıyor ama ben tamamen anlayamadım doğrusu. Biraz göstermelik gibi geliyor bana. Ed Miliband, Yahudi asıllı İngiliz Dışişleri Bakanı, bir podcast'te konuşmuş. İşte İsrail'i eleştirmiş. Gazze'deki icraatlarını, annem ne derdi böyle şeylere, etnik temizlik, savaş suçları, böyle birazcık içini dökmüş gibi geldi bana ama tabii İsrail'de de ilişkileri güçlendirmek istediklerini filan da eklemiş. İtalyan Dışişleri Bakanı'nı da parlamentoda sıkıştırmışlar. O da yani Batı Şeria'da yerleşimcilerin şiddeti kabul edilemez gibi açıklamalar yapmış. Avrupalıların bu konudaki bütün eylemlerini göstermelik olarak rahatlıkla nitelendireceğimiz kanaatindeyim açıkçası. Lübnan'da bu arada hiçbir şey olmuyor. Lübnan Cumhurbaşkanı hala İsrail'le bir güvenlik anlaşması yapabileceğini düşünüyor Joseph Aoun. UNIFIL'in görev süresi bu yıl sonunda dolacak. Zaten Güney Hallaç pamuğu gibi atıldı İsrail tarafından. Hala müzakereden başka seçeneğimiz yok diyen enteresan bir cumhurbaşkanları var. Güzel, müzakere etmeleri güzel ama bu İsrail'i durdurmuyor yani. Sonuçta ne yapabilirler bilemiyorum. Batı Asya'dan notlarım böyle. Yarın Rusya Federasyonu'nda seçimler var. 18-20 Eylül tarihleri büyük bir coğrafya olduğunu hatırlarsanız Rusya'nın, tabii saat farkları var. Rusya'da Devlet Duması seçimleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin halka seslendi, vatandaşlara seçimlerin yasalara uygun bir biçimde belirlenen tarihlerde yapıldığını hatırlattı. Sandığa katılımın önemine dikkat çekti. Rusya'nın zaferine ortak katkı anlamına geleceğini vurguladı. Askeri operasyon döneminde düzenlendiği için Donbas ve Novorossiya'nın sakinlerinin de Rusya Federasyonu'na katılmışlardı. İlk kez oy kullanacaklarını birleşmenin ardından Duma seçimlerinde belirtti. Askerlerden oylama sürecine katılımlarının beklendiğini söyledi. Rusya'nın ne için savaştığını biliyoruz. Kahramanlar ve ülkemizin geleceğinden kendisini sorumlu hissedenler zaferi yakınlaştırıyor ifadelerini kullanmış Putin. Ve ayrıca bunun bir sorumluluk olduğunu, kimsenin Rusya'yı bölemeyeceğini vurguluyor. Anayasal haklarını mutlaka kullanmalarını istiyor vatandaşlardan. Diyor ki bu Rusya'yı zayıflatmak, gelişimini engellemek, egemenliğini elinden almak ve geleceğini belirleme hakkını elinden almak isteyenlere cevabımız olacak. Evet, önümüzdeki hafta sonuçları göreceğiz. Başta da söyledim tabii, enerji ateşkesi bu hafta. Donald Trump önce Zelenski'yi suçladı. Rus aslında tabii İran, Hürmüz Boğazı asıl sebep oralarda ama yani Rusya bildiğim kadarıyla 6. sırada. Neyse, bu petrol hikayeleri bağlamında söylüyorum. Dizel yokluğu bağlamında Zelenski'yi suçladı. Enerji ateşkesinin devreye gireceğini Trump iddia etti. Ama bunu doğrulayan bir şey ben görmedim doğrusu. Üstüne üstlük bir de Temsilciler Meclisi, başta da söylediğim gibi Enerjisya'dan, İran'dan enerji satın alan 3. ülkelere %100'e varan gümrük vergileri getiriyor Hindistan ve Çin. Lindsey Graham öldü ama onun anısına onun ismiyle anılıyor bu tasarı. Ve kardeş senatörü, senatör Şahin senatör Lindsey Blumenthal, Richard Blumenthal'dı, ismini unuttum, neyse, senatör Blumenthal açıkça askeri gücünüzü boğacağız, Çin ve Hindistan davranışlarını değiştirmeli, petrolü başka yerden alın gibi tehditkar açıklamalar yaptı. Dmitry Peskov'un tabii temsilciler meclisine aldığı kararla ilgili bugün açıklamaları var. Yeni yaptırım tasarısını Amerika'nın dostça olmayan bir adım olarak değerlendirdiklerini, yakından bu belgenin seyrini takip edeceklerini, ek yaptırımların dikkate alınmasının Ukrayna için çözüm bulma çabalarını şüphesiz güçleştireceğini soğukkanlı bir biçimde dile getirmiş. Yani aslında dediği şey şu: Trump bunu onaylayacak mı, onaylamayacak mı? Bir de yani Çin ve Hindistan artık BRICS zirvesinde dün konuşmuştuk. Bu saatten sonra Amerikalılar nasıl engelleyecekler, ben onu da çok kestiremiyorum doğrusu. Bu enerji ateşkesinin devreye gireceğine dair hiçbir alamet de görmüyorum. Ukrayna Dışişleri Sözcüsü işte bize tesislerin listesini versinler gibi açıklamalar yapıyor ama komik geldi doğrusu bu bana. Dün gece boyu Rusya'ya Ukrayna'dan 641 İHA saldırmış, tümünü de imha etmişler. Arada vurdukları rafineriler var tabii ki ama bunları Batı'da çoğunu genellikle abartarak aktarıyorlar. Rusya'nın da yüksek hassasiyetli silahlarla nokta atışı vuruyorlar. Askeri sanayi tesislere Kiev'de, Zaporojye'de, Odessa'da saldırıları var tabii. İş bitmiş değil. Bu enerji ateşkesi de biraz bana lafı güzaf geliyor. İlginç bir haber tabii, Karadeniz bölgesiyle ilgili olarak Fransız AFP haber ajansının iddiası bu. Ankara aslında bir süredir dile getiriyor. Habire Ukraynalılar Türk gemilerini vurup durmuşlardı. Karadeniz'de moratorium, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da almıştı bu fikri. İşte bu moratoriumu hem Moskova'ya hem de Kiev'e sunduklarını iddia ediyor AFP'ye konuşan bir diplomat. Sivil gemilere yönelik saldırıları durdurmayı amaçlayan bir teklif iletilmiş. Yalnız sivil gemi derken neyi kastettikleri ben tam anlayamadım. Şunun için. Çünkü bu kadar 40 günlük Ukrayna saldırılarının sonrası Rusya misillemeleri tetiklenmişti. Ondan önce yoktu böyle. Yani Rusya misillemeleri tetiklendikten sonra hangi aklı evvel, hangi sigorta sahibi tanker Ukrayna limanlarına gider, yani tahıl için değer mi? Değse o sivil gemiler silah atıyor olabilirler. Böyle bir ortamda, böyle bir konjonktürde ancak silah taşıyorsanız cephede kullanılmak üzere o bölgelere gidebilirsiniz. Rusya ayrı dava, yani Novorossiysk vesaire tarafları, burası sıcak cephe, nihayetinde Odessa'sı, Nikolayev'i, Yuzhny'yi, bütün bu güney limanları. Dolayısıyla ben Ukrayna'ya hiçbir sivil tankerin gitmeye kalkıştığını dahi zannetmiyorum. Neyse, sonuç itibariyle bir mutabakat metni paylaşılmış ama Eylül, hatta geçen haftaydı yanılmıyorsam, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov moratorium teklifiyle ilgili olarak bunun kontrol edilmesi imkansız, kabul edilmez ve gerçekçi değil. Tüm bu gülünç taktikler artık geride kaldı. Ukrayna'nın seçenekleri artık azalıyor demişti. Tahıl anlaşmasına da Batı'nın uymadığını hatırlatmışlardı daha öncesinde. İlginç bir başka haber bizi ilgilendiren, tabii SİHA'ları son dönemde çok fazla Türk sivil gemisini vurdular. Kömür taşıyan bir Türkiye bayraklı Reyhan Sarı gemisi, orada Savaş Çakar öldürülmüştü ve Ukrayna komutanı açıkça abisini tehdit etmişti. Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan gemide ölen denizci işte. Bu konuda Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne resmen dava açmışlar. Nihayet 12 denizci ve öldürülen Savaş Çakar'ın ailesi başvuruda bulunmuş. Tabii burada açıkça Ukraynalıların bu saldırıları kabullendiği, 2024'ün ikinci yarısında başlattıkları Molokka adlı operasyonu falan anıyorlar. Kanıtlar sabit. Bakalım ne gibi sonuçlar çıkacak. Belki tabii bu davayı herhalde Türk Dışişleri Bakanlığı da destekliyor olsa gerek. Neticede bizim gemilerimiz, bizim denizcilerimiz saldırıya uğradığı için herhalde UCM'deki davada Dışişleri Bakanlığı'nı da görürüz. Evet, bugün tabii yine Rusya'dan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusofiller Hareketi'nin kongresine katılmış. Burada açıkça Avrupa Birliği'nin Kiev'deki göstere göstere Nazi olduklarını ilan eden rejime desteğinden yakınıyor. Ursula von der Leyen'in Avrupa değerlerini savunduğu için destek verdikleri sözlerine ironik bir biçimde eleştirmiş. Bu tek bir anlama geliyor. Avrupa Zelenski'nin ülkesinde hayata geçirdiği Nazi ideolojisini benimseyenleri ve dil, kültür, eğitimi yasaklayanları yeniden destek hazır. Yine Ukrayna'da yaptığı gibi Rus dilinin yasaklanması özel askeri harekattan çok önce 2017 yılından itibaren bir dizi kanunla kabul edildi. İlk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim. Bu arada neredeyse tüm Ukrayna Rusça konuşuyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Neyse, sonuç itibariyle Batı'nın Ukrayna'nın savunduğunu iddia ettiği Avrupa değerlerinden gururla söz etmesi Batı için bir utançtır ve uluslararası hukukun en ağır ihlalidir diye bir cümlesi var. Bugün tabii Rusya'da bir basın toplantısı var. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın katıldığı. Özellikle Buça katliamında Rusya'nın üzerine attıkları Buça katliamıyla ilgili deliller, onları kitaplaştıran bir isim de katılıyor. Yarın daha detaylarını size aktarırım. Tam da anlaşma olacak diye özel harekatın başında Rusya ordusu çekilirken bir anda bir katliam iddiası ortaya atılıp Rusya Federasyonu suçlanmıştı. Burada öldürüldüğü söylenen isimlerle ilgili defalarca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten bilgi talep edildi ama hiçbirine Batılılar yanıt vermediler. Genel olarak ortaya bir iddia attıklarında yani hani Batı'da demokrasi, somut olgular, insan hakları vesaire geçerli olduğu için kanıt sunmak gerekiyor ama Avrupalılar artık kanıtlarla çok ilgilenmiyorlar. Daha çok algılarla ilgileniyorlar. Suçlamaları kanıtlar temelinde değil, kendi oluşturdukları algılar temelinde yapıyorlar. Dolayısıyla bu Buça olayında da kanıtlar iddia ettikleri şeyi ispatlayan kanıtları sunamadıkları gibi Rusya'nın kanıt taleplerini de yanıtsız bırakmayı seçtiler. Evet, dün de aktarmıştım Lavrov'un tabii Batı'nın Batı ile ilgili Yekaterinburg Gençlik Uluslararası Gençlik Festivali'nde açıklamalarını. Avrupa'ya eğer Avrupa askerlerini Ukrayna'ya konuşlandırmaya kalkarsa doğrudan Rusya'yla savaşa girer. Savaş ilanı olurdan çok kısa süren bu savaşça uzanan Rusya liderinin daha önceki açıklamasına atfen sözleri vardı. Lavrov bu birkaç gündür çokça demeç veriyor diyebiliriz. Tabii Batı'da bir savaş hazırlığı var. Söylüyorlar. 2029-2030 tarihleri ortaya atılıyor. Almanya'da öyle sürekli. Batı medyasında haberler var bu konuda. Bloomberg'de işte her gün 1000 yaralı NATO askerini Almanya ne yapar ne eder de tedavi eder falan gibi haberlere yer veriyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Yapıyorlar bunları. Kimsenin de gıkı çıkmıyor. Korkunç bir militarizasyon var. Yani kimsenin gıkı çıkmıyor demeyelim. Sarah Wagenknecht gibi isimler Almanya'da ya da AfD beğenmedikleri aşırı sağcı AfD en azından şu gün şu konjonktürde savaş karşıtı bir tavır alıyor. 20'sinde tabii önemli bir Mecklenburg'da seçimler olacak. Dün aktarmıştım size. Orası Kuzey Akım Hattı'nın çıkış alanıydı. Sanıyorum Sosyal Demokratlar güçlü. Hatta Sosyal Demokrat SPD'nin lideri de Kuzey Akım yanlısı bir isimmiş. Şimdi tabii işler biraz karışmış durumda. 20 Eylül'de eyalet seçimini göreceğiz. Zelenski tabii haber şov yapıyor. Yine spot ışıklarının altında demeçler veriyor. Yeni bir şey söylemiyor. Donbas'ı terk etmeyeceğiz diyor. Seçim yapamayız. 9 milyon insan dışarıda. Yalnız Ukrayna nüfusu yarı yarıya indi. Bunun özel harekatla alakası yok. Üstelik de o nüfus hiç geri dönmeyeceği için acaba hiç mi seçim yapmayacak. Görev süresi neredeyse 2 yıl oluyor. Sona erdi. Artık seçime gerek yok. Ele geçirmiş Gassi 2014 darbesinden sonra da aslında çok durum değişik değildi ama neyse. 9 milyon insanı gerekçe gösteriyor. Hiç geri dönmeyeceği için o 9 milyon insan demek ki Ukrayna'da bir daha seçimde yapılmayacak sonucuna varabiliriz. The Spectator dergisi Ukrayna Zelenski'nin stratejisi ulusal intihar diye bir başlık atmış. Kaybediyor savaşı başlıklarından sonra bir de bu görüldü. En son basın danışmanı Yulia Mandel AP'de konuşma yapacakken kendisine yaptırım uyguluyor Zelenski. Avrupa Parlamentosu salonuna kızı almamışlar. Çok haz ettiğim birisi değil doğrusu ama başına ne işler geldiyse aniden barış yanlısı kesildi. Barış yanlısı kesildiği andan itibaren Zelenski'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Anayasaya karşı diyor ama anayasa kaldı mı Ukrayna'da? Emin değilim. Dediği şu, bir de yazı yazmış Spectator'a, bu yazıyı yazan o zaten. Rusya'ya askeri olarak Rusya'yı yenemeyiz. Seferberlik politikaları, Batı yardımına bağımlılık bunlar problem. Müzakere etmek lazım. Dediği bu arada. Evet. Bilmiyorum Avrupa Parlamentosu eleştirilerden sonra kendisini konuşturacak ondan da emin değilim. Onlar daha çok jeopolitik olarak işlerine gelen coğrafyalardan birilerini seçip konuşturuyorlar çünkü parlamentoda. Türkiye'de aynı şeyleri yapıyorlar. Ajendaları uygun düştüğünde izin veriyorlar çünkü. Von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı Kiev'e eşi görülmemiş yardımlar hazırladıklarını söyledi. Bilmiyorum nereden bulacaklar bunları. Bir anket yapmışlar. Public First Ursula von der Leyen'e desteğin ülkelerde çok düşük olduğu, Fransa'da, Almanya'da işte %12'ler, %20'ler. Zaten kadının bir temsiliyeti doğru düzgün yok ama tabii yürütme organı olarak Avrupa'nın başında. En son yeni Avrupa güvenlik stratejisi sunmaktan bahsetti. 4. madde benzeri. Zaten NATO var yani ne alaka. Çözemedim bunları. Bir de üstlük Kanada'ya associate member, ortak üye. Avrupa Birliği'nde böyle bir şey yok. Nereden çıktı bu? Yani Türkiye'de birilerinin dalga geçmesi lazım bu açıklamayla ama Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda Kanada'ya ortak üyelik önerdi. Çok komik. Kanada Başbakanı Mike Carney de oturuma katılıyor. O da memnuniyetle karşılıyoruz diyor ama işte 3. blok olmaya çalışmıyoruz filan gibi. Kanada nerede, Avrupa nerede, yani bir acayip bir durum. Şimdi Ekim sonunda 29-30 Ekim'de Montreal'de AB Kanada zirvesi yapılacakmış. Yani bunlar biraz komik geliyor bana. Muhtemelen ticaret anlaşmaları vesaire. Trump'ı da öfkelendiriyorlar bu arada. Ursula von der Leyen'in bu Kanada'ya ortak üyelik, İlk ortak üye. Türkiye'ye önermiyorlar bile. AB diplomatları konuşmuş Politico'ya. Ya bizim haberimiz yok böyle bir şeyden. Nereden çıktı? Ne anlama geliyor? Kimse bilmiyor bu arada. Ya muhtemelen bir ticaret anlaşması falan. Çünkü ticaret konularında da rekabet var. Yani Kanada'nın kuralları var. Çelik sektörü, efendim Avrupa menşeli otomobillere vergiler, alkol ithalatı kısıtlamaları, GDO düzenlemeleri falan. Acayip farklılıklar var. Dolayısıyla neyin ortak üyeliği ben anlamadım doğrusu. Diplomatlar da anlamamış. Ama Trump kızmış. Daha doğrusu ayaküstü, çok da düşünmeden konuşmuş. Bakın AB Kanada ortaklık kuruyor deyince, hani üye olacak AB'ye deyince, bence bu çok gülünç. Kanada berbat bir ticaret ortağı diyor. Bunu eğer düşmanca değerlendirirsem o zaman çok ciddi gümrük vergileri uygularım. Avrupa ile ticareti durdururum. Kötü niyetli yaparlarsa, iyi niyet varsa sorun yok filan. Ciddi almamış gibime geldi ama bence daha açıklama yapar Trump bu konuda kesin. Evet, böyle bir batıda bitmiyor işler tabii ki. İsveç'te genel seçimlerde sosyal demokratların liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi, Sol Parti'den oluşan blok 3 sandalye farkla kazanmış seçimleri. Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson istifa etmiş durumda. Bilmiyorum ne kuracaklar. Avrupa'da seçim yapıyorlar. Bir hükümet gidiyor, öbürü geliyor. Peki bir şey değişiyor mu? No, değişmiyor. O yüzden seçim yapmaya ne gibi gerekli? Yani hiçbir ekonomi politikası, siyasi yönelim, dış politika hiçbir şey değişmiyor. O yüzden Avrupalılar niye sandığa gidip oy veriyorlar? onu ben bir türlü çözemiyorum tabii. İsveç'te ne değişecek derseniz onu da bilmiyorum. Evet, dün aktarmıştım size Amerikan Hava Kuvvetleri Sekreteri önceki gün uzaya silah yerleştirdiklerini ABD olarak ilk kez doğrulamıştı. Hemen arkasında bir konferansta askeri personel ve sektör de katılmış. Genelkurmay Başkanı Dan Kane, görevimiz şu anda uyum sağlamak, ordu deniz tabanından ay yörüngesine kadar küresel çekişmeli ortamlarda savaşmaya, dayanmaya, kazanmaya hazır olmak demiş. Yeni bir döneme giriliyormuş savaşta efendim. Yani ay çevresinde çok kusura bakmayın artık bir şey diye acı acı gülüyorum. Ay çevresinde de Amerikalılar savaşmak istiyorlar. Ya, bu arada yani acı acı gülüyorum hakikaten. Çünkü 5 sene sonra bu teknolojik gelişmelerle ne halde olacağız? Ya da belki dünya olacak mı? Belki de insanlık falan kalmaz. Yani böyle siyasi yönelimler, liderlikler her şey zıvanadan çıkmışken demedi demeyin açıkçası. Evet, hakikaten gördüğünüz gibi yorucu bir gündem var ortada. Fakat biz bu yorucu gündemde bu haftanın herkesin tartıştığı konularından birine bakacağız. Birleşik Krallık parçalanıyor mu? Neler oluyor? İskoçya, Galler, İrlanda. Sedat Aral'a bağlanıyoruz. Az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: İsrail koalisyonu diye anılıyor ABD İsrail koalisyonu. İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El-Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiralık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Ortadoğu operasyonlarında.
2: Ceyda Karan'la Eksen. Hafta içi her gün saat 16'da Radyo Zip'te. Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünya dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Sedat Aral var. Hoş geldin yayınımıza Sedat.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. İngiltere'yi karşılıyoruz. Bölüm mü olacak artık?
0: Evet. Bir an ulaşamayacağız diye epey yüreğime indi sana. Yoldasın galiba. Bir yerlere gidiyorsun, evet, geri dönüyorsun.
3: Evet.
0: Şimdi ilginç hikayeler var tabii. Geçen haftadan beri Türkiye sosyal medya gündeminde de çok tartışılıyor. Birleşik Krallık parçalanıyor mu diye. Bir Oxfordshire'da Piddington köyünde işte yakında bir askeri üs varmış. Oraya işte sığınmacı yerleştirme kararı almışlar filan. Ortalık karışmış ve kendi kendilerine referandum düzenlemişler. Tabii İngiltere'den ayrılmayı. Komik, evet, 20, bir yandan.
3: 26 oyla ve çoğunluk kabul etmiş ayrılmayı.
0: Evet. Aynen. Evet, şimdi tabii işin şakası bir tarafa, ben de yani ta ne zaman 2014'te herhalde Edinburgh'da referandumu, İskoçya'nın bağımsızlık referandumunu izlemiştim. Ama sandıktan pek de bağımsızlık çıkmayacak, ayrılma çıkmayacak diye tahminde bulunmuştum, yanılmamıştım. Fakat bu sefer biraz işler daha farklı galiba. Yani İskoçya Ulusal Partisi lideri Plaid Cymru, işte Sinn Féin İrlanda'dan, Galler İrlanda, böyle üç lider buluştular ve tarihte ilk kez, yani yetti artık biz Birleşik Krallık'ta kaderimizi görmüyoruz. Kendi kaderimizi tayin etme hakkımız var. Böyle Westminster'dan falan yönetilmek bilmiyoruz dediler. Brexit'i tabii gerekçe gösteriyorlar falan. Neler oluyor? Bu ciddi almak gerekiyor mu bu ayrılık şeylerini? Ekonomiyle bağlantılı olarak mı görmek gerekiyor? Yani bugün yarın olmasa bile gidişat bağlamında mı? Hemen alalım görüşlerini.
3: Yani şöyle biliyorsun bir satirical bir film vardı. 1949 yapımı. Passport to Pimlico diye geçerdi. Pimlico'nun Londra içerisinde savaştan sonra bağımsızlık kazanma istemesi. Yani öyle bir hikaye vardı. Yani ama satirical bu komediydi yani. Fakat şu anda bu İskoç referandumundan çok farklı olarak gelişiyor. Büyük Britanya ilk defa çok ciddi bir şekilde bölünme riskiyle karşı karşıya. Yani bölünme olabilir bu saatten sonra. Nedeni şu, İngiltere çok uzun zamandır, neredeyse bir 70-80 yıldır kendini bulamıyor. Yani Britanya İmparatorluğu hala imparatorluk olarak kendini addediyor. Ama müflis bir şey gibi, hanedanlık gibi. Yani hiçbir şeyi yok, gücü yok dünyada. İstihbari çalışmaları da sürekli kendini kanıtlamak istiyor. Masada yer, dünya masalarında yer edinmek istiyor ama ne kaynağı var, ne iş gücü var, ne artık teknolojisinden de yok. Yani tüm iletişime bağımlı hale gelmeye başlıyor. Başka ülkelerin bağımlı hale gelmeye başlıyor. Bu da etrafındaki, yani Büyük Britanya'ya yerleştiren diğer transistler birdenbire anladı ki artık Londra'nın bir hükmü yok. Yani bu 2014'ten önce hatırlarsın en büyük destekçilerinden bir tanesi Sean Connery'di. Aktör Sean Connery'di ayrılmanın.
0: Evet.
3: Onun röportajlarında falan söylerdi bunu. Yani artık İngiltere'de kalmak bir ağırlık getiriyor kalan topluluklara. Çünkü İngiltere hala çok enteresan bir şekilde savaş ekonomisi üzerinden gitmek istiyor. Sömürecek ülke kalmadı. Yani herkes akıllandı dünyada. Kimse kendini sömürtmüyor. Ve hala düşünsene, hala o emperyalist temellerle işte ben Çin'e de müdahale ederim, Orta Doğu'yu da sömürürüm, Körfez zaten benimdi, Türkiye de benim olsun, Amerika zaten benim kolonim bir şekilde giden hayallerle eşen bir ülke haline geldi. Ve bunu milliyetçiler de almak üzere artık desteklemiyorlar. Yani çoğunluk aslında şuna inanıyor. İngiltere sıradan bir Avrupa ülkesi. Yani imparatorlukları dediği şey sıradan bir Avrupa ülkesi haline geldi. Bu da bir türlü hazmedemedi Londra. Hazmedemeyince çevresindeki bütün parametreler kaybolmaya başladı. Yani düşünsene mesela Ukrayna Savaşı yüzünden akıl almaz derecede zarar ediyor ülkeler. Brexit yüzünden ticari faaliyetleri duran bölgeler var. Bunlardan bir tanesi İskoçya, çok zarar gördü bunlar. Galler aynı şekilde. Galler'in benzer durumu vardı. Biliyorsun bir İrlanda üzerine bir mevzu yaratmak istediler işte bağımsız bir liman, işte geçişler korktan olsun olmasın diye. O da olmadı. Yani özel bir statü veremediler İrlanda'ya. Birden birdenbire bütün diğer devletler ya da devletçiler diyeyim İngiltere'deki akıl derecede fakirleşmeye başladı. Şartlar çok anormal artmaya başladı ve bu Londra'nın verdiği yanlış kararlarla olmaya başladı. Aslında insanlar artık İngiltere'deki, yani Londra'daki kararları sorgulamak yerine şunu düşünmeye başladılar. Bir dakika abi, sen ne istiyorsan yap, biz gidelim. Gerçek hikaye. Çünkü baş edemiyorlar. Yani baş edemiyorlar. Mesela bakıyorsun işte birdenbire Ukrayna'yı destekleme kararı çıktı. Bu para nereden geliyor? İskoçya'dan geliyor. İşte vergi ödeyenlerden geliyor sonuçta para. Vergi ödeyenlerin artık ayıracak bütçesi kalmadı. İnsanlar sefalet çekmeye başladılar İngiltere'de. Örneğin çok ciddi bir açlık, özellikle orta altı sınıflarda çocuk açlığı söz konusu İngiltere'de. Yani okullarda yeterince yemek çıkmıyor, yemek verilmiyor, aileler, beşler çocuklarında çok ciddi sorunlar var. Ama öte yandan emperyanın büyük rüyası, ben işte Körfez'i de ele geçireceğim, Afrika'daki konuklarımı da geri alacağım, ama yok öyle bir şey.
0: Evet. Ve biraz da güç de yok, yani askeri güç de altı dolu. Bir de Amerika'yla de çok fena papaz olmuş gözüküyor. Yani ben ciddiye almak lazım mı emin değilim ama Trump çok haz etmiyor galiba. Şimdi bir de iktidar değişti. Hani Keir Starmer'dan kurtuldular. Andy Burnham da pek Trump'la takışmak istemiyor gibi. Hani eskiden biz filmlerde, eskiden de değil, şimdi de böyle filmlerde izliyoruz. Böyle özel ilişkiler, İngiliz, Amerika falan. Onlar da biraz dağılıyormuş gibi sanki, bilemedim oradaki yani, hissiyatı anlayamıyorum.
3: Şöyle Amerika artık başkalarını beslememek için papaz oluyor diğer ülkelerde. Yani İngiltere'ye para vermek istemediği için, oranın artık kendisinin sömürmesine izin vermek istemediği için papaz oluyor. Yoksa İngiltere Amerika'yla arayı bozmuş falan değil. Amerika artık bunları beslemek istemiyor. Mesela şu anda İngiltere'nin elinde tek kalan, bakın tek kalan kapital, yani hatırlı sayılır kapital, Lloyd's Hapak dedikleri, yani sigorta endüstrisi. Başka evet. Yok. Yani satacak malı yok. Tarımı yok. Hiçbir şey yok. Askeri yok. Ben geçenlerde kahkahayla güldüm ya. Yani Rusya'ya savaş açmak ekibinden geldiğinde kahkahayla güldüm ben. Ne yapayım?
0: Yani, çok korkunç.
3: Yani Rusya'ya tükürecek misin abi? Ne yapacaksın? Tamam yani bir şey yapma gücün yok. Mesela İsrail'le papaz oldu şu aralar. O da bir tercihsizlikti. Tabii İsrail'in kendi dinamikleri korkunç gidiyor. O da ayrı mesele. O da fakat İngiltere son 20 yıldır, belki de 30 yıldır çok büyük yanlış kararlar veriyor. Yani üretim endüstrisinden çıkması büyük yanlıştı. Sendikaları hatfa alması, onları yok etmeye çalışması büyük sorun oldu. Birdenbire siyasi partilerin üretimle ilişkisi kalmadı. Yani üretim ekonomisiyle ilişkisi kalmadı. Bugün İngiltere dese ki ben ya tekrardan üretim ekonomisine geçeceğim, bunu tasarlayabilecek teknokratı yok ülkeler. Gittiler başka ülkelerde. Çin'e gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Bu insanlar artık İngiltere'de kalmıyorlar. İngiltere'de stable bir iş kalmadı. Yani sürdürülebilir bir iş kalmadı. Mesela biliyorsun Soho bir dönem hem oyun endüstrisinin hem de Hollywood'un merkezi gibiydi. Çünkü bütün ajanslar bir şekilde o filmlerin jeneriklerini, işte bütün o konularını, senaryoları oradan çıkardı. Şimdi Soho da kapandı. Kültürel hegemonisi de kalmadı. Aslında İngiltere, Burnham eğer akıllı bir başbakan çıkarsa ki zannetmiyorum. Yani ben Keir Starmer'dan daha iyi görmüyorum Burnham'ı. Yapacağı tek şey, bir dakika ya arkadaş, biz böyle büyük Britanya falan değiliz. Biz Britanya'yız. İşte Fransa gibiyiz, bilmem ne gibiyiz, İtalya gibiyiz falan deyip artık çekincelerini koyması gerekiyor. Ve savaş ekonomisinden çıkabilecek bir yeni bir yatırımlar zincirine gidiyor. Açık takdirde. Bölünme değil, belki de DNA'larına ayrılacak. Yani bu küçük ilçede, Oxfordshire'deki olay aslında gösterge. Aslında gösterge, yani halkın tepkisi aslında. Oraya 1200 tane, 400 nüfuslu köye 1200 tane göçmen koyuyorsun.
0: Evet.
3: Kaldıramıyorsun.
0: Evet. Yani nasıl kaldırsın hakikaten? Kültürel olarak problem çıkar yani. Onu çözmek için kaynak ayıracaksın. Ben aklım sır vermiyor doğrusu bütün bunları. Peki şunu soracağım. Tekrardan bir Keir Starmer'ın öyle planları vardı. Hiçbir zaman ben finansal sermayenin buna yanaşacağını artık çok düşünmüyordum ama olabilir, değişebilir. Brexit'i tersine çevirme, böyle bir hedefleri vardı. Andy Burnham aynı şeylere gider mi? Çünkü bu İskoçya, Galler, İrlandalılar da ne kadar akıllı çok çözemiyorum. Çünkü onlar da işte İngiltere'den ayrılıp AB üyesi olacağız filan. AB'nin politikaları bir acayipleşmiş durumda. Hani bağımsız olacağız, kendi kararlarımızı vereceğiz. İşte kuzey petrollerimiz var bizim falan, öyle şeyler de söylemiyorlar. Dolayısıyla bütün bunları yatıştırmak için tekrardan bir Avrupa Birliği'ne geri dönüş falan gündeme alınabilir mi Andy Burnham şeyiyle?
3: Avrupa Birliği konusu küçük devletler için, mesela Galler için, yani Wales için, İskoçya için ve İrlanda için aslında avantajlı bir durum. Çünkü atıyorum mesela bir tanesi balıkçılıkla geçiniyor, bir tanesi tersane ve gemicilikle geçiniyor. Yani düşük nüfuslu bölgeler bunlar. En kalabalık olanı İngiltere. Yani İngiltere'nin merkezi İngiltere yani. Bunların Avrupa Birliği'ne girmesi ticaret olarak bunların işine gelir. Aslında matematik olarak işlerine gelir. Ha tabii Avrupa Birliği ne kadar büyür ya da ne kadar sürer onu bilmiyorum. O da başka bir mesele.
0: Aynen, evet.
3: Ama evet, İngiltere'nin Burnham'ın da öyle bir takım, daha doğrusu ekibinin söylemleri var. Avrupa Birliği'ne tekrardan bir referandumla girmeyi düşünüyorlar. Ama bunu yapma meselesi çok enteresan bir şekilde aslında Rusya ile Putin yapmaya çalışıyor. Yine ekonomi dinleri. Halk da bunu görüyor aslında. Yani İngilizler de bunu görüyor. Yani sen bir dakika diyecekler. Yani yakın zamanda olduğunda sen bunu ekonomi için falan yapmıyorsun. Sen yine eski öfkeni, eski kinini sürdürmek için yapıyorsun.
0: Savaşa bizi sokacaksın bir de.
3: Yani aynen. Öyle de bizi ya, yani çok yani benim hayatım boyunca, meslek hayatım boyunca gördüğüm en moron tipler şu anda Avrupa'nın hükümetlerini yönetiyor. Ciddi söylüyorum, şaka değil bu. Yani bunu hakaret olarak görmüyorum. Bunlar klinik vaka. Almanya'ya
0: bakıyorsun. Evet, ben aynı. Katılıyorum.
3: Yani çok çok ciddi risk altında. İkincisi, dünya gerçekten artık barış ekonomisine dönmek isteyecekler. Bıktı. Herkes bıktı savaşlardan. Yani dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Almanya'da 2.70'lere çıkmış akaryakıt litresi. İngiltere'de keza yükseliyor. Avusturya'da sordum bir arkadaşıma, 2.30'a çıkmış akaryakıt. Yani halk artık kaldıramıyor. Bu savaşları, bu çatışma zihniyetini, bu çatışma zihniyetiyle bir şey yapmayı kaldıramıyor. Yani bir şekilde doğuyla uzlaşıp üretim ekonomisini tekrardan canlandırmak zorundalar. Tekrardan gitmek zorundalar. Çünkü üretim olmadan istihdam da yaratamıyor bu ülkeler. Ne olacak? Sonsuza kadar benefit sistemiyle mi gidecek Avrupa? Sonsuza kadar işsizlik maaşları mı verecek? Yok, yapamadım. Bir yerlerde toplumda kırılmalar başlayacak. Ve bu kırılmalar aslında kendini gösteriyor. Yani o Nazi artığı yapılar tekrardan toplumda canlanmaya başlıyor. En tehlikesi de bu. Yani liberaller yapa yapa Nazileri tekrardan getirdiler. Bütün dünya. Yani İngiltere de öyle. Yani milliyetçilerin oyları çok yükseldi İngiltere'de. Bunu halk artık tanımlayamıyor. Hastalığa dönmüş durumda. Yani doğuyla savaş zihniyeti bütün Avrupa'da ve Amerika'da aslında bir tür hastalık haline geldi. Ben daha iyiydim, niye bunlar daha iyi oldular? Ben en iyisiydim aslında, diyor. Böyle aynaya bakıp kendilerini severek dünyayı yöneteceklerini zannediyorlar. Bitti o günler. Yani geçen gün işte bir konuşma dinliyorum. Moskova'da yapılmış panelden bir konuşma dinliyordum. Ya hakikaten bitti. Yani Avrupa'nın böyle bir ne sermaye, ne ordusu var, ne bilmem nesi var. Yani o donanmaların çalıştığı bile meşhur. Yani Fransa'da bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedim ki uçak gemisini Kıbrıs'a kadar gönderecekler ki gönderemediler galiba. Mazot parası dedi. Merkez Bankası açıklama yapmış. Para yok diye. Yani bu, yani bunlar savaşa girecek kapasite de değil. Ayrıca finans da artık savaşa para yatırmak istemiyor. Yani 1900'lerin başında bankerler bilmem ne yapmıyor. Savaştan para kazanıyorlardı. Ama savaşlar para kazandırmıyor ki artık. Çünkü adam sömürülmeye karşı çıkıyor. Ölene kadar dayanıyor. Yerine baksana. Ya istersen yık diyor. Bir metre alamazsın sen beni. Bunun 100 yıl önce öyle değildi. Kırıyordu, giriyordu içeriye. Adamın malını çalıyordu, getiriyordu. Şimdi onu da yapamıyor. Savaşlar boş bir hareket haline gelmeye başlıyor. Yani bir de dayak yiyorsun üstüne. O da var. Yani. O yüzden de artık Çin ve Rusya'nın belki de açtığı yoldan gitmek zorundalar. Artık barış ekonomisine doğru gitmek zorundalar. Bunu anlamak zorunda. Aksi takdirde şöyle söyleyeyim sana. Aynı bölünmeler Avrupa'da filan da olmaya başlayacak. Daha bağımsız zengin bölgeler çıkmaya başlayacak. Mesela Almanya'da çıkabilir. Ve belki de Britanya İmparatorluğu'nun en ciddi dönemine geldi. Yani ciddiye alalım mı ya da işte gerçekten olur mu? Evet, olur. Yani karar verirler ve olur, çünkü inanılmaz bir ekonomik kriz yaşıyorlar. Londra'nın kararları yüzünden herkes büyük ekonomik kriz yaşıyor Ceyda. Bütün
0: ya biraz ciddiye almıyormuş kimse gibi, böyle medyaya falan da yansımadığı için okumak, anlamak da çok zor hakikaten. Ben bazen şaşırıyorum. Şimdi seçim ne zaman olacak, ne yapacaklar onu da bilmiyorum. Andy Burnham biraz sanki rahatlatmış gibi. Benim dinlediğim, ciddiye aldığım podcastçilerde işte biraz aslında bu savaş işine girmek istemediği ama kendisini zorlayan derin devlet olduğu falan gibi böyle şeyler işitmiştim Burnham'la ilgili olarak, yani değerlendirmeler sırasında. Ama adam gitti Kiev'e, yani yok yere hani Starmer, çünkü bildiğim kadarıyla İngiltere ile değil Ukrayna ile uğraştığı için en büyük yaka silkme, yani İngiltere, İngiliz başbakanı Kiev'in sorunlarıyla ilgilenecek. İngiltere, İngiliz halkının sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyor ama yok, hayır.
3: Ukrayna halkının sorunlarıyla ilgileniyor.
0: Evet, diyor ya yani ne. Burnham biraz farklı olacak diye, ama sen söylemiştin biz yayın yaptığımızda. Yani evet, beterin beteri var diye bilmiyorum. O açıdan evet, peki Burnham, İşçi Burnham Partisi... nin akıbeti de Almanya'daki gibi bir yol tutabilir mi sence?
3: Valla İşçi Partisi, yani ben dünya batıdaki bütün o mainstream siyasetin yakın bir zamanda çok ultra sert gruplar tarafından elemine edilebileceğini düşünüyorum. Yani çok enteresan bu yerel seçim sonuçlarının bir kez çok garipti. Yani milliyetçiler ağır bir yükselme yaptılar, çok ciddi bir yükselme yaptılar. Öte yandan Yeşiller gibi daha radikal sol da yükselme yaptı. Yani artık ana akım politikanın ana akım olmadığı, gerçekten savaş yanlısı warmongerlardan oluştuğu ortaya çıkmaya başladı. Ya yani adam demokrasi diyor, aslında demokrasi demiyor. Barış diyor, aslında savaş diyor. Yani ve halklar da bunları okumaya başladılar. Bunları görüyorlar. Ve ne oluyor? Gitgide daha radikal üslere bir umut üzerinden gidiyor. Yani bir umutla İngiliz Milliyetçi Partisi'ne oy veriyor. Aslında umut ettiği şey şu: ana akımdaki politikacılar artık bir akıllarını başlarına aslında düşünmeye başladılar diye istiyor. Ama tabii bu yakın bir zamanda tekrardan Avrupa'da faşizmin hortlaması anlamına gelir. O da olabilir yani. O da başka bir şey. Ama ben Burnham'ın değişime uyacağını düşünüyorum. Çünkü bu David Blanket'in adamı ve yine İsrail lobisiyle ilgili bir adamdır. Yani öyle bir adamdır sonuçta. Ben onun bu politikaya devam edeceğini ve aslında diğer İskoçların ve İskoçların kesinlikle ayrılacağını düşünüyorum. Ben onu düşünüyorum yani. Bir de İrlanda'nın da ayrılacağını düşünüyorum. Ve işte kararsızım. Ama diğer ikisi ayrılacak gibi görünüyor. Çünkü İrlanda'nın durumu komik hale gelmeye başladı. Yani bir sınırları vardı bunların serbest İrlanda'yla. Orayı da kullanamıyorlar. Ticaret de yapamıyorlar. Bir taraftan da İngiltere'deki ekonomi inanılmaz kötü durumda. Hiçbir şey yapamıyor adamlar. Yani balık satacaklardı, balığını satamıyor. Brexit'ten çıktılar, artık bir satış malzemesi de kalmadı. Yani tarife uygulanıyor İngiliz mallarına. Artık parasızlık çok had safhaya ulaştı. Öte yandan da halka zorunda, çünkü işlem olmadığı için inanılmaz miktarda işsizlik maaşları ödüyor devlet. Bunu karşılayamıyor bir yerlerden. Sürekli borçlanan bir devlet yapısı oluşuyor. Yani ayrılma konusunda ben İskoçya ve İrlanda'nın ayrılabileceğini düşünüyorum.
0: Evet. Hakikaten benim de dinlediğim podcast ve Londra'da yaşayan insanlar bir kısmı açıkça hani herkes yani tamam kısa vadede olmaz deniyor ama bu ekonomik kriz idare edilemediği için bu iş oraya gidiyor diye onlar da senin benzerin analizler yapıyorlardı. Peki çok teşekkür ediyorum Sedat. Bir şey atlamadım diye umut ediyorum. Çok sağ ol. İyi yolculuklar dileyelim sana da. Bir daha sefere görüntülü mutlaka alırız. Bir evet, Avrupa üzerinden geçeriz. Kurtlarımızı dökeriz. Çok teşekkür ediyorum. Yani, çok sağ ol.
3: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
0: Hoşçakal. Evet, Sedat Aral İngiltere'de yaşıyor. Tabii memlekete gidip geliyor ama yakından gözlemleyen isimlerden birisi. Herkes şaşırdı aslında hakikaten. İskoç Ulusal Partisi, Plaid Cymru, Sinn Féin, İrlanda'dan hepsi bir araya geldiler hakikaten. Yani yeter artık Birleşik Krallık, bizim ihtiyacımız yok. Halklarımız kendi geleceklerine kendileri karar vermeli. Üç parti bir de bir bildiri yayınladılar. Üç parti arasında işbirliğini arttıracaklar. Avrupa Ortak Evi'nden bahsediyorlar. Tabii Avrupa Ortak Evi de çatır çatır çatlıyor ama o bir tarafa Brexit'in tabii ekonomilerine zarar verdiğini, fırsatları kısıtladığını da söylüyorlar. Yani Londra ile birlikte çıkıp işte AB'ye, bilmiyorum AB'de de durum çok iyi değil ama belki Sedat'ın dediği gibi küçük ülkeler, küçük nüfuslar olduğu için bir takım ekonomik faydalar sağlayabilirler. Trump'ın bu arada bütün bunlar olurken Dublin'de protestolarla karşılandığı İrlanda ziyareti olmuştu. Hani Trump da İrlandaların birleşmesinden söz etmişti. Bitmek bilmeyen mesele elbette. Böyle Birleşik Krallık'ta hakikaten sıkıntılı bir durum var. O anlaşılıyor. Nereye gidecek bilemiyorum. Kolay değil bu tarz ayrılıklar ama ekonomik kriz ortamlarında dünyanın bu kadar sarsıldığı bir konjonktürde tabii hiçbir şeye olmaz olmaz dememek gerekiyor herhalde. Evet, bugünlük bu kadar efendim. Dünyadan gelişmelerle yarın Eksen'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. O zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Eskiler laf lafı açar der ya, bazen bir söz ardında bir devrin ince zekasını, incelik muhabbetini, hatta bir padişahın halkla kurduğu gizli bağ saklar. Bugün dilimize yerleşmiş bir deyimin hikayesini anlatacağız sizlere. Yolunacak kaz. Şimdi bu sözün arkasında ne gibi bir hikmet yatıyor, bir kayıkçıyla padişahın arasında geçen o zihin oyununa doğru kürek çekelim. Osmanlı padişahlarından Sultan II. Mahmut halkın arasında tebliğ kıyafet dolaşmayı severmiş. Padişah yaz günlerinden birinde yanına iki mabeyincisini alarak Sirkeci'ye gider ve oradan bir sandala binip Beylerbeyi'ne geçmek ister. Sandalın başında ise yılların tecrübesine sahip, kelimeleri dikkatle seçen namı diğer İstanbul kayıkçısı vardır. Padişah sohbet etmek niyetiyle sorar. Baba, 32 ile nasılsın? Kayıkçı gözünü kırpmadan cevap verir. 32'ye 30'a vuruyorum, 15 çıkıyor. Biraz sonra padişah sorar. İşitiyoruz ki şehirde hırsızlar çoğaldı. Senin evine de giren oldu mu? Kayıkçı cevaplar. İki ay önce biri girdi. Şimdi bir diğeri daha dadandı. Bakalım sonu ne olacak? Padişah sükut eder. Kayıkçı da işine devamdadır. Ancak mabeyinciler şulanlardan bir mana çıkarmak için kıvranıp durmaktadırlar. Bu durum padişahın gözünden kaçmaz ve kayık Beylerbeyi iskelesine yanaşmak üzereyken kayıkçıya sorar. Babalık, sana iki besili kaz göndersem yolabilir misin? Kayıkçı hiç istifini bozmaz. Hay hay efendi, ruhları duymaz. Caz çavlak ederim. Padişah gülümser. Bir kese altını sandala bırakır ve karaya çıkar. Ama işin peşini mabeyinciler bırakmaz. Ertesi gün soluğu Sirkeci'de alırlar. Kayıkçıyı bulup köşeye çeker, olan biteni sorarlar. Kayıkçı biraz nazlansa da altın keseleri görünce çözülüverir. 32 ile nasılsın demek, 32 dişimle geçinmeye çalışıyorum. Ama ay 30 gün, ben 15 gün ancak iş buluyorum. Hırsız sorusuysa evlenen çocuklara gönderme. Sultanımız son aylarda hırsızlar çoğaldı, sana da gelen oldu mu dedi. Yani kaşık hırsızlarını kastederek son günlerde evlenmeler arttı. Senin çocuklarından da evlenen oldu mu demek istedi. Ben de evet, evime bir hırsız girdi. Yani oğlumun biri evlendi. Diğeri için de hazırlıklar var bakalım. Allah kerim dedim. Hünkârın hırsızdan kastı kaşık hırsızı, yani gelindi. Peki ya o iki besili kaz meselesi? Kayıkçı gözlerini kırpıştırıp on der. Aman efendim, Kerem buyurunuz. Padişah efendimiz buyurdular ki iki besili kaz, Allah ömrünüzü artırsın, işte sizleri gönderdi. Ve o gün bugündür kolayca kandırılan, avuca düşen insanlar için yolunacak kaz deyimi halk diline yerleşir. Bütün deyimler bir şey söyler bize. Kimi zaman incelikli bir zekayı, kimi zaman halkın dilindeki nükteyi. Bugün yolunacak kaz deyiminin dilimize nasıl yerleştiğini aşık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeni Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayınımızda. Hiçbir şey bir çocuğun okulda karnının doymasından daha önemli olamaz. Muhalefet eleştirir. Olmazsa bizim işimize yarar meselesi değil. Yok, yeter ki çocukların karnı doysun.
2: Aynen öyle. Sputnik Radyo dinleyicilerinin de bu konuda yüksek duyarlılık göstereceğine, bizlere katkı vereceğine, destek olacağına yürekten inanıyoruz.
1: Bir öğünün maliyeti 87 lira, bu yemek 15 milyon öğrenciye 180 eğitim günü boyunca verilirse toplam maliyet yaklaşık 235 milyar lira. Bu bulunamaz bir rakam değil. Sadece bir tercih nedeni, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin.
0: Mustafa Hoş'la Yarışı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: is cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Mış gibi yaşayanlar ülkesiyiz. Kimse halinden memnun değil. Kimse kimseden memnun değil. Herkes başkasının hayatına öykünme ya da o hayatı yaşıyormuş gibi davranıyor. Herkes her türlü bir şekilde kendi kazanmak istiyor. Çok kazanmak istiyor. Sadece kendi kazansın istiyor. Ama sonunda hani Melih Gökçek'in dediği gibi var ya, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Herkes Melih Gökçek değil, 500 kez sıçrayamıyor. Duyurularımızla devam etsin yolculuğumuz. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursam okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Milletvekili Umut Akdoğan bir hesap çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Bütçenin %1'i. Yani şimdi bu okullarda bir öğün yemek verilsin meselesi bir öncelik haline gelmesi lazım. İktidarın önceliği değil ama diğer bütün kesimlerin önceliği olması lazım ki bu değişsin. Hani iktidar açısından bir tercih meselesi. Para para değil. Hani 235 milyar lira. Sadece bugün bu fon, ponzi bilmem ne şeyindeki dönen paralara bakıldığında onun yani neredeyse çerez para. Ama bu bir tercih. Okullarda ne durumda? Hadi okullarda yemek yemiyor. İstanbul kantin fiyatları, çorba 80 lira, soğuk sandviç 100 lira, tost 100 lira, et hamburger 160 lira, tavuk hamburger 120 lira, tavuk döner dürüm 145 lira, et döner dürüm 180 lira, açma 35, poğaça 30, su 15, ayran 30, çay 30, 4 çeşit yemek 280, 3 çeşit yemek 260, emanet eşya diye bir şey var, o da 50 lira. Hani okula sokamıyorsun, orada bir yere veriyorsun, okul oradan da para kazanıyor, 50 lira. Hani bütün bu fiyatlara falan bakarken hep böyle akla gelir. Eskiden de çok yapılırdı, eskiden de yapılırdı. Meclisteki yemek fiyatlarıyla kıyaslanırdı. Ben de onu çok doğru bulmazdım. Hani çünkü meclisin kendi işleyişi var ama okulda bir öğün yemek verilmediği sürece her şeyi onunla kıyaslayacağım. Meclis lokantası fiyatı, ayran kutu küçük 6 lira, cacık 12 lira, dana saç kavurma 66 lira, bir de pilavlı tabii, yanında pilav da var. Karışık meyve 30 lira, mantar çorba 12 lira, ton balıklı salata 70 lira, vişneli tayfir 18 lira. Meclis lokantasındaki durum bu. Yani sadece siz yiyebiliyorsunuz. Şimdi okullar başladı ya, bu okullar başlayınca hani bir önlem de alındı. Öğretmenler, bu fenomen öğretmenler türemişti. Okuldaki öğrencilere pizza ısmarlayıp pizza fotoğrafını, şey, görüntülerini yayıp onun üzerinden duygu sömürüsü yapma gibi daha bir sürü şey. Neyse, onun önü kesildi ama işin diğer kısmında da, veli kısmında da bir sorun var. Çocukların okul öncesi, okula yeni başlayan, birinci sınıfa giden çocukların görüntülerini paylaşma, onun üzerinden hani ne elde edebilirler bilmiyorum. Şimdi bir birinci sınıfa başlayan bir küçük çocuk onu çekmiş, ailesi de yayınlamış. Bir dinleyelim bakalım.
5: Orada yatak yok, bir yer yok, yastık yok, sonra yastık yorgan yok. Ben orada uyuyacak bir yer bulamıyorum. Sadece masa sandalye var orada. Ben okula gitmek istemiyorum. Ben çok yorgunum. Çok yorgunum, gitmek istemiyorum.
6: Sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Ben
5: sarılama baksana sen. Sarılığıma baksana. Orada ders yapmak kasları oldum resmen.
2: Öyle mi? Ama çok yakışıklı görünüyorsun gerçekten.
5: Hayır, ben beyaz değilim, artık sarıyım.
2: Ben sarı halini de seviyorum. Her halini seviyorum.
5: Her halini seviyorsun. Sarıyı bile sevmiyorsun.
2: Çok
5: sen
2: seviyorum.
5: Sen daha önce abime sarıyken çok kötü dememiş miydin?
2: Hayır, o hastayken hasta sarılığıydı.
1: Elbette ki her halini seviyor. Ama işte etkileşimi de seviyorsunuz. Hani bu bir aile içerisinde kalması gereken bir şey değil mi? En fazla çekirdek aile içerisinde böyle oldu diye görüntüyü çekmeden, sesi almadan konuşursunuz. Ya böyle söyledi, ben onu dedim. Arada böyle belki birazcık gülersiniz. Ne o şimdi, bunu yayınlayıp kahkahalarla gülmek komik mi bu? Yani çocuğun orada duygusu var ya. Hani okula gitmek istemez çocuk. Onun pedagojik olarak hazırlanması lazım. Ona ilişkin bir şey. Ya böyle sergilenince ne oldu ki şimdi? Yani bu etkileşim merakı, bu kendini sürekli her şeyin önüne koyma hali. Yani oradaki o, elbette ki çocuğunuzu çok seviyorsunuz. Ama bu şekilde bunu yaptığınız zaman kendinizi daha çok seviyorsunuz. Yani o kadar yanlış bir şey ki bu. Diğer duyurumuza da gidelim.
6: Çakar, sağa çek, sağa.
1: Trafiktesiniz şu anda, belki de bizi dinliyorsunuz. Ama bir taraftan bir siren sesiyle bir araç geliyor. Siz saatlerce, dakikalarca beklemişsiniz, yanınızdan geçip gidiyor. Çakarlı araç. Ama ona hakkı var mı? Yok. Çünkü çakarlı araç sadece resmi görevlilerin aracında olur. Son model bir araçta çakarlı sistem olması mümkün değil. Çünkü o ona sahip olamaz. Ama sahip olmak için her yolu da deniliyor. Bak şimdi bir haber var. Show TV'de yayınlanmış. Show TV ana haberden aldım. Şu haberi bir dinleyelim.
7: Ankaralı bir iş insanı 7 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Çünkü arabasına yasal çakar taktırdığını sanmıştı ama gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi.
8: Emniyet şeridinden gidebilmek, başkalarının önüne geçebilmek için araçlarına 3,5 milyonluk çakar taktırdı. Ama ceza gelince dolandırıldığını anladı. Ankaralı bir iş insanıyla temas kuran dolandırıcılar aracına çakar taktırıp rahatça gezebileceğini söyledi. Üstelik o çakar resmi kurumlar üzerinden polete kaydolacak, yani yasal olarak geçiş üstünlüğü olacaktı iddialarına göre.
9: Şüphelilere güvenen iş adamı iki lüks aracı için 7 milyon lira ödedi. Ardından o araçların ruhsatları Ankara'daki bir notere gönderildi, tekrar düzenlendi. Artık iki aracın ruhsatında da çakar taşıyabilir ifadesi vardı.
8: Ama araçlardan biri trafik çevirmesinde durduruldu. İş adamına polis ceza kesmese de polet kaydındaki ifadeyle ruhsattaki ifadenin aynı olmadığı belirtildi.
10: Gerçekten yalan.
11: Bir tahsis var. Emniyet şeridinde gitmeyi kolaylaştırmayan bir tahsis sağlıyorlar. Evet. Çakarlı araç ve tahsis gibi gösteriyorlar bunu.
9: İş adamının diğer aracıysa İstanbul'da emniyet şeridinde ilerlerken trafik cezası yedi. Bu sefer şüpheliler aracın plakası zaten tahsisli olduğu için o ceza düşecek dediler ama el altından cezayı da kendileri ödediler.
8: İş adamı sonunda çakarları söktü. Noter de dahil kendisini dolandıran 6 kişiden şikayetçi oldu.
1: Oh olsun. Hani önce o olsun, onu söyleyeyim, o 7 milyonu kim aldıysa ya yediyse, ya haberin anlatılışında da sorun var. Diyor ki lüks aracına yasal yollarla çakar aldı ama yasal değildi. Hayır, alamazsın. Koruma aracını alabilirsin o çakarı, yasa böyle. Yani haberi yapan da yasayı bilmiyor. Etrafında o kadar çok çakarlı araç var ki bunun tahsis edildiğini sanıyor. Yani o iş insanı o çakarı alırken hadi yasal diye bir kılıf bulmuş. Ama nereden diyor? Güvenlik şeridinden gitmek için. Abi bütün bunun, o iş adamının, hani o 7 milyonu iç edilen iş adamının bütün hesapları, her şeyi kontrol edilsin. Yani. O güvenlik şeridinden gitme kurnazlığının, hayatın yaptığı işin her yerinde mutlakadır. Memleket halleri duydunuz, çok acayip. Dünya halleri daha da acayip. Yol şartları ise her zamankinden daha çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
10: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirler aldı. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün kurucusu olduğu ve TEFAS'la işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına karar verdi. 7 şirketin 130 fonu tasfiye edilecek. Ayrıca Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından kredili işlemlerde asgari öz kaynak oranının %35'ten %20'ye kadar esnetilebilmesine karar verdi. Eski MİT görevlisi Kaşık Kozunoğlu'nun Silivri cezaevinde öldüğü tarihte görev yapan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısıyla cezaevi savcısının da aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul ve Ankara'da gözaltına alındı. Kozunoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atile Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi ancak kararın henüz infaz edilemediği bildirildi. Daha önce Uğur'un Kozunoğlu'na verdiği bir hapın ölüme neden olduğu iddia edilmiş. İddialara yanıt veren Uğur, söz konusu ilacın kendi tansiyon rahatsızlığı için kullandığı reçeteli bir dilaltı hapı olduğunu ve Kozunoğlu'nun fenalaştığında ilacı kendisinden istediğini belirtmişti. İstanbul'da adliyedeki dosyalara müdahale eden örgüte operasyon yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasına göre MŞ liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale ettiği iddia edildi. Mevcut deliller doğrultusunda ilk aşamada ikisi avukat 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sivas'ın Diri ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi Elif Balıkçı ile babası Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Diyarbakır'da gözaltına alınan bir şüphelinin de Divriğe getirileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararda orman sınırları dışına çıkarılan alanlara karşılık yeni orman alanı oluşturulmasına ilişkin düzenlemeye de yer verildi. Buna göre orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşımazlardan alan tahsis edilecek.
1: Ve organik doğal zeka haberleri. Ekonomi malum, ekonomiden sorumlu bakan konuşunca her şey biraz daha acayipleşiyor. Mehmet Şimşek dün konuştu. Dedi ki Avrupa'nın birçok ülkesinde 1 litre mazot Türk lirası cinsinden 150 liranın altında değil dedi. Sonra da bir sonrasında ne demiş dinleyelim.
12: Şimdi bakın bugün gidin Avrupa'nın birçok ülkesinde 1 litre mazotun Türk lirası cinsinden fiyatı 150 liranın altında değil. Bu son aşırı yükselişlere rağmen bizde 100 lira civarı.
1: Şimdi böyle bir kıyas olduğu zaman bakıyorsun bak hani bakan söylüyor evet öyle iyi de alım gücü hani orada euro burada Türk lirası orada euro 50'nin üst 50 kat daha pahalı şey değersiz senin paran bütün bunlar ya söyledik zaten bir sürü şey söylendi ama gitmiyor ulaşmıyor. Şimdi önemli bir isim Türkiye'de yetkili bir isim bu mevzu neymiş bir anlatsın bakalım o zaman anlar mı?
13: Kardeş biraz uyanalım ya. Sen nasıl oluyor da ya Almanya'yla benzini mukayese ediyorsun? Demek ki Almanya'daki çalışmayan işçi Ahmet, Türkiye'deki çalışan işçi Ahmet'ten aylık geliri itibariyle çocuk paralarını katmıyorum. 1280 kere daha fazla huzur için telefon açısı. Ama benim sağ kardeşim de diyor ki doğru ya. Hakikaten Almanya'da 1200 lira, bizde benzin 1125 lira. Bak bizde benzin daha olur. Saf olma, kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.
1: Ben demedim. Bak, böyle söylüyor Recep Tayyip Erdoğan yıllar öncesinden. Hayat ne acayip değil mi? Devam edelim. Evet sen de Özgür.

Sen niye üstüne alındın onu anlamadım. Bak şimdi siyaset tuhaf. Hani artık gerçekten daha da tuhaf. Hani bir de temiz siyaset diyorlar. Hani nasıl temizlenecek ki? Neresi temizlenecek? Orası çok zor. Hani bütün Türkiye'nin hijyen anlamında ürünlerinin hepsini getirsen zor. Çünkü artık başka bir alemde. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Üsküdar Belediyesi'nde Tahsin Usta meclis üyesi. Sonra bu geçiş çok konuşuldu edildi ya. Hani denildi işte ona bir şey verecekler. Hani bir makam verecekler. O yüzden oldu, bir şey elde etti. Ya bana bir şey teklif ettiler, ben o yüzden geçtim dedi. Bunu da söyledi. Sonra ne oldu? Gerçekten de Tahsin Usta şu anda Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı oldu. Şimdi hani ne siyasetin neresinde bulunacak? Ne söyleyecek? Temiz siyaset mi? Yani yalan oldu o ya. Tamamen yalan oldu. Devam edelim.

0: Şimdi deprem çok ağır sarstı. Hani aslında depremi de dendi. Hani bir sürü olan bitenin, kargaşanın, işte kendi selalarını duyarak ölen insanların olduğu bir yerde. Ama bir taraftan da bu depremde ölen insanların o ihmal kısmı, hani ne mahkeme sürecinde, ne o dönemde, ne de şimdi doğru düzgün konuşulamadı. Hani konuşamayınca da bu deprem cinayeti kavramı askıda kaldı. Oysa bir deprem var. Ama o ihmalden kaynaklanan kısmı işte o deprem cinayeti. Şimdi Ankara'da Adalet Peşinde Aileleri platformu üyeleri eylem yapıyorlar. Çünkü en son Ezgi Apartmanı'nın verilen karar ve o ihmalle kolon kestikleri bile bilirkişiyle sabitlenmiş insanlar şu anda elini kolunu sallayıp devam ediyorlar. Belki başka bina yapıyorlar. Yine aynı şeyi yapacaklar. Ama bu bir haksızlık. İşte bu haksızlığa karşı Adalet Peşinde Aileleri platformu seslerini yükseltiyor. Onları yanına EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca gitti. Bakalım neler konuşmuşlar.
1: Biz aynı zamanda aileler hala canlarının acısını yaşarken, deprem bölgesinde hala hayatlar yeniden kurulamamışken, hala kayıplarımızın yasını tutarken, hala barınamıyorken, biz orada eğitim alamıyorken, biz bölgesinde hala yarınımızı göremiyorken, bizim canlarımızın faili olanların korunup kollandığını, devlet yetkilileriyle poz verdiklerini, devlet bürokrasisi içerisinde pohpohlandıklarını görüyoruz. Fotoğraflar, birlikte fotoğraflar vermekten çekinmediklerini görüyoruz ve soruyoruz kardeşim, bizim canlarımızın hesabı henüz verilmemişken neden kamu görevlilerini, neden müteahhitleri, neden inşaat şirketlerini, neden deprem cinayetlerinde parmağı olan katilleri koruyorsunuz?
0: Soru bu kadar net. Yanıt işte. Daha hep bir sorun var. Yani o çifte standart, işte üstünlerin daha çok üstün olduğu adalet kavramında o çifte standart aslında hayatın her alanında var. Yaşarken de kimse eşit değil. Ölürken de çok farklı değil. Bakın şu anda görevdeki bir vekil için diyelim ya vefat etti. Ödenen cenaze yardımı görevdeki vekil için 179.608 lira. Emekli vekil için 89.804 lira. SGK Bağkur için 6.398 lira ödeniyor. Yani asille vekil arasındaki fark tam 28 kat. Kaynak Ozan Bingöl. Bu kadar. Yani kimse yaşarken eşit olmadığı gibi, hani ölümde eşitlik vardı. Bak o da bozuldu. Yani. Hem de zaten öyle bir bozdular ki şu yanmaz kefen satmıştı adam ya. Hala da satıyordur belki. Devam edelim.

0: Bursa'da organize suç örgütlerine bir operasyon yapıldı. O operasyonda güvenlik güçleri bir fiyat listesi ele geçirdi. O fiyat listesi şöyle: organize suç örgütleri için kiralık tetikçi ayarlayan bir şebeke. Operasyon onlara yapıldı. Orada o suç fiyat listesi var. Şimdi suç fiyat listesinde şöyle: silahla adam yaralama 600 bin lira, bıçakla adam yaralama 600 bin lira, döverek yaralama 250 bin lira, tetik düşürme 600 bin lira, infaz 4 milyon lira, tehdit 300 bin lira. Tetik düşürme nedir Özgür? Bilirsin sen, bilirsin Özgür, tetik düşürme nedir? Mekana atma, mekana sıkma 600 bin lira. Ev, iş yeri, topluma açık mekanlara sıkma 600 bin lira. Kundaklama işleri de varmış. Dükkan kundaklama 600 bin lira. Ev kundaklama 600 bin lira. Ofis, kafe, topluma açık mekan kundaklama 600 bin lira. Araba, motor, büyük araç kundaklama 400 bin lira. Kaçakçılık işleri kalemi var. Hepsi kalem kalem bunların. Ülke içinden yurt dışına çıkartma 11 bin euro. Ülke içi il değiştirme 7 bin euro. Ülkeye mal sokma, çıkartma, bu boyuta göre değişebiliyormuş ama 8 bin eurodan başlıyormuş. Uyuşturucu işleri, her türlü mal satışı yapılıyor. İl fark etmeksizin kanal ayarlama, yani temas bulma 60 bin euro, anlık konum bulma 50 bin euro diye devam ediyor. Siz bu rakamları düşünürken bir saat başına gidelim, sonra devam edelim.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayınımızda. Hiçbir şey bir çocuğun okulda karnının doymasından daha önemli olamaz. Muhalefet eleştirir, olmazsa bizim işimize yarar meselesi değil. Yok, yeter ki çocukların karnı doysun.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Sputnik Radyo dinleyicilerinin de bu konuda yüksek duyarlılık göstereceğine, bizlere katkı vereceğine, destek olacağına yürekten inanıyoruz.
1: Bir öğünün maliyeti 87 lira... Bu yemek 15 milyon öğrenciye 180 eğitim günü boyunca verilirse toplam maliyet yaklaşık 235 milyar lira. Bu bulunamaz bir rakam değil. Sadece bir tercihine deli okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: En sondan başlayayım. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketi ve 130 fonu tasfiye etti. Onca uyarılara rağmen halı altına süpüre süpüre malum sona gelindi aslında. Herkes çok kazanmak istiyor ve her ne olursa olsun kazanmak istiyor. Dört bir yanımız bu yüzden neredeyse sazan sarmalı denilen bir sisteme teslim olmuş durumda. Peki bu hale gelene kadar neden önlem alınmadı? Milyarlarca liralık şüpheli işlemlerden aslan payını aslında kimler aldı? Şimdi bu operasyon, evet operasyon yapıldı, bir sürü fon yönetimine, şirketlere el kondu edildi ama burada da yapılan işlemlerde bir tuhaflık var. Bundan sonra ne olacak? O da önemli. Hepsini konuşacağız. Şimdi canlı yayınımızda Profesör Doktor Ümit Özlale var. Alo.
4: Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Siz iyi misiniz?
4: Hoş bulduk. Yani aslında iyi olmak pek mümkün değil küçük yatırımcıyı gördükçe.
1: Değil mi? Tam da öyle, o küçük yatırımcı meselesini de konuşacağız. Şimdi burada hani aslında çok da böyle uyarılmıştı. Siz zaman zaman buna dönük açıklamalarınız olmuştu daha önce. Çok net hatırlıyorum. Şimdi Kerim Rota var, ekonomist. O da bir yıl öncesinde tam da bu olan biten için bir uyarılarda bulunmuş. İzin verirseniz biraz onu dinleyelim, sonra siz de hem soru cevap hem de anlatacağınız önemli şeyler var. Onlarla devam edelim.
4: Tabii ki, biraz önce Kerim'le de telefonda konuştuk zaten.
1: Öyle mi? Tamam, dinleyelim o zaman Kerim Rota'yı.
5: Mehmet Şimşek ve SPK Başkanı'nın özellikle serbest fonlarda oluşan bazı manipülasyonlara karşı bir aksiyon alacaklarına dair bir beyanatları oldu. Bir de şunu söylemek lazım. Böyle beyanatı yaptıktan sonra bir hafta geçip hiçbir şey yapmamak çok büyük soru işareti. Bu olmaz. Yani böyle bir şey yapacaksanız açıklarsınız. Ertesi günde o tebliği piyasalara şey yaparsınız. Çünkü piyasaların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi. Yarın ne gelecek? Acaba nasıl bir önlem gelecek? Bu sadece ilgili fonları değil, diğer BİS'teki şirketleri mi etkileyecek gibi bir sürü endişeye de sebep oluyor. Piyasa değer 50-60 yıllık bankalara, 50-60 yıllık sanayi şirketlerine katlamış, ne iş yaptığını bilmediğimiz, ne ürettiğini bilmediğimiz şirketler oluşmaya başladı. Ve bu şirketler bu piyasa değerlerini önce kapalı fonların içinde belli gruplardaki insanlar alıp bir yere taşıyorlar. Sonra bunlar çoğunlukla nitelikli yatırımcıya açılıyor. Nitelikli yatırımcı da son bir sene %500 performans yapmış fonu görünce buradan biraz da biz ne alalım diye giriyor. Nitelikli yatırımcının verdiği para ikinci bir yakıt oluyor o hisseleri yukarı taşımaya. O yakıt da yetmiyor bazen hırslarına. Bu sefer kaldıraçlı işlemlere başlıyorlar ve o şirketin, portföy yönetim şirketi kaldıraçlı işlemlere kredi veriyor. Para piyasası fonundan falan gibi. Hiçbir devri daim makinesi kadar çalışmaz. O yüzden ne yapılacaksa hemen yapılması lazım. Bir an önce azaltılması lazım. SPK herhalde bu işin farkındadır. Ama endişem o ki bu tür fonlar veya bu tür hisselerin üzerinde bu işlemleri yapanların zamanında ekonomi yönetiminde etkin kişiler oldukları konusunda da duyumlar var. O yüzden büyük bir soru işareti taşıyorum ben burada.
6: Ya bu işi ahlakıyla yapılması için kesinlikle kamu otoritesinin, SPK'nın burada müdahil olması, burayı ciddi gözetim altına alması gerekiyor.
5: Normal şartlarda bir bankaya gidip 100 liralık hisseme 50 lira kredi verir misiniz dediğinizde hayır veremem diyen bir sürü banka olur. Ama para piyasası fonuna bu hisseleri teminata verip para alınabiliyorsa burada da çok büyük bir soru işareti. Çok.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi o soru işareti geldi bugüne dayandı. Bey. Şimdi bu kadar açık ve net olan bir şeyde şimdi gelinen noktada bu mecbur mu kalındı ya da şimdi aslında ne yapılmak isteniyor? Bir de şöyle bir sürü ekonomik kavramlarla falan anlatılıyor ki aslında kimse bir şey de anlamıyor. Belki de o yüzden de böyle anlatılıyor, söyleniyor. Ya hepimizin anlayacağı bir şekilde ben bu fon, borsa, işte kaldıraç, ponzi gerçekten hiç bilmiyorum. Hiç işim olmadı. Bilmediğim de bir alan. Böyle hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatırsanız çok sevineceğim. Ama devamında şunu da konuşacağız. Asıl burada şimdi hani tamam bunlar yapıldı, operasyonlar yapıldı, fon yönetimleri kapandı, şirketlere işte bir tedbir alınmaya çalışılıyor ama gerçekten o parasını oraya veren o insanlar ne olacak? Onu da biraz konuşalım.
4: Tamam. O zaman isterseniz bu duruma nasıl geldiğimizi anlatalım. Yani
1: buyurun.
4: Neden burada bu hisseler bu kadar fazla şişti ve insanlar kandırıldı? Biraz ondan bahsedelim. Uygun mudur?
1: Tabii ki, buyurun.
4: Şimdi diyelim ki sizle ben birer tane nitelikli yatırımcıyız ama nitelikli yatırımcıya takılmamak lazım. Çok da nitelikli değil. Cebinde eskiden 1 milyon. Şimdi de 10 milyon olan herkes nitelikli yatırımcı olabiliyor. Diyelim ki bizim aklımız kötüye çalışıyor Mustafa Bey. Biz gittik 2-3 arkadaş birleştik ve 2-3 arkadaş birleştikten sonra borsada küçük diyebileceğimiz olan şirketlere göz diktik. Gittik bu şirketlerin çoğunlukla da sahipleriyle konuştuk ve dedik ki biz bu şirket hisselerini toplayacağız. Bu küçük olduğu için bu şirketler biz bunların hisselerini toplayabiliyoruz. Topladıktan sonra yani dışarıda çok az bir hisse.
1: Pardon Ümit Bey, toplayabiliyoruz. Hani araya gireceğim ama kusura bakmayın şunun açısından. Toplayabiliyoruz ama birilerine bunu soruyoruz değil mi? Yani SPK'ya ya da yetkili bir kuruma diyoruz böyle bir şey yapıyorum. Kafasına göre kimse bir şey yapamıyor.
4: Ya bunun her aşaması. Şimdi mesela diyelim ki siz orada bir serbest fon kuracaksınız. Serbest fon kurmak öyle her isteyenin yapabileceği bir şey değil. Tabii ki mevzuata tabi. Belli yerlerden lisans alacaksınız ama zaten aslında işin ilk başta düğmenin yanlış diklendiği yer orası. Burada korkunç bir denetim ihmali var ve bu ihmal korkarım ki bilerek yapıldı. Yani bu iş o kadar da çok kolay değil. Oldukça iyi sıkı izlenmesi gereken bir mevzuat var ama bu iş tamamıyla özellikle sermaye piyasası kurulunun biraz da boş vermesiyle tamamıyla kafasında böyle dolandırıcılık olan insanların oyun halını aynı. Şimdi diyelim ki biz onlardan bir tanesiyiz. 2-3 kişi dışarıdan bu hisseleri topladık, aldık. Dışarıda çok az bir hisse bıraktık. Sonra gidip diyoruz ki ondan sonra bu hisseler, dışarıda olan hisseler şimdi diyelim ki piyasa fiyatı 80 lira. Ben gittim bunu 90 liraya aldım. Sonra 90 liraya alınca fiyatı bir anda arttı 80'den 90'a. Sonra siz gittiniz. Biz bir işbirliği içindeyiz ya tırnak içerisinde.
1: Evet.
4: Siz 90 liraya benden onu 100 liraya aldınız. Sonra ben sizden onu 110 liraya aldım. Sonra siz benden onu 120 liraya aldınız. Böyle böyle hissenin, o küçük şirketin hisse senedi fiyatını biz arttırmış olduk. Ve çok büyük bir getiri sağladık. Sonra dedik ki ya biz bir serbest fon kuralım. Ve serbest fonun içerisine bu işte manipüle ettiğimiz hisseleri koyalım. Ve bu hisselerin toplamından bir fon oluşturalım. Adına da ki Mustafa Ümit Fon olsun bu. Ondan sonra bu Mustafa Ümit Fon bu manipülasyonlarla beraber hisse senetlerinin fiyatı artıyor. Artı o hisse senetlerinin oluşturduğu fonun da değeri artıyor. Yani bizler bu dışarıda çok küçük miktarda kalan hisse senetlerini aramızda alım satımını gerçekleştirerek müthiş bir şekilde arttırıyoruz. Ama buradaki püf nokta şu. Bu bir serbest fon ve bu fon dışarıda yatırımcının yani başka birisinin bir borsa yatırımcısının alım satımına kapalı. Sadece biz bu fonun değerini arttırabiliyoruz. Biz bu hisse senetlerini devamlı arttırdık. Fon da arttı. Sonra gidiyoruz. Esas işte deyim yerindeyse voleyi vurduğumuz yere geliyoruz. Gidiyoruz diyoruz ki ben bu yatırım fonunu halka arz etmek istiyorum.
1: Yükselttikten sonra.
4: Aynen yükselttikten sonra. Yükselttikten sonra diyorum ki benim halkım da bu benim yatırım kabiliyetimden yine tırnak içerisinde yararlansın. Bak ben son dönemde son bir sene içerisinde 90 kat bu fona değer kazandırdım, çok iyi bir yatırımcıyım. Halkım da benim bu yatırım kabiliyetimden yararlansın deyip bu serbest fonu halka açmaya çalışıyorsunuz. Halka açıyorsunuz. Tabii burada da yine sizin soracağınız soruya ben cevaplayayım. Burada da çok sıkı bir SPK mevzuatına tabisiniz ama bu işin içerisinde zaten SPK'nın ya da SPK'nın bürokratlarının olduğunu biliyoruz. Şimdi siz bu fonu dışarıya açtığınız zaman, halka arz ettiğiniz zaman bir küçük yatırımcı görüyor ki ya Mustafa Ümit Fon diye bir fon var. Geçmiş yılda 90 kat para kazandırmış. Bayağı da başarılı bu adamlar, bu portföy yönetim şirketinin, ben de bu fonunu alayım. Ve bu fona yüklü miktarda bir talep geliyor küçük yatırımcıdan. Küçük yatırımcı o ana kadar ki bu fonun getirisine bakıp bunu alıyor. Ha, burada küçük yatırımcının insan psikolojisini asla göz ardı etmemek lazım. Kimse size son bir sene içerisinde 90-95 kat artmış bir fonun arkasındaki hisse senedinin gerçek değeridir, değeri nedir diye sorduğunda birisi onlar vardır bir hikmeti deyip bu fonları alıyorlar. O zaman da siz tabii elinizdeki fonların bir kısmını satıyorsunuz, o hisselerin bir kısmını satıyorsunuz ve çok güzel para kazanıyorsunuz. O çok güzel para kazanırken aynı zamanda bu yöntemle bir iki tane daha alıyorsunuz. Ve bu fonlardan oluşan da portföy yönetim şirketi de bir anda Türkiye'nin en karlı portföy yönetim şirketlerinden bir tanesi oluyor. Fakat bunu yapabilmeniz için ne gerekli Mustafa Bey?
1: Ne gerekli?
4: Bunun için devamlı yatırımcıların yine tırnak içerisinde uyanmadan bu karı görüp bu karın sonsuza kadar süreceğine ikna olmaları gerekir ki bu hisse senetlerini alsınlar. Bu hisse senetlerinden oluşan fonları alsınlar.
1: Nasıl ikna ediyorlar?
4: Nasıl? İşte orada bir ikna yolunu söyleyeyim size. Mesela işte son dönemde en fazla adını duyduğunuz Tera Yatırım. Öyle değil mi? Tera,
1: evet.
4: Tera Yatırım. Tera Yatırım'ın mesela yönetim kurulu üyelerine bakın. Bunlardan bir tanesi Kerem Alkin. Kim bu? Cumhurbaşkanı danışmanı. Yani koskoca Sayın Erdoğan'ın danışmanı. Daha sonraki yönetim kurulu üyesi kim? Fecir Aktekin.
1: O da danışman.
4: Cumhurbaşkanının baş danışmanı.
1: Baş danışmanı.
4: Burada acayip bir çıkar ilişkisi de var. Ve bunlar hani hakikaten yüzleri kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki böyle bir yerli ve milli bir fon var, müthiş paralar kazanıyor, küresel sermaye karşı yerli sermayeyi destekleyin deyip halkımızın da inanabileceği bir hikayeyle beraber bu yatırımcıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ne zaman işler biraz sıkıntılı olup bu yatırımcı artık ikna olmayıp ben de buradan paramı çekmek istiyorum, artık daha fazla para yatırmak istemiyorum deyince bütün bu kağıttan kule bir anda yıkılmaya başlıyor. Burada ilk olarak pusula ödeyemedi parasını. Bu zaten son zamanlarda oldukça kuşkulu bakan küçük yatırımcının için bir sinyal oldu. Ve onlar da hemen diğer yerlerden şeylerini, ne derler, hisselerini satıp çıkmak istediler. Ama tabii ki bu yatırım fonlarının içerisindeki hisse senetleri her gün %10 oranında değer kaybettiği için bütün bu fonların hepsi yavaş yavaş temerrüte düştüler. Yani yükümlülüklerini karşılayamaz hale geldiler. Peki Ümit Hocam, bunu ne tetikledi? Sadece bir anda bu hisse senetlerine ve yatırım fonlarına olan talep neden düştü diyecek olursanız, bunun bir sebebi daha var Mustafa Bey.
1: Buyurun.
4: Bizim burada, yani Kerim'in 10 ay önce söylediği, benim 10 ay önce plan bütçe komisyonunda grafikleriyle Sayın Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimine sunduğum tabloyu sadece biz değil, uluslararası yatırımcılar da görmeye başladı. Şimdi MSCI diye Morgan Stanley'nin MSCI diye bir country indeksi, yani ülke endeksi var. Ve onlar hazırladıkları raporlarla, işte yönlendirmelerle beraber milyar dolarlık emeklilik fonlarını, yatırım fonlarını gelişmekte olan ülkelere aktarabiliyorlar. Ve Türkiye'nin bu fonlara diğer gelişmekte olan ülkeler gibi oldukça ihtiyacı var. Bu yatırım fonlarına yurt dışından gelen. Ne zaman MSCI Türkiye'deki bu borsa manipülasyonunu fark etti ve dedi ki eğer siz bunları düzeltmezseniz ben de sizi öncü ülke kategorisinden çıkartırım ve emeklilik fonlarını, yatırım fonlarını bu ülkeye getirmem dedi. Bunun tabii ki uluslararası yatırım maliyeti çok yüksek oldu. O zaman da bizim uzun zamandan beri uyardığımız, yani sadece benim ve Kerim'in değil, yani buna aklı basan ve vicdan insanların uyardığı sistemi Mehmet Şimşek ve ekibi düzeltmek zorunda kaldılar. Ve Ağustos'ta bir tebliğ yayınladılar ve dediler ki bizler artık buraya sıkı düzenlemeler getireceğiz. İşte o sıkı düzenlemelerle beraber o bir tetikleyici güç oldu ve bu tetikleyici güçle beraber o düzenlemelerle beraber küçük yatırımcı sinyali aldı, bu fonlardan çıkmaya başladı ve bugün maalesef bu tablo karşımıza çıktı. Şimdi bu tablonun birkaç tane sorumlusu var Mustafa Bey. İlk önce bunun sorumlusu mutlaka ama mutlaka ekonomi bürokrasisidir. Yani bizim bir yıl öncesinden uyardığımız bu mekanizmayı SPK'ya yeni girmiş bir uzman yardımcısı bile anlar. Bunun SPK başkanının, oradaki üst yönetiminin anlamaması mümkün değil. Dolayısıyla burada, yani bu işin buralara gelmesinin baş sorumlusu 10 ay boyunca buradaki bu fonların 10 kat 15 kat çıkıp borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimi. Net. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size Mustafa Bey. Geçen sene Kasım 2025'te işte Kerim'in biraz önce yayınladığınız konuşmasında Mehmet Şimşek ve o zamanki SPK başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor. Ve ona rağmen 10 ay boyunca hiçbir aksiyon almıyor. Neden almıyorlar? Vallahi bunun birkaç tane işte şeyde hem ekonomiden siyasette bununla ilgili dolaşan iddia var. Bu iddialardan bir tanesi bu fonlarda siyasetçilerin ve bürokrasinin, her türlü bürokrasinin çok ciddi parası var. Ve bu para da çok ciddi, çok da güzel getiri elde ediyor. Yani Mehmet Şimşek'in ve o zamanki SPK başkanının 10 ay öncesinde uyardığı, borsada manipülasyon var dediği bir ortamda herhangi bir aksiyon alınmıyorsa eğer, demek ki o aksiyonun alınmamasının bir sebebi var. E bu sebebi de tabii biz siyasette ve ekonomi bürokrasisinde ya da diğer devletin üst kademelerinde aramalıyız. Kim 10 ay boyunca bu fonların bu kadar yüksek getirilere ulaşıp küçük yatırımcıyı mağdur etmesine izin verdi?
1: Peki. Sadece bu yönetim kısmı, ama şu tarafı da yok mu hocam? Şimdi bu işlemlerin hepsi bir kayıt altında, öyle değil mi?
4: Tabii.
1: Kim ne yaptıysa, küçük büyük ne yaptıysa, hepsi aslında şu an için bile bulunabilir istenirse.
4: Aynen öyle. Masak istese bulur.
1: Yani kim orada kazanç elde etti, isim isim her gün gün takip etmek ve bulmak mümkün değil mi?
4: Bulmak istese bulur Mustafa Bey.
1: Asıl
4: yani oradaki cümle, evet.
1: Asıl
4: yani
1: şey de işte, orada o onun aynen, bulunması lazım. Bir de şimdi bu o bugün işte portföy yönetimi tedbir alındı edildi ama şunu duymadım mesela. Neden mal varlıklarına el konmuyor? En basit bir şeyde bile hemen mal varlıklarına el konurken burada neden yapılmadı?
4: Mustafa Bey, yani en ufak sitede ya da bir sosyal medya paylaşımında bir kişinin şirketine el konuluyor, TMSF'ye devroluyor. Artık Türkiye'nin maalesef olağanı normali haline geldi. Burada dönen para 800 milyar lira. Yani bugün 7 tane portföy yönetim şirketindeki 130 tane fonun değeri 800 milyar. Bu çok büyük bir para. Yani yaklaşık 16 milyar dolar, 18 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok büyük bir para bu. O yüzden burada istese tarafsız bir yönetim mutlaka ama mutlaka buradan kimler faydalanmış, hangi bürokrat, hangi siyasetçi buradan bu kadar yüksek getirileri elde etmiş, yani koymuş gibi bulur. Yeter ki istesin. Biz dün Yeni Parti ekonomi grubu olarak bir basın açıklaması yaptık. O grupta Kerim Rota da var. İşte ben de varım. Çok değerli iktisatçılar var. İşte Selin Sayıkböke, Güldem Atabay, Bikrun Tomayligin, Yalçın Karatepe, Serkan Özcan ve bizim bütün bu bürokrat, bu kurmaylar bir yıldan beri borsadaki ve işte bu portföy yönetim şirketlerindeki manipülasyona karşı isim isim, hisse hisse, uyarıyordu. Kamuoyunda da bizim bir sürü açıklamamız var. Ben size de bir kere konuk olduğumda benzer bir şeyi söylemiştim. Bir sürü yayında bunu söyledik. Bütün bu uyarıları dikkate almayıp en sonunda bütün faturayı küçük yatırımcıya kesilmesine müsaade edenler kimler? Bunların siyasi ve bürokratik ayağı ortaya çıkmadan Türkiye'de çok şey, yani bu skandaldaki çok şey eksik kalır. Çok şey eksik kalır.
1: Yani şunun bilinmemesi mümkün mü? Bir kağıt 15-300 kat artıyor. 5 yılda 1253 kat artıyor. Ya bunun görünmemesi, ya sistem en azından bu artışları bir yerde gösteriyordur, uyarıyordur. Şimdi bankada normal bir işlem var. Benim aylık bir olağan akışım var. Orada olağan dışı bir şey olduğunda uyarı gidiyor.
4: Aynen öyle. Yani siz bugün yani bir 100 dolar bozdurduğunuzda ya da diyelim ki 3 gram altın aldığınızda bunun kaydı tutuluyor. Yani yurt dışına bir para transferi, diyelim ki yurt dışında okuyan bir çocuğunuz var, ona para transferi yaptığınız zaman bunun kaydı soruluyor, sebebi soruluyor. 18 milyar dolardan bahsediyoruz Mustafa Bey. Yani 18
1: ya, inanılmaz bir rakam. Şimdi evet. Tera Holding'in patronunun açıklamasını görmüşsünüzdür. Diyor ki
4: utanç verici.
1: Yani ulus deniyor bu, yani muhtıra gibi. Hani bu da aslında bir şeyi gösteriyor.
4: Oradaki kullanılan cümlelere bakınız. Yerli ve milli var. Sayın Cumhurbaşkanımızın
1: gayet Sayın Cumhurbaşkanımız var. Tam olarak okuyayım isterseniz dinleyicilerimiz de bilsin. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği milli vizyon doğrultusunda sadece finansal alanda değil ülkemizin ihtiyaç duyduğu her platformda ve her sorumluluk kademesinde yerli ve milli duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Yani birisi bana yerli ve milli diye vatan, millet, bayrak dediği zaman ben orada hiç şüphelenmesem bile o an şüphelenmeye başlıyorum.
1: Değil mi? Maalesef, hemen başlıyor.
4: Yani orada
1: ezan susmaz, bayrak inmez diye başlıyor.
4: Tabii tabii, orada bir de şey de söyle işte, korkunç bir sermaye atağına maruz kaldık. Ya sen ilk önce bana şunu söyle. 250 tane çalışanı olan bir factoring şirketinin değeri bütün bu mesela şeyler, bu skandal patlamadan önce TÜPRAŞ'ın değerine, yani Türkiye'nin en büyük şirketinin değerine eşitti. 250 tane çalışanı olan orta büyüklükte bir factoring şirketi TÜPRAŞ'a eşitti. Ya daha çok geriye gitmeyelim. Bir ara Türkiye'de bir teknik tekstil üreten bir fabrika Apple'ın piyasa değerine eşitti. Apple'dan bahsediyoruz. Yani biz bütün bunları söylediğimiz zaman da işte oyunu bozduğumuz için de şey oluyor, ne derler, düşman ilan ediyoruz. Bakın şöyle bir şey de söyleyeyim size burada Mustafa Bey. Ben geçen sene Plan Bütçe Komisyonu'nda, mecliste bunu Adalet ve Maliye Bakanımıza, yanında da o zamanki SPK Başkanı varken grafikleriyle gösterdim. Hala tutanaklarda vardır. Bunu da daha sonra sosyal medyada paylaşınca bir kısmı sosyal medya trolleri ama bir kısmı da içeride parası olanlar bizi nelerle suçladılar. İşte siz küresel sermayenin uşağısınız, siz yerli ve milli sermaye düşmanısınız. tabii yani, ama onlar da aslında biliyorlardı. Burada da başka işin bir noktasına sizi götürmek istiyorum. Bakın burası bence daha önemli. Bugün dışarıda bir arkadaşımla yemek yerken bu Tera meselesi açıldı ve ben dedim ki işte sırf Tera'nın şeyi şu anda büyüklüğü, bir tane fonun büyüklüğü 500 milyar TL. Orada bize işte o anda şeyi getiren, yemeği getiren gençten bir arkadaş vardı orada çalışan. Hayır dedi, 500 bin kişi, 500 bin tane şey var, hissedar var, 800 milyar lirası var dedi. Sen nereden biliyorsun dedim. Ben de paramı kaybettim. Benim bütün birikimim burada gitti dedi. Sonra tabii çok üzüldüm. Bir arkadaşla beraber o çocukla konuşmaya başladık ve aslında Türkiye'nin belki de en acı gerçeği ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar geçinemeyince aldıkları maaş çok temel ihtiyaçlarına yetmemeye başlayınca ve çok ciddi bir geçim sıkıntısı çekip bu geçim sıkıntısı çekmeyenlerin hayatlarını sosyal medyada görmeye başlayınca o zaman bu yatırım fonlarının o vaatlerine kanmak daha kolay oluyor. Yani aslında bir bakıma sizin bu geçinmeniz için, hayatınızı idare etmeniz için gösterdiğiniz çaba sömürülüyor. Ve size diyorlar ki bir vaatte bulunuyorlar. Gel paranı pusulaya yatır, tereye yatır, şuraya buraya yatır ve buradan kazanacağın 3 kuruşta çocuğunun harçlığını ver. Ya da işte kiranın üstünü tamamla. Ben bakın dünden beri hiç abartmıyorum Mustafa Bey. En az 5 kişinin ben şimdi kiramı nasıl ödeyeceğim, ben şimdi çocuğumun harçlığını nasıl ödeyeceğim dediğine şahit oldum. Yani burada aslında mesele şu. O yüzden de siyasetçilerin, yani vicdanlı siyasetçilerin en büyük sorumluluğudur bu. Burada o küçük yatırımcı, yani günü kurtarmak isteyen, çocuğuna harçlık vermek ya da kirayı ödemek isteyen kişinin tasarruflarını yiyip bitiren, bu sisteme göz yuman siyasetçi ve bürokrat ahlaksızlar kimlerse, bunlar mutlaka yargının önüne çıkmalı. Mutlaka. Eğer burada sadece göstermelik bir şekilde o orada bu portföy yönetim şirketlerinde çalışan, o işlemleri yapanlar gözaltına tutuklanıyorlarsa ve sadece bunlar da sınırlı kalıyorsa, bilin ki burada siyasetçiler ve bürokratlar işin kendilerine de geleceğini bildikleri için sınırlı bir operasyon yapıyorlar. Bu kadar büyük bir operasyon, yani 800 milyar liralık bir manipülasyon, bir bürokratın ve bir siyasetçinin gözünden onca uyarıya rağmen kaçmış olamaz. Mümkün değil.
1: Göz yumulmuş olur. Hani bu kadar net olan bir şey, bu kadar görülmüş olursa. Peki şimdi hocam son olarak şunu da konuşalım. Bu parayı aldı birileri götürdü.
4: Tabii.
1: Şimdi bu nereden karşılanacak? Hani burada bir kara delik var. Şimdi bu kara deliğin faturasını ben mi ödeyeceğim?
4: Çıkan kararı, şimdi şöyle bir şey var. Bir evim ve katılım evim diye iki tane tasarruf finansman şirketi var. Bu tasarruf finansman şirketlerinin emlak katılıma devredilmesi, yani bir kamu bankasının iştirakine devredilmesi söz konusu. Ama biliyoruz ki bir evim ve katılım evin arkasında artık çok değerinde hisse senetleri var. Yani ben bir yandan tasarruf sahibini mağdur etmeyeceğim, evet. Ama öte yandan da neden bir evim ve katılım evimi bütün varlıklarıyla ve bütün yükümlülükleriyle beraber emlak katılımı alıyorum ki? Çünkü biliyoruz ki bir evim ve katılım evimin orada bir sürü çöp hisse senedi var. Yani iş gerçekten mağdur olan vatandaşı kurtarmaksa, evet, buna biz yeni parti olarak zaten evet diyoruz. Ama bu iş o şirketin borsa manipülasyonu sonucunda değerine değer katması ve buradan rant sağlayanların buradan sıvışmasıysa, hayır, buna hayır diyoruz. Birincisi bu. İkincisi, bugün bir başka karar alındı. Bu 7 tane portföy yönetim şirketi işleme kapatıldı. Ya ondan sonrasında da bir tasfiye yöntemi uygulanacaktır. Bu tasfiye yönetiminin yöntemi çok önemli. Yani tasfiye edilecek de orada parası kalanlar ne olacak? Bu portföy yönetim şirketinin, yönetim kurulunun masa raporları bir incelensin. Ondan sonra bunların kime ne kadar para verdikleri, yurt dışına ne kadar para kaçırdıklarına bir bakılsın. Dolayısıyla biz hani karın özelleştiği, zararın da kamulaştığı bir düzene sonuna kadar hayır demeliyiz. Direnmeliyiz. Yani siyaset üstü bir irade göstermeliyiz. Burada kimlerin parası var? Yani bu portföy yönetim şirketinin yönetim kurulu üyeleri, sahipleri, bunların MASAK raporları, bunların kimlerle iletişime geçtiği, bunları istese MASAK anında bulur. Adalet Bakanlığı da bulur. Dolayısıyla buradaki bütün sorumluluğun vatandaşın vergileriyle karşılanmasına hepimizin sonuna kadar direnmesi lazım Mustafa Bey.
1: Peki.
4: Dün de bunu söyledik zaten. Yani burada bizler, tamam, burada bir enkaz var. Evet, bu enkazın kaldırılması lazım. Fakat bu enkazı kaldırırken gerçekten masum olan tasarruf sahibiyle bu işten rant sağlayan, milyarlarca lira parasını ya yurt dışında ya da burada tutan insanların da cezalandırılması gerekiyor.
1: Çok ediyorum. Hani meseleyi biraz gerçekten çok karmaşıktı. O kadar net bir şekilde hem ayrıntılarıyla, hem neler yapıldığıyla, hem de bundan sonra ne olacağı kısmıyla açıkladınız. Bunun için de teşekkür ederim.
4: Şey diyebilir miyim? Neden bu kadar rahat açıkladığıma gelince de. Bir, zaten bir yıldan beri biz bunu söylüyoruz. İkincisi, Türkiye bununla ilk defa da karşılaşmıyor Mustafa Bey. Kombasan, Yimpaş, Jet Fadıl, ondan başka Çiftlik Bank'taki Tosuncuk. Yani genelde hep hikaye değişik ama sonucu hep aynı. Burada ya inanç bağı üzerinden, ya hemşirelik bağı üzerinden, ya da sözüm ona kurumsal yönetim üzerinden küçük yatırımcı kandırılıyor. Bu küçük yatırımcı, ya ben de 3-5 para kazanayım dediğinde bütün yükümlülük ona ve vergi mükellefinin üzerine biniyor. O yüzden bunu anlatmak kolay. Çünkü Türkiye'nin ilk defa yaşadığı bir şey değil bu maalesef.
1: Üzücü. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.

geldi bugüne. Bugünkü sonuçlara geldik. Ya bir kağıt 15 ayda 300 kat, 5 yılda 1250 kat nasıl artabilir? Zaten normal mi bu? Devam edelim.

0: Zonguldak'ta 17 yaşındaki kız çocuğu izin almadan ailesinden AVM'ye. Sonrası inanılmaz bir şiddete uğruyor. Dayak yiyor ve sonra da bununla yetinmiyor, yatağa zincirleniyor. Baba, anne gözaltına alınıyor. Giderken bakalım neler söylemişler.
1: Kızınızı siz mi zincirlediniz?
2: Bunu diyorum ben, diyorum.
1: Kızınızı siz mi zincirlediniz?
3: Hayır. Siz zincirlediniz.
0: Kızını dövmeyen dizini döver. Aile yılı mıydı? Aile güvenliği miydi? Hani son günlerde olan biten şey. Yani baba ve annenin hani kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla gözaltına alındılar. Ama babanın söylediğine bak, kızını dövmeyen dizini döver diyor. Anne de diyor ki hayır, ama siz bizi rencide ediyorsunuz şu anda çekerek diye söylüyor. 17 yaşındaki çocuk elleri kelepçeli ve babası tarafından yatağa zincirlenmiş halde bulunuyor polis operasyonluğuyla. Ne diyor? Kızını dövmeyen dizini döver. Hani orası Türkiye. Devam edelim.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Şimdi o hukuk devletinde milli güvenliği ve kamu düzenini koruma gerekçesiyle birçok habere erişim engeli getirildi. En son getirilene bak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşinin ortak olduğu Jansa'nın bağlı ortaklığının TOG'un yeni araç programında tedarikçi olarak seçilmesine ilişkin haberler milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellendi. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması için gereken bu portföy şirketlerine engellenmiyor. Bütün uyarıları açıklamalara rağmen ama bu haberler anında engelleniyor. Daha önce kim, hangi haberler engellenmişti? Birkaç tanesini okuyayım. Bugün çok fazla vaktimiz kalmadı ama sonra yine bunları hatırlatırım. Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi Muhittin Palazoğlu'nun adının geçtiği haberler milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle sulh ceza hakimliği tarafından engellenmişti. Mandarin Oriental otelleri hakkında çeşitli haberleri yapılmıştı. O da aynı şekilde engellenmişti. Fahrettin Altun'un oğluyla ilgili haberler yapıldığında yine aynı gerekçe gösterilmişti. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla diye. Cengiz Holding de yine aynı şekilde. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabeyş'in ölümünün şüpheli olduğu iddia edilen haberler de ve aynı zamanda X'teki gönderiler de Van gemileri tarafından 2025 tarihinde erişime engellenmişti. Bak, bu Rojin Kabeyş meselesi önemli. İleride şimdi Rojin Kabeyş'in ölümüne ilişkin soruşturma derinleştirilirse ne olacak şimdi? Orada bu haberleri kimlerin engellediği de buraya dahil edilecek mi? Ya çünkü onun var 100. Yıl Üniversitesi

0: istemişti. O yüzden engellenmişti. İstanbul Boğazı'ndaki bazı otel ve restoranların kaçak bölümleri yıkıldı diye haberler vardı. Onlar da engellenmişti. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması için. Milletvekili Necmettin Erkan'ın sınavsız diploma aldığına dair haberler var. Onlar da engellenmiş. Niye? O da milli güvenliği bozabiliyormuş. Ya burası hukuk devleti. Komedyen Deniz Göktaş 76. günü tamamladı. Gazeteci Selahattin Günday 4. günde. Gazeteci Lale Ozan Arslan 13. günde. Gazeteci Tuğba Tekerek 3. günde. Gazeteci Merdan Yanar da 327 günü tamamladı. Çiğdem Mater 1610. Selçuk Kozağaçlı 3221, Selahattin Demirtaş 3607, Tayfun Kahraman 1610, Aykut Erdoğdu 469, Ramazan Gülten 506, Osman Kavala 3240, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi 2 kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1610 gündür hapiste. Biz devam edelim yolculuğumuza.
1: Mustafa Boş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Son günlerde operasyonlar var, gözaltı karı var, tutuklamalar var. Ama hepsini bunlara baktığında hani tam anlamıyla ne oluyor kısmının, ne oluyor sorusunun karşılığı aslında kimsede yok. Mesela şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında emekli albay Hasan Atilla Uğur, emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören, dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan için gözaltı kararı verildi. Bu gözaltılarla birlikte soruşturma başka nereye devrilecek? Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki gerçekten bütün esrar perdesi aralanacak mı? Göreceğiz. Yine hani bir tahteverelli diye bir kavramdan söz etmiştim ya. Tahteverelli stratejisi uygulanıyor. Yani bir taraftan da hani bu olurken Bülent Arınç içinde bir gelişme var. 27 yıllık TRT çalışanı Mustafa Aşçı kurumda FETÖ yapılanması, yani Fethullah Gülen tarikatı, personel alımları, dış yapımlar, ihaleler ve kamu zararına ilişkin iddiaların araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede o dönem TRT'den sorumlu eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç da şüpheli olarak gösterildi. Tahteverelli harekete başladı. Siz öyle görün. Tahteverelli'nin bir ucunda o, bir ucunda bu. Bakalım Tahteverelli'de başka kimler inecek, kimler çıkacak. Onu da göreceğiz. Devam edelim Kemal.
3: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: Şimdi Tahteverelli demişken Tahteverelli devam ediyor salınmaya. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum dedi ki Abdullah Öcalan silahsızlanma alt komisyonunda görev alacak. Şimdi biz uzun bir süredir böyle bir şey söyleniyor ya, bir statü bir şey verin diye. İşte dilin altındaki bakla çıkmaya başladı. Abdullah Öcalan silahsızlanma alt komisyonunda görev alacak diye söylüyor diyor. Uçum şunun devam ediyor. Diyor ki Öcalan ve yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor. Öcalan'a verilecek görev farklı şekilde değerlendirilmemeli. İmralı'daki konut cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildi. Bu Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan. Buradan serbest bırakıldığı gibi bir sonuç çıkarılamaz. Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır deniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu. Bu Abdullah Öcalan'ın konutu için ne diyorsunuz diye. O da dedi ki biz birilerinin eve çıkmasını konuşmak yerine Demirtaş'ın evine kavuşmasını konuşmak isteriz dedi. Devam edelim.
4: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım içimden geldi.
0: Tahteveralli çalışıyor, bir iniyor, bir çıkıyor. Şimdi bu tahteveralli meselesinde bazı operasyonlar, bazı soruşturmalar da hakikaten bu döneme kadar, bu saate kadar kamuoyunun vicdanını kanatan, işte Gülistan Doku onlardan bir tanesi. Neler çıktı ortaya, neler? Hani daha bekliyor Rojin Kabayiş, baba çırpınıyor. Daha başka Rabia Naz. O da aynı bekliyor. Murat Oğraş yıllardır anlatıyor. Ya benim oğlumu otelde öldürdüler. Bunu yapanlar da elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Kendisi tek tek kanıt topladığı bütün o neler yaşandıysa Burak Oğraş'ın ölümünde ne varsa hani hepsini kendi başına oğlunun yasını tutamadan bunların peşine düştü. Burak Oğraş 2011 yılında 16 yaşında staj yaptığı otelde pansiyonun içinde bulunan ve su olmayan havuzda ölü bulunmuştu. Otopside de demişti ki Oğraş yüksekten düştü. Ama baba Murat Oğraş bunun peşini bırakmadı. O günden bugüne tek başına çabalamaya devam ediyor. Dün de Adalet Bakanlığı'nda bir birim oluşturuldu. Faili meçhul cinayetler birimi. Hani işte Gülistan Doku meselesi orada. Muhsin Yazıcıoğlu meselesi orada. İşte Kaşif Kuzinoğlu. Hani say say bitmiyor. Çünkü bagajda çok fazla böyle olaylar var. İşte bunun için oraya gitti Burak Oğraş'ın ölümü için baba Murat Oğraş bildiklerini her şeyini orada anlattı. Orada da bir dosyanın incelendiği bilgisini aldı. İşte bu zamana kadar şu inceleme kısmı bir başlatılmış olsaydı çok şey ortaya çıkacaktı. Ama o kısım hep eksik kaldı. Şimdi bunun bir sinyali var. Bakalım tahteveralli nasıl çalışacak ve Burak Oğraş'ın ölümüne ilişkin neler yapılacak onu da göreceğiz. Devam edelim.
5: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın hanım.
0: Kadir İnanır Türk sinemasının bir başka büyük oyuncusuydu. Hayatını kaybetti. Şimdi bu ünlü isimlerin, ev isimlerin, bilinen isimlerin ölümünden sonra hep aynı şey oluyor. Bir miras kavgası. Şimdi burada da bugün Kadir İnanır'ın mirasının açıklanacağı bekleniyordu. Ancak bazı mirasçılara tebligat ulaşmamış. O yüzden 17 Aralık'a ertelenmiş ama orada mahkemenin önünde böyle bir sürü insan vardı. Bekliyorlar şeyi, miras açıklansın diye. Onların içerisinde olanlardan birisi de Levent İnanır'dı, yeğeni Kadir İnanır'ın. O konuşmuş, bir dinleyelim.
6: Türkiye'nin hukuku var, Allah'ın da adaleti var yani. Sevgili Kadir Bey'in biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz. Sevgili dayımın 68 yaşında yeğeni var burada. Abimin sigara içilebilmez Kadir dayım. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur yani?
0: Ya bana... Ben doğru bulmuyorum ya bunu. Çok net açık söyleyeyim. Yani birisi ölmeden önce bir vasiyet yazıyorsa, bir tercihte bulunuyorsa geride kalan ne oluyor ya? Hemen o paranın, malın, mülkün peşine koşma. Orada hani işte hukuk araya girecek, bir sürü şey olacak. Ya bu yaşarken aynı şeyleri söyleseydiniz ya. Mesela yaşadığı zaman bütün bunları söylemiş olsaydı ne olacaktı? Söyleyebildi mi? Söyleyemedi. Niye? Hani o zaman o mirastan mahrum olurum. Ya da başka kaygılarla, ya da korkudan, ya da başka bir şeyden. Yani tek başına adam kazanmış, etmiş, istediğine bırakır, istediğine verir, dağıtır. İstediği kuruma verir. Ne? Yani o kazançta ne hakkınız var da bunu bu kadar çok sahipleniyorsunuz? Ya bu miras meselesinde ben çok şeyim ya. Miras nedir ya? Çalış kazan, kendin elde et ya. Ne ki bu? Ondan sonra 30 bin tane başka o almak için iftiralar, haberler yaptırılıyor tanıdıklara, etki gücü, avukatlar, bilmem neler. Yani o insanın yarattığı her şeyi yok ediliyor neredeyse. Niye? Sırf ona ulaşmak için. Yani bak, bu çok daha kurak, üstüne de konuşuruz yine. Devam edelim.
7: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı? Hatırladın mı? Bir enflasyon var. Dün Mehmet Şimşek söylüyordu ya, savaş olmasa 22-22 olurdu, 20'lerde olurdu diye. Sanki o çok düşükmüş gibi. Ama öyle bir halde ki 20'ler gerçekten düşükmüş gibi geliyor. Ama bu enflasyon meselesi sadece ekonomik mesele değil ki işte. Yani bu fonlarda, bu portföy yönetiminde de o var. Ya öldürüyor insanların kendi alın teri kavramını, öldürüyor işte çalışarak bir şey elde etmeyi öldürüyor. Aslında sosyal anlamda çok şeyi öldürüyor. Bakın şimdi yıllar öncesine götüreceğim sizi. Süleyman Demirel bu ülkenin önemli bir siyasetçilerinden bir tanesiydi. Başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Ya enflasyonla ilgili neler söylemiş dinleyelim.
10: Doğrudur. Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Türkiye'de halk nasıl feryat etmesin ki? Enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletler içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece bir pahalılık olayı da değildir. O ahlakı bozar. Borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için ki Batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Tek kollu canavar derler. Batı enflasyondan fevkalade çekinir. Hatta bir zamanlar Batı'da %5'i geçen enflasyon savaştan daha önemliydi. Nitekim bugün baktığınız zaman serbest piyasa ekonomisini uygulayan ülkelerde enflasyon %5'in hemen hemen çoğunda %5'in altındadır. İsviçre gibi bir ülkede de %1'dir. Demek ki enflasyon bir ülkenin kaderi değildir.
0: Kaderi değildir. Hani toplumun özel halk düşmanıdır. Yani bu kadar net nasıl anlatılır? Bugün de bitirdik. Mehmet Uçum'un seçimlere ilişkin bir tarihi var. İlk defa Cumhurbaşkanlığı resmi kaynaklarından bir seçim tarihi söyleniyor. 16 Nisan 2028 yılında yapılacağını öngörüyorum dedi. Bunun nasıl yapılacak? Çünkü yine de bir erken seçim kararı alınması lazım. 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Yetmiyor sayıp. Onları yarın biraz konuşuruz. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Tom Weiss sizde.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. Proje 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da uygulanacak kiralama modeli olarak hayata geçiriliyor. Projenin ilk etabında 1071 konut bulunuyor. Konutlar şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıllığına kiralanacak. 3 yıllık sürenin sonunda yeni hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Kiralık sosyal konutlarda 1 artı 1 dairelerin kirası 10 bin lira, 2 artı 1 dairelerin kirası 12 bin lira, 3 artı 1 dairelerin kirası 15 bin lira, 4 artı 1 dairelerin kirası ise 18 bin liradan başlayacak. Projenin temel amacı özellikle dar gelirli vatandaşların İstanbul'daki yüksek kira maliyetleri karşısında daha uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlamak ve kira piyasasındaki baskıyı azaltmak olarak açıklandı. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve E-Devlet üzerinden yapılacak. Projeden yararlanmak isteyenler de 18 yaşını doldurmuş olma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, evli olma, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme ve aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gibi şartlar aranıyor. Ayrıca başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. İlk etapta kiralık sosyal konutların İstanbul'un farklı ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların bulunduğu bölgeler arasında Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy yer alıyor. Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak. İstanbul'daki uygulamanın ilk etapla sınırlı kalmaması, projenin ilerleyen dönemde toplam 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşması hedefleniyor. Sözleşme imzalanmadığı takdirde ise cayma bedeli bulunmuyor. Yani konutun çıktığı bölge vatandaşlara uygun değilse vazgeçmek mümkün. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Peki 10 bin liralık sosyal konutu hak sahibi 20 bin liraya başkasına kiralarsa ne olacak? Suistimal edilmesi ihtimalinin önüne nasıl geçilecek? Tahsis sahibi veya eşinin tahsis şartlarından herhangi birini kaybettiğinin veya sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Kullanım hakkının amacı dışında kullanılması, konut mülkiyet durumunun değişmesi, maddi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, medeni durum değişikliği gibi durumlar tahsis hakkının sona ermesine neden olacak. Açıklanan şartlara göre konut yalnızca hak sahibi ve birinci derece yakınları tarafından ikamet amacıyla kullanılabilecek. Konut boş bırakılamayacak, üçüncü kişilere kiralanamayacak ve kullanım hakkı devredilemeyecek. Ayrıca ofis, ticarethane veya herhangi bir ticari faaliyet amacıyla kullanılamayacak. Tahsis süresi tahsis sahibi veya eşi adına bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Tahsis süresi boyunca hak sahiplerinin tahsis şartlarını taşımaya devam edip etmediği yıllık olarak kontrol edilecek. Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle kira arttırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında TÜFE oranında artış yapılacak. Ayrıca 3 yılla sınırlı olan tahsis süresi 3 yılın sonunda uzatılamayacak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut 3 yıl süreyle aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kirayı verilecek. Peki projenin detayları ne? Suistimal edilmesinin önüne nasıl geçilecek? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 2025 yılında hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilme, bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan hukukçu Nusret Senem, Türkiye'deki aile meçhul cinayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmaları arasındaki bağlantı iddialarını değerlendirdi. Senem, Kaşif Kozinoğlu'yla Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümlerinin FETÖ, CIA ve NATO bağlantıları çerçevesinde yeniden araştırılmasını istedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ'ye yönelik çalışmaları nedeniyle hedef alındığını dile getiren Senem, ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevine girmeden önce CIA görevlisi bir tanıdığı tarafından uyarıldığını ve CIA'in Kozinoğlu'nun öldürüleceğini bildiğini söyledi.
2: Evet, faili meçhul cinayetler dosyası tek tek açılmaya başlandı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu, Habli Mitoğlu.
3: Habli Mitoğlu yargılaması sürüyor.
2: Hala. Evet, evet. Ve Kaşif Kozinoğlu. Genel anlamda nasıl buluyorsunuz bu? Gerçekten bir işin üzerine gidiliyor mu sizce? Yoksa bu bir yerde tıkanır mı?
3: Şimdi bu olay NATO'nun Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapmış olduğu liderler zirvesi sırasında gündeme geldi yoğun olarak. Ona denk gelmesi çok dikkat çekiciydi. Aslında sözünü ettiğimiz cinayetlerin tamamı Gladio diye bildiğimiz, Türkiye'den kontrgerilla diye önceden tanınan örgütün yaptığı eylemler. Daha sonra bu Fethullahçılar diye bilindi, kamuoyuna geldi bu kumpas davaları sırasında. Dolayısıyla NATO'nun cinayetlerine karşı bir yandan Ankara'da zirve yapıyorsunuz, bir yandan NATO cinayetlerinin üzerine yürüyorsunuz. Bu devlette iki eğilimin ortaya çıktığını gösteren bir gelişme. Bir yandan NATO'culuk, MİT'in ve hükümetin Cumhurbaşkanlığı kararlarının NATO güzellemeleri sürerken bir yandan da NATO cinayetlerine gidilmeye çalışan bir devlet refleksi iradesi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan son derece önemli bir gelişme Türkiye bakımından.
2: Şöyle mi diyelim, şöyle bir görüş vardı. Türkiye'de normalde cinayetlerin failleri bir şekilde bulunur ama Gladio'nun işlediği
3: hiçbir cinayetin
2: faili bulunmamıştır.
3: Faili şeyler bulunur yani böyle tetikçiler falan bazen evet. Yakalanır ama esas olarak Gladio'nun üzerine gidildiği görülmemiştir. Gladio'nun üzerine gidilmeye ne zaman başlandı? 2014'ten sonra. Yani 2014'ten itibaren FETÖ örgütünün FETÖ PD'ye diye Milli Güvenlik Kurulu'nca belirlenmesiyle birlikte Gladio'nun üzerine adım adım gidilmeye başlandı. Bir devlet iradesi ortaya çıktı.
2: Yani Silivri duvarının yıkılmasından sonra.
3: Bence tamamen öyle. Silivri duvarları yıkılmasıyla milletin milyonlar olarak sokaklara inmesiyle birlikte 4 defa Silivri duvarlarının önüne yüz binleri yığdık biz biliyorsunuz evet, evet. Yargılandığımız sırada. O süreç Gladio'nun üzerine gidilmesi gerektiği gibi bir zorunluluğu gündeme getirdi ve dolayısıyla o örgütle ittifak içinde olan iktidarda bir parçalanma oldu. Aralarında bir kapışma başladı Fethullahçılarla. AK Parti iktidarı arasında netice olarak milletin iradesinin yansımasıydı bu iktidara yansıması. O mücadele adım adım adım adım yükseldi. 15-16 Temmuz FETÖ darbe girişimi 2016'da zirveydi. FETÖ'cüler bir hamle daha yaptılar kurtulmak için. Fakat evet. O hamlenin altında kaldılar. Gladio'nun bütün silahlı unsurları, operasyon ekibi ezildi benim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ezildi. Generalleri bir kısmı öldürüldü, bir kısmı hapislere tıkıldı. Hükümler aldılar. Ordudan tasfiye edildiler. Polisten tasfiye edildiler. Şimdi ordudan tasfiye edilenler 24 bin kişi.
2: Evet.
3: Subay asubay. General, polisten 30 bin kişi. Yargı mensupları, hakim, savcı ve yargı personeli olmak üzere 14 bin kişi. Bütün şey olarak bakarsanız bürokrasiden yaklaşık 130-140 bin kişi tasfiye edilmiş oldu Gladio. Şimdi bir tasfiye dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ya daha doğrusu NATO'ya bağlı ülkelerin hiçbirinde böyle bir tasfiye yok.
2: Evet.
3: Hani devletin bütün kılcal damarlarına girdik diye övünürdü Fethullah. O kılcal damarlardan sökülüp atıldılar yani. Onun için çok önemli bir başarıdır o. Bu başarının bir neticesi olarak onun yapmış olduğu cinayetler adım adım ortaya çıkmaya başladı, yakalanmaya başladı. Önemli adamları hapse atıldı. Mesela Enver Altaylı aslında Fethullah'tan daha önemliydi Gladio için. Çünkü bir anlamda CIA'nin yetiştirdiği Türkiye'de Gladio'nun sorumlularından önemli kişilerden biriydi. Mehmet Eymür, o Firam Abbas, bu tip isimler. isimler yani.
2: Evet.
3: En şeyleri baba adamlarıydı Gladio'nun. Bunlardan Enver Altaylı. Nereye kaşıyorsanız oradan çıkıyor biliyorsunuz. Yani
2: bütün yani. Faili meçhul cinayetlerde bir yerden adı geçiyor.
3: Enver Altaylı'nın adı geçiyor. Enver Altaylı siyasi ve askeri casusluktan ve Fethullah üyeliğinden 23 yıl hapis cezası aldı ve Yargıtay'da 10 anda cezası biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Evet.
2: Peki şimdi tek tek gidecek olursak ana hat. Yani isterseniz şey devam ediyor. Hablemitoğlu cinayeti devam ediyor. Uğur Mumcu
3: dava sürüyor.
2: Uğur Mumcu olay
3: davasında da bir sanıkla ilgili devam ediyor. Diğerlerinin hükmü onandı, evet. Kesinleşti. İnfazları oluyor onlara.
2: Yani o dosyada aslında çok açık. Şimdi Uğur Mumcu'da işte en son Erdoğan Karakuş, emekli kor general, hava evet, kor generalinin yaptığı tanık sıfatıyla bir ifade verdi. Dedi ki Mossad'dır Uğur Mumcu'nun katili. Mersin'den girdiler, cinayeti işlediler. Esenboğa Havaalanı'nda bilgisayar sistemini bozdular. Kayda girmeden çıkıp gittiler.
3: Bence doğru değil. Ben o kanada değilim. Ben o davada birkaç celse Ceyhan Mumcu abimizin şeyi olarak.
2: Uğur Mumcu'nun abisi.
3: Evet, abisinin müdafiği olarak bulundu. Yakalanan ve yargılanan sanıklar aslında olayın failleri. İşin gerçeği budur. Tabii ki Mossad'la falan da ilişkileri mümkündür, vardır. Ama çıktı gittiler. Şeyi doğru değil. Sanıklar hatta itirafta bulunacakları gün bu eski Tabipler Odası Başkanı Bayan adını şimdi şey yapmadım.
2: Evet, evet.
3: Onun bir işkence şeyiyle uzaktan böyle bir şeyiyle
2: görmeden işkence kararı verdi.
3: Fincancı. Ondan vazgeçtiler itiraftan. Ama olayın gerçek failleridir ve hükümlerini...
2: Hayır, Mossad şey şöyle olabilir. Yani Mossad gidip de illa o şeyi yapan adam olmayabilir. Ekip o işi organize etmiş olabilir.
3: Mossad'ın olduğu şuradan da belli. Bunları önce İran'a gönderiyor. Bunlar böyle şeriatçı falan havalarında.
2: Tabii.
3: Önce İran'a gönderiyor. İran'da bir ilişkiler falan. Oradan dönüyor geliyorlar. Cinayet işliyorlar. İşi İran'ın üzerine yıkmak için.
2: Evet, o günlerin hatırlar meşhur mısınız? Olayı. Hatırlar hepsi mısınız? Bir ağaca da İran'a girip çıkmış.
3: Mollalar İran'a diye.
2: Bütün slogan buydu. Cenazede vardık biz milyonlarca insan Türkiye'nin her yerinde.
3: Az 1 milyon insan yürüdü o zaman.
2: Sadece Ankara'da 1 milyon yürüdü. Bir de Türkiye'nin her tarafını düşün.
3: Korkunç bir olaydı. Yani İran'ın üzerine bir yandan cinayeti işliyorsunuz, bir yandan İran'ın üzerine
2: bir taşta birkaç kuş.
3: Tabii yani İran düşmanlığı o zaman zirve yapmıştı biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. Tam o olaya denk geliyor.
2: İran'da çok az kişi Türkiye İran değil bunun arkasında diye. Bunu da söyleyenlerden birisi Uğur Mumcu'nun abisi de aynı şeyi söylüyor.
3: Abisi de söylüyor. Biz söylüyoruz. Halbuki İran'ın hiçbir o olayda bir şeysi yok.
2: Hiçbir yok.
3: Hiçbir evet. Dahili yok ve hiçbir menfaati yok. Yani Türkiye İran düşmanlığına İran'a olacak. Tam tersine İran'a karşı emperyalist Batı'nın bir unsuru olarak Türkiye İran üzerine sürülmek isteniyordu. Evet. Türkiye o tertibi bozdu. Bir ara bir Çiller'in Cumhurbaşkanı Demirel'e rağmen İran'a uçakları kaldırıp saldırma falan gibi şeydi.
2: Onun da öyküsü çok şeydi.
3: Olmuştu. Onu da Demirel önledi biliyorsunuz. Çok önemli bir olaydı.
2: Onun öyküsü şöyle oldu. Rahmetli Erdal İnönü'yle dönemin Sanayi Ticaret Bakanı Tahir Köse beraber Fişeksan'da lokalinde yemek yiyorduk.
3: Evet.
2: Tahir Bey dedi ki Erdal Bey'e, dedi ki efendim dedi, Erdal Bey Dışişleri Bakanı olmuştu o arada.
3: Doğru.
2: Dedi ki ya iyi olmadı Dışişleri Bakanınız dedi. Tenzil rütbe gibi Başbakanın yardımcılığından
3: Dışişleri Bakanı
2: oraya geçince yok Tahir dedi, Dışişleri Bakanı'ndan çok memnunum dedi. Türkiye İran Savaşı'nı önledim dedi. İnönü konuşmazdı.
3: Ya.
2: Şimdi böyle kaldı. Hiçbir şey soramadı. Sorsan da cevap vermezdi. Tarzını da biliyoruz. Ben de dedim ya, o zaman basın danışmanlığı yapıyorum. Dedim ya bu olay çok önemli bir olay. Ben bunu dedim araştırayım. Gazetecilik dönünce bu olayı patlatırım. Ondan sonra ben hemen onu araştırmaya giriştim. Sonra kabaca çözdük olayı. Yani helikopterler kalkıyor.
3: Evet,
2: yolda
3: evet.
2: Duruyor. Erdal Bey öğreniyor durumu ve Demirel'i arıyor falan. Sonra Tempo dergisinde Sedat Ergin imzasız bir yazı yazarak bunu Hikmet Çetin'in yaptığını söyledi.
3: Yok değil.
2: evet. Sonra da Tempo'daki yazıyı kaynak gösterip Hürriyet'te manşet yaptılardı bu olayı. İşin aslı böyle bir şeydi. Ben birebir şahidim.
3: Erdal'in onu biliyorsun.
2: Evet. Evet, şimdi biraz hızlanalım isterseniz. Şeye geçelim. Muhsin Yazıcıoğlu. Yanılmıyorsam bir de kitap hazırlıyorsunuz bu cinayetle ilgili.
3: Yani hat bitti, kitabı bitti, gönderdim mi yani şeye?
2: Evet.
3: Evine.
2: Nedir bu olay? Şöyle bize bir özetler misiniz?
3: Evet. Ha şimdi bu 25 Mart 2009 O dönem çok önemli yani. 2009'u iyi hatırlayalım. Fethullahçıların Ergenekon kumpasını yoğun şekilde yürüttükleri, işte Ergenekon dalgaları, her yerden bombalar çıkıyor, eşiyorlar falan. Ondan evet. sonra kemikler çıkıyor.
2: Hatta bombaları sarıldığı gazeteler yeni, günümüzün gazetesi günümüz. Ama. O bitti yani, ya Gölbaşı yolunda. Yani, değil mi? Yani o kadar acele yapmışlar ki. Ben o günlerde CNN'in kameramanı vardı. Gazeteleri de tabii olunca almış. Onları bile almamışlar. Almış getirmişti. Ya üzerinde...
3: Bir de Ayaş yolunda böyle bir bombalar evet, şey evet. olmuştu falan.
2: Sonra Ergenekon'dan çıkan komutanla beraber Ayaş yoluna gittik. Orada da o nereye sakladınız diye göstermeye çalıştık.
3: Yani saklıyor, ondan sonra gidip buldu falan şey tabii, yapıyorlar.
2: Klasik FETÖ yöntemi.
3: Kameralar,
2: klasik
3: FETÖ yöntemi. Evet, yani. Televizyonlar, canlı yayınlar falan.
2: Kıyamet i̇şte burada yani. Bulundu falan diye.
3: Şimdi tam o günlere denk geliyor. Biliyorsunuz Hrant Dink olayı 2007, bu 2009, hemen ardından biliyorsunuz Balyoz şeyi başladı. O tam o döneme denk geliyor. Tabii şimdi Hrant Dink olayı olmuş, Rahip Santoro olayı olmuş. Ondan sonra Malatya Zirve Yayınevi olayı olmuş, Danıştay olmuş.
2: Danıştay'da evet, hakimlerin
3: öldürülmesi. Şimdi bütün bunlar kampanyanın, Ergenekon kampanyasının önemli cinayetleri, o olayı oraya bağlamaya çalışıyorlar. Evet. Ve diyorlar ki Türkiye'de milliyetçiler, işte vatanseverler, askerler daha çok, ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri bu cinayetleri işliyor. Dolayısıyla bu örgütün hükümete karşı bir darbe girişiminin parçaları olarak bunu yapıyorlar. Bu örgütü tasfiye edelim, etkisiz hale getirelim. Silahlı kuvvetler de bir de şey var efendim, nasıl derler, o silahlı kuvvetleri etkisiz hale getirmek için bir çaba yürütmek lazım. Bir vesayet var, askeri vesayet, o vesayeti çözmek lazım. Kurguyu da bunun üzerine yapmışlar. Evet. Ve orduyu etkisizleştirmek istiyorlar diye ordu Amerika'nın Kuzey Irak'ta kurmak istediği Kürdistan'a karşı tavır almaya başladı. Evet. Hizadan çıktı diyorlar. NATO'nun hizasından.
2: Türk generalleri kontrolden çıktı.
3: Hizadan çıktı. Türk generallerini hizaya alacağız. Buna karşı yürütülen bir kampanya. İşte bu cinayetler bu kampanyanın unsurları.
2: Evet.
3: Bu doğrudan CIA ve FETÖ eylemi. Evet. Hatırlayın, Avrupa Birliği'nin parlamentosundan karar çıktı. Bunların üzerine yürüyün diye.
2: Evet, evet.
3: Aynı zamanda Türk ordusunun da üzerine yürünmesi şeklinde bir kampanya yürüdü. Bunu denenmiş bir örnek bu. Endonezya modeli deniyor buna. Evet. Endonezya modeli. Endonezya'da daha önce orduyla
2: yapılan pis işler açığa çıkarılıp
3: onlar tasfiye ediliyor orada işte bir adalar grubu var. Onun Endonezya'dan ayrılmasını sağladılar öyle. Türkiye'de benzer biriyle bunu yapmak istediler. İşte Yazıcıoğlu cinayette bu faaliyetin bir unsuru. Bunu Fethullahçıların planladığı dava dosyasından, soruşturmalardan falan çok sayıda belgeyle ortaya çıkmış vaziyette. Ben onu tespit ettim.
2: Dosyaları peki bir sonuca okurum. Varılır mı şimdi sizin bir sonuca gidebilecekler mi sizce?
3: Ben gidebilecekleri kanısındayım. Çünkü bu olayı gerçekleştiren helikopterin düşmesine neden olan pilot tutuklandı.
2: Evet. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın almaya giden de, Marmaris'te almaya giden de pilot, değil mi o?
3: O değil. Onlar da düşen helikopterdeki uyduya sinyal gönderen parçaları
2: söken adamlar.
3: Söken kişiler. Evet. İşte Davut Uçum ismi onun. Bir evet. de bir assubay var, Aydın Özsıcak diye. Onlar 2016'da Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'teki otelden almaya giden
2: kurtarma ekibi aynı zamanda. Bir yandan da olayı karartan ekip.
3: Yazıcıoğlu olayında da onlar işte o malzemeleri, uyduya sinyal gönderen parçaları ve en kritik olayın aydınlanmasına hizmet edecek parçaları söküp kaybeden ekibin içinde olan adamlar. Özel kuvvetler mensupları bunlar. Dolayısıyla bu olay her tarafından FETÖ'cülerin çıktığı bir olay olarak gözüküyor. Tam o günlerde 2011-12 döneminde de olayı Ergenekon yaptı. Ergenekon'a bağlamak için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Dosya Malatya...
2: Yine bir taşla birkaç kuş.
3: Tabii. Malatya savcılığına devredilince Büyük Birlik Partisi'nin bazı üst yöneticileri ile birlikte tanıklar üretiyorlar, yalancı tanıklar vesaire. Bu işi Ergenekon yaptı, subaylar yaptı. Hatta o dönemki Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert gösteriliyor.
2: O da çok ilginç.
3: Tabii
2: yani.
3: Faruk Cömert'in hedef gösterilmesinin önemli sebeplerinden birisi de şu. Diyorlar ki Faruk Cömert'in kardeşi Bedrettin Cömert işte Muhsin Yazıcıoğlu tarafından
2: öldürüldü.
3: Emir verilerek öldürülmüş bir kişi. Dolayısıyla Faruk Cömert şimdi
2: intikamını
3: alıyor hesabı.
2: Evet, senaryoda...
3: Öyle senaryolar var ki inanamazsınız. Tabii bu şekilde yürüyen bir dava. Davada sonradan 17 yıl sonra işte şimdi Ankara'daki soruşturmaya geldik ama 17 yıl bütün bir iddialar örtbas ediliyor. FETÖ ile ilgili olanlar, o öz sıcakların gizlemeleri, şunlar bunlar. Onlar hep böyle münferit eylemler gibi.
2: Dosyada her şey var
3: mı? Her şey var bence. Her şey var. Şimdi bakın radar şeyleri yapmışlar. İncelemesi yapılmış Malatya Savcılığı'nın atadığı bir bilirkişi tarafından. Hava kuvvetlerinin harekat merkezinde, efendim işte bu Ahlatlıbel'deki radar merkezinde, Erzurum radar merkezinde vesaire birçok yerde inceleme yapılmış. Bir olayın olduğu saatte, olduğu dakikada hatta. Hı. Olay kaçta oluyor? 15.03'te helikopter düşüyor. 15.07 arasında bir 4 dakikalık Doğu bölgesindeki bütün şeyler, radarlar bozuktur diye Genelkurmay'dan yazı giriyor.
2: Allah Allah.
3: O 4 dakikada ne olmuş biliyor musunuz? Malatya'dan kalkan şimdi tutuklu FETÖ'cü pilotun F4 uçağı tam o bölgeden geçiyor. O bölgeden geçiyor. 21 bin fitte radardan çıkıyor. Sonra 13 bin fitte radardan tekrar radarda görünüyor.
2: Sayın dinleyiciler, radardan çıkma şu anlama geliyor. Eğer alçak uçuş yaparsanız
3: evet,
2: radardan çıkarsınız. Alçak uçuş yukarı çıktığınız zaman tekrar radara girersiniz.
3: Bu olayda şöyle oluyor. FETÖ'nün hava kuvvetleri imamları işte şeyler Malatya'ya geliyorlar. Görüşmeler yapıyorlar, İstanbul'a dönüyorlar. Ondan sonra bu pilot olan şahıs o zaman Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı İstanbul'da, Hava Harp Okulu'nda. O da bir saat doldurmak için, uçuş saati doldurmak için Malatya'ya geliyor. Tam helikopterin şeyden havalandığında, Çağlayan Cerit'ten havalandığında o da Malatya'dan havalanıyor. Geliyor, o saatte de tam uçağın düştüğü saatte, helikopterin düştüğü saatte de o 21 fitten 13 bin fitten çıkması olayı oluyor. 4 dakika. O 4 dakika Genelkurmay diyor ki o 4 dakikada doğudaki radarlar bozuktu. Halbuki bozuk olmadığı sonradan anlaşılıyor. Radarlarda bir inceleme yapılmış. Fakat Genelkurmay yazısında ilginç bir şey var. Diyor ki bu radar personelinin olduğu yerler yeniden incelenebilir diyor. Yeniden incelenmesinde fayda var diyor. Böyle bir
2: aslında tabii FETÖ'nün de FETÖ'nün de askeri TSK içerisinde sızıp çok kritik merkezleri ele geçirdiği bir dönem bu.
3: İncelemesinde fayda var ve onun üzerine bir inceleme yapılıyor. Erzurum'da o 4 dakikanın
2: kayıtları bulunuyor.
3: Bulunuyor, görüntüleri evet, bulunuyor. Ama dosyaya biraz belgesi iyi girmiş.
2: Ya da onu yazan, raporu yazan kişi kendini de garantiye almak istemiş de olabilir. Evet. Böyle de bürokraside çünkü bir yerde kendini garantiye alırsın tabii, yani.
3: O bilir
2: ya kişiler, ileride açığa çıkarsa diye.
3: O bilir kişilerle ilgili çok soru işaretleri var ve incelenmesi lazım. Yeniden bir inceleme yapmak lazım. Evet. Yani Erzurum'da ve diğer yerlerde mutlaka o Genelkurmay'ın gönderdiği belgeleri de dikkate alan yeni bir inceleme gerekiyor. Ankara Savcılığı umarım yapar bunu. Çünkü yapması lazım. Başka bir formülü yok yani bunu.
2: Başka burada ilginç noktalar var mı bu cinayetle ilgili?
3: Şimdi bakın bu cinayette ilginç noktalardan birisi şudur. O uçak düşüyor. Uçak helikopter düştükten kısa bir süre sonra Maraş Polis İstihbaratı bir not geçiyor 81 ilin emniyet müdürlüklerine. O notta denen şu: helikopter düştü, Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı sağ, kendilerine ulaşıldı. Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, Göksun Devlet Hastanesi'ne naklediliyorlar. Şimdi
4: o zaman bu, aramayı durduruyorsun yani.
3: Bu notu geçince Kayseri valisi bir açıklama yapıyor ve Kayseri'ye gelme ihtimali de var deniyor. Kayseri valisi oturuyor, bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte durum böyle. Göksun'a götürülüyorlar. Hazırlık yapılıyor hastanelerde, şu bu falan. Aradan yaklaşık 2,5-3 saate yakın süre geçiyor. Şimdi Mart ayını düşünün. Mart ayında saat 3, saat 6, 7'ye falan yaklaştığı zaman hava kararıyor ve hava soğuyor tabii. Dağ başında düşmüş bir helikopter. Oraya ulaşmak mümkün değil. Orada olanlar da hava şartları nedeniyle donarlar yani. Evet. Ölmeleri beklenmiş görebildiğim kadar. Tabii bu Maraş'taki bir istihbarat dairesindeki bir polise atfediliyor. O polis de enteresan,

0: bilinçsiz bir beceriksizlik değil. Başında
1: zaman kazanıyorlar canım.
0: Tabii. Kriz merkezinin başında o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay var. Tabii siyasi sorumlusu esas olarak olur. Bütün birimler, orada çalışan birimler ona bağlı birimler, evet, halinde. Ama onun böyle vurdum duymaz hali, hatta ona bilgiler geç verildi falan gibi değerlendirmeler var ama ben onların da biraz bakanı korumak amacıyla, siyasi sorumluluğu biraz bertaraf etmek amacıyla yazıldığını düşünüyorum. Öyle ifade edildiğini, evet, düşünüyorum. Çünkü onun da emareleri var.
1: Evet. Peki gidelim son günlerdeki en çok tartışılan Kaşif Kozinoğlu. Evet. Mezarı açıldı biliyorsunuz. Ne diyorsunuz bu? Siz cezaevinde beraber yattınız mı yoksa siz çıktıktan sonra mı?
0: Ben çıktıktan sonra alındı. Alındı. Ben 2011'de, hatta ben çıkmadan bir ay falan önce alındı galiba. Öyle, evet, olması lazım. Ben Nisan ayında şey yapmıştım, tahliye olmuştum. Fakat sürekli duruşmalara izliyordum ben, gidiyordum duruşmalara.
1: Evet. Yargılanıyordunuz çünkü.
0: Tabii yargılanıyoruz. O yargılama ta 2014 yılına kadar devam etti biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O dönemde hakikaten Kaşif Kozinoğlu olayını Oda TV meselesiyle ilgili almışlardı. Çok dikkat çekiyordu. Fakat kısa bir süre sonra Aydınlık gazetesinde genel başkana gönderdiği mektuplar yayınlanmaya başladı biliyorsunuz.
1: Bu öldükten sonra mı yayınlanmaya başlandı, ölmeden mi?
0: Öldükten sonra.
1: Öldükten sonra.
0: Öldükten,
1: evet,
0: sonra. Öldürüldükten sonra. Öldürülmesi de ne zaman oluyor? Sanıyorum duruşmaya bir
1: 10 gün kala.
0: 10 gün kala. Duruşmaya 10 gün kala.
1: Çünkü savunma yapacak. Evet. Hatta savunması için de MİT'ten izin falan da istiyor galiba. Çünkü MİT mensupları her şeyi açıklayamazlar.
0: Tabii,
1: onların yasalarında var.
0: Tabii.
1: Ve bazı konuları açıklamak için izin istiyor.
0: Tabii. Yani o çok doğaldır. Yasal bir gerekliliktir o. Onu yapmış. Tabii kendisini savunacak ister istemez.
1: Evet.
0: Yazdığı mektupları falan incelediğiniz zaman 9 yılında benim tespit edebildiğim kadar Mehmet Eymür MİT'e geri dönünce Çiller tarafından getiriliyor. Kontrterör merkezi diye bir merkez kuruyorlar. Başbakanlık İstihbarat Dairesi. Aslında gerçek ismi o.
1: Evet.
0: Ama MİT kontrterör merkezi, evet, diye şey yapıyorlar. Şimdi MİT kontrterör merkezinin yasal olmadığını ve yasa dışı işler yaptığını MİT 2008 yılında 26 Kasım 2008 yılında sitesine koydu, resmi sitesine.
1: Evet.
0: Çok enteresan bir şeydir. Resmi siteye koydu. Diyor ki orada Sabah gazetesinin 26 Kasım 2008 tarihli kod adı İpek başlığı altında Tuncay Güney ile ilgili manşet haberde yer alan teşkilatımıza ait belge teşkilatımıza aittir diyor.
1: Evet.
0: Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan kontrterör merkezi sorumlularıyla birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır. Bakın şimdi,
1: yani yasa dışıdır diyor.
0: Bak, ne diyor? Kuruluşu ve işleyişi tartışmalı olan, yasal değil diyor yani. Yasa dışı tartışmalı, evet, ne demek? Yasa dışı demek yani. Tamam mı? Olan kontrterör merkezi. Başında kim var? Mehmet Eymür var.
1: Evet.
0: 93 yılında Kozinoğlu'nu MİT'e alan Mehmet Eymür.
1: Evet.
0: 95 yılında Mehmet Eymür'le Kozinoğlu arasında büyük bir sorun yaşanıyor. Mehmet Eymür Kaşif Kozinoğlu'na kınama cezası veriyor.
1: El yazısıyla savunmaları orada.
0: Bu el yazısı savunma...
1: Bu nereden çıktı?
0: Siz... Bu belge şeyde, Ankara Birnoğlu Ağır Ceza Mahkemesi'nin faili meçhul cinayetler davası var.
1: Evet.
0: O dava dosyasının içerisinde bu şey bulunuyor.
1: Çok ilginç yani, evet, bu belgenin alınması. Evet. Evet.
0: Bu belge orada bulunuyor ve yani netice olarak Türkiye'nin çok önemli bir döneminde MİT'in belgeleri bir ağır ceza mahkemesi dosyasına
1: giriyor.
0: Giriyor. Bütün belgeleri orada, işte Kozinoğlu ile ilgili olan şeyler de var, belgeler de var, el yazısı belgeler de var, soruşturmaları var. Eymür ile ilgili ve Kozinoğlu ile ilgili. Kozinoğlu ile Eymür arasında 95 yılında büyük bir kavga oluyor.
1: Evet.
0: Olay belli. O kavgada Altaylı da var. Enver Altaylı da var, enteresan.
1: O da orada gene çıkıyor.
0: Enver Altaylı orada da çıkıyor. Yani Enver Altaylı her yerde çıkıyor. Sefettullah'a yazdığı bir şey var. Mektubu var. Enver Altaylı'nın bilgisayarından çıkan. Fethullah'a yazdığı bir mektup. Yargılandığı dava dosyasında iddianame de var. Orada diyor ki bu Kozinoğlu şeyle cemaatle ilgili

0: burada çok önemli işler yapıyor. Bunun MİT müsteşarı olma ihtimali var.
1: Ya da yardımcısı diyor.
0: Bunun engellenmesi lazım diyor.
1: Ya da hareket başkanı falan diyor.
0: Ne olursa olsun bunun engellenmesi lazım diyor. Şimdi cezaevine girince tabii bu işlem yürürlüğe konuyor ve engelleniyor, öldürülerek engelleniyor.
1: Evet. Yani burada çok bariz bir şey o mektup.
0: Çok net bir durum. O mektup şey yaptı. Kozinoğlu'nun şeyle susurluk döneminde ürün yapmış olduğu faaliyetlere karşı tavır aldığı da anlaşılıyor. 1995'teki Kocanoğlu ile ilgili soruşturma açması ve kınama cezası vermesi o dönemki faaliyetlerle ilgili. 1995 yani 93-95 96'ya kadarki dönem faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı, çatlıların vesairenin, yeşilin eylemlerinin yoğun olduğu olaylar. Ben bunları Fethullah ve Susurluk kitabında bütün ayrıntılarıyla, devlet belgeleriyle ortaya koymuştum. Evet. Hatta Başbakanlık müsteşarı Kutlu Savaş'ın bir raporu var. Onu da gizlenen derin devlet raporu diye raporlaştırdım. Orada da bunun bütün ayrıntıları var. MİT'in belgeleriyle hem de. Yani MİT'in arşivinden çıkan belgelerle. Dosyaya girmiş hepsi. Onları ortaya koyduk. Orada Mehmet Eymür, işte bu ne derler, Azerbaycan darbesinde Enver Altaylı, Çatlı, işte bunlar alıyor. Burada koca farklı tutum alıyor. Farklı tutum aldığı için Kozinoğlu'yu hedefe koyuyor Eymür.
1: Bir de başka bir şey var.
0: Onun galiba belgesi yani.
1: Bu evet evet. Yayınlanan. Bir de mesela Kozinoğlu bu ifadeye çağrılınca çok ilginç bir şey daha var. Kozinoğlu bir siyah elemanını Afganistan'da cinayetten kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Daha sonra aralarında bir dostluk da gelişiyor, evet, bir vefa oluyor. Ve Kozinoğlu ifade için Türkiye'ye geleceği
0: gitme
1: zaman
0: diyor. Gitme seni,
1: gitme
0: seni
1: diyor. Tutuklayacaklar. Başına kötü şeyler gelecek
0: evet,
1: diyor.
0: Gitme diyor. Evet. Doğru.
1: Ve CIA'nin CIA elemanının dedikleri doğru çıkıyor.
0: Doğru çıkıyor.
1: Yani CIA Kozinoğlu'nu öldüreceğini biliyor o zaman.
0: Tabii yani. Bir anlamda biliyor. Fakat bir önemli şeyi daha var. Belirlediği bir gerçek daha var. Diyor ki Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde Fethullah'ın okullarındaki bütün İngilizce öğretmenleri CIA ajanıdır diyor.
1: Evet.
0: O bir de böyle bir
1: oradaki faaliyetlerini oradaki karanlık işleri de diyor.
0: Onun için Enver Altaylı
1: karşı çıkıyor, engelliyor.
0: Enver Altaylı onun için onunla ilgili mektubu Fethullah'a yazıyor. Bunun faaliyetleri çok etkili, çok önemli. Bunu bir şekilde tasfiye etmek lazım diyor.
1: Evet. Bu. Peki Kozinoğlu soruşturması nereye gider? Ceset bozulmamış.
0: Çok enteresan. Yani bunun
1: uzmanlar şöyle bir şey söylüyor. Siyanürle yapılan zehir, daha doğrusu bazı zehir türleriyle yapılan gerçekleşse ölümde cesetin geç
0: kaç yıl geçmiş? 15 yıl geçmiş aradan. 15 yılda bir cesetin bozulmaması normal değil tabii.
1: Evet.
0: Normal değil. Ya bir özel tıbbi müdahale yaparsınız, yaparsınız ya da dediğiniz gibi bir kimyasalla eğer ölmüş olursa buradan kaynaklı olabilir. Bazı uzmanlar öyle söylüyor. Ben de bazı adli tıp uzmanlarını dinledim. Öyle ifade edenler var ama tabii bunun gerçeğini bilmiyoruz. Adli tıp
1: 15
0: kurumu,
1: gün içinde şey çıkacakmış. Başkanla görüşmüştü bir gazeteci arkadaş bir yayında katıldığımızda. Ya bir ay içerisinde rapor net olarak
0: belli olur.
1: Belli olur belli diye söylediler.
0: Evet. Yani Kozinoğlu olayı da çok büyük bir olaydır. Aydınlanmasında büyük bir vardır, yarar vardır. Savcılığın üzerine gitmesi, Adalet Bakanlığı, faili meçhul cinayetler daire başkanlığının kurulmasından sonra diğerleriyle birlikte üzerine gitmesi son derece değerli. İşte bunlar NATO cinayetleri.
1: Evet.
0: Ergenekon, Balyoz döneminin Fethullah ve NATO kampanyası için gerçekleştirdiği cinayetler. Evet. Bunlar aydınlanırsa NATO'ya karşı mücadelede büyük bir hamle yapmış oluruz diye düşünüyorum.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmalar arasındaki bağlantı iddialarını değerlendiren hukukçu Nusret Senem, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki radar kayıtlarının ve bilirkişi raporlarının yeniden incelenmesi çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Özel röportaj. En kaliteli
3: kaliteli müzikler.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Akbelen Mücadelesi avukatlarından hukukçu Arif Cang'ı Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Danıştay 6. Dairesi, Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde yer alan zeytinlik ve tarım alanlarının acele kamulaştırmasını içeren Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini duruşmalı ele aldı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan avukat Arif Cang'ı yaşananları şu sözlerle anlattı.
2: Sildiler, hapse dahi girdiler ama hiç vazgeçmediler. Bugün Danıştay'da Akbelen'le ilgili dava vardı. Bakalım o davadan nasıl bir sonuç çıktı? Akbelen avukatlarından Arif Cang'ı canlı yayınımızda.
3: İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim Arif Bey. Danıştay'dan bir karar çıktı mı?
3: Henüz daha karar açıklanmadı. Karar 15 gün 1 ay süresinde açıklanır. Bugün duruşmada dava dosyasında olan bilgiler sözlü olarak aktarıldı. Bir anlamda müvekkiller ve biz Danıştay üyelerinin vicdanına seslenen bir duruşma gerçekleştirdik.
2: Peki şimdi Danıştay'da bugünkü görülen duruşmanın kararı sonra da mı verildi?
3: Evet, sonradan açıklanıyor. Şu anda halen yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte. Yani yürütmeyi durdurma kararı vermişti Danıştay 6. Dairesi 28 Nisan tarihinde. O yürürlükte davanın reddi kararı çıkmadığı sürede yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte kalacak. Biz davanın reddi kararı çıkacağını tahmin etmiyoruz. Yürütmeyi durdurma kararına benzer bir iptal kararı çıkacağını bekliyoruz.
2: Peki eğer diğer türlü olsa bugün karar verilir miydi, açıklanır mıydı? Yani hayır, ya daha önce yapıldı mı hiç böyle?
3: Hayır.
2: İdari yargıda bir 15 günlük 15 süre gün beklenmek zorunda.
3: Evet.
2: Tamam, onu duymak karar için sordum zaten.
3: Evet.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan hukukçu Arif Cang'ı, Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde bulunan zeytinlik ve tarım alanlarının acele kamulaştırılmasına ilişkin davada görülen duruşmayı değerlendirdi. Danıştay 6. Dairesi'nin 28 Nisan tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan avukat Arif Cang'ı, davanın reddi kararı çıkmadığı sürece yürürlükte kalacak. Danıştay üyelerinin vicdanına seslenen bir duruşma gerçekleşti ifadelerini kullandı. Biz davanın reddi kararı çıkacağını tahmin etmiyoruz diyen Cang'ı, yürütmeyi durdurma kararına benzer bir iptal kararı çıkacağını bekliyoruz diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Musk'ın uydusu. Diyelim ki İran yasakladı, hemen bunu devreye sokuyorlardı. Terör grupları buradan haberleşiyorlar. Mesela diyelim ki şu meydana git, buraya git. İran saatler içerisinde bunu durdurdu. Dünyada bir ilk. Peki bunu nasıl yaptı? Öyle sanıyorum ki dostlarıyla birlikte yapmıştır. Bakın bu olay dünyada oyun da değiştirdi. Amerikalıların bütün hesaplarını bozdu. Hep böyle yaptılar. Hemen sıkıştılar. Ülkeler bir önlem alıyor. Hemen Musk'a talimat veriyorlar. Musk uydusunu oraya yönlendiriyor ve orada istediklerini yapıyorlar. Artık yok öyle bir şey. O iş bitti. O iş bitti. Amerika telaşlanmış. Musk telaşlanmış, bu nasıl oldu diye çıldırmış. Durun bakalım daha neler olacak. Şimdi herkes bakıyor ki işte Amerika çok kuvvetli. Oraya gidiyor, bilmem ne yapıyor, oraya gidiyor bir şey yapıyor, buraya gidiyor bir şey yapıyor. Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. Bu muydu acaba son nefesinde görüleceğinden bahsedilen şey der. Yani bir mutluluk olur o şeyde, o arada. Sonra arkadan ölüm gelir. Orhan Veli onu anlatır. Bu Amerika için de geçerlidir.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar bu eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulamanın sürdürülmesini istiyor. Ancak telefonların öğrencilerin günlük hayatının önemli bir parçası haline gelmesi, uygulamanın ne kadar sürdürülebilir olduğu ve çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin soruları beraberinde getiriyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak telefon kısıtlamasını ve okullarda çözüm bekleyen diğer sorunları değerlendirdi. Bakanlığın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde öğrencilerin sınıfta telefon bulundurmamasının yanı sıra öğretmenlerin de ders sırasında telefon kullanmaması öngörülüyor. Öğrencilerin dijital bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi ve dijital araçlardan doğru şekilde yararlanması için rehberlik çalışmalarının artırılması da isteniyor. Peki telefonların sınıftan çıkarılması eğitimdeki sorunların çözümü için yeterli mi? Radyo Sputnik editörü İrem Başkoy'a konuşan Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, uygulamanın hayata geçirilebileceğini ancak eğitimdeki sorunların yalnızca cep telefonu üzerinden çözülemeyeceğini söyledi.
2: Bu uygulama açıkçası okullardaki sorunların en önemli, en başat olanı mı diye de değerlendirmekte fayda var. Tabii ki bu konuda yapılacak pedagojik çalışmalar, öğrencilerin tabii ki söyleyeceği sözler çok da önemli. Hani biz veliler bu konuda çeşitli görüşlere sahip ama veliler olarak çok farklı görüşler bir bütünle oluşturduğumuz bir talebimiz de var. Hani bunun okullarda uygulanabilirliği var ama biz meseleyi yalnızca bir telefon üzerinden çözümleyen bir mesele, çözümlenecek bir mesele olduğunu düşünmüyoruz. Ama yine dediğim gibi okullarda telefon kullanımının kısıtlanmasına yönelik tabii ki önlemler alınabilir ve uygulanabilir diyebilirim.
1: Cep telefonu kısıtlaması öğrencilerin ders sırasındaki dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik bir adım olarak gündemde. Ancak öğrencilerin eğitim hayatını etkileyen tek unsur telefon kullanımı değil. Okulların fiziki koşulları, temizlik ve hijyen eksiklikleri, öğrencilerin beslenme sorunları ve sınav odaklı eğitim sistemi de tartışılması gereken konular arasında. Yıl eğitimin niteliğinin yalnızca telefon kullanımına indirgenemeyeceğine dikkat çekti.
2: Eğitimin kalitesini yalnızca telefon ve telefon kullanımı üzerinden değerlendirirsek bu eksik kalır. Hani şunu ifade etmek istiyorum. Hani kamusal eğitimde nitelik her gün düşüyor. Okullarda işte birçok eksiklik var. İşte hijyeninden tutun. Okulların yapısal sorunları var. Fiziksel koşulları çok uygun değil. Okullar öğrencileri kendi ideallerini ve isteklerini karşılayamayan, buna karşılık gelmeyen okul alanları var. Akademik anlamda başarıyı sadece sınavlarla özdeşleştiren bir sistem var, değerlendirme sistemi var. Hani tüm bunlar dururken hani telefonu, tableti ve onun yansımalarını, hani sonuçlarını konuştuğumuz, hani tek bunu suçlu olarak ifade ettiğimiz bir anlayış var şu anda. Da hani çok anlamlı olmuyor tabii ki. Bütün bu sorunlar dururken özellikle şunu da ifade etmek isterim. Hani okullarda yeteri kadar beslenemeyen çocukların okula gittiği şu süreçte hani bunu yalnızca telefonun yasaklanıp yasaklanmaması ve bunun yasaklanması halinde eğitimin niteliğini artıracağına yönelik sonuçlar üretmesi de çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Hani birçok konuda değerlendirme yapmak lazım. Eğitimin niteliğinin düşmesine yönelik birçok konu var, birçok mesele var. Yani belki onlardan böyle alt alta sıraladığımızda sonlarda gelebilir bu sorun diye düşünebiliriz.
1: Uygulamanın bir diğer boyutu ise telefonların öğrencilerden alınmasının çocuklar üzerindeki etkileri. Cep telefonunu günlük hayatının bir parçası haline getiren çocuklarda cihazın kullanımının sınırlandırılmasının kaygıya neden olabileceği söyleniyor. Telefonların ders öncesinde toplanması ve okul çıkışında geri verilmesi gibi yöntemlerin nasıl uygulanacağı da önemli. Telefonun çocuğun elinden alınmasının yaratabileceği kaygılara ve velilerin acil durumlarda çocuklarına ulaşma ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, öğrencilerin özel durumlarının gözetilmesi ve okul idaresi üzerinden alternatif iletişim yolları oluşturulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Açıkçası çocuğun elinden telefonun alınması belli bir kaygıyla beraber de geçiyor. Çünkü demin de söyledim, hani telefonun ve işte özellikle çocuklar işte sosyal medyanın üzerinden çok fazla telefon olduğu için bir bağımlılığı da beraberinde getiriyor. Haliyle bu telefonun elinden alınması bu sorunu da beraberinde getirmiş oluyor. Ama burada önemli olan şu. Hani birçok veli, hani konuştuğumuz, görüştüğümüz veli, hani evde, bu yalnızca okul boyutunda değil, evde de çocuğun telefonla bağımlılığına yönelik bazı ifadeler de bulunuyorlar. Bu dolayısıyla bunun yansıması okulda da oluyor haliyle. Şimdi bu bağımlılığı önlemek için okullar pedagojik anlamda çalışmalar yaparak, hani eğitim bilimcilerinin görüşleri alarak bir sınırlama getirilebilir. Hani bu çocuğun elinden alınması, işte korunaklı bir yerde saklanması, ders çıkışında veya okul çıkışında çocuğa geri verilmesi şeklinde, hani bu pedagojik değerlendirmeler sonucu bu yapılabilir. Hani bu kaygıyı da bile getireceği en önemli şeyler, hani vakalar şunlar olabilir. Şimdi biliyorsunuz bazı çocukların özel sebepleri olabiliyor, özel durumları olabiliyor. Mesela işte rahatsızlığı olan çocuklar oluyor. Hani örnek vermek gerekirse şeker hastalığı vesaire. Buna benzer çocukların mutlaka hani okul idareleri tarafından, hani ifademi de şeydi, pedagojik o anlamda değerlendirilmesi gerekiyor bu meseleleri. Bazı çocukların işte çok açık söylemek gerekirse koruma kararı olan çocuklar oluyor. İşte vesaire vesaire. Yani bunlar çok detaylı bir şekilde değerlendirilip ona göre çocukların telefonlarının alınması, sonrasında sınırlandırılması tabii ki belli bir niteliğinde üretecektir. Ama bizim hep baştan beri ifade ettiğimiz şey, hani eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik, sanki bugün eğitim nitelikli de eğitimin niteliği çok başat kararlar alınmış da, hani sıra çocukların elinden telefonu alarak daha nitelikli bir eğitime yönleneceğiz gibi, yani oraya yönleneceğiz gibi bir durum, bir algı yaratılmasında çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Acil durumda tabii ki okulla iletişim kuracaktır. Velilerin çocuğa ulaşması, hani direkt kendiyle muhatap olması tabii bayağı bir başka bir handikapı da yaratabilir. Mesela çocuğun elinde telefon olduğu zaman derste aranması hem çocuğun konsantrasyonu hem de dersin konsantrasyonu da bozabilir. Hani böyle sorunlar yaşanabilir. Ama burada demin de dediğim gibi, hani burada öncelikli olan velinin acil olarak çocuğa ulaşması, ya sağlık sebebiyle olabilir, ya bir işte dediğim gibi bir sorun vardır, bir sıkıntı vardır, çocuğa ulaşma olanağı sağlamak için bu tür çocukların mutlaka öncesinde okul idaresiyle görüşmek, ona göre bir düzenleme yapılabilir. Yani bunun dışındaki o çocuğa acil olarak ulaşma imkanı okul vesilesiyle olabilir, mail vesilesiyle olabilir, mail atılabilir. Bu şekilde çeşitli çözüm yöntemleri oluşturulabilir açıkçası.
1: Cep telefonlarının sınıfta bulundurulmamasına yönelik uygulama sürerken eğitimin niteliğinin artırılması için atılması gereken diğer adımlar da gündemdeki yerini koruyor. Okulların fiziki altyapısının geliştirilmesi, temizlik ve güvenlik önlemlerinin artırılması, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim programlarının niteliği bu başlıklar arasında bulunuyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve ücretsiz okul yemeği talebine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı.
2: Yine ifade etmek istiyorum, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik gerçekten hani kamusal anlamda çözümler ortada dururken, hani geçen de ifade edildi, sanki öğretmenlerin tek sorunu önlükmüş gibi, hani önlük, hatta o önlüğün işte nasıl giyileceğini, nasıl olacağını tarifler yapılarak sanki birçok şeyin üzeri örtüldü. Burada da çocuklarımızın eğitim hakkına yönelik, o niteliğinin, okuldaki eğitim niteliğinin artırılmasına yönelik birçok önlem alınması gerekirken, birçok şey varken, hani yalnızca telefonun sınırlandırılması veya işte çocukların elinden telefon aldırılması gibi konularla birçok konuyu da göz ardı ediyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi okulların fiziksel yapıların, donatıların geliştirilmesi, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması, ondan sonra eğitimin teline göre müfredatın evrensel, bilimsel, layık, kamusal anlamda olması, yani birçok şey sayılabilir. İşte okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği talebi mesela, bunlar ortada dururken, yani bu şekilde eğitimde bir nitelik arayışı çok da doğru çözüm bulacağını düşünüyorum.
1: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama devam ediyor. Telefon kısıtlamasının öğrencilerin dikkatini artırıp artırmayacağı, çocuklar üzerindeki olası etkileri ve velilerin acil durumlarda nasıl iletişim kuracağı tartışılıyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak uygulamanın yaratacağı sorunlara ve okullarda çözüm bekleyen diğer konulara dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tütün ürünleri için hazırlanan kapsamlı düzenlemeyle radikal kısıtlamalar hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2040 itibariyle satış ve devrin tamamen yasaklanmasını öngören tarihi plan, elektronik yer masasından kapalı dolap mecburiyetine, açık alan yasaklarından tek tip paket standardına kadar günlük hayatın akışını bütünüyle değiştiriyor. Kamusal alanda tütün kullanımını kademeli olarak sıfırlamayı hedefleyen yeni yol haritası, tüketim alışkanlıklarını kökten sarsacak adımları içeriyor. Hazırlanan düzenleme, hem ticari dolaşımı hem de sosyal alanlardaki erişimi benzeri görülmemiş katı sınırlandırmalar altına alıyor. Planın en dikkat çekici maddesi ise uzun vadeli takvimde gizli. 1 Ocak 2040 tarihi itibariyle tütün ürünlerinin perakende satışı ve tüketim maksadıyla üçüncü kişilere sunulması tamamen yasaklanacak. Geçiş sürecinde perakende noktalarındaki görünürlük tamamen ortadan kaldırılıyor. Düzenlemeye göre tütün mamulleri satış noktalarında dışarıdan hiçbir şekilde algılanamayacak kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Satış esnasında ise suistimalleri engellemek amacıyla doğrudan elektronik yaş doğrulaması zorunlu kılınacak. Ürünlerin ambalaj standarda yeknesak bir yapıya geçiliyor. Paketlerin boyut ve biçimleri katı standartlara bağlanırken markalara ait tüm logo ve sembol kullanımı tamamen sonlandırılacak, ambalajlar üzerindeki ayırt edici görsel unsurlar tamamen silinecek. Düzenlemenin etkisi yalnızca satış noktalarıyla sınırlı kalmıyor. Kamusal açık alanlardaki serbestlik alanı da daraltılıyor. Yeni yaptırımlarla birlikte çocuk parkları, spor alanları ve halk plajları gibi açık hava noktalarında tütün tüketimi tamamen yasaklanıyor. Eğitim, sağlık ve ibadet alanlarının etrafındaki güvenlik çemberi de genişletiliyor. Bu kapsamda okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerinde uygulanan sigara yasağının etki alanı büyütülerek denetimler artırılacak. Yeme, içme ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için de mekanik standartlar devreye giriyor. Restoran ve kafelerde tütün tüketimine yalnızca toplam işletme alanının %10'unu aşmayan ve azami 20 metrekare ile sınırlandırılmış tamamen izole bölümlerde izin verilecek. Turizm tesislerinde ise genel alanlar tamamen arındırılacak. Otellerde tütün kullanımı yalnızca bu amaca tahsis edilmiş özel odalar dahilinde gerçekleştirilebilecek. Tütün ürünlerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemeyle satıştan tüketim alanlarına kadar kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. Plana göre tütün ürünleri satış noktalarında kapalı dolaplarda tutulacak, satış sırasında elektronik yaş doğrulaması zorunlu olacak ve paketlerde logoyla senin kullanımına son verilecek. Çocuk parkları, spor alanları ve halk plajlarında tütün tüketimi tamamen yasaklanırken, okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerindeki yasak alanlar genişletilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünya...

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola virüsüne karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla tamamladığını açıkladı. Rus basında konuşan Logunov, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 8. Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yürütülen çalışmalar kapsamında aşının birinci faz klinik araştırmalarına ilişkin bilgi verdi. Aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanabilmesi için güncel virüs suçlarıyla test yapılması gerektiğini belirten Logunov, bu örneklerin Dünya Sağlık Örgütü üzerinden temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu ifade etti. Aşının başlangıçta Sudan ve Bundibugyo dahil olmak üzere Ebola virüsünün çeşitli türlerine karşı koruma sağlaması amacıyla geliştirildiği belirtildi. Çok bileşenli bir aşının üretiminin daha pahalı ve karmaşık olması nedeniyle formülün sadeleştirildiği aktarıldı. Aşıdaki tüm bileşenlerin güvenirliliğinin daha önce kanıtlandığı ve klinik testlerden geçtiği belirtilir. Geliştiricilerin içeriği yalnızca Bundibugyo suşuna karşı etkili olacak şekilde tek bir bileşene düşürmeye karar verdiği kaydedildi. Bu değişiklikle birlikte güncel patojen üzerindeki testlerin daha basitleştirilmiş bir prosedürle tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Gamaleya Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola'ya karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla geçtiğini açıkladı. Logunov, aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanması için güncel virüs suçlarına ihtiyaç duyulduğunu ancak Dünya Sağlık Örgütü üzerinden örneklerin temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Farkı başlıyor.
1: Milli Eğitim Bakanı AK Partili milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine Milli Mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz. Bunun altında kalırız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, CHP'de tartışma gerçi duruldu önemli ölçüde ama işte parti ikiye bölündü ve işte epey bir rüzgar estirildi. O rüzgar yavaş yavaş duruyor. İşte mutlak bulutlan kararı var. Nedir, ne değildir hala parti tabanında tartışılmaya devam ediyor. Bugün bu konuyu esas alacağız. Bu kitap çıktı. Sayın Bülent Gürsoy yazdı. Mutlak Butlan Yüzleşme adında bir kitap. Çok tartışıldı son günlerde. Çok tartışılınca biz de sizlere bu konuyu aktaralım istedik. Bülent Bey... stüdyomuzda konuğumuz, efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İsmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, sizden. Sağ olun. Evet. Konuşacağız, ayrıntısıyla konuşacağız bu kitabı ve kitaptaki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılmış bir röportaj var. O konu çok konuşuldu. Onları ele alacağız. Ancak öncesinde her zaman olduğu gibi dünyada ve ülkemizdeki son gelişmeleri değerlendirelim istiyoruz. Bunlardan birisi Kuzinoğlu davası idi ve çok tartışılıyor. Bugün sabah saatlerde koğuşundaki isimlere bir gözaltı kararı çıktı. Hasan Atilla Uğur ve Ataman Yıldırım. Biri emekli albay, birisi de yüzbaşı. Bir de olayla ilgili dönemden sorumlu olan savcı. Bunlar normal mi? Hasan Atilla Uğur bir açıklama yaptı. O İstanbul dışındaymış. Bir gazeteci arkadaşımızla konuşmuş. Demiş ki gayet normal. Bir o olay sırasında biz aynı koğuştaydık. Bizim dinlemeleri ve bizi ifademize başvurmaları kadar doğal bir şey yok. Biz gideceğiz. Şu anda İstanbul dışındayım. Akşama dönüyorum. Gideceğiz ve bütün bildiklerimizi anlatacağız diye bir açıklama yapmış. Ben de yani işin açı o günleri sıcak takip etmiş bir gazeteci olarak yani mahkeme elbette dinlemeli. Yani fakat son dönemde çok yoğun bir kampanya var. Özellikle FETÖ tarafından yürütülen bir kampanya. Olay saptırılmaya çalışılıyor. Olay bambaşka bir noktaya evrilmeye çalışılıyor. Neden bu kadar telaşlandı FETÖ? Niye bu soruşturmanın açılmasından bu kadar rahatsız oldu? Şimdi onların da tabii hepsinin açığa çıkması gerekiyor. Bunun için de bütün iddiaların ele alınıp değerlendirilmesi son derece normal, Türkiye'nin hayrına. Fakat bu mesele nereye gidiyor? Ne olacak, ne bitecek? Biliyorsunuz cenazesi açıldı, mezarı açıldı. Örnekler alındı. Ceset bütünlüğünü koruyor. Yani bu nedendir? Onu adli tıpçılara sorduğumuz zaman onların söyledikleri bir şey var. Eğer zehirlenmişse bazı kimyasal maddeler cesetin bütünlüğünü korumasını sağlıyor diyorlar. Tabii bütün bunlar çıkacak. Yani mezar açıldı. Şurada çok az bir zaman oldu. Bir ay içerisinde hem 15 gün içinde sonuçlara ulaşılacağını, 15 gün içinde de raporlaştırılacağını söylüyorlar. O nedenle de son derece önemli. Evet, bir borsa meselemiz var. Ekonomi gerçekten herkesi yakıyor. Borsa dün tahta kapattı. Hani onların tabiriyle söylüyorum. Çok ciddi bir düşüş oldu. Ve bu düşüş o kadar sertti ki yani işlemler durduruldu birçok şeyde ve Bakan Şimşek Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı ve yani bilemiyoruz nasıl bir şey yapılacak ama ciddi bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Bu arada mazot 100 lirayı aştı. Bakın ben 2-3 gün önce Antalya'dan çıktım arabayla, işte Konya falan dolaşa dolaşa geldim. Kimle konuşsak, köylerde durdum, kenarlarda köşede çiftçilerin yanında durdum. Herkes ciddi bir şekilde sıkıntıda. O nedenle yani bu iş 100 liralık mazotla nasıl ekim dikim yapılacak kestiremiyorum. Yani bu şekilde gitmez. Bakın herkes aynı şeyi söylüyor. Bu şekilde gitmez. Yani bunun başka tartışılacak bir yanı yok. Siz 100 dolarlık mazotla ekim yapamazsınız doğru düzgün. Fiyatlar geçen seneki fiyatlarla neredeyse aynı. Ama girdi maliyetlerinde inanılmaz artışlar var. Peki bu nereye kadar gidecek? İşte bunu kestirmek mümkün değil. Yani durmak da mümkün değil. Bakın bu Amerika'nın saldırıları, Amerika'nın yaptığı işler Türkiye'de gıda sektörünü yani vatandaşın boğazını da etkilemeye başladı. Amerika İran'a saldırmasaydı bunlar yoktu. Petrol 60 dolar, 60 küsur 60 dolarlara düşmüştü. Şu anda 109 dolarlara kadar yükseldi. Ne kadar gidecek, ne olacak onu da kimse bilmiyor. Hürmüz Boğazı'nı konuşurken şimdi Kızıldeniz'de kapanmak üzere. Bakın Suudi Arabistan yaklaşık 4 milyon ton varil galiba karadan boru hattıyla veriyordu. Onu da vurdular ve o da artık işlemiyor. Yani bu artık bütün dünyanın bu meseleye bir el koyması, Amerika ve İsrail'i durdurması gerekiyor. O nedenle önemli. İran füzeleri bölgedeki, Orta Doğu'daki, Körfez'deki Amerikan üslerini ve İsrail'i vurmuştu. Fakat o günlerde yapılan açıklamalarda işte füzeleri havada şey yaptık, etkisiz hale getirdik, şudur budur dendi. Hani vardır ya böyle çocuklara arsız demek doğru değil ama tabir olarak söylüyorum. Hani acımadı ki diyen çocuklar vardır bazen. Böyle haylaz tipler, çocuklar hepsi masumdur tabii orayı söyleyelim. Olur hata yapabilirler ama bunlar art niyetle şunu da bunu da yapmazlar. Ya onun halindelerdi. Ancak şu anda ortalığa düşen fotoğraflar var. Amerikan askerleri çekmişler görüntülerini ve fotoğraflarını ve dünya basınına vermişler. Bunlardan bir kısmını bakın 12 gün savaş oldu, 40 gün savaş oldu. Hatta bizdekiler de başladılar. Ya ne füzesi, soba borusu dediler. Fakat ortaya çıkan resimler, fotoğraflar ve askerlerin anlatımları gerçekten çok vahim. CBS News televizyonu yayın organı bunları ele geçirdi. İran füze ve İHA'larının yıkımını belgeledi. Yani öyle görüntüler var ki ya o üstlerde bir eser kalmamış, tam bir enkaza dönüşmüş. Uçaklar, o havadan AWACS uçakları, binalar, hangarlar, efendim oradaki diğer oluşturulmuş yapılar hemen yani hemen hemen hepsi perişan olmuş. Bunlar hangileri? Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Ürdün. Buralarda felaket durum var. Askerler de konuşturmuşlar. Gerçi isimlerini gizlemişler. Özetle söylüyorum onların da ifadelerini. savunamıyoruz. Sadece yıkılmalarını izliyoruz. Gözlerimiz kapalı öylece durup yüzümüze yumruk yiyoruz. Bir bu devasa hasar Amerikan kamuoyundan gizleniyor. Üstleri yıkan füzeler öyle aradan kaçan tek tük füzeler değil. Yani Amerika'nın o demir kubbesi, çelik kubbesi, o kubbesi, bu kubbesinin hiçbir etki yapmadığı ve İran füzelerini durduramadığı Amerikalılar tarafından net bir şekilde açıklanıyor. Bakın Pentagon'un genel müfettişinin bir raporu var. Kongre'ye sunuldu ve kamuoyuna da yeni açıklandı. Bu raporda da kaybedilen uçak sayısı 60. Yani F-15'ler, F-18'ler, F-35'ler, görünmezi, görünürü 60 uçak kaybedildiğini söylüyor. Yani o nedenle sadece ölen Amerikan askerleri konusunda hala bir bilgi yok. Bakın ben Irak tecrübesinden kaynaklanarak size aktarayım. Irak'ta ölen Amerikan askeri, bunu bizzat şahit olan Türkler var, Türk gazeteciler var ve oradaki bizim diplomatlar var, Iraklılar var. Mesela 5'te çarpın. Amerika'yı almıyorsam 5000 civarında bir kayıp açıkladı. Çarpı 5. Öyle görün. Yani mesela bir iş adamı dostum var. Bağdat'tan gelirken Bağdat'ı çıktıktan sonra bir saldırı olmuş Amerikan konvoyuna. Orada yerde anında gitmişler, yolları falan kesmişler. Yerde yatan ceset sayısını 11 olarak söylemişti. Sonra Amerikalılardan bir açıklama geldi. İşte 2 ölü 9 yaralı. O da 11 tutuyor. Ama Amerika'nın yaralanan askerleri nedense hiç ölmüyor. Yani onunla ilgili bilgimiz yok daha doğrusu. O nedenle bu savaşta Amerikan askerlerinin ne kadar öldüğünü de bilmiyoruz. İsrail de aynı. İsrail'deki durum da benzer. O da niye benzer diyorum. Çünkü aynı şey İsrail'de. İsrail'de hiçbir şey olmadı dedi. Hatta İsrailliler bunu kendi fotoğraf çekip sosyal medyalarından birbirlerine attılar. Her atan o kadar denetim vardı ki, mesela diyelim ki ben yönetmenimize atıyorum böyle bir görüntüyü, anında bana uyarı geliyor, atma diye. Cezai yükümlülükler hatırlatılıyor. Daha sonra bir de karar çıkardılar, hapse atmakla tehdit ettiler. Buna rağmen oradan da sızmalar oldu ve nokta atışlar. Yani bir binanın diyelim ki dördüncü katı. Dördüncü katında kim var? Mossad'ın bir ofisi. Dördüncü katı vuruluyor. Veya bir başka bina, hiç ummadıkları bir bina. Orada kimler çalışmaları yapanlar var. Şimdi bu nokta atışlar İsrail'de şaşkına çevirmişler ve Mossad'ın içine İsrail mi sızdı çalışması var. Biliyorsunuz ne kadar başarısız olduğu ortada. Mossad'da birçok üst düzey yönetici görevden alındı. Yani böyle bir durum söz konusu. Tabii ben en çok şunu merak ediyorum. İran füzelerine soğuk vurusu diyenler, dağ taşı vurdu diyenler, hatta bir füze parçasının işte bir parçanın bir Filistinli çocuk, İsrail, İran bomba attı, Filistinli çocuk yaralandı diyenler, acaba Amerikalıların kendilerinin ele geçirdiği ve yayınladığı bu görüntülere ne diyecekler bilemiyorum. Yani umarız ikna edici bir açıklama getirirler.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, dün Tan'ın ölüm yıl dönümüydü. Tarık Akan gerçekten Türkiye'nin önemli sanatçılarından birisi. Uluslararası birçok ödül aldı ve Türkiye'yi oralarda tanıttı. Tarık Akan önce salon filmlerinden tanımıştık onu. Yakışıklı genç, işte falan çapkın rollerinde. Ama daha sonra Ateş Hattı'na geçti ve sosyal içerikleri filmlerin en önemli aktörlerinden birisi haline geldi. 12 Eylül'de ciddi bir şekilde karşı çıktı 12 Eylül'e ve yaklaşık 2,5 ay hücrede kaldı. Daha sonra Silivri barikatlarında onu gördük. Silivri'de Ergenekon kumpaslarında, FETÖ kumpaslarında o bu Silivri hapishanenin önündeki barikatları yıkarken en öndeki fotoğraflarında onu tanıyoruz. O anda çok önemli. Çok fazla konuşmazdı ama bir Atatürk sevdalısıydı. Çok ilginç bir anı var, onu da aktaralım, ondan sonra bitirelim. Tarık Akan bu 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz bir hastalığa yakalanmıştı. Artık ömrünün sonuna doğru geliyordu. Yani çok ciddi bir geri dönülmez bir noktadaydı. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi oldu. O gece telefonla birisi bir tane dostu aramış. Sağlığını sormuş. 52 yıllık çocukluk arkadaşı, adı da Zeki İrfanoğlu. Ona şöyle diyor, ya beni bırak sen, vatan elden gidiyor, sen beni soruyorsun diyor. Yani bu kadar da ülkesini seven bir sanatçımızdı. Yani sadece filmleriyle değil, onun insanı, gerçek kişiliği, vatanseverliği de onunla da anıyoruz. Mekanı cennet olsun.
2: Evet. Amin diyelim. Ben de saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyorum Tarık Akan'ı. Gerçekten bizdeki yeri çok değerli.
1: Evet. Evet Bülent Bey, gelelim Mutlak Mutlu'dan Yüzleşme kitabına. Evet, bir kitap yazdınız, ortalık karıştı.
2: Evet, ortalık karıştı biraz.
1: Neden bu kadar şey oldu? Nereden aklınıza geldi bu kitabı yazmak?
2: Nereden aklıma geldi? Tabii çok böyle basit bir şey değil. Ben bu süreçlerin zaten başından beri içindeyim. Hep tarafı olarak tartışmalara katılan biri oldum. Dolayısıyla bütün o süreçlerin içinden, başkalarının bazen görmediği kadar içinden tanığı oldum. Dolayısıyla da bu konuyu baştan aşağı anlatmak istedim. Çünkü kamuoyu bu olayı hiçbir şekilde anlamadı. Halen adını bile söyleyebilen yok. Mutlak Butlan.
1: Ama ilk kez çıktı yani, biz Mutlak Butlan'ı unutmuştuk ya.
2: İşte unutulmaması gerekiyor. Çünkü bunun üzerinden inanılmaz iki yıldan fazla, iki yıl gibi bir süreçte büyük bir propaganda yapıldı. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve sonrasında birlikte olduğu Özgür Özel'in arkasında olan ve yönettikleri, ellerin üstünde olduğu medya. Yani televizyonlarıyla, gazeteleriyle, YouTube kanallarıyla falan. Bu konuyu milletin kafasına böyle sanki göbelsvari taktiklerle işlediler. Yani beyin yıkarcasına işlediler. Halk bunun ne olduğunu anlamadı ve inanılmaz derecede de bütün bu süreçle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na kin duyulur hale geldi. En son hain diyerek noktaladılar zaten. Evet. O yüzden bu kitap yazılmalıydı. Yüzleşme sözcüğünü onun için koydum. Sadece Mutlak Mutlan diyebilirdim. Demedim. Yüzleşme de koydum. Herkes bu süreçte yüzleşsin. Bu işin gerçekleri başka İsmet Bey.
1: Peki şöyle söyleyeyim. Yani normalde bu karar olumlu veya olumsuz çok önce çıkması gerekiyordu.
2: Evet.
1: Yani o kadar bu kadar uzayacak bir dava değildi. Fakat bir gariplik oldu burada. Yani karar geciktirildi. Belki de ben hani gerek olayları yakından izleyen bir gazeteci olarak gerekse tartışmaları da yakından izleyen birisi olarak yani bu 6 ayda çıkabilirdi bu sonuç. Yani bu niye gecikti? Mesela o aralara bakıyoruz, bunun gecikme sürecine. İşte AK Parti'deki Atlantikçiler diye tabir edilen kesimler nedense CHP'nin o günkü yönetimiyle bir uzlaşma veyahut da bir normalleşmeye gitmeye çalıştılar. İşte efendim, işte yan tarafımızda AK Parti Genel Merkezi var, oraya gitti Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi yine biraz ilerimizde, oraya geldi. İşte CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi. Yani birileri sanki biz Özgür Özel'le yola devam edelim mantığıyla hareket etti. Bu ondan mı gecikmiş olabilir bu karar? Yani tabii çok bu, şaibe vardı onun için diyorum.
2: Bu sorunuza ondan gecikmedi diye bir cevap versek, bütün bu kurguyu zaten iktidarın yaptığını, yargıyı gün gün yönettiğini, onun sonucunu aldığını kabul ederek gitmiş oluruz.
1: Evet.
2: Ben buna böyle cevap vermek istemiyorum. Çünkü şimdi
1: hukuk... Hayır, şey mücadelesi mi diyorum, yani bu Türkiye'deki...
2: Yok, dediğinize geleceğim. Evet. Dediğinize geleceğim. Bu söylediğiniz var ama öncelikle şunu vurgulamak lazım. Yargı bu kararla ilgili birçok aşamayı gerçekten kullandı. Evet. Bunun bir zaman gerektirdiği de kesin. Yani çünkü o işte davalar, soruşturmaların başlaması, bilgilerin toplanması, Bursa'da başlayan davanın Ankara'ya gelmesi, Ankara'da ilave kişilerin dosyaya eklenmesi, her birinin ifadelerinin alınması, CHP Genel Merkezi yöneticilerinin tek tek ifadelerinin alınması, feri müdahillerin katılması falan aslında olabilirdi bu süreç. Evet. Ama dediğiniz soru çok önemli. Şöyle önemli, Özgür Özel ne dedi arada? Dedi ki ben bu mutlak buttan karar çıkarsa bileklerimi keserim dedi. Grup, kapalı grup toplantısında milletvekillerine söyledi. Bizler bunu duyduk. Sonra açıklandı da kamuoyuna zaten. Sızdı da bu bilgi.
1: Niye bu kadar garanti söyledi?
2: Niye garanti söyledi? Sorunuzun içindeki olay nedeniyle kapı arkası diplomasisi ile bir takım işbirlikleri yapılıyordu ve o işbirliklerine güvenerek hani hep yargıya müdahale, siyasi yargı falan diyorlar ya, yargıyı siyasallaştırarak aslında arka plandan baskılar kurarak bu kararın çıkmamasına çalıştılar. Şimdi ben tam tersini söylüyorum yani.
1: Evet, evet,
2: siyasi
1: biliyorum.
2: Yargı mutlak butlan kararını çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu geri döndürdü. CHP'yi şöyle yaptı, böyle yaptı. Hayır, siyasi yargı haline gelmesi için büyük mücadele verildi. AK Parti'nin bir kanadıyla Özgür Özel. Bunların şeyleri de var yani, isimlendirilebilirdi ama şu anda isimlenmeye gerek yok. Çok kamuoyunun önünde gelişen ilişkiler vesaireler oldu. Arka kapı diplomasisinden sızan ilişkiler oldu. Yapamadılar. Yargı gereğini yaptı. Yargı gereğini nasıl yaptı? Burada aslında çok böyle kritik bir şeyi de yere gelmişken söylemek istiyorum İsmet abi.
1: Evet.
2: Ahmet İmaya'nın 2006 yılındaki bir uzun bir makalesi var. Bu konuları işleyen ve inanılmaz bir makale. Yani herkes bulsun, tekrar tekrar okusun bu meseleleri anlamak için. Orada diyor ki İmaya, seçim oluşmuş görüşün oya dönüşmesidir diyor. Yani görüş seçimden önce oluşur. Oluşma aşamasında neler oldu? Mutlak mutlak kararı bununla ilgili. Seçim anıyla ve seçim sonrası ile ilgili değil. Oluşma aşamasında neler döndü? Mesele bu. İkinci bir kritik cümlesi var Ahmet İmaya'nın. Hukuk ve demokrasi refleksi, bu çok kritik bir cümle. Hukuk ve demokrasi refleksi siyasi partinin kongre tutanağına silinmiş sahteciliği yok etmeye mecburdur. Bakın, hem hukuk hem demokrasi refleksi bu sahteciliği yok etmeye mecburdur. Çünkü bunu yapamazsa hukuk ya da demokrasi, siyasi partiler sistemi diye bir şey kalmaz, demokrasi diye kalmaz. Cebine 10 milyon doları koyan, 20 milyon doları koyan en önemli en büyük partileri bile satın almaya girişir, satın alır. Başka, o zaman demokrasi diye bir şey zaten konuşulamaz. Yine bir önemli cümlesi var, onu da okuyacağım, konu anlaşılsın. Kongre iradesini çarpıtanların yarın milli iradeyi temsilde gösterecekleri ihlal performansını hayal etmek dahi ürkütücüdür.
1: Ya bu
2: bakın
1: olay,
2: bu sahtekarlıkları.
1: Bu açıklama bu olaydan kaç sene önce?
2: Bu 20 sene önce.
1: 20 sene önce yazılmış.
2: Bu olaylar evet, falan yok. 20 sene önce.
1: 20 sene önce, onu demek istiyorum.
2: Anayasa Komisyonu eski başkanı Ahmet İmaya. O dönemde bu konuları irdeliyor ve bunları yazıyor. İnanılmaz yani, şu cümlelerin her biri çok kritik. Şimdi mutlak butlan bu ne? Bir kere olmalıydı, yerine oturan bir şey. Niye olmalıydı? Mahkeme kararlarını, süreçlerini izledik. Verilen karara kadar geldiğimizde mahkeme kararları böyle oturduk da aramızda, ya şu CHP'ye bir mutlak butlan kararı verelim de bu Ekrem Özgür ekibi gitsin de Kemal Bey gibi, böyle bir şey olamaz zaten. Yani dosyanın içeriğini bildiğimizde, ki ben kitapta bütün o tartışmaları, mahkeme kararlarını, dosya içeriklerini vesaireyi de yer verdim. Yani çok kalabalıklaştırmadan anlaşılabilir şekilde kısmen özet gibi onları da verdim. Bütün bu süreçlere baktığınızda altı olan, dosyası dolu olan, bu Ahmet İmaya'nın söylediği kongre tutanağına sinmiş sahteciliğin gerçekleştiği görülüyor ve buna dönük de bu hukuk ve demokrasi refleksiyle de bu karar çıkmış oluyor. Şimdi bir kere bunun anlaşılması lazım. Yani böyle mutlak mutlak vay öyle siyasi irade verdi, iktidar verdi, öbür yaptı falan. Ama demin sorduğunuz sorudaki gibi Özgür Özel AK Parti içindeki bir takım kesimlerle işbirliği içerisinde, iş güçler, dış güçler hikayesinde yerini bulan yapılarla işbirliği içerisinde bunu engellemeye çalıştı. Engellemedi. Engelleyemedi.
1: Evet. Şimdi sanki siz onu anlatırken ben böyle bir geçmişe gittim. Baykal'ın bir burada Ahmet'in Arkışlalı Spor Salonu'nda yapılan bir CHP kongresi vardır. Orada çok ilginç bir konuşması var. Diyor ki CHP'ye genel başkan olacak kişi CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak. CHP'ye hakim olamayacaktır falan filan gibi bir konuşması. Sanki yani tartışmaları izleyince iki konuşma birbiriyle, yani iki süreç birbirine yakın gibi gelmeye başladı.
2: Şimdi dinleyicilerimize buradan bir bilgi vermiş olayım. Ben o konuşmayı yaparken Deniz Baykal Kürsü'deyken karşısında salondaydım.
1: Evet.
2: Kime dediğini, nasıl dediğini, hangi ortamda dediğini falan çok net olarak böyle gözümün önünde canlı olarak yaşadım ve hatırlıyorum. Ve bu konuşmayı sosyal medyada ilk ben paylaştım.
1: Evet.
2: Çünkü cuk oturuyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmak istenen olayı o gün bir kez daha birileri yapmaya çalışmıştı ve Deniz Baykal bunu önlemişti. Biz yine önleyen taraftaydık.
1: Evet.
2: Ben yine önleyen taraftayım. O yüzden bu mutlak evet. kitabı yüzleşmeyi yazdım ve gerçekleri insanlara anlatmak istedim. Yani kulaktan dolma bilgilerle böyle manipülatif, dezenformatif haberler yapan yayın organlarıyla, yani anlıyorsunuz, daha ileri ifadeler kullanmak istemiyorum. Bunun kamuoyunda oluşturulan fikrin doğru olmadığını, gerçeklerin başka olduğunu ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyordum. O nedenle hızlıca da toparladım. Geçmişten gelen bütün bilgilerimi, hafızamda olan, arşivimde olan toparladım. Yazarken arada unuttuğumu fark ettiğim şeyleri bulup araştırıp ekledim ve fena bir kitap çıkmadı.
1: Kimlerle konuştunuz?
2: Ha, bunu yazarken ben kimseyle konuşmadım. İçimde sadece konuşma Kemal Bey'le olan söyleşi kitabın en sonunda.
1: Evet. Onu da çok tartışıldı.
2: Onu da niye yaptım? Şimdi bu kadar hikaye yazdık. Zaten kapağa da Kemal Bey'in resmini koydum farkındaysanız. Arkada da Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu var. Olayın aktörleri. Yani evet. Kemal Bey bu konunun kapatıcısı olmalıydı bence. Yani mutlak sürecini anlattık ama Kemal Bey ne yaşadı?

0: nedeniyle ortaya çıkan iddiaları, çalışmaları, çabaları, organizasyonu, en son işte açılan davada CHP'yi ele geçirme diye olan suçlamanın altlığı ta oralardan geliyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra kurultay süreci, CHP'nin ele geçirilmesi meselesi, Özgür Özel'le işbirliği bir emanetçi genel başkan ortaya koyması vesaire. Ama o kurultayın alınması sırasındaki işte arkada olan bitenler de mutlak mutlak kararının temeli. Karar kurultay sonucu alındıktan sonraki süreci de şeye kadar anladım. Mahkemelerin başlama sürecine kadar gelişmeleri, iki değişimcinin birbirini şikayeti Bursa'da, onun Ankara'ya gelişi, bütün o süreçler Yüksek Seçim Kurulu'yla seçim yargısıyla adli yargı arasındaki bu işe bakış açısı farkı ve yetkiler farkını ortaya koydum. Bu da anlaşılmadı mesela. İşte evet. Seçim Kurulu mazbata vermiş, kardeşim ne olacak ya? Hayır. Seçim Kurulu seçimi yapar, mazbata tutanaktır.
2: İki farklı olay.
0: Bambaşka olaylar. Bambaşka. Bunları çok burada hukuki temelleriyle detaylı da anlattım. Yani kitabı okuyan bütün bunları çözümleyerek gidecek. Karar çıktıktan sonraki süreçleri de anlattım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakılıp yıkılarak gidilmesi, grup başkanlığını bırakmama falan hikayesi. Onu daha önce de yaptı kurultay öncesinde de Özgür Özel. Sonra parti kurulma süreçlerine kadar getirdim. Parti kuruldu, kap bitti. Sonra Kemal Bey'le söyleşimi koydum. Oradan...
2: Peki evet. Kitaba yeni partiden tepki geldi mi?
0: Şu ana kadar gelmedi. Şu an ben okumamışlardır. Okuyan yazan yok çünkü otur. Onlar kuru gürültü peşindeler. Böyle günlük anlık pazarlama evet. taktikleriyle o anda durumu kurtarma. Bu derin bir kitap, onlar için zor yani okumaları. Stratejik şeyleri yok çünkü. Stratejik evet. akılları yok. Bunu söyleyeceğim İsmet Bey.
2: Yani tabii her iki tarafı ya da
0: dinleyin. Siz demeyin, ben diyeyim. Evet,
2: her iki tarafı da şey yapmak lazım dedim. Hani onlar neydi, onu merak ettim. Çünkü kendilerine karşı bir sürü ithamlar var burada.
0: Şimdi ben burada bir sürü şey söylüyorum ya, onlardan biri gelir ya bir de biz anlatalım derler. Anlatsınlar, ne anlatacaklar.
2: Evet evet. Yani o süreç, ben CHP kurultaylarını neredeyse 78'den beri izliyorum. CHP, SHP falan. Ya ilk kez böyle bir kurultayla karşılaştım.
0: 38.
2: kurultay. 38. Evet. kurultay. Yani şöyle şeyler olur. Delegeleri etkilemek için işte yakınlarını belediyede işe almak, şudur budur bu tür işler
0: tabii, tabii.
2: olur. Bunlar yani hep sadece orada değil, birçok partide geçerlidir.
0: Ben de hep içindeydim. Bütün evet. bunlar olur, katılıyorum
2: yani
0: size.
2: Yani bir tolere edilebilecek işlerdir. Yani evet. yanlıştır. Yani delege evet. iradesinin yakınını işe almayla belirlenmesi yanlış. Ama hani tolere edilebilir diye değerlendirilir.
0: O da şöyleydi İsmet abi, lafınızı unutmayın. Evet. Delegelerin yakınlarının işe alınması falan da şöyle olmuyordu o zamanlar. Ver oyunu, işe alayım. İşe aldım, oyunu ver. Öyle olmuyordu. Şöyle oluyor. Evet. Ekipler vardır siyasi parti. İktidardaki gibi. A parti, B parti. O iktidara gelir, onlar daha çok öne çıkar. Öbürü gelir, onlar. Orada da kurultay kazanınca kazanılan ekip daha öne çıkar. O zaman bir delegenin yakınına da elinden gelen bir şey varsa yaparlar falan. Öyleydi. Şey değildi. Siz buyurun, devam edin.
2: Evet. Yani gerçekten çok ilginç oldu. Yani mesela bizler gazeteciler eskiden bütün otellerde hangi ilin delegelerin kaldığını biliriz. Ve mesela İstanbul delegesi diyelim de turist otelde olurdu o zamanlardan çok öyle.
0: Çok net, evet öyle öyle olur.
2: Mesela oraya bir giderdik, bütün kulisleri oradan alırdık.
0: Hepsini
2: efendim aradı. Bir başkası Ankara otelindedir, oraya giderdik, oradan alırdık. İşte bütün evet. otellerle mesela kritik belirleyici oteller vardı, oralardan gider alırdık. Ama bu sefer yani çok bambaşka bir süreç işledi.
0: Çantalarla dolaşanlar oluyor muydu o zamanlar otellerde?
2: Yok İsmet yani abi. O tür işler tartışılmazdı. Yani o tür işler
0: hiç konuşulmazdı.
2: Konuşulmazdı.
0: Yani lafı bile geçmezdi
2: şey,
0: yani.
2: Yani herhangi bir farklı görüşten birisi yapsa bile önce o görüşteki o ekibin adamı karşı çıkardı.
0: Kesinlikle.
2: Yani öyle bir süreçler vardı. Onun evet. için biraz ilginçtir şeyi yani süreç. Yani baştan sona ilginç oldu. Bilemiyoruz tabii. Yani bu gerçekten bir... Yani nereye gidecekti, bu işin sonu nereye varacaktı diye insan düşünüyor. Ben mesela en çok şunu merak ederim. Mesela diyelim ki bu operasyon başarılı olup belli bir noktaya gelinseydi. Mesela işte Ukrayna-Rusya savaşı. Türkiye kimin yanında saf tutmaya zorlarlardı? İşte. İran-Amerika savaşı. kimin yanında Türkiye'yi saf tutmaya zor? Ben oralarda daha çok

0: İşte 20 yıl önce söylemiş. Diyor ki bu iradeyi çarpıtanların yarın milli iradeyi temsilde gösterecekleri ihlal performans dediğiniz şeyle ilgili.
1: Evet, yani
0: bunların ne yapacaklarını bilemezdik. Hatta tabii, biliyoruz da bilemezdik. Yani
1: anladım.
0: Kestirebiliyoruz. Yani bugüne kadarki davranış biçimlerinden kestirebiliyoruz.
1: Evet, evet. Yani çok şey.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Peki karar sonrası yaşananları nasıl okumak lazım? Yani CHP yeni partinin kuruluş süreci. Yani sanki başından bir ayrı parti kurma anlayışı var mıydı?
0: Vardı. Şimdi tabii bunu da şeye yoruyorlar işte. İktidar bunu yaptı, etti, mutlaktan kararını çıkardı. CHP'yi bölmekte amaç böldü falan filan. Tamam, yani böyle baktığınız zaman sonuçlara böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. AK Parti ister miydi? İsteyebilirdi. Ama bütün kurgu bununla mı yapıldı, edildi? Bunu iddia etmek çok kolay değil. Yani demin ne anlattık? Bu karar böyle göz göre göre gelmiş bir karar. Ve çıkması gerektiği de hukuki sistemde demin anlattığım değerlerle olması gereken bir şeydi. Bunun düzeltilmesi gerekiyordu. Düzeldi. Şimdi bu arkadaşlar bu yeni partiyi daha önceden kurma planı yapmışlar mıydı? Evet, yapmışlardı. Çünkü Ekrem İmamoğlu diyordu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajları var. Ben o bagajları taşıyamam, taşımak istemiyorum.
1: Tarihsel bagajları. Bak, yani tarihsel yükleri tabii, deniyordu hatta.
0: Tarihsel yükleri, bagajı var, yükleri var falan diye tarihsel yükleri diye anlatıyor. Asıl istedikleri şuydu. Bunun da ipuçları ortaya çıktı. En son Mustafa Albay söyledi zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir şekilde felç edelim. Kapatılacak noktaya getirelim. Yeni bir parti kuralım. Geçmişteki Anapvari dört eğilimi içersin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel yüklerinden de kurtulalım. Bambaşka bir şey. İşte Zelenski gibi böyle bir takım hikayeler arkasına belki işte İngiltere'yi, Amerika'yı falan da alıp edip böyle yeni bir hikayeyle Türkiye'de sistemi, yönetimi ele geçirmek. Ele geçirdikten sonra da işte demin sorduğunuz nereye hizmet edecekler, nereye hizmet edecekleri de belliydi. Böyle bir yapı içerisindelerdi. Ama tam istedikleri gibi yürümedi. Yani bu şeyleri tam ölçemediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tarihsel yükleri dediği şeylerin ne kadar tarihsel kökleri olduğunu bir kere çözümleyemediler. Tarihsel yükü nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Kurtuluş Savaşı mı? Devrimler mi? Altok ilkeleri mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu sistemler mi? Nedir tarihsel yükleri? 2-3 tane olay olmuş. O tarihsel yük diye bakıp da böyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi ortadan kaldırılabilir mi? Şimdi kaldırılamayacağını görmeye başladılar. Şu anda moral çöküntüsü içerisindeler. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. O hayal ettikleri planı uygulayamıyorlar, uygulayamayacaklar.
1: Evet. Peki şimdi Kemal Bey ilk göreve başlarken bir açıklama yaptı. İki öz eleştiri yaptı ve dikkat çekici.
0: Evet.
1: Bunlardan birisi dedi ki partiye FETÖ sızmalarını geri zamanında göremedim dedi. Batıcı sızmaları göremedim dedi.
0: Evet.
1: Ve CHP'yi kuruluş kodlarına döndüreceğim dedi. Yapabilir evet. mi bunları?
0: Yapabilir. Kemal Bey bu konuda çok kararlı. Zaten süreç de öyle gelişti. Kendi doğallığında da bunlar olmaya başladı. Niye olmaya başladı? İşte o ekip toplar parti kuracağız diye terk etti. Bir kere kafadan temizlik epeyce oldu. Kemal Bey arınma büyük ölçüde tamamlandı dedi.
1: Ayrı parti Kemal Bey'in işine mi geldi?
0: Vallahi Kemal Bey'in işine mi geldi bilmiyorum ama bir Cumhuriyet Halk Partili olarak benim işime geldi. Öyle söyleyeyim. Rahatlattı tabii şöyle. Çünkü parti mekanizmaları işte tüzük, hukuk bir sürü şey var işin içerisinde. Attık bu adamları gitti falan demek öyle çok kolay olmuyor siyasi parti mekanizmaları içerisinde. Kendiliklerinden parti kuruyoruz gidiyoruz deyip toplanıp gidince bir anda ne dedi işte %90-95 yani arınma gerçekleşti büyük ölçüde. Gerçekleşti. Şimdi kalan içinde sorunlar varsa ki vardır, onlar da düzelir süreç içerisinde, ilerleyen süreç içerisinde. Ve bu anlamda Kemal Bey yapabilir mi dediniz, yapabilir. Şu ona dönük zaten açıklamalarını da, adımlarını da atıyor, tavırlarını da gösteriyor Kemal Bey. Daha geldiği andan itibaren ortaya çıkan konularda çok sağlam bir duruş sergiliyor. O söylediği yani köklere geri döndüreceğim dediği noktada duruş sergiliyor. Altok makalesi yazmıştı daha önce siz evet, hatırlarsınız. Evet. Teori dergisinde evet, evet. yazmıştı. O çok önemli bir makaleydi. Sonra ahlak üzerine 4-5 tane makale yazdı. Uluslararası ilişkiler bazında Türkiye'nin yüzünü Türkiye Cumhuriyetleri, Çin'e, Rusya'ya, bölgeye dönmesi gerektiğini, iyi ilişkiler kurması gerektiğini, ticari, siyasi artı savunma sanayi bazında ilişkiler kurması gerektiğini anlattı. Yani bunların hepsi aslında toplamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklerine dönüşü ve devlet politikalarının yanında yer alışı.
1: Yani artık yani, iktidar yaptı diye mutlaka karşı çıkmak diye yok, bir politika yok. Yani Türkiye'nin da, esas olarak Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde gerekirse beraber ortak hareket etme, Türkiye'nin çıkarları noktasında.
0: Tabii, devletle beraber.
1: Devletle beraber
0: İktidar hareket etme. İktidar ayrı, hep söylüyoruz. Devletle beraber hareket etme. Evet. Devletin çıkarlarının yanında olma, onun karşısında olacak her şeye de karşı çıkma.
1: Evet. Yani. Peki yine çok karışık bir olay var. Şu Yargıtay'daki davadan geri çekildi, oldu bu oldu falan diye. Nedir o aşama şimdi? Yani fiilen bitmi Yargıtay'daki dava. Şimdi hala bildiğim kadarıyla bazı isimlerin de başvuruları var. Tek tek.
0: Onların önemi kalmadı. Şöyle
1: kalmadı mı? Niye? Kalmadı.
0: Şimdi bir kere kurumsal olarak CHP için bir başvuru yapmışlardı Özgür Beyler. Aslında o da yasal olarak çok sağlam değildi ama partinin kurumsal başvurusu gibiydi. Karar çıktıktan sonra halen görevde oldukları için.
1: İtiraz diye.
0: Anlık o gün.
1: Mutlak mutlara itiraz.
0: Ha, öncelikle tedbire itiraz ettiler zaten. Tedbire itiraz et dedildi. O bitti. Bir yandan da işte temize başvurmuş oldular. O da Yargıtay'a süreci götürüyordu. Şimdi parti kurumsal olarak onu geri çektiğinde diğer başvurucular vardı davada adı geçen. Onlar da zaten birkaç hafta önce hatırlarsanız geri çekmişlerdi. Geriye bu feri müdahillerin vesaire şeyleri kaldı. Hepsi partiden istifa ettiler gittiler. Zaten parti üyesi değiller artık. Evet. Taraf olma çıktılar. Yani şu an itibariyle değerlendirme, hani ben hukukçu değilim ama bu kitaptaki bütün hukuki süreçleri incelediğim gibi incelediğimde bu konu bitmiş görünüyor. Şeyin önü açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapma önünde bir engel kalmadı. Zaten kongreler yapılabiliyordu, ilçe il kongreleri. Kurultay delegesi belirlenebiliyordu. Kurultay için kararın kesinleşmesi beklenecekti. O karar önümüzdeki belki bir iki hafta, üç hafta, bir ay içinde...
1: Yine de beklenecek mi o karar?
0: Tabii. Sonuçta Yargıtay diyecek ki işte temizle başvuru geri çekildiğinden, şu geri çektiğinden, bunun karşılığı kalmadığından görüşmeye gerek kalmamıştır, karar almaya gerek kalmamıştır diyecek. Zaten karar kesinleşecek. Bu da bir buçuk aylık bir süreç olur gibi düşünülüyor. Ama bitti. Yani esas fiili olarak baktığınızda esas olarak... Konu bitti.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Yargıtay'da karar devam etse bile delege seçimleri, ilçe kongreleri, il kongreleri yapılabiliyor.
0: Onlar zaten yapılabiliyor. Ha, evet.
1: Büyük kurultay yapılamıyor.
0: O yapılamıyordu.
1: İdi. Şimdi o da fiilen...
0: Karar beklenecek ama şu an için o karar çıkacak. Çünkü zaten kongreler 3 ay 4 ay sürüyor. Yani 2 ay içinde bu karar çıktığında zaten
1: biter bitmez, aşaması bitmiş
0: kurultay
1: oluyor.
0: Yapılabilir hale geliyor.
1: Şimdi süreç nasıl işleyecek? Delege seçimlerine ne zaman başlanıyor?
0: Şimdi Ekim ayının 20'si civarı bir şey var. Üye listeleri asılacak. Ondan bir hafta sonra falan delege seçimleri başlıyor. Mahalle delege seçimleri. Evet. Kasım, Aralık, Ocağı kadar gidiyor süreç. İl kongreleri bittiğinde kurultay delegeleri seçilmiş oluyor. Şubat gibi. Tahminen işte 45 gün sonra deseniz Mart sonu gibi falan kurultay yapılabilir.
1: Büyük
0: Nisan
1: kurultay.
0: Başı gibi tabii.
1: O kadar yakın mı? Ben sanki biraz daha uzar gibi geldim.
0: Yok yani bu süreçler böyle. Takvim böyle. Ya bu tür şeylerde İsmet Bey normalde kurultay takvimleri 4 aydır.
1: Evet.
0: Şöyle 4 ayda bütün bu mahalleden başlayan süreç biter. Delegeler seçilmiş olur. Sonra bir gün belirlenir. O gün baştan konulmaz.
1: Hayır, uzatmak
0: kongrelerin bitmesini
1: yani
0: bekler. Evet tabii o günü parti meclisi MYK kararıyla parti meclisi belirler. O da uzatmak isterseniz uzatırsınız. Kısaltmak isterseniz kısaltırsınız. Öyle yani. Ama önemli olan nedir? İl kongreleri bitmesidir.
1: Bitmiş olması.
0: Mahalleden başlıyor. O da 4 aylık bir süreçtir toplamda.
1: Evet.
0: Yine takvim öyle bir takvim. Dolayısıyla işte Mars sonu, Nisan ortası yapılabilir. Yani şey değil. Bir çok daha ileri gideceğini ben düşünmüyorum. Zaten şöyle parti içerisinde hani gidenler de gittiği için orada başka bir kavga, gürültü, kıyamet falan olmayacak. Zaten kendi içinde aynı hedefe yürüyen partilerin bir karar kurultayı olacak.
1: Yani farklı düşünenler ayrıldı zaten.
0: Tabii tabii, yani esasta farklı düşünenler ayrıldı. Kalan içinde yine farklı düşünenler, hani parti yönetimi anlamında aday olmak isteyenler olabilir, çıkanlar olabilir. Grubu o ayrı. O kurultayın evet, kendi dinamiği yani. Ama esasta farklı düşünenler zaten ayrıldı.
1: Seçim bekliyor musunuz?
0: Ben kendi adıma söyleyeyim tabii, başkaları adına değerlendirme yapmayayım. Ben uzun süredir, belki 2 senedir falan hep aynı şeyi söylüyorum. Herkes lafı hikaye diye. Ben seçimi 2028'in baharında bekliyorum. Yani Nisan'ı olabilir, Mart sonu olabilir, Nisan başı olabilir, Mayıs olabilir. Sebebi de şu İsmet Bey, halen bütün toplum bir türlü şu parlamenter sistem kafasından kurtulamadılar. Parlamenter sistemde ne oluyor? Seçim yapılıyor. Milletvekili grupları oluşuyor siyasi partilerin sayılarına göre. Çoğunluğu alıyorsa, eskiden 226'ydı hatırlarsınız. Devrel, evet, evet, bulun gelin derdi. 226'yı bulun gelin derdi.
1: 450'ydi o zaman. Şimdi tabii 600. Niye atıyorum, arttırdık onu da anlamıyorum.
0: O da ayrı mesele de. Neyse, yani o gereken çoğunluğu bulan tek başına iktidar olurdu. Bulamayan koalisyon görüşmeleri yapardı. Toparlayabilecek adama görev verilirdi, başbakan olurdu, hükümet kurulurdu, güven oyu olurdu falan.
1: Şimdi farklı.
0: Sonra ne oluyordu ama? 5 yıllık süreç içerisinde, diyelim ki 5 yılı kullandılar, hani erken seçim yapmadılar, 3 kere daha iktidar değişebiliyordu değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Niye? Parlamentodaki güç dengeleri değiştiğinde iktidar değişir. Peki bu sistemde iktidarın değişme ihtimali nedir? Yoktur. Bir tane kişi seçiyoruz. Cumhurbaşkanı, iktidar eşittir cumhurbaşkanıdır. Bir evet, kişi. Evet. Parlamentonun hiçbir işlevi kalmadı. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Daha yeni yeni anlamaya çalışıyorlar. Bütçe sanıyorlardı. Bütçeyi evet, reddederiz.
1: Ne yazık ki yani o Türkiye'ye çok sıkıntı verecek çok, bir durum.
0: Tabii öyle. Ama mesela bütçede bile diyorlardı ki biz bütçeyi engelleriz. Engelleyemezsiniz kardeşim bütçeyi diyordum. Niye engelleyemezsiniz? Bir önceki yılın değerleme rakamıyla çarpıyor gidiyor, istediği kadar reddet, bu kadar. Onu kim belirliyor? Cumhurbaşkanı belirletiyor, onun sahip olduğu.
1: Yani bizdeki cumhurbaşkanının yetkileri birçok şeylerde yok yani.
0: Vaktimiz az baba, bu anlaşılsın diye söyleyeyim parantez evet, içinde. 2023 seçiminden önce yeniden değerleme rakamını öncekilerin çok aksine 2 katına falan çıkarttırdı Erdoğan. Enflasyonun falan 2 katına. Niye biliyor musunuz? Parlamento çoğunluğunu muhalefet ele geçirirse büyük bir rakamla çarpıp devam edeyim diye. Şimdi bunu bile görmüyorlar. Yani konuşuyorlar. Şimdi bu nedenle erken seçim olmaz. 5 yıl yetki almış bir insan niye gitsin de erken seçim yap? Arkasında %52 oy var. Eksildiğini kim ölçüyor? Anketler ölçüyor. Hangisi doğru? Yani bir anket çıkıyor, yeni parti %50 diyor.
1: Peki şöyle olur.
0: Öbürü %10 diyor.
1: Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Şimdi Nisan dediniz ama muhalefet dese ki evet, kardeşim Nisan'a kadar dayandık, dişimizi sıkalım, 2 ay daha dayanalım derse ve erken tamam, seçim kararı almazsa
0: tamam, çok güzel,
1: Erdoğan'a day olabilecek mi?
0: Soru bu. Güzel.
1: Evet.
0: 360 milletvekilinin elini kaldırıp da o işte yenilenme kararı, onun adı da artık erken seçim değil, seçimin yenilenmesi kararı. Bir hafta önce bir var oluyor. 360'ı bulursa, bulamazsa evet, şimdi muhalefet hayır dedi, bulamadı. Bulamıyor mu? Muhalefetin içinde şu anda halen DEM Parti de sayılıyor, doğru mu?
1: Evet.
0: O gün DEM Parti muhalefetle birlikte hareket edecek mi acaba seçim için?
1: De ki etmedi.
0: Hayır, tamam. 360'ı bulamazsa aday olamıyor Cumhurbaşkanı.
1: Yani kesin karşılığı. Ya da anayasa değişikliği gerekiyor.
0: Aynen, o kesin. 360 bulunamazsa seçim için peki, aday olamıyor.
1: Sayın Erdoğan bu riski alabilir mi? Çünkü bakın bunlar siyasette olmaz olmaz diye bir şey var yani.
0: Bu da çok
1: yani
0: güzel.
1: Çünkü oralarda da şimdi biz hep CHP'yi konuşuyoruz ama AK Parti içindeki derinden giden tartışma CHP'nin çok daha üstünde gözüküyor sanki.
0: Bu sorunuzun 2 tane cevabı var. O riski alabilir mi? Bir, ne yapıyor Erdoğan? İlk günden başladı. 2023 seçimi bitti. İlk günden başladılar. Bir kere DEM Parti'yi muhalefetten koparmanın yolunu açtılar. İlerliyorlar o güne kadar. Evet. İlerlerlerse zaten aralarında bir sorun olmazsa bu sorun yaşamaz. İki, milletvekilleri transferi yapıyorlar. Topluyorlar tek tek.
1: Evet.
0: O sayıyı bulmak üzere milletvekili tıran toplar mı? Toplar, ben size söyleyeyim, bir sürü partide daha toplanacak milletvekili var. Yani iktidar nimetleriyle toplanacak milletvekilleri var.
1: Yani tabii halkın iradesi, şimdi bu da ters tepebilir.
0: O başka bir teper, önemli değil. Seçim kararı alıp evet, almamak meselesi. Anladım. Seçim kararını aldırır. Olmadı mı? Bunların olamayacağını mı gördü Erdoğan? anayasa değişikliği gelir ama anayasa değişikliği şöyle bir anayasa değişikliği olmaz. Hani işte oy oranını 40'a düşürelim, bilmem Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilsin. Böyle bir anayasa değişikliği olmaz. Sistem değişikliği anayasa değişikliği olur. Yani yarı başkanlık sistemine geçtik. İşte MHP'nin 2021'in...
1: Ama işte bu parlamentodan da anayasa çıkar mı yani? Parlamento seçilmiş, halkın iradesinin yarısı yer değiştirmiş olan bir parlamentodan sağlıklı bir anayasa çıkar mı?
0: Bu parlamentodan İsmet abi siz ve ben dışında her şey çıkar. Bu parlamentodan her şey çıkar. Yani kızan kısım bana ama bu parlamentodan her şey çıkar. Onun koşullarını oluşturma becerisini de iktidar bugüne kadar 25 yıldır defalarca gösterdi. Şimdi de görüyoruz ki var. Yani eskisi kadar böyle ideolojik temellere bağlı sağlam milletvekilleri falan. Nerede İsmet abi siz? Hepsini yaşadınız, gün gün gördünüz. Ben öyle kendi şeyimde, sürecimde hepsini gördüm. Öyle bir parlamento yok. O eski idealize edilmiş bir parlamento yok. Her şey çıkar. Ben şeyde sorun görmüyorum. Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinde. Çünkü seçim kararının öyle ya da böyle aldırılabileceğini görüyorum. Ama buna rağmen bir anayasa değişikliği ihtimali, beklentisi ya da çabası var mı? Var. Bu da aslında daha çok MHP'den kaynaklı. 2021'in Mayıs'ıydı sanırım. MHP'nin 100 maddelik bir anayasa değişikliği önerisi vardı. Onun esası şuydu. Denge fren mekanizmalarını kurmak. Yani geçtik başkanlık sistemine. Türk tipi dediler. Tamam ama ya bu da bambaşka bir şey. Yani dünyada hiçbir örneği yok. Hiç fren yok. Denge yok. Şey koydular işte. Başkan yardımcıları seçilmiş olsun. Denetim mekanizmaları kurulsun. 100 maddelik bir önerileri vardı. Ve buna bastırıp bu arada anayasa değişikliği bununla yapıp onlar yapılmışken zaten toplamda da hadi seçime gidelim diye herkesin el kaldıracağı ortamı da sağlayıp Erdoğan'ın yeniden bir kez daha aday olmasını sağlayıp gidebilirler. Yani son bir şey, son anda Devlet Bey hep yapıyor ya böyle haydi gidiyoruz deyip oyun değiştiriyor. Bu ihtimali hep cepte tutmak lazım. Son anda Devlet Bey'in bir hadi bir oyun değiştirelim deme ihtimali de hep bir cepte tutmak lazım.
1: Peki kitabınızda Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığınız röportaj var. Evet. Burada da en çok tartışılan İmamoğlu ve Mansur Yavaş da adayımız olabilir lafı. Tabii o röportajınız son gelişmelerden önceydi.
0: Tabii Haziran ayı sonuna doğru yaptığımız bir şeydi. Benim o kitabı toparladığım dönemlerde yaptığım bir şeydi.
1: Aslında oradaki tarif var. Mesela İmamoğlu tarifi olabilir diyor ama aslında olamaz diyor. Şimdi, ben öyle okudum bilemiyorum. Şöyle, siz ne düşünüyorsunuz?
0: Halamın diye başlayan bir şey vardır.
1: Evet evet.
0: Biraz öyle gibi. Yani diyor ki diplomanı bir kere davanı kazanacaksın. Evet. Çünkü diplomayı kazanmadan zaten olamıyor. Evet. İşte mahkemelerden arınacaksın. Şu olacak bu olacak. CHP'de kalacaksın. Kalmaya devam edeceksin. Bütün bu şartlar sağlandığında aday olabilir tabii diyor. Evet. Şimdi bir kere zaten istifa etti gitti Ekrem İmamoğlu. O şartlar zaten kafadan bozuldu. Yani CHP'de kalmayan biri CHP'de olamaz. Ama şu var İsmet abi onu yine söyleyeyim. Mansur Bey için de sadece CHP'de kalma iradesi söylüyor orada Kemal Bey.
1: Evet.
0: Mansur Bey halen CHP'de kaldığına göre o anlamda aday olma ihtimali halen Kemal Bey tarafından aday gösterilme ihtimali var. Ama olay ne? Yine bir ittifak sistemi kurulmak zorunda. Yine bir ittifak masası olmak zorunda. Üçlü, beşli, altılı, onlu sayı vermeye gerek yok. İttifak masası. Bu masaya CHP bir aday getirecek. Ha, bugün itibariyle Ekrem Bey gitti. Mansur Bey olabilir. Başkası olabilir.
1: Peki Mansur Bey dediniz de ben mesela son günlerde CHP yöneticilerle konuşuyorum. Onlardan bir şey duydum. Hatta bugün de bunu yazdım. Şey diyorlar. Belediyeler çok kirlendi. Belediyelerden Cumhurbaşkanlığı dönemi bitti.
0: Bu benim de fikrim. Ben 2020'de bir yazı yazmıştım. Bunları da anlatmıştım. Belediyelerde mutlaka bu tür olaylar olur. Mutlaka demiştim ikinci kez yazımda da. Ve istendiğinde karşınızda muktedir bir iktidar varsa istediğinde sizi ezer demiştim.
1: Evet.
0: O nedenle aslında belediyelerden geçişler tabii Tayyip Erdoğan'a özel bir İBB'den gelme durumu var. Başka bir tarihsel
1: herkes
0: süreç.
1: Herkes o yolu denemeye kalktı
0: başka
1: ama.
0: Başka bir tarihsel süreçti. Sistem de belediye başkanı yönetimi gibi bir sistem. Tayyip Erdoğan'a özel kuruldu. Ama bunu taşıyamıyor Türkiye. Dolayısıyla aslında doğru değil. Ya belediye başkanı gelsin, devlet başkanı olsun, devlet yönetsin. Zaten belediyelerde tek adam yönetimi vardı. Sistemde de tek adam yönetimine döndü Erdoğan'ın özellikleri, nitelikleri nedeniyle. Bizim bunu tekrarlamaya ihtiyacımız yok ki, ben bunu her zaman anlatıyorum. Bizim buna ihtiyacımız yok. Biz daha demokratik, daha özgürlükçü, daha herkesin haklarını koruyan dengeli bir sistem kurmak zorundayız. Ya güçlendirilmiş parlamenter sistem. MHP'nin önerisi de kötü değil. Yani o yarı başkanlık sistemi gibi olan. O çünkü denge fren mekanları getiriyor. O zaman önemli değil başkanlık sistemi olması vesairesi. Evet. Önemli olan o dengenin kurulması. Bütün toplum kesimleri adına onları temsil eden siyasi partilerin dengesinin kurulması. Bu kurulduğu takdirde sorun yok. Yani.
1: Evet. Peki Mansur Yavaş konusu son günde de çok tartışıldığı için soruyorum. Evet. Yani bir, en son bir cumhurbaşkanıyla görüşmesi var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, yani başkentin belediye başkanı, cumhurbaşkanıyla görüşür.
0: Kesinlikle.
1: Bunda bir mahsur yok. Hatta ben duyuma göre sadece o değil, ondan önce de bir kez, bir ay kadar önce de bir görüşmesi olmuş.
0: Deniyor. Ben görmedim. Şahit evet. Olmadım.
1: Ya ben de bilmiyorum da duyuyoruz kulislerde.
0: Olabilir. Olabilir.
1: Şimdi bunun için CHP yönetimine bilgi veriyor. Fakat Özgür Özel'e de bilgi veriyor. Yani şimdi CHP'nin belediye başkanı Özgür Özel'e niye böyle bir şey bilgi verme ihtiyacı duyar? Bir, iki, Özgür Özel'in açıklaması daha da vahim. Şimdi, ben onay verdim diyor.
0: Ben de onu diyecektim. Bilgi vermesi çok vahim değil, anlatırım onu şimdi, ama Özgür Özel'in beni aradı, ben onay verdim gitti demesi çok vahim yani. Bir kere çok ayıp yani her şeyden.
1: Bir de etik değil yani, başka bir partinin belediye başkanı.
0: Etik değil, öyle şey olmaz. Ama partiye de bilgi verdim meselesi şu. Biz şimdi normal bir zamanda yaşamıyoruz. İki parti var. Birinin belediye başkanı, bir başka partiye böyle bir şey. Öyle değil. Şimdi yeni bölünmüş, parçalanmış. Evet. Kitlenin çoğu mankurtlaştırılmış bu televizyon kanalları ve medya organlarıyla. Evet. Kitle gövde olarak biraz öbür partiye yakın duruyor. Şimdi düne kadar beraber olduğunuz büyük bir kitlenin gövdesi burada duruyorken Mansur Yavaş geleceğe dönük bir cumhurbaşkanı adaylığı hayalini kafasında yaşatıyorken gelip de işte ben CHP'deyim, CHP üyesiyim, ona da bir şey demeyeyim, bunu da diyemez. Şimdi niye diyemez? Hayali nedeniyle diyemez. Herhangi bir belediye başkanı olarak kalsa tabii ki olamaz. Anıtkabir'e de gelir, Kemal Bey'e de gelir, genel başkanımız
1: yani
0: der.
1: Onu... Özgür Özel'in kahve içmesine koştura koştura gidiyorsun efendim. İYİ Parti'nin mitinglerine gidiyorsun, yani CHP'nin kuruluş yıl dönümüne.
0: Şimdi Mansur Bey'in hatası orada. Özgür evet. Özel'le Güven Park'a gitmek. Evet. Peşinden kol kola Anıtkabir'e biraz da sürüklenir gibiydi hatırlarsanız.
1: Evet, evet.
0: Gitmek.
1: Bırakmıyorlar.
0: Kahve içmeye diye gitmek. Özgür Özel de habire gidiyor, deşifre ediyor onu şey gibi, bu Ümit Özdağ gibi. Bana geldi bunu dedi, bunu yaptım dedi. Böyle çocuk gibi, hani olmaz siyasette bu tür şey. O da rezil ediyor adamı. Geldi gitti, öyle yaptı böyle yaptı diye. Şimdi bunun yanında Anıtkabir'e gitmemesi gerçekten kabul edilir değil.
1: Çok mu hata yapıyor son günlerde?
0: Şöyle... Durum onu çok sıkıştırıyor, içinden çıkamıyor, öyle söyleyeyim. Yani çünkü şeyden kaynaklanıyor, yine söylüyorum. Cumhurbaşkanı adayı olma hesabı ve hayali olunca evet. Şimdi herkesi kırmadan devam ettireyim diyor. Kamuoyunda da büyük bir işte mutlak mutlan tepkisi var CHP'ye karşı. Kemal Bey linç edilmiş, hain ilan edilmiş. Onun yanına geçse bir günde Mansur Bey'i linç edecekler. Birazcık böyle şey oldu, sakin tavır gösterdi. Bütün İmamoğlu ve Özgür Özel tayfası 2-3 gündür Mansur Bey'i linç ediyorlar, farkında mısınız bilmiyorum. Bitti bunun işi de, işte ondan bir şey olmaz da bundan bir şey olmaz. Yani ondan korkuyor Mansur Bey, ama korkunun ecele faydası yok. Aslında orada Mansur Bey'in daha şey durması lazım, yani bunları dikkate almaması lazım. Anıtkabir'e gitmek gerekiyor mu? Gitmek gerekiyor, orada olunmak gerekiyor.
1: Hiç kimse de itiraz etmez ki
0: buna. Hiç kimse etmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Bugün Kemal Bey var, yarın Ahmet Bey olur, Mehmet Bey olur. Önemli değil. Yani burada bir şey var. Kendi ekibi de dahil hata oldu başkanım diyorlar. Onu söyleyeyim.
1: Kendi ekibi de,
0: kendi ekibi de dahil hata oldu diyorlar yani.
1: Anladım. O çok önemli bir bilgi.
0: Öyle.
1: Yani kendi ekibi hata oldu demesi...
0: Diyorlar.
1: Evet.
0: Diyorlar.
1: O da önemli.
0: Ekibinin tamamına yakınını bilirim, tanırım Mansur Bey'in. Anıtkabir'e gidilmeliydi diyorlar.
1: Evet. Başkanı hatalı bu diyor.
0: Evet. Eyvah, yandık. İsmet abi şeyi aldı, manşeti aldı. Ama ekibi başkanı. Bunu böyle söylersek ortalık yalar İsmet abi. Bak. Öyle değil. Ekibi fikrini söylüyor. Evet, gidilmeliydi evet. diyor.
1: Evet. Evet, süremizin sonuna geldik. Evet. Çabuk geçiyor sohbetimiz. Evet sayın dinleyiciler. Evet. Süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Bülent Gürsoy. Mutlak Butlan Yüzleşme kitabının yazarı. Kitabı nasıl yazdı? Neleri inceledi? Ortaya çıkan durum. Hepsini dinledik. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek? Biz haftaya salı günü tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.